0: hadi acele edin kızlar, gidiyoruz. Kenara su tüfekli. Ah, merhaba dostum, güzel koştun. Oh. Merak etme güzelim, sorun kalmadı.
1: Sorun var, bir kahramana çarptın.
2: Aa, ben bir dahiyim. Bir parça bağışıklığın karşılığı tanıklık edebilirim. Durun, ben tahsil ülkedenim.
3: Görünüşe göre tam vaktinde geldim.
1: Aa, neden, kaymağı için mi?
3: Aa, çok iyiydim Blaine. Vincent Chalmers, CSA, Dietrich Benning operasyonunun başında ben varım. Sen Jimmy Tonk olmalısın.
4: Smokey'nin burada. Mutlu oldun mu?
3: Merak etme olacağım. Merkeze güvenli ulaştırıldıktan sonra. Bu arada Blaine hiç fena değil. Bu ilk saha görevin olsa da.
1: Ah, tek başıma yapmadım.
4: Hakkımda hep güzel şeyler söylerdi.
1: Sonunda doğru bir şey yaptın. Bunu hak ettim.
4: Her neyse bayım. Birleşik Devletlere yardım etmek benim için onurdur.
3: Ben de seninle aynı şeyi hissediyorum asker.
1: Bu bürokratik pohpohlamalardan asla vazgeçmeyeceksiniz, öyle değil mi?
3: Ben ümitliyim.
0: Güzel.
1: Sakin olun millet.
4: Benim için yapabileceğin bir şey var.
3: Ne olduğunu söyle yeter.
1: Taktik sistemi kilitlendi. Berbat edenin canına ben okurum. Bu caddeyi trafiğe kapatın.
5: Anlaşıldı.
1: Son 30 saniye. Geri sayıyoruz. Herkes yerinde mi?
5: Sasyon bacanı hazır.
1: Çiçekçi, seyyar sosisçi. Bırak. Sosisçi yerini al. Hadi çabuk gidiyoruz.
5: Burası koşu. Cadde güvenli. Ah, bisikletle kurye.
1: Düşman yaklaşıyor. Sıra sende Randall. Düşün işini.
5: Anlaşıldı. T-14 süzülüyor. Koşun operasyonu başladı.
1: Paketi biz gelene kadar hazır olsun.
5: Anlaşıldı.
1: Çabuk millet.
5: Paket hazırlanıyor.
6: Hanımlar beyler, gösteri var. Paketimiz nasıl?
4: Ne diyeceğimi unuttum.
1: Bunu yapabilirsin. Dikkatini topla. Hadi git.
6: Ha?
1: Git.
5: Paket bırakıldı. Anlaşıldı. Hedefteyiz.
1: Jimmy, ne diyeceksin?
4: Adım Tonk. James Tonk. Zeki ve seksi bir erkeğim.
7: Söylemesin sen misin?
1: Hayır. Sayılır. Atar.
5: Hanımlar sakin olun. Ormanları patlamak üzere.
7: Clark sen sus.
5: Operasyonun başı benim sanıyorum.
7: Paket hedefe kilitlendi.
1: O çamaşırı neden giydin?
5: Duruyor.
7: Neden?
5: Nefesi sıklaşmaya başladı. Kızı gördün mü? Bence onu aşar. Bitir işi.
7: Sessiz. Güzel. Clark lütfen. Sessiz ol.
4: Konuşmak üzere. Aç ağzını. Merhaba.
1: Merhaba.
5: Merhaba.
8: Merhaba dedi.
1: Kız bu mu?
5: Bunu tek başına yaptı.
1: O kadar güzel değil.
5: Konuş Jimmy.
7: Jimmy gülümse hadi.
5: Başka konu aç çabuk.
6: Durum iyi görünmüyor.
1: Durum iyi görünmüyor.
4: Durum iyi görünmüyor.
7: Jimmy.
4: Durum iyi görünmüyor.
7: Jimmy.
1: Clark bir şey söyle. Stina kes sesini.
5: Gözlerinin
6: içine bak Jimmy.
1: Clark hayır.
5: İyi gitmiyor. Aşırı terlemiş gibi görünüyor.
1: Onları boş ver, beni dinle.
4: Sen kulağımın dibinde bağırırken düşünemiyorum.
7: Tamam mı?
4: Siz değil.
5: Jimmy beni dinle. O,
4: hayır bu.
6: Gözlerine bak Jimmy.
7: Benim Jimmy.
6: Ve dün gece onu düşündüğünü söyle.
1: Clark sessiz ol.
9: Lan sussana sen.
5: Söylemek zorundayım Jimmy.
6: Kadın için kadından akıl alma.
7: Kapa çeneni.
9: Clark görevden alındı.
4: Sesler kulaklarımı tırmalıyor.
1: Bak beni duyuyorsan yüzündeki ifadeyi değiştir.
4: Beni hatırladın mı? Benim.
5: Hayır sakın.
4: Keçi sakal.
9: Tamam, senden gitmeni istemek zorundayım.
4: Sen benim aşkımın...
5: Sesini asla söyleme.
4: Sen hayatımın aşkısın. Birlikte... Yemek yesek?
1: Dışarı. Muhtemelen altına yapmıştır millet.
4: Sadece bir
1: dışarı, şimdi.
4: Tamam, öğlen olsun.
1: Şimdi.
7: Bu görevi iptal ediyoruz. Toparlanın, dönüyoruz.
4: Ne yazık ki beceremedin Bay Devlin.
6: Jimmy, ben bu işin kitabını yazdım. Güven bana. Beceremedin değil. Gözünde büyüttüm.
4: Belki de.
5: Şöyle yapalım. Hafta sonu
6: kafanı dinle. Pazartesi daha rahat sonuç alacağım bir yere gideriz. Monte Carlo nasıl?
4: Harika olur. Teşekkürler Bay Devlin. Herkese teşekkür ediyorum.
7: Takma kafana Jimmy.
1: Pekala. İstediğin seni fark etmesi ise bunu başardın. Gelecek sefer ne yapacaksın? Bıçakla mı kovalayacaksın?
4: Benim için çok zor.
1: Zor olan ne? Söylemen gereken şey affedersin kahve alabilir miyim demek kadar basit.
4: Güzel bir kadın görünce konuşamıyorum ben.
1: Evet. Güzel kadınlar.
4: Evet. Çekici kadınlar. Galerideki hanım gibi hani.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
4: Ne oldu şimdi?
1: Hiçbir şey.
4: Ne?
1: Neyiz?

0: kastettiğimi çözemedin mi?
1: Şey, üzgün görünüyorsun.
0: Hayır.
1: Hasta mısın?
0: Hayır.
1: Ya kabız?
0: Hayır. Biraz.
1: Sen söyle, neyin var?
0: Sadece kimse onun için yaptığını benim için yapmadı da. Hatta denemedi bile.
1: Neden biliyor musun? Çünkü sen başlı başına bir baş belasısın.
0: Evet, seninle çalışmak güzeldi.
1: Hey, Delilah'a bakar mısın canım? Birer kahve içelim mi?
0: Ben sadece organik yeşil çayı içerim.
1: Bip, yanlış cevap. Asla erkek arkadaşın olmayacak.
0: Tamam, kahve. Kahveye bayılırım.
1: Öğrendin bile.
0: Bu mutlu yüzün mü, azgın ifadesi mi?
1: Hmm, sonra söylerim. James. James.
2: Yes.
0: Ah. Birden ne söyleyeceğimi unuttum.
1: Özür dile. Ha?
2: Ne oldu?
1: Kuş adama çarptı. Ha?
3: Bu yalan değil de ne?
1: Bu yalan değil de ne?
3: Değil de ne?
1: Tamam. Sen dilinizi iyi bildiğimi sanıyorsun değil mi? Buradaki neyse dilindeki de o. Buradaki neyse dilindeki de o. O dilindeki şey...
2: Tamam kes.
1: Anlaşıldı. Bu yüzden erkek arkadaşın yok. Bu... Bu yüzden.
0: Kurbağa.
1: Kurbağa. Şu çirkin suratına bakın. Ne zaman baksam... Ne zaman baksam hep bunu yapıyor. Böyle nasıl oynarım ki? Beni tek alamaz mısın sen?
0: Hayır.
2: Motor.
1: Hayır. Kes.
0: Laboratuvara gidecekler, izleyin.
1: Kim?
0: Onlar... Çok mutlu bir iş ortağım var. Jimmy, bekle bir...
1: Bütün film boyunca güldü. Yani filmi berbat etti. Bakın ne yapıyor yine bu? Ha?
2: Vur beni! Oy. Hızlısın. Ama ben daha hızlıyım.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

Barış. Uzun zaman önce kurucular büyük şehrimizi kurmadan önce bu kelime tamamen anlamsızdı. Bir rüya kadar ulaşılmaz bir amaçtı. Şimdi 200 yıl sonra hepimiz barışın kesinlikle ulaşılabilir olduğunun canlı örnekleriyiz. Bunun sebebi elbette ki topluluk sistemimiz. Bilgelik, cesurluk, dostluk, dürüstlük ve fedakarlık. İnsanları kişiliklerine ve yeteneklerine göre bölerek her bir grubun toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısında. Biz onlara uyumsuzlar diyoruz. Özlerinde insanlığın eskiden sahip olduğu en kötü özellikler var. İsyankar, sapkın ve kontrol edilemezler. Beş gün önce cesurlardanmış gibi davranan yoldan çıkmış bir uyumsuzlar grubu fedakarlığı vahşice istila etti. En değerli üyelere saldırarak topluluk sistemini yıkmaya çalıştıkları açıkça görülebiliyor. Bu uyumsuzlar kendileri ayak uydurmayı başaramadıkları için sistemimize karşı çıkıyor. Mesela son söylentilere göre fedakarlıkla düzenlenen saldırının arkasında aslında ben varım.

0: suçsuzların propagandasından başka bir şey değil. Kendimi kaçaklara, adalete teslim etmeye adıyorum. Konsey lideri vekili olarak haklarımı kullanarak güvenliğimize karşı bütün tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar sıkı yönetim ilan ediyorum.
1: Cenine söyle, ele geçirdik.
0: İnsanlıktan geriye kalanlar sadece biziz. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi çevremizdeki zehirli etkilerden koruyabilir. Ama bizi içten

0: Bize yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen. Lütfen bize yardım edin. Bize yardım etmelisiniz.
1: Kusura bakma. Ama gitmek zorundasınız. Siz buraya ait değilsiniz.
2: Hepsi onun suçu. Will'i öldürdü.
0: Hayır.
3: Samantha. Beni yolunu sormuş. Neden yaptın? Nasıl öldürdü? Hiç neden yaptın?
0: Anne. Anne.
4: Hepimizi sen öldürdün.

0: Evet. İşte bu. Ve 3.
1: Daha yükseğe.
0: Merhaba.
1: Daha yükseğe. Daha evet. Yükseğe.
2: Tamam, herkes sınıflarına dönsün,
0: tamam.
2: Hadi.
0: Tamam, hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz.
3: Sadece farklı bir şey yapmak istedim.
0: Anlıyorum.

0: kesinlikle farklı olmuş.
1: Beğenmedin
0: mi? Yok, beğendim. Hem de çok. Sadece şaşırdım, hepsi bu. Ne oluyor Trace?
1: Hiçbir şey. Ben iyiyim. Sadece...
0: Hala kabus görüyor musun?
1: Hayır.
0: Aramız iyi. Sen ve benim. Başka hiçbir şey bilmem ama biz iyiyiz.
2: Günaydın. Herkese iyi günler.
0: Çalışma zamanı.

0: Bütün çiftçiler kubbede içtimaya. Bütün çiftçiler kubbeye.
1: Burada daha ne kadar kalmamız gerekiyor Fa?
2: Gitmenin güvenli olduğundan emin olana kadar.
3: Evet, müsaade. Hadi çabuk. Bunlar çok ağır. Evet. Çocuklar artık sen yok. Artık kalmıyoruz. Evet. Hadi.
4: Bunları şuraya koyar mısın?
3: Devam edelim.
4: Tamam, acele et hadi.
3: Şimdi de bunları taşıyacağız. Evet.
4: Tamam, bunları da çok.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Evlat. Beni görmezden gelemezsin. Bir sonraki hamleni düşündüğünü biliyorum ama bilmediğin şeyler var.
1: Markus, lütfen bizi yalnız bırak.
5: Annem fedakarlıktan seni kurtarmak için dönmedi. Ceninden bir şey saklamaya çalışırken öldü. Fedakarlığa emanet edilmiş
2: Markus,
5: bir şey.
2: Markus, dur. İstediğin her neyse alamayacaksın.
5: Düşmanınız olan ben değilim.

0: bulmuşsunuz.
1: Natalie Vendropior'un evinden çıktı. Söylediğiniz gibi. İçinde ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
0: Kuruculardan gelen halkımızın hak ettiği geleceği garantileyecek bir mesaj. Uyumsuzlar toplumumuzu yok edecek. Tabii biz onları yok etmezsek. Ve artık edebiliriz. Ancak bu kutuyu sadece bir uyumsuz açabilir. Bulun onları. Hepsini bulun.
2: Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
3: Teşekkür ederim.
2: Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
4: Bu sevgi ve barış saçmalığına ne kadar devam edebilirim bilmiyorum.
3: Dostluk da böyle. Aralarına karışmaya çalışıyoruz.
4: Gerçekten karışmaya çalışıyorum ama olmuyor.
5: Geçebilir miyim? Aa, buradayım. Tamam, işte
6: gördüm,
5: oldu. Bak bir yokuşağı. Çok güzel. Barışçıl yaklaşımla beraber anlamsız ve sanal bir samimiyet. Burayı seviyorum. Teşekkür ederim. Mutlulukla git. Ups. Aa, affedersin hey Trish. Bu arada saçını gerçekten beğendim. Bilerek mi böyle garip bir şekilde kestin?
3: Getir. Niye yiyeceğini alıp oturmuyorsun ha?
5: Yoksa ne olur? Ve artık resmen kaçak olduğumuza göre birbirimizi kollamalıyız.
7: Ne? Resmen kaçak da ne demek?
3: Hadi.
5: Aa, bilmiyor
3: gidelim
5: musun?
3: Trish hadi.
5: Caleb'a söylemediniz mi? Jenny'nin fedakarlığa yapılan saldırının uyumsuzlar ve destekçileri tarafından düzenlenmiş olduğunu iddia ettiği için öyle.
7: Yani bütün suçu bize mi atıyorlar?
5: Evet.
3: Jenny'nin konseyden sıkı yönetim ilan etmelerini istemek için bir bahane gerekiyordu. Ve buldu işte.
8: Evet, bugün gerçekten hava çok sıcak değil mi?
9: Aa, evet, buna bayıldım.
8: Kesinlikle denemelisin, evet.
9: Bunun tadı da çok iyi.
3: Şu an için en iyi seçenek dostlukta kalmak.
9: Sen neredeydin?
3: Kulağımızı dört açmalı, cesurların nerede olduğunu öğrenmeliyiz. O zaman harekete geçeriz.
4: Jenny'i öldürmemiz gerekiyor.
9: Aa, evet. Bence de
3: biliyorum. Ama henüz hazır değiliz.
9: Tamam. İster misin sen? Biraz daha vereyim mi?
7: Tris, sen bunu ciddi söylemiyorsun değil mi?
4: Hayır, ciddi söylüyorum. O ölene kadar durmayacağım.
7: Tris, insanları öldürüp duramaz.
5: Doğru söylüyor, ablanı dinle. Tris, bence bilgiliğe gidip Jenny'i kendin öldürmelisin. Caleb'ın ölmesine seyirci kalamazsın değil mi?
10: Sen çok iyi ol. Geçenlerde düşüp bacağını kırmışsın.
4: Ne?
5: Hadi ama biliyorsun işte. Ailende olduğu gibi.
4: Ah!

0: Hayır. Bırak onu.
1: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Hadi. Ofisime gelin. Şimdi. Herkes afiyet olsun. Afiyet olsun.
2: Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
1: Buraya sığınabilmeniz için şiddet uygulamamanız gerektiği konusunda açık değil miydim?
3: Bir daha böyle bir şey olmayacağını garanti edebilirim.
1: Her ne olursa olsun, bizimle burada daha fazla kalamazsınız. Varlığınız son derece rahatsızlık yaratıyor.
4: Açıkçası buradaki sığınma durumumuz zaten çok uzun sürmeyecekti. Öyle değil mi? Çünkü Jenny'ne karşı çıkmayı göze alamazsınız.
1: Bizi kesinlikle anlamıyorsun.
5: Hayır, bakın, sizi anlıyorum. Bu olaydan uzak kalamazsınız ama bir gün ortaya çıkacak ve Jen'in sahip olduğunuzu sandığınız bütün gücünüzü elinizden alacak.
0: Bak Joanna, bize biraz daha zaman vermelisin. Kalan cesurların nerede olduğunu bulmalıyım, sonra gideriz.
1: Sonra ne olacak? Bilgeliğe mi saldıracaksınız? Buna izin veremem.
0: Kimse sizden bunu istemiyor. Birkaç güne ihtiyacımız var.
1: Bir
4: ne?
1: Bir şans daha. Bakın, dostluk demek bağışlamak demektir. Hem başkalarını hem kendini. Acı çekiyorsun Triss. Kalbim seninle. Sevdiklerini kaybederken hiçbir şey yapamamanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Ama Jenny'ni öldürmek anneni geri getirmeyecek. Biliyorum öfkelisin ama seni tüketmesine izin veriyorsun. Ne oluyor?

0: Beyler, dostluğa hoş geldiniz. Bu ziyareti neye borçluyuz?
1: Bu bir sosyal ziyaret değil Joanna.
2: Uyumsuzları arıyoruz.
0: Anlıyorum. Yardım için elimizden geleni yaparız.
2: Topluluğunun test edilmesi için gönüllü olmalısın. Bilgeliğin yeni görüntüleme teknolojisi.
3: Dost bilir.
2: Artık konseyin başında Jen'in olduğu için onay süreci biraz daha hızlı oluyor.
0: Yetki alanınızı aşıyorsunuz.
1: Hadi ama Joanna. Dostluğun o meşhur nezaketine ne oldu? Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı? Seçim sana kalmış.
0: Pekala. Ama gönülsüz olarak.
1: Tamam, başlayabiliriz. Çabuk olun. Toplanın hadi.
4: Üyeleri, hızlı zorunlu olun. Test için kubbeye
2: hadi
4: toplansın.
2: Hadi.
4: Lütfen zorunlu test için kubbeye gidin. Tekrar ediyorum. Bütün dostluk üyeleri zorunlu test için kubbeye toplansın.
5: Binaya giriyoruz. Hadi içeri girin. Hadi çabuk olun.
6: Yürü.
7: Hey, yürü. Bir şey yapma. Sakin ol.
6: Hadi. Neler oluyor böyle? Şuraya
7: baksana.
8: Bina kontrol altında. Tekrar ediyorum. Bina kontrol altında.
2: Bir şey söyleyeceğim. Kapının önüne yapışıp kalmış gibi görünüyorsun.

0: Erik burada. Hemen gitmemiz gerekiyor, hadi.
1: Yukarıda ne var?
0: Bekleyin.
2: Sadece ofisim.
0: Hadi.

0: Pencereden mi çıkacağız?
1: Ayrılmamız gerekiyor.
2: Evet, tamam. Pekala. Herkes başının çaresine baksın.
1: Güzel.
0: Buradalar! Hey! Hey!
3: Koşun, koşun!
0: Erik, tamam, buradalar! Hadi. Çabuk kaçıyorlar!
1: Evet. Tamam. Hazır mısın? Hadi.
4: Neredeler?
0: Pencereden kaçtılar.
4: Kubbeye doğru yaya olarak kaçan 3 kaçak var.
5: Birini buldum.
6: Tekrar ediyorum. Yaya olarak kubbeye gidiyorlar.
5: Herkes bu tarafa.
7: Şuradalar. Affedilme talep
5: hemen
7: ediyorum.
5: Yere,
7: ben fedakarlığın lideriyim. Bu benim hakkım.
4: Tutuklayın şunu.
2: Oo.
8: Gidelim.
2: Tamam. Pekala, tamam, tamam.
3: Hadi çabuk. Koşun, hadi. Koşun. Hadi. Hadi. Devam edin!

0: Hadi. Hadi. Dinleyin.
1: Ne oldu?
2: Tren.
0: Hadi koşun, hadi. Yürüyün, hadi.
2: Caleb.
0: Siz devam edin.
2: Hadi.
0: Koru beni.

0: Hadi çabuk. Hadi hadi hadi. Koşun. Hadi. Koş koş koş koş koş.
1: Gelin.
0: Acele et. Hadi.

0: Nasıl giriş yapacağınızı gerçekten iyi biliyorsunuz.
1: Topluluksuzlar.
0: Dostluk mu? Ama tavırların cesurluğa benziyor. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım.
1: Tek istediğimiz şehre gitmek etti bu.
0: Kusura bakma ama bu tren bizim. Ayrıca yükümüze zarar verdiniz.
2: Evet doğru.
3: Ama bu kumaş topları fedakarlığa ait. Siz de topluluksuzsunuz değil mi?
4: Caleb.
3: Eskiden fedakarlıktaydım. Bu kumaş toplarını size kıyafet yapmak için kullanırdık.
0: Yani sizden çaldığımızı mı söylüyorsun?
3: Hayır. Ben artık fedakarlıkta değilim. Yani teknik olarak benden çalmıyorsunuz ama bu hırsızlık değil. Yani belki de öyledir. Bu anlamına bağlı. Hırsızlık da olabilir, hayır işi demektir. Evet, İkisi evet. de aynı aslında.
1: Tamam.
4: Yeter artık.
1: Herkes
4: yeter.
1: Sakin olsun. Ne demek istediğinizi anladık. Treninizden ineceğiz.
0: Anlaştık. Herkes sakin olabilir mi? Tamam. Neden bir yere oturmuyorsun?
2: Hayır.
4: Caleb!
3: Dur, yardım etmeye çalışıyorum.
0: Anlaşılan çok eğlenceli olacak.
1: Herkes biraz sakin olsun. Tamam mı?
0: Ah.

0: Sen iyi misin? Tamam.
1: Tobias Eaton.
2: Bir daha söyle.
1: Tobias Eaton.
2: Nasıl yani? Onu tanıyor musun?
1: O benim.
3: Gerçekten mi?
2: Biz de seni arıyorduk.
4: Duydun değil mi? Ford, neden söz ediyor bu adam? Ford.

0: Beni takip et. Triss, özür dilerim. Yardım etmek
1: tamam,
0: istedim.
1: Hadi şunları halledelim.
2: Thor. Thor. Seni neden arıyorlar? Adanı nereden biliyorlar?
3: Tamam, şunları kaldırmama yardım et hadi.
1: Bu o muymuş?
3: İlerle.
1: Hadi. İş halledelim. Tamam.
3: Kaldır dedim sana
0: şunları. Topluluksuz burası mı?
3: İlerle.
0: Akıl alır gibi değil.

0: Tobias.
1: Anne.
2: Onun öldüğünü sanıyordum.

0: Bana lütfen burada neler olduğunu anlatın.
1: Tobias'ın babası bana çok kötü davranıyordu. Ondan kesin olarak kaçmanın tek yolunun tamamen ortadan kaybolmak olduğunu biliyordum. Fedakarlık sahte bir ölüm için bana yardım etti. Markasının imajını korumak için her şeyi yaparlardı.
0: Yani onu

0: kızla yalnız mı bıraktın?
1: O zamanlar çok gençtim. Ona yaklaşık bir yıl önce ulaşmaya çalıştım. Sonunda tekrar bağ kurma zamanı geldiğini düşündüm. Ben hala senin annenim.
2: Hayır, benim annem öldü. 6 yaşımdayken cenazesine gitmiştim. Benimle bağ kurmaya değil, sadece kullanmaya çalışıyordu. Tıpkı şimdiki gibi.
0: Neden?
2: Bir ordu istiyor.
3: Bir ordu mu?
1: Bir ittifak kurmak istiyorum.
2: Yo, intikam istiyorsun.
1: Bu benimle ilgili değil. Mesele bir grubun diğerlerinden daha çok şey hak ettiğini söyleyen sisteme son vermek. Bu şehir duvarlarla kuşatılmış olabilir. Ama hapishane gibi olmamalı.
3: Sanırım bu biraz aşırı oldu.
1: Hı?
3: Topluluk sistemi mükemmel değil ama hapishanede denemez.
1: Tahmin edeyim. Bilgelik mi?
3: Bilgelikteydim.
0: Jenny'i öldürmek mi istiyorsun?
1: Kesinlikle. Marcus'la evliyken onu iyi tanırdım. İnanın bana, o kadının yapamayacağı şey yok. Ama bence bunu zaten biliyorsunuz.
2: Triss, ona güvenemeyiz.
1: Seninle aynı taraftayız Triss. Hiçbir topluluğa uymadığım için topluluksuzum. Sen de birden fazlasına uyduğun için uyumsuzsun. Ama ikimiz de Jenny'e karşı tehdidiz. Eğer gereken buysa halkım savaşmaya hazır.
2: Sonra ne olacak?
1: İktidardakilerden kurtulacağız.
2: Ondan sonra ne olacak? Jenny'i öldürünce iktidara kim geçecek? İşte her zaman anlatmadan es geçtiği kısım tam olarak bu. Şahsi meselen olmadığını söyleme. Bu sadece seninle ilgili.
1: Kalan cesurların nerede saklandığını biliyorum.
0: Nerede?
1: Dürüstlükte sığınmaya başladılar. Bildiğim kadarıyla hala oradalar. Düşünsene. Eğer güçlerimizi birleştirirsek topluluksuzlar ve cesurlar birlikte durdurulamazlar.
2: Öyle bir şey olmayacak. Konukseverliğin için teşekkür ederiz ama yarın sabah hep birlikte buradan gidiyoruz.
0: Var, belki bu sayede...
1: Tobias, lütfen tekrar düşün.
2: Sakın! Sakın bana bir daha öyle deme. Benim adım For.
1: Üzerini sen mi örtüyorsun, ben mi?

0: Sana ondan söz etmem gerekirdi. Başka sır yok. Tamam mı?
1: Affedersin. Seni uyandırmak istememiştim. Onu uyurken izlemeyi hep çok sevdim. Sanırım sabah dürüstlüğe gideceksiniz. Dinle. Ben sadece onun iyiliğini istiyorum.
2: Onu tanımıyorsun bile.
1: Öyle olmasını isterdin değil mi? Ama bence içten içe onu çok iyi tanımamdan korkuyorsun.
2: Korkmuyorum.
1: Tabii ki korkuyorsun. Sonunda gerçekleri nasıl biri olduğunu görmesinden korkuyorsun. Sen ölümcü. Buna inanmıyor musun? O nasıl?

0: Ben sizinle gelmiyorum.
1: Ne?
0: Dürüstlüğe. Sizinle gelmiyorum.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Planınız ne? Diğer cesurları bulacaksınız, sonra Bilgeli'ye saldırıp Cenini öldürerek iç savaş mı çıkaracaksınız? Kusura bakmayın ama ben, bu işler bana göre değil. Ben sizin gibi değilim. Belki de fedakarlığa geri dönerim. Ailemizden geri kalanlarla ilgilenirim. Belki işe yarayabilir.
1: Caleb, fedakarlıktan geriye bir şey kalmadı.

0: Sen iyi misin?
1: Şu dürüstlüğe gidelim.
0: Tris. Caleb'ın sorumluluğunu aldığının farkındayım. Ama o kendi seçimini yaptı. Herkesi koruyamazsın.
1: Kimseyi koruyamıyorum ki.
0: Kimse koruyamaz. Gitmesi senin suçun değil. Olanların hiçbiri senin suçun değil. Joanna doğruyu söylüyordu. Kendini affetmen gerekiyor.
1: Teşekkür ederim.
2: Bütün topluluklara ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir. Tekrar ediyorum. İkinci bir emre kadar bütün topluluklara sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir.

0: olduk onların.
1: Evet. Ford!
0: Hey!
1: Ford!
2: Kimler geliyor?
1: Ford? İşte orada.
3: Nasılsın Ford?
2: Sizi gördüğüme sevindim.
0: Nasılsın Uray?
2: Şimdi daha iyiyim. Yatıp uzanmak pek bana göre
1: değil. Christina! Seni görmek çok güzel.
4: Seni de. Will'den haber alabildin mi?
1: Hayır.
4: Hiç mi?
1: Hiç.
4: Başına bir şey gelmiş olmalı. Şimdiye kadar beni bulurdu.
5: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Nasıl gidiyor?
0: Kaç cesur var?
5: Toplamda 175.
0: 175 o kadar mı?
5: Diğerleri Max'i takip etti. İhtiyacımız olanın yarısı bile
0: Hayır.
5: değil.
0: Durun! Silahlarınızı indirin.
5: Hey! Onlar bizimle.
0: Kim olduğunuzu biliyoruz. Son uyarı. Silahları bırakın. Pekala. Yavaş olun.

0: Adım Jack Hank. Buranın lideri
1: evet,
0: benim.
1: Evet, kim olduğunu biliyoruz. Dürüstlük için bir tehdit değiliz.
0: Bu sizin doğrunuz olabilir. Benim köle olmak zorunda değil. Kesin bildiğim tek şey ikinizin de ayaklanmaya teşvik ve saldırı düzenlemekten dolayı arandığınız.

0: Hepsi yalan.
1: Dürüstlükten değilsiniz, yoksa kabul ederdim. Ama mevcut şartlar altında ne yazık ki sizi konseye teslim edeceğim. Kendinizi orada savunabilirsiniz.
0: Bari bizi şimdi öldürün. Cen'in bizi bulursa mahkemeye çıkacak kadar yaşamayız.
1: Bundan şüphe ederim. Konseyi asla ezemez.
0: Bundan emin misiniz? Onu kim durduracak, siz mi?
1: Topluluk kanunları uygulanmalı.
2: Tamam, durun, durun, durun.
3: Tek bir soru sorabilir miyim?
2: Tek bir soru soracağım. Cen'in en zekiler bilgelik olduğu için yönetim onlarda olmalı diyor. Dürüst olduğunuz için yargının sizde olması gerektiğine inanıyor musunuz?
1: Kabul ediyorum. Buna ben de inanıyorum.
2: Öyleyse dürüstlükte yapılacak bir mahkemenin bilgelikteki bir mahkemeden daha adil olacağını söyler misiniz? Hı.
1: Cevabım evet. Bence dürüstlükteki bir yargılamada adaletin yerini bulma şansı daha yüksek. Yani konseyden yargı gücünün dürüstlüğe geçmesini istemem mi istiyorsunuz?
2: Hayır, dürüstlüğe başlamanın şartı olarak gerçeklik serumu uyguluyorsunuz. Öyle değil mi?
1: Böyle şeyleri topluluk dışında tartışmayız.
2: Bu oldukça kaçamak bir yanıtmış.
1: Kaçmak sahtekarlık
2: değil. Tam olarak dürüstlük de değildir.
1: Evet. Öyle bir seruma sahibiz.
2: Bizde de kullanın o halde.
0: For.
2: Suçlu çıkarsak konseye teslim oluruz. Suçlu değilsek iki hayat kurtarmış olursunuz. Ayrıca sağlık dostlar edinirsiniz.
1: Pekala. Ama serumun sert olabileceğini bilmelisiniz. Zaten doğru sözlü olma eğilimindeki dürüstlük üyeleri için yapıldı. Herkes sırlarını açıklamayı o kadar kolay bulmayabilir.
0: Bunu yapmak istemiyorum.
2: Zorundayız. Zaten ikimizin de ölmeye değer sırları yok.
1: Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Torbaya sıyıtın. Cesurluktaki arkadaşlarınızla fedakarlığa saldırmakla suçlanıyorsunuz. Bu doğru mu?
1: Komplo kurmadım. Ama saldırdım. Cininin kontrol ettiği bir simülasyonun etkisindeydim yanına aldığı diğer cesurlarla birlikte. Triss beni buldu. Simülasyondan kurtarmayı başardı ve birlikte savaşarak kaçtık.
0: Yani saldırıyı Cenin mi organize etti?
1: Evet.
2: Çok saçma. Bu mümkün değil. Çok kötü oldu ama.
0: Son bir şey daha. Cenin cesurları kötü yola sürüklediyse neden ayrılmadınız? Neden kaldınız?
1: Gitmek istiyordum. Ama Triss Pryor'a aşık oldum. Onu bırakamadım.
0: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
3: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
0: Tobias Seyit'in bu yargılama bitmiştir. Ve fedakarlığa saldırı suçundan beraat ettiniz. Bayan Pryor, buyurun. Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Tris Pryor. Bay Ethan onu simülasyondan kurtardığınızı söyledi.
1: Evet.
0: Öyleyse simülasyonun etkisinde değildiniz.
1: Değildim.
0: Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Çünkü ben bir uyumsuzum.
2: Aman Tanrım. Bu nasıl olur? Nasıl olur?
3: Onca zamandır gerçekten aramızda mıyız?
2: Bu doğru mu?
0: Yani arkadaşlarınıza hiçbir şekilde zarar vermediniz mi?
1: Verdim. İkisine de.
0: Kime? Kime?

0: annemi. Ben önce onun ölümünü izledim. Sonra da babamın. Beni kurtarmaya çalışırken öldürüldüler.
1: Çok zor.
0: Ve ben...
2: Bayan Pryor, karşı koyarsanız serum size acı verecektir.
0: Arkadaşımı öldürdüm. Beni vurmaya çalışıyordu. Ve ben...
2: Adı neydi?
0: Söyleyemem.
2: Adı neydi?
0: Will. Will'i öldürdüm. Çünkü insanlar bana yaklaşınca böyle oluyor işte. Ya zarar görüyor ya da ölüyorlar. Kendimi affedemiyorum.
2: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
3: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
1: Triss. Özür dilerim. Ben...
4: Bunu yapmak istemediğimi sana söyledim.
1: Ben...
4: Christine.
3: Git. Git.
5: Fedakarlık simülasyonu tamamlandı. Cesurluk simülasyonu başlıyor.
6: Efendim, uyumsuzun hayati göstergeleri düşüyor. Simülasyondan çıkmazsa onu kaybedeceğiz.
7: Ne zaman söylersem o zaman duracaksınız. Başaracak. Simülasyondan geçecek.
5: Cesurluk simülasyonu başarısız oldu.
6: Uyumsuz ses deneyi altı artık kullanılabilir değil.
7: Pekala, kapatın. Böyle zaman kaybediyoruz. Bütün uyumsuzların aynı olacağını tahmin ediyordum. Ama bazıları diğerlerinden güçlüymüş. Personeli uyumsuz göreviyle ilgilenmeleri için gönderin lütfen. Daha çok çabalamalıyız. Çok özel bir uyumsuz bulmalıyız.

0: Korkutucu erkek arkadaşın nereye gitti?
1: Herhalde arkadaşlarıyla bir şeyler yapıyordur.
0: Sana eşlik edebilir miyim? Yüksek yerleri severim. Buradan bakınca her şey çok daha küçük görünüyor, öyle değil mi? Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama bazen duvarın ötesinde ışıklar gördüğümü düşünüyorum. Sadece çorak topraklar var. Ama geri kalan sadece bizler olamayız. Değil mi?
1: Ah, koş! Silahlar nerede?
0: Zemin katta.

0: Anne! Anne! Anneme bir şey mi yaptılar?
1: Bak bende ne var? Gördün mü? Sorun yok. Bu sadece herkesi uyutan bir şey. Bana bir iyilik yapar mısın? Şu merdivenlerin tepesine çık ve annen seni almaya gelene kadar da inme.
0: İnmeyeyim mi yani?
1: Tamam mı? Bunu yapabilir misin? Cesur ol, tamam mı? Tamam.

0: Merhaba.
1: Neden sadece biz uyanığız?
0: Çünkü biz uyumsuzuz. Hadi yardımın gerekiyor. Şunu açmalıyız. Buraya yardımın gerek. Hadi.
2: Hey!
3: Bakın kim ortaya çıkmaya karar vermiş. Seni tekrar görmek güzel. Pekala. Korkulacak bir şey yok. Sadece rutin bir denetleme. Sonra herkes işine dönebilir. Merhaba.
4: Uyumsuz. %10.
3: Olamaz. Neredeyse normalsin. Bu çok sıkıcı.
5: Bu görevimizin bir parçası değil.
3: Ne olmuş yani? Bildiğim kadarıyla diğerleri zaten kanun kaçağı.
5: Şu işi hızlı bir şekilde bitirelim. Diğerleri de birazdan uyanır.
3: Merhaba tatlım.
0: Benim o...
4: Uyumsuz. %40.
3: Ne yazık ki sen de değilsin.
0: O kadın aşağı inmememi... O kadın aşağı inmememi söylemişti.
3: Onu dinlemen gerekirdi.
5: Yeter. Onu da test etmemiz gerekiyor. Eric. Jen'in herkesi test etmemizi söyledi.
4: Uyumsuz. %100.
5: Vay canına.
3: Ne oldu?
5: Aradığımız uyumsuzu bulduk.
3: Saçmalama.

0: uyumsuz. %100.
1: Kızı araca bindir. Ben de Cenin'e haber vereyim.
2: Şanslı olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Ama seni öldürmüş olmamı dileyeceksin.

0: Kımıldama.
1: Gereğe.
0: Silahlarınızı indirin. Kımıldama.
1: Sana söylüyorum.
0: Kımıldama.
1: Hadi.
2: Merhaba. Teşekkür ederim.
3: Silahın olduğu için şanslısın Ford. Silahsız bir şey yapamadığını ikimiz de biliyoruz.

0: Onun artık güvende olduğunu mu sanıyorsun? Yanılıyorsun. Cin'in seni aramaktan asla vazgeçmeyecek.
1: Neden? Ondan ne istiyor? Söyle.
0: O tam Cin'in ihtiyaç duyduğu kişi. O mükemmel bir denek. Bu beni korkutmalı mı?
1: Yüzlerce insanın ölümünden sen sorumlusun. Bunun cezasını biliyorsun değil mi?
0: Dinle. Ben ellerimde kanla yaşamanın bir yolunu bulurum. Ya sen? Ya sen?

0: Bu şeyler neden çıkmıyor?
1: Tek bildiğim bir ilaç verildi. Kendime geldiğimde her yer birbirine girmişti. Hey, burnunla oynama.
2: Evet, doğru söylüyorsun. Bu haklı.
3: Evet, ona katılıyorum.
4: Neden böyle oldu?
0: Evet, fark ettim.
4: Bu işin içinde başka bir şey
0: ona katılıyorum.
5: Bunun anlamını biliyorsunuz. Teşekkür ederiz yardımlarınız için.
6: Keşke fazlasını yapabilseydim. Jenny'nin böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordu.
5: Karşı koymanın zamanıdır.
7: Yeterli sayıda değiliz.
5: Olacağız. Topluluksuzlara gideceğiz.
8: İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
5: Eriki duydun.
8: Tekrar.
5: Jenny'nin peşini asla bırakmayacak.
8: İkinci bir emre kadar sokağa
5: tek seçeneğimiz bu.
7: Elbette. Ondan başkası olamazdı. Hala ortalıklarda yok mu?
6: Hayır. Ama sanırım bunun çözümünü buldum.
7: Adın Peter'dı. Öyle değil mi?
9: Evet. Ve Jenny'nin seninle nihayet tanışabilmenin gerçekten bir şeref olduğunu söyleyebilir miyim?
5: Tebrik ederim anne. İstediğin savaş olacak.
10: Başka bir yol olmasını dilediğini biliyorum.
5: Ama yok işte.
10: Yani ben kötünün iyisiyim, öyle mi?
5: Öyle olsan iyi olur.
7: Söyle. Neden bilgeliğe teslim oldun? Ne istiyorsun?
9: Bir konumumun olmasını istiyorum. Tercihen ilerleme fırsatı bulabileceğim bir konum olmalı. Cesurluktan olsam da değilim. Sen alınma Max.
7: Bizim için değerli olduğunu ispatla. Sonra istediğin şeyleri tartışabiliriz.
9: Harika. Ne zaman başlıyorum?
7: Hadi arkadaşın Tris Pryor'dan konuşalım. Saklandığı yerden nasıl çıkacak?

0: söyleyeceğim?
1: Çok basit. O hep başkalarına üzülür. Fedakarlık doğumlu. Bu da onun zayıf noktası. Nasıl yararlanacağınızı bilin yeter.
2: Yardım edin! Çabuk!
3: Şuradan geliyorum. Hadi.
4: Hadi çabuk olun. Hadi.
2: Hadi çabuk. Kalk, çabuk.
4: Hadi. Hadi. Çabuk. Hey, hadi. Oradalar.
2: Şuraya bak.
4: Evet. Evet.
2: Yukarıdalar. Yukarıdalar.
3: Gördün mü?
4: Gördüm değil mi?
3: Oradalar.
5: Hain Trespreyer. Bilgiye teslim olmak zorunda. Yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
6: Koş.
5: Hain Trespreyer. Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak. Hain Trespreyer. Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
2: Hayır, dur!
5: Hain Trespreyer. Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa
2: koş!
5: Her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
7: Hayır, hayır! Hayır!
4: Ne oluyor?
7: Aman Tanrım. Şuna bak. Tanrım inanılır gibi.
2: Tut, Kristina!

0: Bunu intihar eden şahsın üzerinden çıkardık.
1: Marlin. Adı Marlin'di.
0: Özür dilerim. Marlin.
2: Bu karmaşık bir simülasyon serumu enjektörü. Ucuna radyo vericisi yerleştirilmiş.
3: Nasıl çıkartacağız?
2: Bilmiyorum. Bu teknoloji kendini koruyabiliyor. Şu uzantı en yakın ana atar damara sarılıyor. Çıkarmaya çalışıldığında bulunduğu bedeni öldürüyor.
3: Ne? Nasıl? Aman tanrım, bir şey yapmamız gerekiyor.
4: Ne yapacağız şimdi?
5: Başka bir şey yapmadan Thorin'in diskleri etkisiz hale getirmesi gerekiyor.
6: Ya da en mantıklı şeyi yaparız ve onu teslim ederiz. Kimsenin bu ittifaktan haberi yok. Elimizdeki bir avantajı kurmalıyız. Tris'i onlara teslim edersek zaman kazanmış oluruz.
7: Evet, evet, harika fikir.
3: Evet, doğru söylüyorsun.
7: Neden olmasın?
3: Haklısın.
7: Ki? Kesinlikle doğru. Katılıyorum. Deneyelim
3: bunu
7: hadi.
3: Kabul etmiyoruz.
7: Kesinlikle
3: evet,
7: bu
3: öyle.
7: Doğru.
5: Bu iyi bir fikir, evet.
6: Çok doğru.
5: Önce beni geçmeniz gerekiyor.
4: Ve beni?
7: Evet,
3: onu
7: ben de. Ben de.
3: Evet.
7: Evet.
3: Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız.
7: Evet.
3: Vermeyeceğiz onu. Defolun gidin buradan.
6: Hey hey,
7: şey
6: kolunda saatli bombayla dolaşan ben değilim.
7: Gidin buradan, sizi istemiyoruz. Defolun.
3: Burada işiniz yok.
7: Defolun dedik size.

0: Ne düşündüğünü biliyorum. Ama bunu yapmana izin vermeyeceğim.
1: Benim yüzümden birinin daha ölmesine izin veremem.
0: Senin yüzünden başka kimse ölmeyecek. Tori diskleri etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulacak.
1: Ya bulamazsa?
0: O zaman... Eğer bulamazsa... Başka bir şey düşünürüz. Birlikte.
1: Ben bir kişiyim biliyorsun. Buna değmem.
0: Evet, buna değersin. Benim için buna değersin. Seni seviyorum.

duvar tek başına güvenliğimizi garanti edemez. İstikrarımızı tehdit eden her türlü potansiyel düşmanı tespit edip ortadan kaldırmak için tetikte olmak bize, hepimize düşecek. Aramızda saklanan ve yakalanması gereken bazı bireyler var. Diğer topluluk liderlerinin itirazlarına cevap vermeme izin verin. Dürüstlüğe yapılan kaçınılmaz baskından dolayı duyduğunuz tüm endişelerin farkındayım. Şunu açıkça belirteyim. Hiçbir topluluğun hiçbir uyumsuzu saklayıp kollaması hoş görülmeyecektir. Çok yakında size bizzat kurucuların dikte ettiği kurallardan farklı olmadığına inandığım bir şeyi göstereceğim. Böylece barışı sürdürmek için aldığım tüm önlemlerin değerinin ortaya çıkacağından şüphem yok.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Sis yok, gitmiş.
0: Ne? Ne zaman?
1: Dün gece.
0: Bekle. Tobias, insanlar seni lideri olarak görüyor. Onları bu şekilde terk edemezsin. Tobias.
2: Vay canına. Etkilendiğimi kabul etmeliyim. Yani olduğunu biliyordum ama buraya gelip de gerçekten kendini teslim edecek kadar olacağını sanmazdım.
3: Bu ölümler durmalı.
2: Tamam. Bir kızı fedakarlıktan çıkarabilirsin ama içindeki fedakarlığı çıkartamazsın. Gidelim. Bir fedakar her zaman fedakardır, değil mi?
3: Bu şey de ne?
2: Bu şey ne mi? Bu senin hayatta kalma sebebin. Bilmediğin şeyleri bilmeyi gerçekten seviyorum. O kutuyu açmanı istiyorum. Ve bunun tek yolu 5 topluluğa ait tüm simülasyonlardan geçmen. Ama şimdiye kadar bunu deneyen herkes öldü. Oh. Sanırım bunu söylememeliydim. Her neyse. Sakın gerilme.
4: İnanılmaz. O kadar insan arasından seninle olma ihtimalin. Bu neredeyse olasılık kurallarına bile ters.
3: Öldürmeyi başardığın insanların sayısı kadar inanılmaz.
4: Zor zamanlarda ciddi önlemler alınması gerekir. Buna inanmakta zorlanabilirsin. Ama çoğunluğun iyiliğine hizmet ediyorum. Şimdi diskin üzerine çık lütfen.

0: Diskin üzerine çık lütfen.
1: Efendim?
2: İntiharları sonlandırın yoksa yemin ederim onu öldürürüm.
3: Sorun değil. İstiyorsan öldürebilirsin. Daha çok askerimiz var.
1: Ne? Ne?

Bunun işe yaraması için canlı olmam lazım. Değil mi?

0: Beatrice.
1: Caleb. Caleb.
0: Ben...
2: Denekle temasa geçme. Şartlar zaten hiç de uygun görünmüyor.
1: Bunu yaparsam intiharlar bitecek mi?
2: Hayır. Sen başarılı oluncaya kadar intiharlar devam edecek. 5 simülasyondan da geçmelisin. Sanırım bu yeterince teşvik etmiştir. Bol şans.

yardım et. Ah!

0: Asteris.
1: Cesurluk simülasyonu tamamlandı.
0: Anne. Anne. Seni çok özledim anne.
2: Biliyorum canım. Ama hala senin yanındayım. Şimdi güçlü olman gerekiyor. Bana güçlü olacağını söyle.
0: Deniyorum.
2: Bunu yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. Cesur birisin. Herkesten daha cesursun.
0: Cesur değilim anne. Öyleymişim gibi yapıyorum. Herkesin öyle olduğumu sanmasını istiyorum ama değilim. Gerçekten çok korkuyorum. Belki de bu dünyadaki gerçek yanlışlar bizizdir. Uyumsuzlardır. Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Sen, babam, Caleb ve Four... Normal olsaydım hala birlikte olabileceğimizi... düşünmeden bir türlü yapamıyorum. Anne, ben artık uyumsuz olmak istemiyorum. Tekrar güvende olmak istiyorum.
1: Simülasyon tamamlandı.

0: buradasın, değil mi?
1: Evet, buradayım.
0: Buradasın.
1: Sen iyi misin?
0: Evet.
2: Koridoru emniyete alın.
1: Hadi, seni buradan çıkaralım. İyi misin?
0: Evet.
1: Hadi.
0: Dur. Bırak kaçsın.
1: Beni vurmayacak mısın yani?
0: Bir fedakar her zaman fedakardır.

0: Şimdi!
1: Por, güvenliği nasıl açtınız?
2: Beni tanırsın, korkunç erkek arkadaş Bicirli. Ne oldu?
1: Sen orada değildin. Söylediğimi duymadın bile.
2: Hey! Siz hemen gitmemiz gerekiyor, tamam mı?
1: Özür dilerim, For.
2: Neden?
1: Gideceğimi sana söylemediğim için özür dilerim. Veda etmek istedim ama nasıl yapacağımı bilemedim.
2: Nasıl yapacağımı bilemedim. Neden söz ediyorsun?
1: Gerçek hayatta yapamamış olsam bile... En azından şimdi söyleyebilirim. Simülasyonda söylemiş olsam
2: bile. Siz simülasyonda değiliz. Simülasyonda olup olmadığımı anlamaz mıydım?
1: For, sen simülasyonda değilsin. Simülasyon sensin.
2: Dur, ne?

0: simülasyonu tamamlandı.
1: Geriye sadece dostluk kaldı.
2: Ama daha fedakarlıktan geçmedi ki.
1: Evet, geçti. Senin hayatını bağışladığında. Bu kız olağanüstü biri. Aynı gün 4 topluluğun testinden de geçti. Kimse o kadar ilerleyememişti.
3: Bir sorunumuz var.
4: Bünyesi dayanmıyor. Onu dinlendirmeliyiz.
1: Bu kararın da aile bağları etkili olmuyor herhalde.
4: Kendiniz bakın.
1: Pekala. Deneyi çıkartın. Herkesi tebrik ederim. Yarın devam edeceğiz.

0: fedakarlığa dönmeyi hiç düşünmüyordun, değil mi?
1: Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmalıydım.
0: Annemle babam senden utanırdı.
1: Belki de utanmazlardı. Sonuçta seni feda etmeye hazırım. Ailemden kalan son kişiyi, sevdiğim tek insanı, diğer herkesin iyiliği için feda edebilirim. Bundan daha büyük özveri mi var?
0: Cin'in o kutuda ne olduğunu düşünüyor Caleb.
1: Kuruculardan gelen bir mesaj ama kutunun sadece topluluk sistemi çökerse açılması gerekiyor. O yüzden açılması için senin gibi birine ihtiyacımız var. Ve sen uyumsuzlar sorununun çoktan kontrolden çıktığının canlı ispatısın.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
1: Kimse böyle doğmanın senin suçun olduğunu düşünmüyor.
0: Jen'in koskoca bir topluluğu öldürdü Caleb.
1: Ama o topluluğa daha fazla güvenilemezdi.
0: Annemle babamı öldürdün.
1: Buna kendileri sebep oldu, biliyorsun.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Kutu onların evindeydi. Kutuyu saklayanlar onlardı. Bütün o hayatlar kurtarılabilirdi. Anlaşılan annemle babamı yeterince tanımıyormuşuz.
2: Pekala, aile buluşması sona erdi. Gitme zamanı. Sana küçük bir sürprizim var.
3: Triss! Hayır!
0: Triss!
3: Triss! Triss! Triss! Hayır!
0: Far! Lütfen durun! Durun!
4: Burada yaptıklarının bu şehrin geleceği için ne kadar hayati olduğunu kardeşin sana açıklamıştır.
0: Lütfen Ford'u bırakın.
4: Onun iyiliği bu kadar umrundaysa yapman gereken işe odaklanmalısın. Söylesene, ironiden hoşlanır mısın? Bilgelik testinden geçtiğine göre entelektüel kapasiten iyi olsa gerek.
0: İroni mi?
4: Mesela şu anda nefret dolusun. Dostluk simülasyonundan geçeceksin. Tabii başka ironiler de söz konusu. Mesela şu sevgili anneciğin.
0: Yapma.
4: Onu simülasyonda cesurca kurtardın ama burada olmanın sebebi o zaten.
0: Bütün bu karmaşanın sebebi
4: ama
0: sensin.
4: Ama ironilerin en acı olanı şu.
0: Yeter.
4: Natalie Pryor sadece artık benim elimde olan bir veriyi saklamaya çalışırken
0: çünkü
4: ölmüş.
0: Çünkü ondan çaldın. Bunun için onu
4: bencilce
0: öldürdün.
4: Bencilce kendine sakladığı o veri. O veriyi çok sevgili, uyumsuz kızı Triss bana şimdi kendi elleriyle verecek kişi olacak.
0: Sana yeter dedim.
4: Bu yüzden annenin ölümü tıpkı sevgilinin ölümü gibi kesinlikle hiçbir şey ifade etmeyecek.

0: Hayır. Hayır. Onu geri getirin. Hemen. Onu geri getirin. Şimdi. Onu geri getirin. Hadi. Hadi. Hadi. Onu geri getirin.
1: Teneke de artık kullanılabilir değil.

Hey Ford, şu hep yaptığın şeyi yapacak mısın? Hey Ford, hadi. Çok iyiydi değil mi? Önce revirden felç eden bir ilaç aldım. Sonra sen çıldırdığında da iğneyi yaptım. Onlara zeki biri olduğumu söylemiştim. Keşke dinleselerdi.

0: sen gerçeksin.
1: Gerçeğim tabii.
0: Burada ne işin var?
1: Öldüğünü sandım.
2: Oh, tamam, çocuklar ciddiyim, hadi gitmeliyiz. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız.
1: Geçti artık, hadi.
0: Teşekkür ederim.
2: Neyse,
0: Peter.
2: Artık ödeşmiş olduk.
1: Tamam, hadi gidiyoruz. Cin'in yaşadığını fark etmemeli. Ne oldu?
0: Kutuyu da almadım.
2: Şaka mı bu? Şu an hatıra almanın zamanı
0: o
2: değil.
0: O Cin'in sandığı gibi bir şey değil. Olmadığını da biliyorum. Yoksa annemi yok ederdi. Onu almamız gerekiyor.
1: Peter, laboratuvara giden başka bir yol var mı?
2: O zaman ben kapıları etkisizleştirmeye gidiyorum.
1: Tamam, güzel, git o zaman.
2: Tamam, şimdi mi yani?
1: Evet, kasten ya da değil, bizim tarafımızı seçtin. Hayatta kalmak istiyorsan hayatta kalmamızı sağla. Gidelim.
2: Lanet olsun.
3: Güvenli çalıştığınız için teşekkür ederiz.
4: Efendim, mevcut aday değerlendirmelerimiz burada.
5: Doğru, dişi. Daha önce getirilen iki erkek de var mı?
1: Silah yok. Çok dikkat çeker.
6: Hey.
1: Merhaba. Dur bakalım.
3: Giriş reddedildi.
1: Hadi.
5: Bu aradığımız profile uygun özellikler barındırıyor mu?
4: Emin değil. Bu denek başarısız olursa farklı bir yol bulmalıyız.
5: Bundan emin olun.

0: giriş yapılabilir.
1: Tamam, gidiyoruz. Gel hadi. Bu mu?
2: Evet.
1: Tamam, al da gidelim.
3: Güvenlik ihlali. Kapılar kilitleniyor.
4: Neler oluyor? Neler oluyor? Nedir bu?
5: Yetkisiz giriş var.
4: Odaya bağlan. İçeride kimin olduğunu görmek istiyorum.
5: O bölümdeki kameralar da çalışıyor.
6: Hemen askerleri gönderiyor. Çabuk.
4: Bütün hücreleri görmek istiyorum. Hemen.
7: Göster onu.
8: Tori hepsini çıkarmanın yolunu buldu. Başka kaç tane var?
7: Hepsi çıkarıldı.
8: Gidelim.
6: Güney koridoru 20 metre ileride.
1: Tris. Çabuk gitmemiz gerekiyor. Tris, gitmek zorundayız.
2: Yapamam. Yapamam. Annem bunun içindekini korumaya çalışırken öldü. Açmalıyım ve galiba nasıl yapılacağını biliyorum.
1: Tris, hemen çıkamazsak bir daha çıkamayabiliriz.
2: Önce bunu yapmam gerekiyor. Mantıklı olmadığını biliyorum ama bana güvenmek zorundasın.
1: Hayatım pahasına güveniyorum.
0: Tüm güvenlik birimlerinin dikkatini.
1: Hadi
0: lütfen
1: yapalım.
0: Belirtilen konuma gidin.
6: Sağ tutun. Kımıldama.
0: Dostluk simülasyonu başlatılıyor.
4: Yine geri döndün öyle mi? Sen annenden daha safsın.
2: Bana istediğini söyleyebilirsin Cenin. Ama seninle dövüşmeyeceğim.
4: Aa, ne kadar dostane bir tavır.
2: Ciddiyim. Seninle dövüşmeyeceğim.
4: Tabii dövüşmeyeceksin. Onunla dövüşeceksin. Gerçekten nefret ettiğin kişiyle.

0: Ben senim Triss. Gerçek senim. Seninle dövüşmeyeceğim.
1: Dövüşmeni sağlayacağım. Sen ben değilsin.
0: Senin. Sana bakınca beni görüyorlar.

0: Will'i öldürdün. Anneni babanı da. Sen ölümcülsün.
1: Yeter! Seni kimse sevmeyecek Triss. Seni hiç özlemeyecekler bile. Dünya sensiz çok daha iyi bir yer. Her şeyi mahveden bir uyumsuz eksik olacak. Yaptıkların için hiç kimse, hiç kimse seni affetmeyecek.
2: Yanılıyorsun.
0: Çünkü ben affedeceğim.

0: Dostluk simülasyonu tamamlandı.
1: Başardı, başardı. Evet. Hayır, dur.
2: Hayır, durun.
0: Mesaj başlatılıyor.

0: Ben duvarların dışından geliyorum. Birbirimizi sadece yok ettiğimiz yerden. Bu şehri bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı kazanmanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Aranızda bu toplulukların ötesine geçecek bireyler olduğuna inanıyoruz. Onlar uyumsuzlar olacak. Bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanlığın kurtulması için onların varlığı şart. Eğer bunu izliyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık. Ama yalnız değilsiniz. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular. Duvarların ötesindeyiz.
1: Sen iyi misin?

Hakkınızda yanılmışsın. Sorun asla biz olmadık. Biz çözümdük.

0: kutuyu gömün.
1: Ne?
0: Kimse görmeyecek. Asla. İkisini de öldürün.
2: Hayır, hayır!
3: İndirin silahları, kımıldamayın! Yere yatın! Kımıldamayın! Kımıldamayın!
2: Tamam, acele edin, hadi!
3: Sakın kımıldama!
4: Silahlarınızı hemen
3: yere
4: bırakın!
3: Yere yat!
5: Kıpırdama!

0: Hadi hadi. Çabuk.
1: Onu yere vuran.
2: Sakın kıpırdama.
3: Her tarafa gidin. Her tarafa bakın.
4: Merhaba Cem. Evelyn. Etkileyici. Görünüşe göre burayı seveceğiz.
5: Diğer toplulukların onu kabul edeceğini mi sanıyorsun?
4: Sana bayıldıkları için mi? Götürün onu buradan.
5: O mesaj yayıldığında her şey bitecek.

0: Ne mesajı?
1: Göreceksin. Şehirdeki bütün monitörlerde yayınlatacağım.
2: Sizi geri kalan herkesten ayırdık. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık ama yalnız değilsiniz. Eğer şu an bunu istiyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular.

0: lüzumsuzlar olacak. Evet, bu deneyin bu asıl amacı onlar. İnsanların kurtulması için onların varlığı şart.
1: Başardın.
2: Evet.
1: Evet.
3: Bak, o da burada.
4: Evet, başardı.
5: Başardı, evet.
2: Harika. Herkes bana bakıyor. Sonunda.
1: Çünkü sen her şeyi değiştirdin.
2: Ya şimdi?
1: Bunun tek bir yolu var. Hazır mısın?

0: 200 yıldan fazla oldu. Kim bilir ne var orada?
1: Bunu asla öğrenemeyeceksin.
2: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Abdüreyh de inatçı. O da böyle yaratılmış. Ben artık ikinizle de devam etmek istemiyorum. Bu da benim yapım.
1: Usta!
0: Dinleyecek bir şey yok Memati. Tek taraflı bir karar bu.

0: Tamam, ben seni sonra ararım. Neymiş durumu Ersoy'un eli hanım?
1: Yaşıyormuş ağam. Ama ayakları yanmış. Biri kırıkmış. Durumu da kötüymüş.
0: Ölmemiş yani.
1: Yok ağam.
0: Hamit ararsa seni görüşmek için konsey zamanını bildirsinler. Katılacağımızı söyle.
1: Ağam, adam bitmiş, darmaduman olmuş. Biz niye onun yanında yer alalım?
0: Kumar masasına oturan adam eğer kazanıyorsa hep kazanır. Kaybediyorsa da hep kaybeder. Ersoy mematinin ruletinden çıktı. Yaralı maralı. Belli ki ölmeyecek. Rulet oynama sırası Ersoy'da. Niye gelip dolu silahı kafamıza dayasın? Biz ilaç satmıyoruz. Satıyoruz. Polat'la Memati yanlış iş yaptıramazsın İlhan. Ersoy'a her şeyi yaptırırsın.
2: Geçmiş olsun.
3: Sağ ol Ayşime.
2: Benim oğlumu niye kaçırdın?
3: Öldürecekti Memdu.
2: Niye öldürsün oğlumu Memdu? Bir gün yanımda kaldı. Konuyla alakası yok.
3: Onun yoksa da adamlarının var. Top oynarken almadım oğlum. Adamlar hem oğlunu götürecekti hem de Memduh'u. İki taraflı savaş çıkacaktı.
2: Aldın madem, niye getirmedin hemen?
3: Haşime, hesap sorasın diye çağırmadım seni.

0: Oğlun yanında mı?
1: He, yanımda.
0: Sağ mı? Salim mi?
1: Evet.
0: O zaman teşekkür et. Yanımda yer al.

0: kesin mi? Hı hı.
1: Bozulacak bir şey yok Abdüley. Adam haklı.
2: Ben bir şey mi dedim?
1: Kabul et oğlum. Bak, ben hata yaptığımı kabul ediyorum. Sen de Hamit işinde hata yaptığını kabul et.
2: Ben senin kadar, kovulacak kadar büyük bir hata yapmadım.
1: Senin hatan da bu. Kabul etmiyorsun hatalarını.
2: Etmiyorum abi.
1: Çok ağır konuştu, çok. Ama usta haklı. Bana en çok koyan da kalkıp gitmesi oldu. Değil mi Abdüley?
3: Nereye gidiyorsun?
2: İşine bakar han.
1: Yürü Abdüley.
2: Nereye gidiyoruz?
1: Ömer babaya.
2: Sen git, ben gelmiyorum.
3: Git git iyidir. Başka türlü o şişkinliği atamazsın.
1: Yürü dedim.
2: Benim kimseyi dinleyecek halim yok.
1: Ben nereye, sen oraya. Seni bana emanet etti usta. Hadi yürü.

0: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Baba sen misafir kabul edersin. Sormama hiç gerek yok.
1: Ya gel gel, hoş geldin.
0: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam. Bu delikanlıyı tanıyorum.
2: Öpeyim.
0: Bizim imdat. Ne oldu Kemo? Kalk kalk. Tansiyonun mu düştü?
1: Buyurun şöyle otur.
0: İmdat. Get Kemo abine tuzlu ayran getir. Tabii hakkını helal ediyse.
2: Hakkımı helal etmiyorum.
0: Aa görürsün baba işte. Et mi? Aa şimdi söyle. Ben şimdi ne diyeyim ambu namusuza?
1: Evladım. Öyle zorla helallik istenmez.
0: E sen bu Kemogil'i bilmişsin. Bunlardan güzellikle bir şey istenmiyor ki.
2: Ayranı getireyim mi? Getirmeyeyim mi?
0: Ya git kendin iç ayranı. Bir şey konuşayım da.
2: Tamam dayı.
1: Bana bir baştan anlatın meselenizi.
0: Anlatacak bir şey yok ki baba. Zamanında biz bununla nizâ yaşadık. O benim paramı heç etti. Ben de onun kendisini heç ettim. Ama gittim karşısına, bak kardeş dedim. Gel helalleşek. Tabii seninle konuştuktan sonra. Yoksa benim onunla konuşacak bir şeyim yok yani.

0: Yani o malum mevzu var ya. Onu bir daha yaşamayan diye.
1: Ama iki cihanda da helal etmeyeyim diye.
2: Sen ne yaptın?
3: Görmüyor musun halimi? Ne yaptılar?
0: Oğlum ben sana demedim. Kemo, depemin dasını attırma. Seni pis dögerim. He? Ha başka türlü inadın mı Grilli?
2: Sasa. Biri seni döverek helallik alsa verir misin?
0: Beni kimse Allah'ın izniyle dögemez.
1: De hani sen misal verdin diye söyleyeyim. Dayak yememek için helallik de veririm, her şeyi de veririm.
0: Yani.
2: İçinden verir misin?
0: Yo vermem, ne verem yani?
2: Sen de bu arkadaşın gönlünü tabir edeceksin.
0: Ne?
2: Gönlünü kazanacaksın. Yoksa burada ağzıyla helal ettim dese ne olur, demese ne olur?
0: İnadından etmi? Yoksa içinden neydi? Değil mi Kemo?
3: Etmiyorum.
0: Niye etmişsin oğlum?
3: Sevmiyorum seni.
0: Sanki ben seni çok seviyorum.
3: Nefret ediyorum senden.
0: Sanki ben senden... Niye nefret edmişsin?
3: Senden de adamlarından da nefret ediyorum.
0: Aa işte bak. Şimdi bir insanın yan içinde böyle nefret varsa bu insanın içinden o nefreti böyle döge döge çıkarmak caiz midir, değil midir? Dinimizde nefret en büyük günah değil mi?
2: Sen bu kardeşimizin gönlünü almadıkça, onu sevmedikçe, o da seni sevmedikçe içindeki bu sıkıntı geçmeyecek Sazı.
0: Ya ben insan sevmiyorum.
2: Beni sevmiyor musun?
0: Sana insan diye bak mı ki? Mübarek diye bak insan. Ha, insan gider de türbeye küser mi? Sen kendin ne katsın Allah'ı seversen? Ha bu da yüz buluyor.
2: Ben insanım evladım. Herkes gibi ben de hata yaparım. Bazen ben de insanların kalbini kırarım. Önemli olan bunu fark etmek. Bu hatadan dönebilmek. Ve kırdığın bu kalbi, gönlü kazanabilmek. Zaza, bir düşün. Sen insan sevmiyorsun ya. Ya Allah da onun yarattıklarını sevmiyorsun diye seni sevmezse?
0: Kalkma Kemal. Sen istesin ki Allah beni sevmiyor, öyle mi?
2: Evladım, misafir artık benim misafirim. Siz gidin, ben alakadar olurum.
0: Yok yok, ben bunu hiç bırakmayayım baba. Kalk lan, kalk. Ula kalk, kalk. Sen istesin ki beni Allah sevmiyor, he? Yürü.

0: Yok, sen beni sevmiyorsun Cem.
1: Seni sevmeyen, dayımı sevmeyen gibi olsun kaderim. Ölsün.
0: Niye? Dayını da sevmeyen, beni de sevmeyen Murat yaşıyor.
1: Ya sen onun yaşadığına hayat mı diyorsun?
2: Buyur abi.
1: Sana demin bacım, kadere değil.
0: Bir şey dediğin yok.
1: Ya niye anlamsın? Murat'ın işi tamam.
2: Diyorlar ki Murat yaralanmış ama kimse duymasın diye de tembihlemiş.
1: Fasol. Görmüşsün. Lafını bile dinleten.
0: Yüzünden mi yaralanmış?
2: Yok.
0: Ne yapayım ki öyle yaralamayı?
1: Oradan da yaralayacağım.

0: çizer, yüzünü de çizer. Ya ben onun Ezrail'i... Bırak. Pisik'in sıçanla oynadığı gibi. Tom'un Jerry'yle oynadığı gibi oynayan.
1: Tavşansın sen. Ne kedisi? Gel hayat.
0: Şeytan değil. Hazır Ezrail'ken hepinizi canlı alam. En sonunda kendi canımı alan kurt.
2: Gitti mi Memati ile Abdüley?
3: Ömer babaya gittiler.
2: Haşim ağa gelecek. Gelince haber ver.
3: Tamam abi.
2: Hoş geldin Haşim ağa.
4: Hoş bulduk.
2: Memduha'ya haber verelim, o da gelsin.
4: Memduhluk bir durum yok. Senin hatırın için geldim.
2: Hayırdır? Buyur.

0: Senin niyetin halis. İki aileyi barıştırmak istiyorsun. Ama ne Memduh'un adamları ne de benim adamlarım buna hazır değiller.
1: 100 senedir hazırlanamadınız mı?
0: Kolay değil bu işler.
1: Nasıl ağasınız siz ki sözünüz para etmiyor?
0: Ne güzel dedin. Sözümüz para etmiyor. Artık parası olmayan adamın sözü de yok, itibarı da yok. Bu husumet demek para edi ki kimse bu barışa yanaşmayın.
1: Sen bana söyle, kimlerin menfaati varsa onlarla ben masaya oturayım. Pazarlığım kuvvetlidir. Kimse de canıyla pazarlık yapmaz.
0: Polat Alemdar. Ben buraya seninle bir sıkıntım olmadığını söylemeye geldim. Ama yanında yer almayacağım.
1: Ersoy'la mı konuştun sen?
0: Madem Memduh'la bir dostluğun var, sen onunla dost olmaya devam et.
1: Ersoy'la konuştum.
0: Diyeceklerim bu kadar.
1: Senin oğlunu elinden alan adamla birlikte hareket edeceksin.
0: Sen benim oğlumun canını kurtardın. Hele söyle bana. Ersoy bunu yapar mıydı?
1: Yapmaz.
0: O zaman seninle hasım olunur, Ersoy'la hasım olunmaz.

0: Anne! Polat abi Memati abileri kovdu yanından.
1: Nasıl? Ne demek o?
0: Bildiğin attı.
1: Yok canım. Affeder Polat.
0: Yok anne yok. Affedecek gibi değil. Ersoy'u elinden kaçırmış Memati abi. Polat abinin yapma demesine rağmen.
1: Sen Memati ile konuştun mu Ünsal'ı?
0: Konuştum. Yiyorsa gelsin benden alsın diyor parayı.
1: Senin bildiğini Ünsal da öğrenir. Memati Polat'ın yanında olmazsa Ünsal harcar onu.
0: Memati abiyle birlikte hareket etmeyeceğim mi?
1: Şimdilik Polat'ın yanında kal. Memati'nin sağ solu belli olmaz.
0: Bıktım çaycılık yapmaktan. Mafya babasının oğlu oldu ayakçı.
1: Baban da ayakçıydı, mafya babası oldu. Ağlamayı bırak da dediğimi yap.
0: Ünsal ne olacak?
1: Ben onunla konuşurum.

0: Gelebilecek mi Ulu Bey?
1: Gelecek.
0: Madem ki Ersoy Ulu Bey bizi davet etmiş, biz de davet ettiği yerde oluruz.
1: Kendisine aynen böyle ileteceğim.
0: Dicle!

0: Misin akrabalarına?
1: Yok, evdeyim.
0: İyi, bir şey söylüyor musun?
1: Yok, sağ ol.

0: Alo.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam. Hayırdır? Siz kimle helallik alamadınız da geldiniz?
1: Oğlunla. Otur Abdüley.
2: Bir şey mi oldu?
1: Sana kim geldi ki helallik almaya?
3: Abi bize ne?
1: Bugün ilk defa doğru söylüyorsun Abdüley.
2: Çay koyayım size.
1: Sabahtan beri çay içe içe zifte döndük. Derdimiz niye çayından büyük?
3: Nehir o abi.
1: Zehir, zehir. Ne nehri?
2: Polat'la mı ilgili yoksa birbirinizle mi ilgili?
1: Yok, bizim hiç problemimiz yok. Değil mi Abdüley? Ufak tefek kusurları da görmüyoruz artık. Neticede oğlun haklı. Biz yanlış yaptık, o da bizi kapının önüne koydu.
2: Nasıl koydu?
1: Bildiğin koydu. Dostluğumuz baki, sizinle artık çalışmıyorum dedi.
2: Sebep?
1: Sebep ne olacak? 1000 tane sebep var. Ama bu kovmak ne demek? Biz hata yapacağız, o da bizi affedecek.
3: Abi kovar kovar. Bizimle çalışmak zorunda mı?
1: Senin kafanın almadığı şu Abdüley. Bir, biz sigortadan işe girmedik. Kader belli yaparak buralara geldik. İki, ayrıca burada senin fikirlerini dinleyecek değilim. Ömer babayı dinleyeceğim.
2: Evladım, beni ne dinleyeceksiniz? Hata yaptıysanız gidin özür dileyin.
1: Özür dilemek de olacak iş değil. Almıyor adam.
2: Gelin benimle çalışın.
1: Nasıl seninle çalışalım?
2: Biriniz dükkan açarsınız, biriniz çay yaparsınız, geçinir gidersiniz.
1: Oğlum bizi çekemedi, sen bizi nasıl çekeceksin? Bir şey söylesene Abdüley.
3: Beni dinlemeye gelmedin abi.
1: Baba, oğlunla bir konuş.
2: Ne diyeyim Memati?
1: Hadi sen çocuklara küsmüşsün, haklısın. Ya onlar sana küserse? Bu işin dönüşü olmaz, yazık olur falan de.
2: Tehdit edeyim yani.
1: Aynen et. Canım bizim dinimiz birlik beraberlik dini değil mi? Ayrılık gayrılık nereden çıkmış değil mi?
2: Bu işine geldiği zaman dini ortaya koyup hüküm isteyenler gerçek dini hiç mi merak etmek istemezler?
1: Ona daha yaşımız var Ömer baba. Hazır elimiz ayağımız tutuyorken vatana millete hizmet edelim.
2: Doğru ya evladım. Siz çok yaşayacağınız için sektör itibarıyla uzun yıllar sonra tövbe eder, af diler, Allah'a sığınırsınız.
1: İnşallah, inşallah. Samimi olarak benim niyetim bu. Yaşlanınca da Allah'a hizmet edeceğiz tabii.
2: Alın da sizin hizmetinize ihtiyacı vardı evladım.
1: Yok mu Ömer baba?
2: Oğlumun bile yok. Sen kendi ağzınla diyorsun. Allah'ın diye olsun.
1: Duydun mu Abdüley?
3: Baba haklı.
1: Ben katılmıyorum işte. Ayrılık gayrılık bize yakışmıyor. Dost var, düşman var kardeşim. Bize her zaman bölen bu ayrılık işleri işte. Haksız mıyım baba?
2: Tamam evladım. Ben Polat'la konuşurum.

0: Ama siz yarından itibaren dükkanı açmaya gelin.
1: Dükkan dediği Cami Abdüley. Sabah namaza gideceğiz. Beni de uyandır.

0: Görüşemiyoruz Ünsal'cığım.
1: Senin işlerin de yoğun, benim işlerim de yaşar.
0: Bazen diyorum ki, bırakayım her şeye gideyim. Hanımla şöyle bir dünya turuna çıkayım.
1: Çocuklar da büyüdü. Bakarlar işlere.
0: Nerede Ünsal'cığım? Bizimkiler muhallebi çocuk. Anaları bizim işlere girmesinler diye ikisini de el bebek gül bebek yetiştirdi.
1: Yenge hanıma hürmetlerimi ilet Yaşar'a. Hakikaten elinden geleni yapmış. Ama neticede çocukların babası sensin. Aslandan aslan doğuyor. Seninkiler de pek meziyetli. Ama seni severim. Sıkıntı çekmeni istemem. O yüzden ikaz etmeye geldim.
0: Hayırdır? Trafik kazası mı yapmışlar? Hızlı mı gitmişler?
1: Çok hızlı gitmişler. 3 kişi öldürüp milyonlarca dolara çökmüşler.
0: Yanlışın var Ünsal.
1: Yok ha, yok.
0: Kenan mı yapmış bu işi?
1: Hem Kenan hem Evren. Diğerleriyle birlikte.
0: Evren de.
1: Asıl işi yapan kızın zaten.
0: Senden başka kimse biliyor mu Ünsal?

0: Müdürü hastaneye alacak mıyız, almayacak mıyız?
1: Alper, niye anlamıyorsun? Hastaneye girişini yaptıracaksınız. Sonra ben onu hastanelik edeceğim.
0: Niye?
1: Çünkü çift taraflı. Belki beş taraflı oynuyor. Ahtapot gibi her kolunu birine uzatmış.
0: Keselim kollarını, bitsin usta.
1: Yok, bana lazım. O kadar kolay değil. Önce tuttuğu elleri göreyim ki hepsinin elini birden keseyim.
0: Ben hastaneden sana haber veririm o zaman usta.
1: Hadi bakalım.

0: Oh be. Meğer kalabalık insanı yoruyormuş.
1: Yok abi. Bence sen açığı aldın. Memuriyetten atmadın.
0: Erhan, istersen onlara çay yap.
1: Bir şey demedim abi.
2: Selamünaleyküm. Ya sen mamuşla porikleyen ne etmişsin hele?
0: Zaza, gel hele otur. Şimdi hem çayını iç hem beni dinle.
2: Hem tatlı hem tuzlu değilsin yani.
0: Karar ver. Kimin adamısın? Kendi adamın mı? Ersoy'un adamı mı? Benim adamım mı? Babamın adamı mı?
2: Ya ne var gidip mübarek adamın iki sohbetini dinlediysek?
0: Karar vereceksin arkadaş. Gece bar taratıp gündüz babamın yanına gitmek yok.
2: Neden benim özüm gündüz külahlı...

0: Ece silahlı. Şimdi sen seninkilere kızmışsın. Hıncır benden niye alisin?
1: Benim kimseden hınç aldığım yok. Çelik çomak oynamıyoruz. Herkes rengini belli etsin.
0: Ben bunu bir düşüneyim.
1: Düşün, kararını ver, öyle karşıma geç.
0: Ziyade olsun. Bana müsaade.

0: bütün iş müdürde bitiyor diyorsun.
1: Tabii ki onda bitiyor. Ersoy mersoy hikaye.
0: Yok, o kadar hikaye değil. Müdür kendini çok akıllı zannedip iyi pazarlıyor. Gel seninle bir oyun oynayalım. Müdürü hastaneye sevk ettirdim. Karşısına seni çıkarayım. Diyeyim ki ya her şeyi anlatacaksın?
1: Anlatsa da kafasını kopartırım, anlatmasa da. Ben onu zevkle öldürürüm.
2: İnci Hanım, ne zamandır attığımız en iyi manşet. O kadar da değil. Bu Ersoy gibilerin dışarıda olması da en çok beni rahatsız ediyor.
3: Üstüne üstüne gidin işte. Hakkında yeterli delil yok da ne demek?
2: Çocuklara talimat verdim. Bu işin peşini bırakmayacağız.
4: Tuğrul Bey, bu manşet çok sert.
2: Bugün çok olumlu tepkiler aldık Peri Hanım. Bazen de sert gitmek gerekiyor.
4: Biz niye böyle haberlerle bu konuya dahil olalım ki? Bir gün savcıya çakıyorsunuz, diğer gün savcının talebinin aleyhindeki karara çakıyorsunuz. Bizim işimiz gazetecilik ve bu tarafsızlığımızı gösterir. Bizim tek işimiz gazetecilik değil ve biz asla tarafsız değiliz. Güçlüden tarafız. Savcı Hanım'ın tekzip metni. Lütfen yayınlayın bunu.
3: Tekzip yayınlanmayacak. Dava açsın.
4: Söz verdim.
3: Bana sormadan söz vermeseydin. Bu gazetenin patronu benim.
4: Tuğrul Bey izin verir misiniz?
2: Tabii efendim.
4: Birincisi, bu gazetenin patronu kocam. İkincisi, ben senin için uğraşıyorum. Deli misin sen savcıyla takışıyorsun?
3: Benim için uğraşma. Benim için hiçbir şey yapma. Kendin için ve kocan için kuaföre git. Kendine bakım yaptır. Hediyeler al, aldır. Ne istiyorsan onu yap.
4: Bu tekzip yayınlandığında buranın patronu kimmiş göreceksin.

0: Savcı Bey dosyayı size yolladı.
1: Sağ ol İbrahim. İbrahim! Savcım, yüzük çıktı bunun içinden.
2: Aha, öyle mi? Dur bakalım, sana oluyor mu?
1: Ne alakası var? Hayırdır Ferit?
2: Leyla, benimle evlenir misin?
1: Olur mu canım öyle şey?
2: Lütfen düşün. Acele etme. Yüzüğü takmak zorunda değilsin ama yanında kalsın. Sana olan ilgimi biliyorsun. Ben seni ömrümün sonuna kadar eşim olarak görmek istiyorum. Umarım sen de olumlu cevap verirsin.

0: Ağam, çocuklarınız geldi.
1: Gelsinler.
0: Ağam.
1: İlhan, aradan seni ezmeyeyim.

0: Oturun.
1: Ne oldu bu?
0: Otur! Sizden ben hiçbir şey esirgedim mi? Para, alaka, muhabbet.
2: Esirgedin. Niçin sorduğunu bilmiyorum ama belli ki dürüst konuşmamız gerekecek. O zaman konuşalım.
0: Ne esirgedim kızım?
2: 12 yaşından beri yurt dışında yaşıyoruz. Ne sevgisi, ne ilgisinden bahsediyorsun?
0: Keyfimden mi yolladım?
2: Bana ne senin işinden? Bırakıp bu işleri gelip yanımızda taksi şoförlüğü yapsaydın?
0: Yani çocukken sizi yolladım diye mi adam öldürüyorsunuz? Hırsızlık yapıyorsunuz!
1: Nesrin Hanım mı söyledi sana baba?
0: Nesrin'in de bir haberi var?
2: Var. Herkes senin gibi değil. Bak çocuklarının yanında İsviçre'ye gitti. Orada yaşadı. Şimdi bile onların yanında. Destek oluyor.
0: Kalkın. Defolun gidin.
1: Baba. Neyse gereği yapalım. Bize niye kızıyorsun anlamadım.
0: Defolun gidin dedim size. Kalkın.

0: Doktorlara söyle. Beni ayağa kaldırsınlar. Ne ilaç vereceklerse versinler. Kim hocam kesilse de oraya gideceğim.
1: Hoş geldiniz Dicle Hanım.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Buyurun.
2: Baki Bey, eşim burada olduğumu bilmeyecek değil mi?
1: Tabii ki. Konuştuğumuz üzere kimsenin haberi olmayacak.
2: Çıktı mı sonuçlar?
1: Çıktı.
2: Peki problem bende mi?
1: Sizin hiçbir probleminiz yok.
2: Problem bende değil yani. Teşekkür ederim.
3: Bir de beni rezil et. Öyle mi?
4: Ben mi sana dedim oraya giderim?
3: Oğlum hadi bana hürmetin yok. İnsan gittiği yerdeki adamın yaşından başından sakalından utanır da helal edeyim der.
4: Etmiyorum işte.
5: Dayı filmin birinde gördüydüm.
6: Ne filmiymiş?
5: Malfiction dayı. Adamın biri İtalyan zadısı gibi biri. Biri de hakkını helal etmeyeyim mi ne? Geçmiş gün hatırlamıyorum. Silahı böyle kafasına tutmuş. Tam çukura girdiği kişi

0: şoför, silah bir atış Ali. Aynen böyle oldu dayı. Sen bu filmi ne zaman seyrettin?
1: İmdat ya, ne dizi? Ya oğlum, aç kapıyı, at aşağı başımıza, çıkaracaksın. Cehal, sen ne diyorsun? İkisine de hakkımı helal etme. Yok yok. Siz istiyorsunuz ki Allah beni sevmiyor. Hey, öyle mi? Hey.
2: Ersoy mu?
3: Evet, Ersoy Ulu Bey. Kaydının yapılmış olması lazım.
2: Durun bir bakalım.
3: Aa Gaye. Nilgün, nasılsın?
4: İyiyim, hayırdır?
3: Bir tanıdığımı ziyarete geldim ama bulamıyorum. Kaydı gözükmüyor. Arıyorum, cevap da vermiyor. Nerede olduğunu bulabilir miyiz?
4: Adı ne?
3: Ersoy Ulu Bey. Bacağı kırılmış. Ayakları da yanmış.
4: Bir bakalım.
5: Kapat şu telefonu. Usta, haklısın ama bizi dinlemeden olmaz.
6: Dinleyecek bir şey de yok, konuşacak da. Çıkmam lazım.
5: Nereye çıkıyorsan birlikte çıkalım.
6: Biz Cahit'le çıkıyoruz. Siz çay kahve içiyorsanız oturun. Keyfinize bakın.
7: Abi niye üstüne gidiyorsun?
5: Adam atla Abdüley.

0: Hastaneye gitmiyor muyuz?
1: Sağlam adamın hastanede ne işi var? Önce bir hastanelik edelim ki yalancı çıkmayalım.

0: Usta mı?
1: Hay Allah'ım ya. Niye bana telefonu kapattırıyorsun?
0: Artistlik yapma lan. Ne olmuş adam gibi söylesene.
1: Ersoy hastanedeymiş, çıkmış. Gaye'ye söylemiştim bak diye. O mesaj atmış.
0: Hangi hastanedeymiş?
1: Hamid'in kaldığı hastanede.
0: Usta haklı diyorum kardeşim. Sen daha Hamid'ine doktor yolla.

0: Moraller nasıl abi?
1: Sıfır. Kim geldi gitti biz yokken?
0: Abi şimdi söylerim. Polat abi beni de sizin yanınıza yollar.
1: Sizin yanınız bizim yanımız mı var? Hepimiz bir çatının altındayız işte. Söyle.
0: Zaza dayı geldi. Alper geldi. Haşim ağa geldi.
1: Ne diyorlar?
0: Abi benden duymuş olma.
1: Burayı mı dinletiyorum? Nereden duymuş olacağım Erhan? Konuş işte.
0: Haşim ağa postayı koydu gitti. Ben Ersoy'un tarafındayım dedi.

0: Yürü Abdül'e, gidiyoruz.
1: Abi sen nereye istiyorsan oraya git. Ben gelmiyorum.
0: Ne demek gelmiyorum? Ben nereye, sen oraya? En azından sen yanımda ol ki her şeyi hepten berbat etmeyeyim. Şirazem kaymış zaten. Ona göre yürü.

0: Biz seninle böyle mi anlaştık?
1: Böyle anlaşmadık. Ama arkadaş bana öyle şeyler anlattı ki onunla başka anlaşma yaptım. Dedim ki istediğini yap. Kellesi senin.
0: Ne istiyorsun benden?
1: İlk söylediğin yalanda satır kafana inecek. Yetiştirdiğin adamı benden iyi tanıyorsun.
2: Bunun ağzı yalandan başka hiçbir şey konuşmaz. Boşuna uğraşıyorsun.
1: O zaman son kez yalan söyleyecek. Şimdi, Ersu'yu da, beni de, Haşim Han'ın üstüne niye yok?
0: Sola çık, sola.

0: Abi burada ne işimiz var?
1: Biz Haşim'in mekanına girip sıkalım. Bak bakalım Polat Elemdar bizi nasıl yanına alıyor.
0: Abi savaş başlatacaksın. Hepimiz altında kalırız.
1: Altında mı kalırız? Anlamıyor musun sen Abdülay? Usta bizi yerin 7 kat altına gömdü zaten. Daha neyin altında kalacağız?

0: Hepinize benimle olduğunuz için teşekkür ederim.
1: Asıl biz davet edildiğimiz için teşekkür ederiz. Ulu Bey, bir koltuk boş. Gelecek başka biri daha mı var konseyimize?
0: Var.
2: Kim?
0: Konseye katılacak kişiyi bir sonraki toplantıda göreceksiniz.
2: Polat'ın ekibinden biri mi?
0: Ben yalama adam sevmem. Buraya girebilmesi için en az iki kişinin aday göstermesi ve kimsenin onun varlığına itiraz etmemesi gerekir.
3: Tamam. Senin devletle irtibatın var. Ama konseyde devlet kanadının da güçlü olması lazım.
0: Neyi kastediyorsun İzzet ağa?
3: İstihbarat ve adliye. Muhakkak bağlantımız olması lazım.
0: Buradaki herkesin şahsi dostlukları var. Bu dostlukları konseyin emrine ve hizmetine verecektir. İzzet ağa, biz bu yaşa sıcak yatağımızda uyuyarak değil, geceyi gündüze katarak geldik. Nasıl düşman edindiysek o kadar da dost edindik.
3: Dostların sana zaman zaman sırt çevirdiler.
0: Doğrudur. Bu tabiatın kanunu. Ama sayemizde bir yerlere gelen dostlar eğer bizimle dostluklarını sürdürmezlerse makamlarını onlara dar ederim. Yine de senin dediğini anlıyorum. Sen içimizdeki en tecrübelisin. En temkinli. Saygı duyuyorum. Adliye ve istihbarat tarafımızı güçlendiririz.
4: Evvel emirde burada olmaktan şeref duyayım. Herkesi şahsen tanımazsam da güya ben tanıyayım. Herkesin işinin erbabı olduğunu bileyim. Boş koltuğa gözüm takıldığında diyorum ki Ersoy Ulu Bey bu koltuğa bizim dışarıyla bağlantımızı sağlayacak birini oturtacak.
0: Haşime diyor ki hangi memleket arkamızda? Amerika mı? İsrail mi? Avrupa mı? Rusya mı? Kim?
4: Sen daha dost doğru dedin. Benim dediğim bu memleketlerle bizim münasebetimizi kim sağlayacak?
0: Haşime, bilirsin ki bu memleketlerin teşkil ettiği örgütü Türkiye'de en iyi tanıyanlardan biriyim. 20 senedir de sen beni bilirsin. Güneydoğu'da ne hadiselere şahit oldum. Bu örgütün hizmetine girip de kendi ayakları üstünde durabilen, var olabilen kimse yok. Ama bu örgüte rağmen belli noktalara gelen de yok. Bizim yapacağımız, gücümüzü gösterdikten sonra ayrı ayrı bu memleketlerin desteğini sağlamak. Bunun için İskender Büyük gibi kapı kapı gezmeyeceğim. Onlar bizim kapımıza gelecek. Bizim onlara nasıl ihtiyacımız varsa onların da bize ihtiyacı var. Zannediyor musunuz ki bu ülkede huzur, istikrar istiyorlar? Yaptıkları eskiden kullandıklarını kapı dışarı etmek. Yenisine yer açılsın.
2: Bizim bir arada oluşturduğumuz sistem onların eski sistemine yakın. Kurmaya çalıştıkları yeni sistem bu değil diye düşünüyorum.

0: Yaşar Ağa da bizim her zaman bilgisinden, tecrübesinden faydalanacağımız bir arkadaşımız. O da doğru söylüyor. Bizim konsey yapılanmamız onların eski sistemine benziyor. Ama eskisinden farklı bir özelliğimiz var. Şimdi bizim arkamızda ordu yok. Bizim bizzat ordumuz var. Bizim arkamızda polis yok. Bizzat bizim polisimiz var. Bizim arkamızda medya yok. Bizzat bizim medyamız var. Bizim arkamızda adliye yok. Bizzat bizim adliyemiz var. Bizim arkamızda iş dünyası yok. Bizzat biz iş dünyasıyız.
1: Ordu nerede? Ben göremiyorum pek. Polis, basın, iş adamı, hakim. Göremiyorum. Bizim göremediğimiz bir şeyleri görüyorsun ki bizi bir çatı altında topladın. Nerede bu gizlediklerin?
0: Hepsini göreceksiniz. Tek tek. Görmediklerinizi size anlatacağım. Bileceksiniz.
2: Şimdi anlatsan, göstersen, herkes daha inançlı oturacaktır koltuğuna.
0: Emin edilsin Hamid'im. Son üyemiz de aramıza katılsın. Öyle.
3: Affınıza sığınarak bir konuyu arz etmek istiyorum. Ordu, basın, adliye, polis için, iş dünyası için çok büyük finans gerek. Ben konsey üyelerinin şahsi servetlerini net olarak bilmiyorum. Ama tahmin ediyorum. Bu mekanda yeterli para yok.
0: Biz kardeşlerimizin zenginliğine zenginlik katmak için buradayız. Her şeyden önce ben size para vaat ediyorum. Türkiye'de benim ordumu besleyecek, hatta onun gibi bir ordu daha kuracak para var. Sana da çok iş düşecek. Biz nakit getireceğiz. Sen de bu parayı katlayacaksın.
4: Ben sadece arkamda Ersoy Ulubey olmak kaydıyla çok büyük para kazandım. Eğer buradaki birlik olursa, Yaşar Ağa'dan toz, İzzet Ağa'dan bilumum kaçak madde alırsam, Haşim Ağa'nın gücünü kullanırsam, adamlarını, iddia ediyorum ki herkesin küçümseyeceği bar ve otopark işinden milyar milyar dolar sağlar. Hem de kısa zamanda. Tabii ki devletin dokunmaması kaydıyla.
0: Devletin savunma sistemi eski Murat'ım. Kendi yol verdiği adamları çizgisini aşınca tasfiye etmelerinden başka bir savunma sistemleri yok. Biz yolumuza çıkan herkesi öldürüp geçeceğiz. Memati Baş'ın oğlunu öldürdüğümde, hatta kendi ailemi öldürdüğümde, hatta mezarlığa baskın yaptığımızda çok eleştirildim. Bu da yapılır mı denildi. Bunları niye yaptığım çok açık. Düşmanlarımız kaybedecekleri ne çok şey olduğunu iyice anlasınlar. Ve bizim ciddiyetimizi görsünler diye. Bunu da başardık. Bugün ne devlet, ne örgüt, ne de örgütler direkt olarak bizimle çatışmazlar, korkarlar. Yapılan operasyonlarla devletin ellerini kestiler. Biz de bacaklarını keseceğiz. Ta ki küllerimizden yeniden doğana dek, yeni devleti kurana dek.

Herkes inandığı üstüne yemin edecek. İncil, Tevrat, Kur'an ya da para. Yemin edecek ki sadakatle konseyimize hizmet etsin. İhanet ederse ihanetin bedelini öderken ben bilmiyordum demesin. Üç kitapta da ihanetin cezası bellidir. Paraya ihanet edenin cezası da bellidir.

Kitapların en doğrusuna yemin olsun ki ömrümün sonuna kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğim.

Madem en yaşlınız benim, kitapların en eskisine yemin olsun ki ömrümün sonuna kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğim.

kitapların en güçlüsüne yemin ederim ki ömrümün sonuna kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğim.

Yemin ederim ki ömrümün sonuna kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğim.

Ben bir şeye inanmıyorum. Yüreğim durana kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğime yemin ederim.

Yemin olsun ki ömrümün sonuna kadar sana ve kardeşlerime hizmet edeceğim.

0: Ömrümün sonuna kadar kardeşlerime hizmet edeceğime yemin ederim.
1: Eğer Haşim'i sen yanına almış olsaydın, şimdi Ersoy çökecekti.
2: Niye Haşim?
1: Haşim'in silahlı adamı var. Devlette itibarı var. Korucu başılık yapmış adam. Belki 3000 adamı vardır. Ama isterse 30.000 kişiye ulaşır. Ersoy ulaşamaz ama Haşim ulaşır.
2: Ersoy 30.000 kişiyle mi ordu kuracak?
1: Ne ordusu?
2: Hamit Abdüley'e gel ordunun başına geç demiş.
1: Var mı böyle bir şey gerçekten?
2: Sana bir vazife teklif etmedi mi?
1: Yok, benden çekinir. Hem güvenir hem güvenmez.
2: Nedir peki bu ordu işi?
1: Hamid'in niçin getirildiği anlaşıldı. Abdüley üstünden niye gittikleri de belli. İtirafçıları kullanacaklar.
2: Öf ne diyor. Zaten kullanacaklar.
1: Öyle değil. İtirafçıların önemli bir kısmı büyük şehirlere gönderildi. Özellikle göze batanlar. Geri plana çekildiler. Legal işlerle uğraştırılmaya başladılar. Hücre gibi düşün. Bu hücreler uyutuldu.
2: Kaç kişi vardır Ersoy'un ya da Hamid'in uyanın dediğinde uyanacak?
1: 1000 kişiye rahat ulaşırlar.
2: 1000 kişi büyük rakam. Nereden ulaşıyorlar?
1: Polat Alemdar. Hem devletin içinde, hem örgütlerin içinde devletin kullandığı itirafçılar var. 1000 kişi büyük rakam değil. Bu 1000 kişiden her biri de en az 100 kişiyi örgütler.
2: Bunların hepsi afaki.
1: Güneydoğu'da görev yapan devlet görevlilerinin hepsinin kendine mahsus itiraf birliği var. Düşün, örgüt 30 senedir savaşıyor. 30.000 kişi öldü deniyor. Ama örgüt militan sayısı hiç azalmıyor. Domuz bağcıların sayısı da belli bile değil. İnsandan yana sıkıntısı yok. Bugün araştırmaya başlasan, İskender Büyük'ün bile uyuyan onlarca, hatta yüzlerce hücresine rastlarsın. İskender'in hücrelerini harekete geçirmek daha zor.
2: Dediğin gibi 1000 kişi 100'er kişi toplasa 100.000 eder. 100.000 kişiyi neyle besleyeceksin? Bu parayı nereden bulacaksın?
1: Ersoy'un bir planı vardır muhakkak. Parayı nereden bulacak ben de bilmiyorum. Ama parayı bulursa 100.000 kişilik ordusu var diye hesaplayacaksın. 10.000 kişi de devletin maaşını verdiği korucuları özel ekipleri olarak anlayacaksın.
2: Belçika'nın bu kadar büyük ordusu yok.
1: İnanmak, araştırmak, bulmak senin görevin. Sen Ersoy'la İskender'i karıştırıyorsun. İskender'in tek derdi devleti ele geçirmek. Ersoy'un devlet umurumda bile değil. O kendi devletini kurma derdinde.
2: Seninle yan yana gelebilmek için cezaevine geldi. Niye?
1: Çünkü Türkiye'de herkese ait kaset, özel bilgiler bende.
2: Verdin mi Ersoy'a?
1: Ersoy'la sen hücrede kalsam vermez miydin?
2: Benim Ersoy'a verecek tek şeyim var. Güzel bir ölüm. Kasetler kiminle ilgili?
1: Aklından ilk geçen ismi söyle. Herkesin her şeyi var. Kimin ne açığı varsa kaydedildi. Generalin kadın zaafı varsa kaydedildi. Rüşvet alan kaydedildi. Yabancı servislerle ilişkisi olan kaydedildi. Zaten bütün gazetecilerin dosyası, kaseti, belgesi var. Cinayetler var. Her şey var.

0: Ersoy'a bu iyiliği niye yaptın?
1: Çünkü benim de var.
0: Sen işkence işinden, örgütlerle bağlantından yırtarsın. Çekindiğin mi?
1: Domuz bağcılarla çok dosyam var.
0: Bunların yedekleri nerede?
1: Bunların yedekleri yok.
0: Nedir? Sen kimseye bir şeyi toptan vermezsin. İlla ki bir yere kopyalamışsındır.
1: Ersoy onu bulmuştur.
0: Adresi söyle.
2: Abi olay çıkar mı? Gözdağı verip gidelim.
3: Haşim bir gelsin. Ersoy'la anlaştığını söylerse olayın kralını çıkaracağım. Kralını.
4: Buyurun.
3: Nerede koçum ağan? Hadi bekliyoruz da.
4: Haşim ağa burada yok.
3: Nasıl yok? Artistik yapma, git çağır.
4: Yok dediysek yok. Bir şey diyecekseniz bana deyin. Ben kendisine iletirim.
3: Adın ne senin?
4: Mehmet.
3: Sen arayıp ağana dedin mi Memati baş gelmiş seni görecek diye?
4: Telefonu kapalı.
3: Gözümün önünde ara.
4: Ya buradan çekin gidin ya ben sizi yollarım.
3: Nasıl yollayacaksın? Bir yolla bakalım.
4: Ben seni buradan canlı yollamam. Geldiğin gibi ayaklarının üstünde git.
3: Cansız yolla işte. Nasıl yollayacaksan öyle yolla.

0: Ne yapıyorsun Abdüley, yürüsene.
1: Abi Hüsnü'yü ara, ambulans göndersin.
0: Kafayı mı yedin Abdüley? Bırak ölüyorsa ölsün.
1: Haşim'in tek oğlu bu, nereye ölüyor? Ölme lan, ölme.
0: Bacağından vurmuşsun oğlum, bir şey olmaz.
1: Ölme lan, ölme.

0: geldik abi. Bunu yapmaya geldik. Bu oldu.
1: Ne olduysa oldu. Kimse bilmeyecek.
0: Ne demek bilmeyecek?
1: Biz buraya gelmedik. Böyle bir şey yaşanmadı. Anladın mı? Ya kamera kayıtlarını aldık. İçeride yaşayan kimse de yok. Bu işi biz yapmadık.

Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Hadi.
1: Merkezi Güvenlik Teşkilatı.
0: Ben Wallace. Operasyon Büyük Damla'da ikinci aşamadayız. Bana Devlin'i bağla. Çok acil. Hayır, ben. Hayır bekle be ama.
2: Hasta la vista, bebek.
3: Merhaba, benim adım Jimmy Tong. Acaba hangi cümleyi kursam benimle yemeğe çıkmayı kabul edersin?
4: Ah, çok tatlısın Jimmy. Ben de ne zamandır bu teklifi bekliyordum. Hemen eve gidelim.
5: Bak, sınırı aşıyorsun yine.
6: Alt tarafı satıcı bir kız.
5: Senin için. Ama benim için...
3: Hep onu düşünüyorum. O hep düşüncelerimdi.
6: Ha, tamam işte bu. Şşş. Yani laf bu işte. Git bunu söyle. Son dediğini. Dinle.
3: Merhaba. Benim adım Jimmy Tong. Islak rüyalarımda hep sen vardın.
5: Böyle mi demiştim?
6: Hayır. Önce yemeğe çıkma teklif et. Bu lafa sonra çalışırız, tamam mı? Acele et. Çok zaman kaybettik. Çıkmamız lazım. Ve ne yaparsan yap, sakın kendin olma. Şakaydı.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. İyi günler.
2: Yapabilirim. Merhaba, adım Jimmy Tong. Ben... Merhaba.
0: Merhaba.
2: Güzel renkler.
0: Bana bir saniye izin verir misin lütfen?
2: Tamam. Bu aramızda kalacak. Buraya sanat için gelmedin değil mi?
3: Kim gelir ki?
2: Evet. İzin verirsen bu galerinin sahibi olarak sana dost bir tavsiyede bulunayım. Boş yere zaman kaybetme. Şimdi oraya git ve Jennifer'a çıkma teklif et.
3: Ya sahi mi?
2: Evet. Bu sayede o hayır der, biz de kendi işimize bakarız.
3: Tavsiyen için teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Jimmy Tong. Benimle yemeğe çıkman için sana ne söyleyebilirim acaba?

0: Özür dilerim, bir şey oldu mu? Ya ben dur. Ay.
1: Merhaba.
0: Gel buraya.
2: Neredesin?
0: Saro. Saro mu, Saraklo mu? Hey, ortak, dur. Dayan, geldim dostum. Neyin var senin koca adam? Ben ensende tepinsem hoşuna gider mi? Orada ne yaptığını sanıyorsun? Hey, dur. Dur, böyle olmaz. Hey, önce konuşalım. Hey, bunu yapma dostum, yapma. Oho, korktun mu yoksa? Evet, git hırsını antrenman bisikletinden al ha.
2: Git tavuk dövmesi yaptır, defol.
0: Ben hepinizin karate bildiğini sanırdım.
2: Yok canım, her Çinli Bruce Lee değildir.
0: Neyse, sakin ol Jimmy, sakin ol.
2: Günümde değilim sadece.
3: Fleming Caddesi 17'ye gitmek istiyorum.
2: Elbette. Bir saniye.
3: Jimmy Tong sen misin?
2: Evet, o benim. Sen kimsin?
3: Adım Stina. Neden bu kadar hızlı gidiyoruz?
2: Taksimetre yasın diye.
3: Ehliyetine bu yüzden mi aşırı hızdan 9 defa el konuldu?
2: Hiç kazam yok ama.
3: Gideceğim yeri hatırlıyor musun?
2: 17 Fleming'i.
3: Makyajımı bitirmeden varmayı başarırsan çift tarife öderim sana.
2: Ciddi misin?
3: Espri yapar gibi mi duruyorum?
2: Tamam. Çabuk kapıyı açın.
1: Hey, give me. Ho ho ho ho. Hayvan! Sana Jimmy!

işte maskara benim elim kaldı. Hala 5 sokak var. Bana yavaşlayacağını söyleme. Yaşlı kadınlar gibi kullanıyorsun.

0: Sen ne yaptığını sanıyorsun ha?
1: Çekil dostum. O benim işim.
0: Oh, siz miydiniz?
2: Evet, şöhretini hak ediyorsun. İş senin.
1: Benim işim var zaten. İyi bir iş.
2: Bu iyi iş sana ne kadar kazandırıyor bakayım?
1: Haftada 475 dolar. Artı bahşişler.
2: Ekstralar hariç haftada 2000 kazanmaya ne dersin?
1: Ne zaman başlıyorum?
2: Sabah 7'de burada ol. Clark Devlin için kullanacaksın Bay Tong.
0: İyi günler bayan. Sana gelince çek arabanı.
2: Günaydın Bay Tong.
1: Bugün yüzünü bensiz boyadın ha?
2: Lütfen otur. Elindeki köşk kurallarıdır. Hepsini ezberle lütfen. Özellikle de birinci maddeyi.
1: Bay Devlin'a asla doğrudan hitap etmeyin.
2: Sormak isteyeceğin her şeyin cevabı orada var. Ve yerinde olsam çenendeki o tuhaf şeyi yok ederdim.
1: Ruh yaman mı?
2: Evet.
1: Sen de bu Bay Devlin'a mı çalışıyorsun?
2: Ben ona çalışmam.

0: Profesyonel sürücü değilim ama baktığın şeyin trafiği izlemek için üretildiğine inanıyorum. Yolcuları değil. Haksız mıyım? Birlikte olmak benim için de zevk. Artık yola çıksak mı? Wallace yıllardır ortağımdır. Başına bir şey geldi. Ortadan yok olmuş olamaz. Şimdi sen işini yap ve ortağımı bul.
1: Nasıl yapayım sen söyle.
0: İstihbaratın başı sensin. Neden beynini kullanmıyorsun?
1: Neden bahsettiğini anlamıyorum.
0: O halde neden bahsettiğimi anladıktan sonra beni ara. Balsım yolu çıkışından mı girdik?
2: Evet. Yani tali yoldan gidiyoruz efendim. Özür dilerim.
0: Kural dosyasını aldın mı? Okudun mu? Sana bir şey söyleyeyim mi Cemil? Kuralları sevmem. Rand Bulvarı'na sap, trafik daha sakindir.
2: Teşekkür ederim.
0: Pratik insanları severim. Bir de Cemi, müziğin sesini aç.
2: Baş üstüne.
3: Sorumlu müdür Chalmers, hanımlar, beyler. Bu özel ajan Wallace millet. Öldü. Takriben 2 gün 14 saat 5 dakika önce.
4: Çok ilginç. Neden bunu biraz daha açmıyorsun?
3: En basit tabiriyle öldürülmüş. Banyo küvetinde. Buradaki izler düşüp başını vurduğunu gösteriyor. Bayılmış.
5: Adam yıllarca sırf ölüm timinde çalıştı. Çizik bile almadı. Ve sonra banyo küvetinde mi öldü?
4: Hayat kötü. Buzluğa geri koyacak mısın?
6: Boğulmadı efendim. Öldürüldü. Yani hayat kötü demek haksızlık olur.
4: Siz kimsiniz?
3: Del Blaine efendim. Önümüzdeki hafta beyniyle ağzı arasına filtre taktıracak.
4: Yani sence bu olmadı mı?
6: Evet. Ciğerlerinde biraz su var ama damarlarındaki kan sanki çekilmiş gibi. Bu dehidrasyon göstergesidir. O susuzluktan öldü.
4: Susuzluk.
6: Ve şehir suyu değil, mineral inceleme şişe suyu olduğunu gösteriyor. Tuhaf olan bugüne kadar hiç görmediğim bir bakteri içeriyor olması. Neyse, bölmek istemezdim.
4: Bu kız suyla ilgili çok şey biliyor benziyor.
3: Evet, o her konuda her şeyi bildiğini sanır.
4: Bakın, bu alanda özel bir durumla karşı karşıyayız. Sanırım yeteneğini kullanabiliriz. İlgilenir miydin?
6: Ne zaman başlıyorum?
4: Clark Devlin'i duydun mu hiç?
6: Dedikodular, söylentiler.
7: Del, sana Clark Devlin'i ben anlatabilirim.
4: Birkaç saniye içinde olsa konumuza dönebilir miyiz? Bir saat içinde yukarıda ol. Belki de Clark Devlin'in yeni ortağısın Del.
0: Bu Jerris Marginalis'i en kısa sürede istiyorum.
8: Evet, aradığınız tür Guatemala'daki bağlantımda var, bundan eminim.
0: İyi,

0: Hazır gelmişken bu güzel Odalis'e marginalis alabilirim. Mükemmel bir şey. Beni arayacaksın değil mi?
1: Numaranız rehberde mi?
0: Bu telefonla güç olabilir. Teslimatı neden kendin yapmıyorsun?
1: Bu zaman alabilir.
0: Neden bu işi bugün bitirmiyoruz? Bu gece evimde küçük bir davet vereceğim. Ulusal Tarih Müzesi yararına. Seni de ağırlamayı çok isterim. Araba göndereyim mi?
1: Kendim gelsem daha iyi olur.
0: Harikulade. 8'de. Ve fazla dikkat çekici giyinme, yoksa kimse defterini çıkarmaz.
2: Böyle etkileyici olmayı nasıl öğrendiniz?
0: Şoförlüğünü gördüm. Aynı içgüdü diyebilirim. Özgüven. Galerideki kız ulaşılmaz değildi.
2: Onu tanıyor musunuz?
0: Evden ne zaman çıksam sanat galerisine gidip rahatlarım. Sana da biraz cila lazım.
2: Asla bir Clark Devlin olamam.
0: Bunu kimseye söyleme Jimmy. Clark Devlin göze göründüğü kadar değildir. Birkaç güzel söz, en pahalısından güzel giysiler. Bunun dışında ikimiz de aynıyız.
2: Bir de birkaç milyon dolar tabii.
0: Güven bana. %90'ı kıyafettir.
2: Ya kalan %10?
0: O %10 burada. Sende bolca var.
2: Bay Devlin, sizden bir iyilik isteyebilir miyim?
0: Evet.
2: Şapkayı çıkarsam olur mu?
0: Tamam.
2: Teşekkür ederim.
0: Tamam. Sağ olun. Sakin. Buna gerek yok.
2: Teşekkür ederim.
0: Stena, Devlin. Bu bizim Jimmy için. Onu sevdim. Düzgün bir takım al. Seksi bir şey. Sen seç. Tamam. Seninle konuşmak her zaman zevktir. Şimdi eve dönelim.
2: Nasıl isterseniz Bay Devlin.

0: Adımlarına dikkat et.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Bunun kiralık olmadığı kesin. Merhaba, adım Clark Devlin. Dans edelim mi? Dans etmek ister misin? Mükemmel.
1: Bozamayacağım tek kural bu. Asla smokinime dokunma.
2: Dokunmadım.
1: İyi. Sakın. Baş üstüne. Jimmy, arabayı yemek için hazırla.
0: Baş üstüne.

0: Ne alırdın? Ben ısmarlıyorum.
1: Ne olursa.
0: İki domates soslu burger istiyorum. Altı tam üstü az pişmiş. İki çikolatalı milkshake. Bir de günün yemeği neyse. Hepsi bu kadar.
2: Siparişler hazır. Devam edin.
1: Çok hızlısınız.
2: Fast food. Başka bir şey?
0: Evet, küçük boy pizza. İnce hamur olsun.
1: Dışarıda pek yemek yemez. Hamburgerci de pizza yemek... Yeni ürün ha? Izgara tavuk da var mı peki? Teşekkür ederim.
0: Cemi?
1: Evet?
0: Burası araca servis. Devam edelim. Dikkat et!

0: Kaykay tahtasından niye kaçıyoruz ki?
1: Muhtemelen bomba olduğu için.
0: Bir an bomba dediniz sandım. Ne demek yani, bomba mı?

0: Cemi, iyi misin?
1: Ben iyiyim. Sen iyi misin patron?
0: Evet. Evet. Böyle şeyler hep olur.
2: Ama...
0: lanet olsun.
1: Bay Daygun, bunu size kim yaptı? Bunu size kim yaptı?
0: Su örüm...
1: Su örümceği mi? O mu yaptı?
0: Su örümceği, su örümceği.
1: Su örümceği.
0: Hayır hayır, polis olmaz.
1: Hemen bir ambulans gönderin. Yaralının adını...
0: Kimseye güvenme.
1: Ben... Ben şey, Brad Dilford.
0: Giy onu.
2: Neyi?
1: Patron! Patron! Bayan patron, iyileşeceksin.
3: Dosyası geldi mi? Ver.
0: Su örümceği.
3: Bayım! Bekleme odasında kalın.
4: Su örümceğini bulacağım.
3: Hey! Lütfen.
4: Özür dilerim. Söz veriyorum.
3: Anlamıyorum dedim.
5: Annem buraya en son benim doğumumda gelmişti. Annemin kızlık soyadını ne yapacaksın? Babamın bilgisi vardı mutlaka.
6: Doktor Öyle Angelo. Olmadı. Doktor Angelo. Doktor Angelo nerede? Doktor Angelo. Siz Doktor Angelo musunuz? Doktor Angelo. Doktor Angelo.
7: Hey. Hastanede sigara içilmez bayım.
1: Sinirlerim bozuk. Durumu nasıl?
7: Bir süre burada kalabilir. Evden birkaç şey getirmen iyi olur sanırım. Bu avucundaydı. Bir anlamı var mı bilmiyorum.
6: Doktor Angelo'yu görmeye geldim. Doktor Angelo.
1: Doktor Angelo bugün izinli.
6: Aman tanrım.
8: Ben de çok heyecanlıyım. Gergin, heyecanlı ama fişek gibi. Benning Enternasyonel'de iyi işler çıkardığımı biliyorum ama Bay Benning'in beni bu kadar çabuk fark edeceğini düşünmezdim. Ama şu var, bu şirkete müdür olduğumda ilk işim merkezi bu gemiden taşımak olacak.
9: Neden Bay Landy'ni seçtiniz?
10: Büyümeye dönük projeleri sorgulamıştı. Hayır, bu değil. Saç tıraşını beğenmedim.
8: Bay Benning.
10: Pekala. Kulağıma gelen haberlere göre şirketimle ilgili...

0: İyimserliğimi paylaşmıyormuşsun, öyle mi?
1: Aa, hayır, ben aslında... Evet, teşekkür ederim. Ben aslında öngörülerinizi paylaşıyorum. Bence yeryüzünde herkes sadece benim suyu içmeli efendim.
0: Evet, öyle. Vücudumuzun %60'ı sudan oluşur Bay Landin. İki hidrojen ve bir oksijen atomunun bu kadar güzel, faydalı ve önemli bir şey yaratabilmesi size göre de inanılmaz bir şey değil mi? Bence su denen şey bir mucize. Bana katılıyor musunuz? Yoksa bu saçma mı?
1: Hiç değil.
2: Çok mu susadın?
1: Evet.
0: Yeni ürünümde bana denek olarak yardım ediyorsun.
1: Aa, anlıyorum. Ne mükemmel bir fikir. İnsanı susatan bir şey. İçindeki ne? Tuz mu?
0: Buna tam olarak tuz demek zor.
2: Hayır, hayır. Bakteri, sindirimden sonra DNA, damarlarda hücre parçalanmasına neden olan bir sinyal gönderiyor. Ve susuzluk başlıyor.
3: Çok güçlü ama ne yazık ki çok hızlı.
0: Oldukça hızlı. Şu an iç organların kurumaya devam ediyor. Hızla hayal gücün kadar kuru ve verimsiz bir şeye dönüşüyorsun. Baylar, biriniz süpürge getirin. Teşekkür ederim.
4: Schaefer, Schwarzkopf, Sonheim, Springsteen. Ya, faydası yok.

0: Taktik üniforma denemesine hoş geldiniz. Smoking yeni kullanıcıyı tanımlıyor. Nörolojik yapı haritalanıp istenen fonksiyon için kol saati aktive ediliyor.
1: Deneme mi? Tamam, göster.
0: Dikkat, imha modu. Smoking bütün objeleri hedef kabul edip yok etmek için saldırıyor.

0: Bay Devlin, her şey yolunda mı?
1: Ben Jimmy. Sanırım Bay Devlin'in odasının yarın temizlenmesini istiyor. Ortalık biraz dağınık da. Galiba parti filan vermiş.
0: Yukarı birini göndereyim mi?
1: Hayır. Belki çıktıktan sonra.
0: Anlaşıldı.
1: Alo?
2: Anlaştık mı?
1: Ne için anlaştık mı?
2: Ben işimi ciddiye alırım Bay Devlin. Bu komik aksanı kullanmaktan vazgeçin lütfen.

0: aksanı.
1: Pekala. Üstüm sizsiniz, nasıl isterseniz. Dietrich Bening su CEO'larıyla toplantı istedi. Teşkilat ne planlandığını bilmek istiyor.
0: Walter Strider ne olacak?
1: O kim?
0: Bilmiyorum, sen söyle.
1: Tamam. Buluşma yarın 15. vektörde saat 10'da. Gri bir takım giyiyor olacağım. Var olan hoş güverteler. Cevabım da kara göründü olacak. Espri sınavından geçti bile.
0: Saat 10'da vektör 15. Hangi cadde bu?
1: Çok komik.
0: Oturabilir miyim?
2: Tabii.
0: Hoş güverteler. Alo?
1: Planda değişiklik oldu Bay Devlin.
0: Ben geldim bile. Sen neredesin peki?
1: Kızacak bir şey yok. Ben sadece bana söyleneni söylüyorum. Buluşma akşam 8'de 17 numaralı rıhtımın silo tarafında ve parolayı unut.
3: Sonra bir tokat, bir kroş...
0: Bunu şimdi söylüyorsun.
3: Bakın orada.
0: Gitmem orada. Lazım. Orada. Akşam görüşürüz. Tamam.
3: Ayakkabı şunu.

0: Pekala. Yerimizi almak için 5 dakika var. Çatı güvenliği tamam. Ekipmanlar hazır ve bunu söylememem gerek. Sizin gibi efsanevi bir... Clark Devlin?
1: Hı?
0: Ben Del Blaine.
1: Acaba daha önce tanıştık mı?
0: Hayır.
1: İyi. Tamam Devlin. Gidip ne gerekiyorsa yapalım.
0: Arkanızdayım.
1: Önce hanımlar.
0: Tamam. Dosyadaki birkaç detay değişti. Okudunuz mu?
1: Dosyaları boş ver. Bana özetle yeter.
0: Dietrich Bening uluslararası su firmaları CEO'ları ile buluşacak. Sanırım şirketleri ona satmaları için baskı yapacak. Nereye gidiyorsun?
1: Düşünüyordum da.
0: Ajan Wallace şişe suyu fabrikasında gizli görevdeydi. Yani geçen haftaya kadar. Bizi cep telefonundan arayıp operasyonun kritik aşamada olduğunu bildirmeyi başardı ama sonra öldü.

0: Talep ettiğiniz gibi Kleinholz 9 mm titanyum kabzalı, hedefi 20 misli yaklaştıran kızılötesi nişancı dürbünlü ve hafif alaşım namluya sahip.
1: Favori silahım. Ama artık insan öldürmüyorum.
0: Öldürmek mi? Böcek yerleştireceksiniz. Hepsi şu malum dosyada yazılıydı.
1: Sen git dürbünden bak. Tüfek montajı.

0: Geliyorlar. Hazır mısın? Böceği Benning'in toplantısına yerleştirmemiz çok önemli. Mesafe 321 metre. Çantaya nişan alın. Sizin için çocuk oyuncağı efendim. Ne yazık ki ıskaladınız.
1: Suikast büfeği.

0: de 35 milyar dolar değerinde şişe suyu tüketildi. Bugün şişe suyun maliyeti bir galon benzinden fazla. Ve biz yeni petrolün patronlarıyız. Benim şirketi olarak yatırımlarınızı yaklaşmakta olan biyolojik felaketten koruyacak yeni bir filtre sistemi geliştirdik.
1: Görünüşe göre misafirlerimiz var.
2: Bahse girelim Sinye Seydur.
0: Ben gerekenleri söyledim. Şimdi sizi dinlemek isterim.
3: Bu plan bize kaça patlayacak?
0: Ceplerinizden tek kuruş çıkmayacak. Sizden tek istediğim hisselerinizin %51'ini bana satmanız.
4: Benim suların güvenliği için tek çare benim diyor ama kullanımı için şirketlerin yarısını mı istiyor? Bence şirketlerin kendisine satmaları için zorluyor. Benim söylediğim su kaynakları tehlikede. Herkesin savunmasız kalacağı ölümcül bir bakteri türü. Söylediklerini duymakta zorlanıyorum. Sen dinlemek ister misin? Sizce ne olabilir efendim? Ha, tamam, bir dakika verin. Bana yardım etseniz iyi olur efendim. Efendim, duyuyor musunuz? Bunun diğer görevler kadar heyecanlı olmadığını biliyorum ama mesleki tecrübenizi biraz benimle paylaşsanız nasıl olur acaba? Bunu gerçekten çok... Ne yapıyorsunuz? Neden aşağı yukarı zıplıyorsunuz?
5: Kulaklığı çıkart.
4: Ne? Anlamıyorum. Pekala. Eğitim kitapçığı 6. bölüm. Silahsız saldırgan, cepheden saldırı. Başla.

fena değil. Efendim, efendim. İyi misiniz efendim? Gömleğim yırtılıyor. Hayır.

0: Lanet olsun. Bu planda yoktu.
1: Gel ben. Nerede?

Meğersem bu talimatta yoktu. Lanet olsun.

0: Gel, çekil üstümden. Tanrım.
1: Neden durmadın?
0: Senin neyin var söylesene. Hem sen kuleden düştükten sonra nasıl oluyor da...
1: İyi misin?
0: Keser misin şunu?
1: Sakin ol.
0: Arabada bir psikopatla birlikteyim. Güvende değiliz.
1: Kızdın mı yoksa?
0: Kızacak ne var ki? Zaten hep kariyerimi büyük bir başarısızlıkla bitirmek istemişimdir. Çok teşekkür ederim Bay Devlin.
1: Bu ilk görevim. Yani her görev benim için bir ilk gibidir. Yani Clark Devlin olmak çok zor bir şey. Affedersin. Ben yapmadım.
0: Delirdin mi sen? Senin neyin var?
1: Düşündüğün adam değilim ben.
0: Benden uzak dur. Kendimi çok fazla aştım. Bugünlük bu kadar yeter. Biraz dinlenip tedavi olacağım.
1: Ne?
0: İletişimimiz devam edecek.
1: Telefon numaranı bilmiyorum ama.
2: Kimi kandırıyorum? Neden ve niçin yaptığımı ben bile bilmiyorum.
3: İlk saha görevimde...
4: Ben de benzer şeyler hissetmiştim.
3: Sonra Clark Devlin'la tanıştım ve hayatım birden güzelleşti. Biraz da karıştı tabii.
5: Bunu yakın plan alabilir miyiz? Nasıl zoom yapıyorum?
6: Alttan ikinci düğmeye bas.
2: Alışılmadık biri olduğu konusunda uyarılmıştım. İtici biri, çatlak ve sıkıcı.
3: İnsanın içine işliyor değil mi?
4: Bana da bir kere işlemişti.
3: Bugün bile hissederim.
2: Evet, öyle diyelim. Aksanına ne diyorsun?
3: Ben söylediklerinin yarısını bile anlamıyorum ama sen sevmediğini söyleme.
6: Bizi duyamaz değil mi?
5: Hayır, sanmıyorum.
3: Tanrım, keşke onunla sahada olsam. Buna ne diyeceksin?
6: Kesinlikle sorumlu biri.
2: Tamam.
3: İyi günler çocuklar.
1: Geçmiş olsun yazanlardan kalmamış. Bunu giymemi söylemiştin ama bilmiyorum. Clark Devlin olmak kolay değil. Alo?
4: Bay Devlin, bugün nasılsınız?
1: Maalesef çok iyi değil.
4: Neyse, hazır olman için 2 saatin var.
1: Ne demek bu?
4: Dün geceki böcek fiyaskosundan sonra tek
2: bir seçenek var. Birinci seviye izleme.
1: Açık konuşur musun?
4: İçeri sızma.
2: Bennings bu gece Lanford Otel'de 3 yeni ortağına yemek verecek. Chalmers orada bizim için bir masa ayarlamış.
1: Siyah takım mecburiyeti var mı?
4: Hayır.
2: Ama ben istediğini giyeceğine eminim.
1: Belki Walter Strader'ı buluruz.
4: 8'de
2: orada ol.
5: Su.
1: Ne?
5: Ne?
1: Su. Bay Clark Devlin. Su.
7: Sen ne yapıyorsun?
1: Ha? Beni yardım etsin.
7: Güvenlik, acil güvenlik.

0: Devrin.
1: Merhaba. Smoking giyeceğini tahmin etmiştim. Dengeledim sayılır.
0: Çok iyi. Oldukça dengeli duruyorlar.
1: Ah, pekala.

0: Bunu yakana taktık mı tamamdır.
1: Aa, teşekkür ederim. Üzgünüm, bende takacak bir şey yok.
0: Bu bir kamera.
1: Şşt, normal davran. Herkesin bilmesini mi istiyorsun?
0: Affedersin.
2: Aa, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
2: İsminizi söyler İsimler. Misiniz?
1: Lincoln. Washington. Washington.
0: Sen milyardersin ama adamı 7 dolarla kandırmaya çalıştın.
1: Benim sokağa atacak param yok, tamam mı?
4: Listede adınız var mı?
0: Ah, harika.
1: Ben konuşurum.
0: Hayır, bunu bana bırak. Bu durumlara özel T-135'i kullanacağım. Sen sadece burada bekle. Merhaba. Bunu benim için tutar mısın lütfen? Ah, teşekkür ederim. Ayaksı, nerede bu davetiyeler?
5: Merhaba kardan adam.
6: Mı kardan adam?
7: Nasıl gidiyor kardan
8: i̇yi,
7: adam?
8: Çok iyi.
1: Hey, nasılsın
8: hey,
1: kardan
8: nasılsın?
1: Adam? İyi misin?
8: Aa, hoş geldin merhaba. Güzelim.
1: Harika. Aa, gel gel. Gel üstüne görüşelim. Bak, ben inanamıyorum. James Brown. Soul müziğin babası. Merhaba.
8: Nasıl gidiyor?
1: Bay Brown.
0: Rahatsız ettiğimiz için bağışlayın. Sizi izlemeye geldim.
1: Evet, rezervasyon yaptırmayı unutmuş.
8: Aa, sorun değil. Sizin için önden yer ayarlayabilirim.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Bay Brown.
2: Gördün mü? Sorun kalmadı.
8: Söylemek istediğim bir şey var. Genç bayanlara iltifat etmek her gün yaptığım bir şey değil. Ama şunu bilmenizi isterim. Çok güzel vücudum var.
1: Teşekkürler Bay Brown.
8: İyi eğlenceler.
0: Senin sorunun ne?
1: Birden yere kapaklandı.
0: James Brown'u öldürdün.
1: Yok canım, o iyi.
0: Hayır, iyi değil. Benning de gidecek.
1: Tamam, panik yapma. Aman Tanrım, aman Tanrım.
0: Dua mı ediyorsun?
1: Bayan Klo bunun olacağını söylemişti.
0: Dakikası 5 dolar olan tarotçu mu?
1: Oraya git ve Bay Brown'ın burada olmadığını söyle. Başkası sahne alacak filan de, hadi.
0: Tanıştığımıza sevindim.
9: Evet hanımlar beyler, o gösteri dünyasının en çalışkan ismi, söz sırası dinamitte, James Brown!
0: Bayanlar baylar, size kötü bir haberim var. Bay James Brown beklenmedik bir nedenden ötürü bu gece sahne alamayacak. Ama... Lütfen bizimle kalın. Çünkü Lafford Hotel Soul Müziğin son imparatorunu sunmaktan gurur duyuyor. Ve işte o geliyor.
1: Merhaba. İyi akşamlar.
10: Nasılsınız bu gece?
11: İn aşağı, evine git.
10: Bu gece eğlenmek istiyor muyuz?
8: Hadi eğlendir şunları.
10: Evet.

0: Aman tanrım!
1: Sen de çok iyi eğlendin.
2: Sadece ayak uyduydum. Ajanların işi bu. Keser misin lütfen? Sabah olmadan benimki masasında olmak istiyorum. Bırak lütfen. Teşekkür ederim.
1: Hayranlarını azarlayan ünlüleri ise.
2: Benimkin kız arkadaşı
1: Aylin.
2: Belki istediğimiz şeyi... Clark!
1: Evet.
2: Yeter. Sahneye git James Brown.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: İyi akşamlar.
4: Merhaba. Bize katılırsan sanırım hepimiz bundan onur duyarız.
2: Şarkı söylemek en sevdiğim müzik türüdür.
1: Harikulade.
4: Ne yazık ki bu da benim geri zekalı nişanlım. Sanırım adı Cheryl. Öyle olmalı.
1: Memnun oldum. Bu güzelliğe bütün gün bakabilirim.
2: Hiç farklı danslar denediniz mi? İmparator.
1: Elimden geleni yapmaya çalışırım. İzninizle.
4: Elbette.
2: Mambo dansı bilir misin?
1: Umarım.
2: Oh!

0: 92 Dasani. Tipik zarif buketlerden biri de olsa hala heyecan verici. Aa, benim hatam.
1: Benimle çok yakın olduğunu gördüm. Bana işinden bahset.
0: Onu konuşmak istemiyorum. Ben seni konuşmak istiyorum. Çok yakışıklı bir erkek.
1: Sen de çok güzelsin.
2: Geceleri uyku tutmadığında, ki sık sık olur, laboratuvarıma gider ve oynarım. İş gereği değil, bu hoş ve ıslak bir oyun.
0: Aa, belki bu oyuna ben de katılabilirim.
2: Bu çok ama çok hoş olurdu. Ama mesele şu, benim küçük bir sorunum var. Güvenle ilgili bir şey.
0: Seninle ben de kendime güvenebilir miyim bilmiyorum Dedrick.
2: Belki bunu anlamanın bir yolunu bulabiliriz, değil mi?
3: Adı Del Blaine. CSA'den.
2: Lanet olsun.
3: Clark Devlin adına kayıtlı bir araba kullanıyor.
2: Bana Devlin'in işini kaykay bombayla bitirdiğini söylememiş miydin?
3: Doğru ama bana gayet canlı gibi geldi. Ve iyi dans ediyor. Cheryl'a asılıyor. Bir şey yapmamı istiyor musun?
2: Hayır. Lanet sonunda bir işe yarayacak gibi görünüyor. Çocuklar hazır olsun.
0: Ayakta duracak halim kalmadı.
2: Affedersin ama izin istemek zorundayım. Beklenmedik bir gelişme. Pekala ölümsüz aşkım, işte konuksever süitimin anahtarı. Umarım güzel bir gece geçirirsin. Hoşça kal.
0: Tamam, o zaman ben de 72 numarada olacağım. Özür dilerim, 68. Sıcak bir banyo yapacağım. Numara 72, 68.
2: İyi geceler.
0: İyi geceler. Bir kere daha elimiz boş kalmak zorunda.
1: Bak, onu konuşturabilirim.
0: Ne diyeceksin? Ah, imparator, sutyenime imzalar mısın? Oh, giymeyi unutmuşum.
1: Nedir şimdi bu takıntı böyle? İstediğimiz sadece bilgi.
0: Aa, evet, sen de bu yüzden odasına çıkmak zorundasın.
1: Beni iş başında hiç görmedin. Bu Clark Devlin'in en iyi olduğu şey.
0: Ben eve dönebilir miyim?
1: Hayır, beni koruman lazım.
0: Neyle? İğneyle mi?
1: Ha?
0: Tamam, havuz başında bekliyor olacağım.
1: Dur. Oda numarası neydi?
0: 7268.
1: 7268. 7268. 7268.

0: Yuhuu. Şeral.
1: Merhaba minik şeytan. Ne tür köpük seversin? Küçük mü? Büyük mü? Şunu benim için asar mısın lütfen? Pekala. Dans edebildiğini biliyorum. Başka neler biliyorsun?
0: Yatağa uzan, sana göstereyim.
2: Pekala Bay Devlin. Sihrin neymiş görelim.
1: Ah! Ah tanrım! Ellerin sanki bir makine gibi.
2: Ah, onunla bir daha asla çalışmam.
0: Şimdi bana Dietrich'in bir arkadaşından bahset. Walter Strider.
1: Hiç duymadım.
2: Ama Martin'i ne bilirim. Belki biri bize iki kadeh hazırlar. S-E-N. Yani sen.
0: Akıllısın.
2: Say mı?
0: Ve iyi heceliyorsun.
2: Teşekkür ederim. Üçüncü sınıfa kadar okudum ama hecelemeyi söktüm. Centilmen erkek.
3: Vay canına. Bizimki kokteyl barbisi.
2: Elbiselerini çıkar birazdan.
0: Hayır. Ben giyinik severim.
2: Seni sıktı.
0: Dur. Bu broşu nereden buldun?
1: Dietrich verdi.
2: Yakından bakmak ister misin?
0: Üzgünüm. Geç oldu. Gitmem lazım.
2: İmparator.
0: Hayır. Dur.
1: İmparator.
4: Lanet olsun. Gel buraya. Öldüm sen. Kaçma.
1: Köpekli. Yaşasın.
5: Sesi bana annemi hatırlatıyor.
1: Oda servisi mi geldi?
0: Neler oluyor?
1: O sevimli şortun içinde hangi fırtınalar tutuyor?

0: Köpüklü banyon hazır imparator. Halletme sen imparator.
1: Geliyorum.
2: Geçemezdiler. Tavşan.
1: Ne? Ne?

0: Üzgünüm.
1: İmparator.
2: Bu işi bunun için kabul etmedim.
1: Benim sırtımı kesin
2: hemen. Burnuna ne oldu senin?
3: Bu koridorda mı oğlum?
2: Nereye? Affedersiniz.
4: Balayına gelen.
3: Bazı şeyler hiç değişmeyecek.
1: İmparator. İmparator geri dön. Lütfen.
4: Hadi. Gidelim.
2: Bir işi de düzgün yapamaz mısın?
5: Neden bu kadar kızgınsın?
2: Ya neden acaba?

0: Çirkin biri beni öldürmeye kalktığı için mi? Ortak diye kendime milyoner bir playboy bulduğum için mi acaba?
1: Karşındakine ne hissettirdiğini aldırmıyorsun.
0: Oysa eskiden son derece hassas biriydim.
1: Tamam, duygulardan anlıyorsun diyelim. Yüzüme bak. Ne hissediyorum ben?
0: Hasta.
1: Üzgün. Peki ya şimdi?
0: Kabız.

0: Bu yüzden erkek arkadaşın yok. Bennington bir şey öğrenmemene şaşmamalı.
1: Aa, doğru. Lanet laboratuvarının yerini saymazsak bir şey öğrenemedim.
0: Ne?
1: Bakalım büyük usta ajanımız bunu çözebilecek mi? Bennington bazen uykusuzluk çektiğinden söz etti.
0: Nesi sır bunun? Her erkeğin uyku sorunu vardır.
1: Bana bazı geceler laboratuvarına gittiğinden söz etti.
0: Laboratuvarında mı uyuyor?
1: Yatak odasında uyuyor.
0: Yani laboratuvarı yatak odasında
1: Hayır.
0: mı?
1: Hayır.
0: Uzatma, neyse söyle şunu.
1: Laboratuvarı aynı zamanda evi. Evi diyorum, yaşadığı yer, anladın mı?
0: Mükemmel. Sınavı geçtin. Seni patrona tavsiye edeceğim.
1: Ah, Chalmers'ı bu gece görelim.
0: Hayır. Onu bu işe karıştırma. İkimiz hallederiz.
1: Gerçekten o kadar iyiysen sen de benimle ilgili bir şey söyle.
0: Tamam. Bana fena halde aşıksın. Bir de adının Dublin olduğunu biliyorum.
1: Birincisi, çok beklersin ve ikincisi gerçek adım Delilah.
0: Delilah. Sana yakışıyor.
1: Hey.
0: Hı?

0: Aman tanrım Clark. Hiç mi kutsal bir şeyin yok?
1: Ama seninle vakit geçirmek çok zevkli olacak.
0: Bu o şoför mu?
2: Buyurun davetiye.
3: Geçin. Teşekkür ederim. Davetiyeler.
2: Evet.
4: Neden $5 önermiyorsun?
2: Burada bir yer değil.
4: Güzel parti. Ha? Anladım. Güçlü, sessiz bir tizim. Komple koruma paketi. Paket derken yanlış anlama.
3: Teşekkür ederim Doktor Schwartz.
2: Selam. Gel sevgilim.
4: Ürün tanıtımını boş ver. Benim gibi laboratuvarınızı da.

Niyetin benimle yalnız kalmak mı? Nereye gittiler? Bana Büyük Clark Devlin'in bir cevabı olmadığını söyleme. Cevabı olmasa da su üstünde yürüyebiliyor. Bu bir tuzak, değil mi?

0: Ah, Bay Devlin de böcekleri çok sever.
1: Ne?
0: Ah, ya yani bazen kendimle üçüncü biri gibi konuşurum da.
1: Devlin de kaçık olduğunu düşünüyor.
2: Tanklar temizlendi mi? Size söylüyorum, tanklar temizlendi mi?
0: Aşağıda ne yapıyorlar?
1: Bilmiyorum.
3: Evet, burada işiniz bitince gidip tüneli temizleyin. Fanı kullanmak yok. Anlamayacağımı sanmayın. Bay Benning'le bana ait olan tekileye de dokunmayın.
4: Nasıl isterseniz doktor.
5: Evet, doktor.
3: Sizi
5: Sims.
3: Duyamadım.
5: Evet doktor Sims.
2: Umarım küçükler kraliçeyi izler.
5: İzlemezlerse hisseler değer kaybeder.
0: Kraliçeyi izlemek mi?
1: Ha? Cheryl olabilir. Belki de gay'dir.
0: Cheryl mı? O hayır.
2: Boş ver, gidelim buradan. Hadi gidelim. Biraz hava alalım.
6: İyi olur.
1: Hey! Bunu nasıl...

0: Her neyse.
1: Şuna bak.
0: Ülke genelindeki su kaynakları.
2: Sularımı zehirleyecek.
0: Bu şeyle olmaz. Ulusal güvenlik kaynakları bunu hemen belirler. Gidip bilgisayara bakalım.
1: Şimdi düşünmeye başladın.
3: Kim bunlar? Laboratuvarda olmamaları gerekir.
4: Gidip bakalım.
0: Aman tanrım.
2: Evet, ne buldun?
0: T4 gen taşıyan DNA kombinasyonu.
2: Yani?
0: Genetiği değiştirilmiş hidrojen oksijen oranı.
2: Daha açık söyle şunu.
0: Tuzlu su gibi ama içersen için kurur ve ölürsün. Ama burada asıl soru, bunu su kaynaklarına nasıl karıştırabilecekleri.
2: Gitsek iyi olacak.
0: Heh.
2: Hadi. Gel bu tarafa. Duvara doğru.
3: Burada kimse yok. Çıkışa bakalım.
0: Ayağıma basıyorsun. Bunu nasıl yaptın?
2: Şşş, gidelim.
0: Bizi nasıl göremezler? Kör mü bunlar? Çamaşırıma bakma.
2: Ah, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok naziksiniz.
0: Bakteri Benning'de ama laboratuvardan kaynağı götürmek zorunda. Bu da imkansız.
2: Uçakla götüremez mi?
0: Mümkün değil. Üstelik yakalanmadan götürdüğünü farz etsek bile suya saldığı an alarm sistemi devreye girer.
2: Gerçekten zekisin sen.
0: Şans işte. Ben blöften medet uman tecrübesiz bir kızım.
2: Öyle misin?
0: Maddeyi alay etmekten vazgeç. Dürüst ol yeter.
2: Dürüst mü? Tamam. Benim Clark Devlin olduğumu sanıyorsun.
0: Evet, alo. Stina, şu anda konuşamam. Evet. Evet, halledebiliriz.
2: Kötü haber mi?
0: Daha sakin bir yere gitsek nasıl olur?
2: Tamam. Bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum.
0: Elbiselerini çıkar.
2: Pişman olacağım, bir şey yapmayalım.
0: Elbiselerini çıkar.
2: Neler oluyor?
0: Bak, seni gördüğüm an Clark Devlin olmadığını anlamıştım. Şimdi çıkar o smokini. Sana ait değil.
2: Sana söylemek istedim ama nasıl bilemedim.
0: Elbiselerini çıkar dedim. Neydi o? Hey! Sen çık dışarı.
3: Tamam.
0: Elbiselerini çıkar.
3: Tamam.
2: Sakin ol. Adım Jimmy Tong. Bay Devlin'in şoförüyüm. Benden Walter Strider'ı bulmamı istedi.
0: Bak, daha fazla yalan dinlemek istemiyorum. Bana saati ve ayakkabıları ver. Clark Devlin nerede? Bunu kimse anlamaz mı sanıyordun?
2: Olan oldu. Ben de kendimi akışa bıraktım.
0: Ya iç çamaşırın?
2: O benim. Yani o da arkadaşımın.
0: Jimmy. Yakışmış.
5: Benimki de o da arkadaşımın.
2: Git sen işini bitir hadi.
0: Affedersiniz. İmparatoru gördün mü acaba?
6: Hayır. Hop. Ev sahibine veda etmeden çıkmak kabalık.
0: Ben de Dietrich'i arıyordum.
6: Seni ona ben götürürüm.
7: Ağzında küçük fare olan bir kedicik.
6: Sanırım laboratuvara girdi.
7: Ya. En azından suyu olan ilgin samimi.
0: Bak, ben senin için buradayım. Güvenilir olup olmadığımı merak etmiştim. Bahse girerim, bu smokin üstüne tam oturacak.
3: Teşekkür ederim.
8: Efendim, bileğinin yerini şimdi tespit ettik.
9: Ulaşmamız ne kadar sürer?
7: 20 dakika. Koordinatları geçtim.
2: Sevgili Bay Devlin, ben elimden geleni yaptım ama yeterli olmadı. Walter Strider'ı bulamadım. Ayrıca smokini de kaybettim. Ama geri alacağınıza eminim. Sanırım sizi tanımadan önce bulunduğum yere geri dönmem en iyisi.

0: Walter Strider. Walter Strider. Walter Strider! Ah, aptal kafam!
1: Benim küçük güzellerim.
2: Ceres marginatus. Güneydoğu Asya'ya özgü su örümceği adıyla bilinen bir tür. Su örümceği. Su örümceği.
1: Evet, su örümceği. Çok iyi, bu çok iyi.
2: Ah, bu zekice. Rezervleri bıraktıktan sonra küçük bacaklarıyla alarm zilleri çaldırmadan ölümcül bakteriyi suya dağıtacaklar. Doğanın adi küçük bir oyunu gibi. Yine de şanslıyız çünkü hala içilebilir bir kaynak var. Seninki. Sen bir dahisin Dietrich. Ama yazık ki işe yaramayacak.
1: Oo, işte bu yanlış. Yanlış. Yanlış. Yanlış. Yarayacak. Çünkü planım kusursuz. Özür dilerim Bay Benning. Sizin planınız ve benim... Yani bizim.
0: Kapa çeneni. Açıkla.
2: Ah, tabii. Ceres marginatus'un yaşam devinimi Dr. Sims'in şahsen aşina olmadığı bir şeyle başlar. Çiftleşme ile. Her neyse, böcekler de yumurtalarını kuluçkadan çıkacakları süre bitinceye kadar nilüfer yaprakları altında depolarlar.
0: Evet, belgesel kanalı safsatasını geçelim lütfen. Neden olmayacağını söyle.
1: Evet, söyle.
2: Çok basit. Burası kuzey yarımküre, öyle değil mi? Siz güney yarımküreye özgü bir canlıyı kuluçkaya yatırdınız. Yani özetle olgunlaşmaları için fazla soğuk. Cinsel açıdan Sims'te olduğu gibi. Bu nedenle çiftleşmezler. Bu nedenle suyu sevmeyecekler.
0: Bu doğru mu?
1: Hayır, benim de sevgilim vardı lisede. Fena değildi ama sonra kuzen Doris'i hatırlıyorsundur ve
0: hayır,
1: o
0: Sims,
1: bana...
0: Hayır, böcekler.
1: Böcekler? Aa, bu basit kadına... İnanmıyorsunuz değil mi Bay Benning?
2: Aha öyle mi? Smokin hakkında yalan söyledim mi? Söyle.
1: Oh Smokin. Evet fena değil ama...
2: Fena değil mi? Bu yeryüzünde mevcut olan en yüksek teknoloji ve ben onu senin iri ve sıcak ellerine bırakıyorum.
1: Bay Benning, böcekleri bırakın.
2: Tamam. Dediğini yap. Belki lise ikinci sınıf bilim ödülü kazanabilirsin ama dünyaya hükmetme hayalini unutmak zorundasın. Gir içine Dietrich. Nasıl olduğunu gör.

0: Diğer %10 burada. Sen de fazlasıyla var.
1: Merhaba Doktor Schwartz.
2: Patronuna söyle, Clark Devlin döndü.
3: Tam oturdu.

0: İnsana zımba gibi hissettirdiği kesin.
1: Yükünü azalttığını bilmek güzel Detri.
0: Bir soru. Bunu neden yapıyorsun? Hey, bu da ne böyle?
1: Bu 50 komandonun içeri girdiği anlamına geliyor. Ve sen lanet aksanın itici favorilerinle birlikte federal hapishaneye gidiyorsun. Ve ne biliyor musun? Orada tek içecek yüksek florlu musluk suyu.
2: Huzurlarınızda Clark Devlin.
1: Bu smokinin sana ne kadar yakıştığını hiç söylemiş miydim?
0: Sims, tahliyeye hazırlan.
3: Zevkle efendim.
4: Fıçka kapakları açılıyor. Hedef su kaynakları. Örümcekler 5 dakika sonra bırakılmaya başlanacak. Olgunlaşma seviyesi %85.

0: Neden buradasın?
1: Seni kurtarmaya geldim.
0: Bu iyi. Silahlı diğer adamlar nerede?
2: Yıllarca hakkında çok şey duydum. Sonunda tanıştık ve ben Büyük Clark Devlin'in sıradan birinden başkası olmadığını görüyorum. Sıra dışı ölüm yaşayacak sıradan biriymiş.
3: Haklısın. Tek şey hariç.
4: Benim adım Tong. James Tong. İyi misin?
0: Ah, Jimmy, bana söylemek istediğin bir şey var mı?
4: Sonra.
2: Ah, senin smokin de çok iyi.

0: 4 bakteri gen aşılı su örümceğe olgunlaşması %100. Bakteri bırakma noktaları belirler. Keseler açılıyor.
1: Ne yapıyorsun? Hayır! Hayır, her şeyi mahvediyor.
0: Elektrik arızası. Kuluçka kapakçıkları açılıyor.
2: Ah, senin gibilerini lisede çok gördüm.
3: Ya, bunu da yaptılar mı?
2: Yaptılar.
1: Bay Berling, kapağı elle açmak zorundasınız.
4: Kaybol.
0: Kuluçka kapağı elle açılmalı.

0: hazır. Bakteri özlü mikroplar kalkıyor.
1: Kafası patlamak üzere. İyi bak. Bak ona dedim. Birkaç numara biliyor olabilirsin ama zavallı doğuştan kaybetmiş birisin.
2: Sigara sağlığa zararlıdır. Sen iyi misin?
3: Evet iyiyim. Bu arada çok iyiydin. Şimdi milyonlarca insan susuzluktan ölecek. Kuluçkayı açık bıraktın.
2: Bir yere gitmiyorlar.
3: Evet, acaba ne bekliyorlar?
2: Neyi mi bekliyorlar? Kraliçeyi tabii.
0: Bu çocuğu örümcekler kraliçenin tahliyesini bekliyor.
3: Tanrım, ilk defa doğru söyledin. Kuzey Amerika'daki su kaynaklarına kraliçe örümcek liderlik edecek. Çabuk tahliye edilmeden yakala.
0: Kraliçe örümcek engellendi. Alarm. Kraliçe örümcek engellendi.
2: Girelim.

0: Beyler, lütfen izin verin. Affedersiniz ama bunu görmeyi hak ettim.
1: Sorun var.

0: Hadi acele edin kızlar, gidiyoruz. Kenara su tüfekli. Ah, merhaba dostum, güzel koştun. Merak etme güzelim, sorun kaldı.
1: Sorun var, bir kahramana çarptın.
2: Ben bir dahiyim. Bir parça bağışıklık karşılığı tanıklık edebilirim. Durun, ben tahsil ülkedenim.
3: Görünüşe göre tam vaktinde geldim.
1: Ah, neden, kaymağı için mi?
3: Ah, çok iyiydim Blaine. Vincent Chalmers, CSA, Dietrich Benning operasyonunun başında ben varım. Sen Jimmy Tonk olmalısın.
4: Smokey'nin burada. Mutlu oldun mu?
3: Merak etme olacağım. Merkeze güvenli ulaştırıldıktan sonra. Bu arada Blaine hiç fena değil. Bu ilk saha görevin olsa da.
1: Ah, tek başıma yapmadım.
4: Hakkımda hep güzel şeyler söylerdi.
1: Sonunda doğru bir şey yaptın. Bunu hak ettin.
4: Her neyse bayım. Birleşik Devletlere yardım etmek benim için onurdur.
3: Ben de seninle aynı şeyi hissediyorum asker.
1: Bu bürokratik pohpohlamalardan asla vazgeçmeyeceksiniz, öyle değil mi?
3: Ben ümitliyim.
0: Güzel.
1: Sakin olun millet.
4: Benim için yapabileceğin bir şey var.
3: Ne olduğunu söyle yeter.
1: Takip sistemi kilitlendi. Berbat edin, canına bel okurum. Bu caddeyi trafiğe kapatın.
5: Anlaşıldı.
1: Son 30 saniye. Geri sayıyoruz. Herkes yerinde mi?
5: Sosyal bacana hazır.
1: Çiçekçi, seyyar sosisçi. Bırak. Sosisçi yerini al. Hadi çabuk gidiyoruz.
5: Burası koşu. Cadde güvenli. Al bisikletle kurye.
1: Düşman yaklaşıyor. Sıra sende Randall. Düşün işini.
5: Anlaşıldı. T-14 süzülüyor. Koşun operasyonu başladı.
1: Paketi biz gelene kadar hazır olsun.
5: Anlaşıldı.
1: Çabuk millet.
5: Paket hazırlanıyor.
6: Hanımlar beyler, gösteri var. Paketimiz nasıl?
4: Ne diyeceğimi unuttum.
1: Bunu yapabilirsin. Dikkatini topla. Hadi git.
4: Ha?
1: Git.
5: Paket bırakıldı. Anlaşıldı. Hedefteyiz.
1: Jimmy, ne diyeceksin?
4: Adım Tonk. James Tonk. Zeki ve seksi bir erkek.
7: Söylemesin, sen misin?
1: Hayır.

0: Sayılır.
1: Hanımlar sakin olun. Ormanları patlamak üzere.
0: Clark sen sus.
1: Bu operasyonun başı benim sanıyorum.
0: Paket hedefe kilitlendi.
2: O çamaşırı neden giydin?
3: Duruyor.
0: Neden?
3: Nefesi sıklaşmaya başladı. Kızı gördün mü? Bence onu aşar.
1: Bitir işini.
0: Rene. Sessiz. Güzel. Clark lütfen. Sessiz ol.
4: Konuşmak üzere.
5: Aç ağzını.
0: Şimdi.
5: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba. Merhaba dedi.
2: Kız bu mu?
3: Bunu tek başına yaptı.
2: O kadar güzel değil.
1: Konuş Cem'i.
0: Cem'i gülümse hadi.
1: Başka konu aç çabuk.
5: Durum iyi görünmüyor.
6: Durum iyi görünmüyor.
4: Durum iyi görünmüyor.
0: Cem'i.
4: Durum iyi görünmüyor.
0: Cem'i.
2: Clark bir şey söyle. Sina kes sesini.
1: Gözlerinin
4: içine bak Cem'i.
0: Clark hayır.
3: İyi gitmiyor. Aşırı terlemiş gibi görünüyor.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
9: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
14: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
18: O zaman markete gidelim.
19: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
17: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
18: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
17: Hayır.
19: Varsa rafflesin maça varız.
17: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
19: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?
11: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Tam da leyslik.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya...

0: bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Mutfak'ta.
1: Siparişiniz.
2: Ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. İlhan, İlhan!
3: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
2: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
4: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
2: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Onları boş ver, beni dinle.
14: Sen kulağımın dibinde bağırırken sen düşünemiyorum.
13: Tamam mı?
14: Siz değil.
15: Cem'i beni dinle.
14: Hayır, bu.
16: Gözlerine bak Cem.
13: Benim Cem'im.
16: Ve dün gece onu düşündüğünü söyle.
13: Clark sessiz ol.
17: Ders sussana sen.
15: Söylemek zorundayım Cem'i.
16: Kadın için kadından akıl alma.
13: Kapa çeneni.
17: Clark görevden alındı.
14: Sesler kulaklarımı tırmalıyor.
13: Bak, beni duyuyorsan yüzündeki ifadeyi değiştir.
14: Beni hatırladın mı? Benim.
15: Hayır sakın.
14: Keçi sakal.
17: Tamam, senden gitmeni istemek zorundayım.
14: Sen benim aşkımın...
15: Sevdiğini asla söyleme.
14: Sen hayatımın aşkısın. Birlikte yemek yesek?
13: Dışarı. Muhtemelen altına yapmıştır millet.
14: Sadece bir
13: dışarı, şimdi!
14: Tamam, öğlen olsun.
13: Şimdi! Bu görevi iptal ediyoruz. Toparlanın, dönüyoruz.
14: Ne yazık ki beceremedin Bay Devlin.
16: Jimmy, ben bu işin kitabını yazdım. Güven bana. Beceremedin değil. Gözünde büyüt.
14: Belki de.
15: Şöyle yapalım. Hafta sonu
16: kafanı dinle. Pazartesi daha rahat sonuç alacağım bir yere gideriz. Monte Carlo nasıl?
14: Harika olur. Teşekkürler Bay Devlin. Herkese teşekkür ediyorum.
13: Takma kafana Jimmy. Pekala. İstediğin seni fark etmesi ise bunu başardın. Gelecek sefer ne yapacaksın? Bıçakla mı kovalayacaksın?
14: Benim için çok zor.
13: Zor olan ne? Söylemen gereken şey affedersin kahve alabilir miyim demek kadar basit.
14: Güzel bir kadın görünce konuşamıyorum ben.
13: Evet. Güzel kadınlar.
14: Evet, çekici kadınlar. Galerideki hanım gibi hani.
13: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
14: Ne oldu şimdi?
13: Hiçbir şey.
14: Ne?
13: Ne hissettiğimi çözemedin mi?
14: Üzgün görünüyorsun.
13: Hayır.
14: Hasta mısın?
13: Hayır.
14: Ya kabız?
13: Hayır. Biraz.

0: Bir sen söyle, neyin var?
1: Sadece kimse onun için yaptığını benim için yapmadı da. Hatta denemedi bile.
0: Neden biliyor musun? Çünkü sen başlı başına bir baş belasısın.
1: Evet, seninle çalışmak güzeldi.
0: Hey, Dilay'la bakar mısın canım? Birer kahve içelim mi?
1: Ben sadece organik yeşil çayı içerim.
0: Bip, yanlış cevap. Asla erkek arkadaşın olmayacak.
1: Tamam, kahve. Kahveye bayılırım.
0: Öğrendim bile.
1: Bu mutlu yüzün mü, azgın ifadesi mi?
0: Sonra söylerim. James. James.
2: Yes.
1: Ah. Birden ne söyleyeceğimi unuttum.
0: Özür dilerim. Ha?
2: Ne oldu?
0: Kuş adama çarptı. Ha?
3: Bu yalan değil de ne?
0: Bu yalan değil de ne?
3: Değil de ne?
0: Tamam. Sen dilinizi iyi bildiğini sanıyorsun değil mi? Buradaki neyse dilindeki de o. Buradaki neyse dilindeki de o. O dilindeki şey...
2: Tamam kes.
0: Anlaşıldı. Bu yüzden erkek arkadaşın yok. Bu... Dur. Bu yüzden.
1: Kurbağa.
0: Kurbağa. Şu çirkin suratına bakın. Ne zaman baksam... Ne zaman baksam hep bunu yapıyor. Böyle nasıl oynarım ki? Beni tek alamaz mısın sen?
1: Hayır.
2: Motor.
0: Hayır, hayır, hayır. Kes.
1: Laboratuvara gidecekler, izleyin.
0: Kim?
1: Onlar... Çok mutlu bir iş ortağım var. Jimmy, bekle bir...
0: Bütün film boyunca güldü. Yani filmi berbat etti. Bakın ne yapıyor yine bu? Ha?
2: Vur be! Oy. Hızlısın. Ama ben daha hızlıyım.
4: Milli Takımlar Resmi İçecek Sponsoru Sarıyer Kola sundu.

0: Sevgili dostlar, takvim yaprakları 14 Haziran'ı gösteriyor. Türk milli takımımızın ilk yarıda ama muhteşem oynuyoruz. Gerçekten muhteşem oynuyoruz. 1-0 mağlubuz ama güzel bir futbolumuz var. Birazdan ikinci yarı başlayacak. Gözüm iPad'de ikinci yarının başlamasını, buradan maçı takip edeceğim. Bir yandan televizyonda haberleri sunmaya çalışacağız. Bir yandan ekibimiz şu an İstanbul'da. Bağlanalım mı arkadaşlar hemen? Tamam. Hemen bir canlı bağlantımız varmış. Bir canlı bağlantımız varmış sevgili dostlar. Evet, arkadaşımız Pelda Arkan şu an bize Türk milli takımının sabahın erken saatinde İstanbul'da İstanbul'dan bir yayını var Pelda Arkan'ın. Evet Pelda, söz sende olacak. Türk milli takımının şu an saatler 8'i gösteriyor. İlk yarı 1-0 mağlubuz ama muhteşem bir futbolumuz var. Sözü sana bırakıyorum canlı yayında.
1: Günaydın Tarih Sarıkaya. Senin de belirttiğin gibi bizler şu anda Kağıthane'de Hasbahçe'deyiz. Sabahın erken saatlerinde, aslında saat 5'ten itibaren vatandaşlar buraya gelmeye başladı. Yoğun bir kalabalık var burada. 24 yıl sonra gelen bir hasret var. Kameraman arkadaşım Faruk Uyacan size etrafı gösteriyor. İlk yarı senin de belirttiğin gibi 1-0 mağlup başladı ama buradaki vatandaşlar heyecanını, umudunu yitirmiyor. Öyle ki daha ikinci yarı var. Senin de az önce belirttiğin gibi ikinci yarıda her şey olabilir. Yanımızda bekleyen vatandaşlarımız var. Heyecanlı burada. Sabah kaçta geldiniz?
2: Bu gece kaldık burada.
1: Gece kaldık.
2: Evet.
1: Heyecanlıyız. 24 yıl sonra.
2: Türkiye için buradayız. Türkiye için buradayız. Gece kaldık. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız.
1: İnşallah gelecek, bekleriz.
2: İnşallah.

0: Zaten ümidimiz o.
1: Sizin söylemek istedim.
2: Evet. Çok heyecanlıyız. Milli takımımızı sonuna kadar destekliyoruz. Buradayız.
0: Aynen, çok heyecanlıyız.
3: Çok heyecanlıyız. İnşallah Türkiye kazanır.
4: Tahir Sarıkaya ikinci yarıda birazdan başlayacak durumda ama burada şöyle ben size de uzatmak istiyorum. Ne zaman geldiniz?
5: Sabah erken saatlerinde geldim. Gürsel Mahallesi muhtarıyım aynı zamanda. Kahtan ilçesinin. İsmim Hasan Yılmaz. Türkiye-Avusturya maçına galip geleceğiz eminim inşallah. Mutlu olacağız. Sonumuz hayırlı olur inşallah. Saygılar sunuyorum.
4: Tahir Sarıkaya umutlar devam ediyor. Alanı şöyle bir gösterelim. Yoğunluk var. Evet, ilk yarı biraz 1-0 mağlup devam etti. Ama umutlar bitmemiş durumda. Vatandaşlar hala bekliyor. Kahvaltısını yapanlar, umutlu bir şekilde burada bekleyenler var Tahir Sarıkaya. Öyle ki ikinci yarı birazdan başlayacak. Nefesler tutuldu. Heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Biz de burada alanda sizlere yayını aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım Tahir Sarıkaya.
6: Bilir misin canlı yayında? Bak orada genç bir çocuk var. Genç bir kardeşimiz var. Biraz daha soru soralım milli maçla ilgili.
4: Kaçta geldin buraya?
7: 6'da.
4: Nasıl gidiyor? Heyecanlı mısın?
7: Evet, heyecanlıyım. 6'da geldim buraya. Kaç saattir bekliyoruz? İnşallah zafer geliriz.
4: İnşallah. O zaman biraz daha soruyorum Tahir Sarıkaya. Merhabalar, size uzatalım. Afiyet olsun öncelikle. Kaçta geldiniz?
8: 6'da geldik.
4: Nasıl gidiyor?
8: Çok güzel gidiyor. İnşallah kazanacağız.
4: İnşallah umut var.
8: İnşallah, inşallah. Dualarımız onlarla.
9: Zaman kaybetmiyoruz.
4: Efendim?
9: Umudumuzu biz hiçbir zaman kaybetmiyoruz.
4: 24 yıl sonra gelen bir heyecan. Ne söylemek istiyorsunuz? Tabii siz gördünüz öncekileri.
8: Çok heyecanlıyız. 24 yıl sonra böyle bir coşkuyu yaşamak gerçekten uyuyamadık sabaha kadar. Uyuyamadık.
4: Çaylar, kekler, her şey hazır.
8: Evet, evet, evet, evet.
4: Afiyet olsun.
8: İnşallah goller de atacağız. Heyecanla bekliyoruz.
4: İnşallah.
8: İnşallah.
4: Çok teşekkürler. Şöyle ilerlemek istiyorum. 7'den 70'e herkes burada. Tahir Sarıkaya bakın, minnoş bir bebeğimiz de burada. Bebeklerle birlikte, aileler de burada. Ne söylemek istiyorsunuz? Kaçta geldiniz?
10: Ya burası çok keyifli şu an. Umarım sonuçta güzel olur. Kazanmak istiyoruz. Bebişimizi de ilk maçı toplu bir şekilde uğurlu gelir inşallah.
4: İnşallah. Teşekkürler.
11: Teşekkürler. Biz de saat 6.30 gibi geldik. Yarım saattir buradayız. Anca burada yer bulabildik. Ama keyifli, güzel bir ortam var şu an.
4: Teşekkürler. Şöyle ben biraz daha ilerlemek istiyorum Tahir Sarıkaya. Bir abimiz de burada bekliyor. Efendim, buyurun. Kaçta geldiniz?
12: Ben geç kaldım. Yer bulamadım ya. Ben maçtan sonra geldim ya.
4: Erken gelen yerini kapmış.
12: Vallahi haklısınız valla. Neredesiniz, doğrudursunuz. Ama işte ortam güzel. Her şey çok güzel. İnşallah galip geliriz.
4: İnşallah.
12: İnşallah.
4: Evet, Tahir Sarıkaya ikinci yarı başlayacak neredeyse. Vatandaşlar heyecanlı. Şöyle zamanımız varsa biraz daha ilerlemek istiyorum. Şöyle hemen. Merhabalar, kaçta geldiniz?
13: Teşekkür ediyoruz.
9: Size soralım. Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
4: Tabii bazı vatandaşlar heyecanlı, konuşmak istemiyorum. Şöyle ilerlemek istiyorum. Merhabalar, kaçta geldiniz?
14: Merhabalar, kaçta geldik? Sabah 7'de geldik.
4: Nasıl gidiyor?
14: Çok güzel gidiyor. Türkiye'nin yanındayız. Bekliyoruz. Umarım kazanacağız. Umarım kazanacağız. Çok teşekkür ederim.
4: Evet, sağ olun. Sağ olun.
9: Kaçta geldi?
15: 7.
4: Nasıl gidiyor?
15: Yani iyi, güzel.
4: Evet, Tahir Sarıkaya, 86 milyon tek yürek. Burada da bir kalabalık var. İşte ikinci yarı başladı. Herkes heyecanla mutlu bir sonu bekliyor diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
6: Evet, sözü stüdyoya bırakalım. Sözü stüdyoda canlı yayınımız. Bir gözümüz de tabii burada. Ben de buradan maçı, evet gazeteciyiz ama heyecanlıyız. Haberleri sunmaya devam edeceğiz. Türk milli takımımız, İstanbullular, bizim çocukları meydanda izliyor. Şu an Türkiye'de inanılmaz derecede bir sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla sevgili dostlar, Türk milli takımının maçına ilgi var. Biz inşallah önümüzdeki dakikalarda tekrar bağlanacağız Pelda'ya. Gazete manşetlerini vereceğiz. Bakın, tüm gazeteler Türk milli takımının bugünkü manşetinde Kanada'da Türk rüzgarı diyor. Ve 24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanı yaşayan A milli takım ABD ve Kanada'da muhteşem bir taraftar desteğiyle sahaya çıkıyor diyor. Bugünkü Sabah gazetesinin manşetinde yer aldı. Evet, şu an maç başladı. Evet, şu an maç başladı. Dakika 45. Hadi bakalım milli takımımız. İnşallah gol olacak. İnşallah galip geleceğiz Avustralya karşısında. O zaman haberlerimize başlayalım.

0: başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'de ibadete açıldı. Cuma namazında Selimiye Camii'nde kıldı. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyan Erdoğan vatandaşlarla bir araya geldi. İşte o görüntüler.
1: Tarihi camide tarihi gün yaşandı. Restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii yeniden ibadete açıldı.
2: Ya Allah! Bismillah!
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Selimiye Camii'nde kıldı. Namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okuyan Erdoğan Bakara suresinin 2. ayetini okudu. Açılış töreninin ardından Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bir kafede çay içip sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan talepleri dinledi. Çocuklara harçlık verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.
3: Gönlüme lazım, hiç kimse.
1: Bugün de Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı.
2: Önceden dışa bağımlı olduğumuz teknolojileri artık kendimiz üretiyoruz. Her yıl milyonlarca gencimizi teknoloji yolculuğuna dahil ettik.
1: Ardından Beyoğlu Erzurum Vakfı lokalini ziyaret etti Cumhurbaşkanı.
0: Evet, haberlerimiz, canlı yayınımız devam ediyor. LGS'ye giren çocuklarını alkışlayıp uğurlayıp dualarla bekleyen velilere de bir günaydınlar dileyelim. İnşallah çocuklarınız istediği sonuçları alırlar, hedeflerine ulaşırlar diyelim sevgili dostlar. Yaşlanmaktan korkmadığını söylüyor Defne Samyeli'nin açıklamaları var. Evet, bu arada milli takımımız inşallah beraberliği sağlayacağız. Ama şu an Avustralya bir gol kaçırdı sevgili dostlar. Biz canlı yayınımız devam ederken Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde devam ediyoruz. Gazete manşetlerini okuyoruz. Tüm gazetelerde olduğu gibi milli takımımıza da Hürriyet Gazetesi yer vermiş. Şimdi birbirinden özel lezzetleri Tuzla Aydınlı pazar yerinde vatandaşlarla buluşmuş. İzleyelim.

0: böyle bir harika. Eğilirin nasıl bunu ya? Özel mi? Sürüyor böyle.
1: Afiyet olsun. Sürüyor.
0: Yani şuna bakar mısınız? Şöyle sürüyor. Gerçekten çok güzel.
1: Afiyet olsun.
2: Ne bileyim vallahi daha yeni geldik işte bakıyoruz şeyden.
3: Hatay'a gitmiş miydiniz daha önce?
2: Yok gitmedik. Hataylı arkadaşımız var. Hataylı.
0: Ben getirdim onları.
3: Hoş geldiniz. Merhaba. Hatay ayağınıza geldi. Ne düşünüyorsunuz?
2: Güzel şey düşünüyorum. İyi ki gelmiş, hoş gelmiş.
3: Afiyet olsun.
4: Evet, gazete manşetlerine Nefes gazetesiyle devam edelim. Pazar sabahında sevgili dostlar takvim yaprakları 14 Haziran'ı gösteriyor. Evet, bir gözümüzde Türk milli takımında. Hadi bakalım Kerem, hadi bakalım Arda, hadi bakalım futbolcularımız. Gerçekten çok güzel oynuyoruz sevgili seyirciler. Yani Avustralya'ya yenilmememiz lazım diye düşünüyorum. Şimdi mahkeme kararıyla CHP başkanlığına dönen Kılıçdaroğlu'nun il örgütleri planı 4 kritik il başkanı görevden alınıyor diyor. Gürsel Tekin, Özgür Çelik ikiliğini ortadan kaldırmak için Tekin'in tek yetkili yapılması bekleniyor. İzmir, Kars, Manisa il başkanı da değişecek bu manşetle. Şimdi burada da bir parti hazır, ikincisi yolda diyor. Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Özgür Özel'in yoğur halitasını anlatmış ve Ankara'da iki bina tuttu. Biri yeni parti, diğeri hazır parti olarak kiralandı. Ancak son ana kadar beklenecek diyor bugünkü manşetinde sevgili dostlar Nefes gazetesi.

0: Gazetesi'nde. Evet, pazar sabahında canlı yayınımız devam ederken sevgili dostlar, şimdi şimdi arkadaşlar hemen bakalım. İbn-i Sina Kadim Şifa Vakfı. Ha, bu haberi sonra vereceğiz arkadaşlar. Bu haberi sonra vereceğiz. Bu LGS'yi bir hazırlayalım. LGS'yi bir hazırlayalım. Bir yıl boyunca sabah akşam demeden ders çalıştılar. Testler, denemeler, soru bankaları, işte o emeği, dün o emeğin günüydü. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrenci liselere geçiş sınavı yaptı, LGS'ye girdi. İşte çocukların okul bahçelerinde ailelerse ter döktü. Öğrenci
1: evet, lütfen müsaade edin.
2: Zorlandım sorularda, fen cümleyle matematik. Diğer sorularım iyi geçti.
3: Kimine göre zor, kimine göre kolaydı.
4: Sınav çok güzeldi abi. İnşallah istediğim liseyi kazanabilirim. Ama son soruları yetişmediği için kafadan attım.
5: Çalışmamı da evde güzel puan bekliyorum.
3: Bir yıl boyunca bu sınava hazırlandılar. Heyecan, stres, gerginlik. Hepsini aynı anda yaşadılar.
6: Güzel geçti, biraz zordu ama yine iyiydi.
3: Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrenci liselere geçiş sistemi sınavı, yani LGS'ye girdi.
7: En zor LGS'lerden biriydi kesinlikle.
8: Matematikte bayağı zorlandım ama güzeldi, kolaydı.
3: Sınav öncesi bir hayli telaşlı geçti. Kimliğini unutanlar, trafikte kalanlar, koşarak sınava yetişmeye çalışanlar, polis ekipleri öğrencilerin yardımına yetişti. Ankara'da da velilerle okul müdürü arasında tartışma çıktı. Kapılar belirlenen sürenin öncesinde kapandı. Öğrenciler dışarıda kaldı. Müdür tartışmanın sonunda yanlış anlaşılma oldu dedi, kapıları açtırdı. Ve sınav başladı. Çocuklar içeride, aileler dışarıda.
9: Bizim için zorlu ve heyecanlı bir yıl oldu. Çok emek verdiler.
10: Ve çocuklar da heyecanlı, biz de heyecanlıyız.
11: Uzun bir maratondu, bugün final günü oldu. Öğrencilerin, ailelerin de gönlüne göre olsun.
3: Saatler 12.50'yi gösterdi ve sınav bitti. Öğrenciler alkışlarla karşılandı. Okul önlerinde duygu dolu anlar yaşandı.
0: Evet sevgili dostlar, hadi bakalım milli takımımız. Evet, gözümüz hala maçta, hala gol arıyoruz ama başaramıyoruz. Peki tepkiler, tabii sosyal medyaya bakıyorum. Sosyal medyada Kerem'le maça başlayan, Montello'ya kızan taraftarlar var. Sevgili dostlar, hala Kenan'ı konuşuyorlar. Neden Kenan'la ilk 11'e başlamadık diyenler var. Evet, birazdan maç sonrasında arkadaşımız Pelda Arkan'a birazdan bağlanacağız. İstanbul'da milli maç izleyen taraftarlar var. Sevgili dostlar, evet, Nurdağ'ında 4.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Dün akıllara hemen bu deprem neyin habercisi ve acaba başka illeri tetikler mi sorusu geldi. İşte sorunun yanıtı Profesör Doktor Naci Görür Beyaz TV'ye konuştu.
12: Deprem bölgesinde deprem bitti mi diye söylerler. Eva sınırları kenarı içindeki paylar harekete geçerse daha onlar kırılmadı, büyük depremler olabilir. Sanki deprem artık son buldu. Bu çok yanlış ve tehlikeli.
3: Saatler gece yarısını gösteriyordu. Nurdağ 4.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Herkes sokağa döküldü.
12: 4.5'lik deprem 10 kilometre, 10.1 kilometre derinlikte olan, özellikle Amanus Fayı üzerinde oldu.
3: Peki bu depremler neyin habercisi?
12: Bu deprem bize şunu çağrıştırabilir. Anadolu fayı ile özellikle Arap-Leva sınırı, sınırda yer alan faylar ve Leva fayları hareketlenmedi, kırılmadı, deprem üretmedi. Bunlar da büyük deprem üretebilirler. Ben şahsen endişe duyuyorum.
3: Bölgedeki depremler bitti mi?
12: Aslını söylemek

0: istediğim nokta Arap levhasının kenar kısımları. Dolayısıyla daha büyük depremler meydana gelir. Levha sınırları kenarı içindeki paylar harekete geçerse daha onlar kırılmadı. Büyük depremler olabilir.
1: Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür uyardı.

0: Bu arada Ankara Havalimanı açılıyor. Ankaralılara hayırlı uğurlu olsun. LGS klasiği diyenler var. Polisler sınava yetiştirdi diyenler var. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen bir olayda 16 yaşında lise öğrencisi Kayra Ataman kız arkadaşıyla parkta yürümeye başlamıştı. Şimdi bu haberi bir İlayda hazırlayın. Bu savunmaya kim inanır diyor. Taha Erdem Ehlil 17 yaşında parkta tartıştığı Kayra Ataman'ı bıçaklayarak öldürdü. Ölümüne ilişkin davada sanık Ehlil amacın bacağından bıçaklamaktı. Savunmasını yaptı. Baba Burak Ehlil ise oğlunun sadece yumruk attığını, bıçaklama anını görmediğini öne sürdü.
1: Ne çocuğu? Bunlar canavar.
2: Akranı tarafından öldürülen 16 yaşındaki Kayra'nın katili ifade verdi. Kendimi korumak için yaptım dedi. Amacının bacağından bıçaklamak olduğunu söyledi.
1: Ciğerim yanıyor benim. Ben adalet istiyorum. Benim gözyaşlarım sel oldu. Ben öldüm ben. Ne çocuğu? Bunlar canavar.
2: Kayra Ataman henüz 16 yaşındaydı. Kız arkadaşıyla birlikte parka gitti. Kızın eski sevgilisiyle karşılaştı.
3: Eski kız arkadaşıyla gördüğü için birkaç yerinden bıçaklamış.
2: 17 yaşındaki Taha Erdem Ehlil de babasıyla birlikte parktaydı. Eski kız arkadaşını Kayra'nın yanında görünce öfkelendi. Kayra'ya bıçakla saldırıp ağır yaraladı.
4: Tam abi kalbinin orada. Yaraladı ondan sonra kaçtı direkt. Bıçağı da abi attı abi direkt gitti buradan.
2: Talihsiz genç kurtarılamadı. Onu hayattan koparan akranı Taha Erdem Ehlil ve babası Burak Ehlil de tutuklandı.
5: Adalet istiyorum artık çocuklar ölmesin lütfen. Hani it benim oğlum. Özel hareket olmak istedi bir dönem.
2: Taha Erdem'in ifadesi ortaya çıktı. Kayra'nın üzerine doğru koştuğunu söyledi. Kendimi korumak için yaptım dedi. Ayrıca asıl amacının öldürmek değil bacağından bıçaklamak olduğunu belirtti.
0: Kim inanır değil mi sevgili dostlar? 16 yaşında bir çocuk ölüyor sevgili dostlar ve verilen savunmaya bak. İşte burada avukatlar devreye giriyor. Şöyle konuşursanız daha az ceza alırız diye ama hayattan kopan bir genç sevgili dostlar. Evet, milli takımımızın maçını bir tarafta da izliyorum. Gerçekten Avustralya hiç iyi oynamıyor ama biz Avustralya'nın bu kötü futboluna karşı neden gol atamıyoruz? Bir sıkıntı var. Forvet'te bir sıkıntı var. Arda da çok iyi oynamıyor. Bakalım biz ama inanıyoruz bu maçta en kötü beraberlik olacak. Milli takımımız, Türk milli takımı yenilmeyeceğini İnanıyoruz ve düşünüyoruz. Şimdi sonuna kadar savaşacağız diyor Montello, teknik direktör, tek patron. Bu ülkeye tutkuyla bağlıyım. Milyonları sevindirmek için maçın son dakikasına kadar savaşacağız demiş Türkiye gazetesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Erzurumlar Vakfı lokalini bir anda ziyaret ediyor. Hiç programda yokken orada vatandaşlarla, Erzurumlarla bir çay içiyor sevgili dostlar. Tek çıkış yolu yeni parti diyor Özgür Özel'le ilgili Türkiye gazetesinin manşetinde, Uyan Türkiye'mde ve bir pazar sabahında. Evet, ben de milli takımımızın formasıyla programa çıktım sevgili dostlar. İnanıyoruz, kazanacağız. Türk milli takımına başarılar dileyelim. Evet, bir gözümüzde maalesef burada iPad'de maçı izliyorum. Haber aralarında şöyle maça bakma fırsatım oluyor. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı sevgili seyirciler vatandaşları dolandıran kredi kartı şebekesini çökertmiş haberimiz var.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı dev bir operasyona imza attı. Kredi kartı şebekesi çökertildi. Çok sayıda vatandaşa bankalar üzerinden yüksek tutarlı işlem girişimlerine yönelik bilgilendirme mesajı geldi. Mesajda tek kullanımlık şifreler de yer aldı. MİT şüpheli mesajları takip etti. Kısa mesaj hareketleri sabaha kadar devam etti. Olayın organize bir siber faaliyet olduğu anlaşıldı ve MİT harekete geçti. Çalışmalar yürütüldü. Kredi kartı sahiplerine otomatik mesaj gönderilmişti. Şüphelilerin adresleri belirlendi. İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda kredi kartına ilişkin test kayıtlarının sınıflandırıldığı verilere el konuldu.
0: Şimdi canlı yayınımız Uyan Türkiye.

0: HKM pazar sabahında devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet, milli takımdan gol bekliyoruz. Saldırıyor milli takım ama hala aşamadık sevgili seyirciler. Yani Avustralya belki de Paraguay'dan sonra bence grubumuzun en kötü takımı. Ama biz bu kötü takıma 1-0 yeniliyoruz. Kadromuz daha iyi Avustralya'dan. Evet, Kenan'ın atakları var ama golü bulamıyoruz. Bakalım, inşallah Türk milli takımımız biz yayındayken bir gol atar ve bu sevincimizi sizlere yansıtırız diye düşünenlerdenim. CHP'de neler oluyor? Mutlak mutlan kararını nasıl buluyorsunuz sevgili dostlar? Ve Sözcü gazetesi, Özgür Özel'e yakın bir gazete, Kılıçdaroğlu'nun karşıtı diyelim. Ama bu işler belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu'na dönebiliyor ki bunları da yaşadık. Mutlak mutlan kararıyla CHP'ye kapısı kırılarak girildi ama o karar Yargıtay'da hala gönderilmedi. Yargı bekletiyor demiş. İnelim mi arkadaşlar biraz? Şimdi korkmayacağız, durmayacağız ve teslim olmayacağız diyor Özgür Özel. Meydanlarda konuşmuş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bu meydana iyi bakın, öfkeye bakın. Bu kalabalıkları toplayan sizin adaletsizliğinizdir diyor. Hınca hınç dolu meydan demiş Özgür Özel'in açıklamaları sevgili dostlar. Evet, canlı yayınımız Antalya'da 9 yıl devlet memuru olarak çalıştıktan sonra istifa eden bir kadın şoför olmuş.
1: Mutsuz olmadığımız bir yerde yani 20-30 sene çalışmak istemedim ve denemeseydim gerçekten pişman olurdum.
2: Böyle dedi, 9 yıllık memuriyetinden istifa edip tır şoförü oldu.
1: Mental olarak tabii ki de evi özlediğim anlar oluyor. Fiziksel olarak da bazen yoruluyorum ama araç sürüyor olmak, büyük bir araç sürüyor olmak çok keyifli. O beni çok tatmin ediyor.
2: 31 yaşındaki Begüm Önder birkaç yıldır Avrupa'ya yük taşıyor.
1: Genellikle Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa, bu bölgelerde hareket ediyorum. Bazen günde 3 ülke değiştiriyorum.
2: Her gün farklı bir ülkede uyanan Önder zorluklarında olduğunu söyledi.
1: Bir erkek yarım saatte yapıyorsa ben bir saatte yapıyorum ve oluyor. Bu işin en basit yanı zaten aracı sürme kısmı. Zor olan kısmı psikolojik olarak evden uzak kalmak.
0: Sevgili dostlar, şimdi de Adana'ya gelin, bir damattan anneyi ağlatan ziyarete gidelim.
3: Annem rahatsız olduğu için bugünümüze katılamadı.
4: Gelinlik damatlıkla hastaneye geldiler. Hasta yatağındaki annelerini ziyaret ettiler.
3: Biz anneme sürpriz yaptık.
5: Yani çok mutlu oldum, çok huzurlu oldum. Ama tabii ki ben aralarında olsaydım daha güzel olacaktı.
4: Şahin ve Esma Nurkaya çifti hayatlarının en mutlu gününde biraz buruktu.
3: Bir yandan çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bir yandan da tabii ki de üzgünüz annemiz bu durumda olduğu için.
4: Annelerinin tedavisi 4 aydır devam ediyor.
5: Ameliyat olamadım. Enfeksiyonum yüksekti. O yüzden bugün ameliyat olacağım.
3: Annem yanımızda bulunamadığı için biz annemizin yanına geldik.
4: Hasta odasında annelerinin elini öpen ve duasını alan çift hastaneden ayrılarak nikah törenine geçti.
3: İnşallah Allah'ın izniyle iyileşecek, ayağa kalkacak.
5: Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut etsin.
0: Ankara'da acayip bir yağış vardı. Ankaralılar, dün bir Ankara'dan bir arkadaşımla konuştum. Uzun zamandır böyle bir dolu yağışını görmedik dedi, dolu yağışını. Manzara sağanak yağış etkili oldu ve yine Ankara dev bir göle döndü. Bakın Ankara'da yağışın ardından ne hale geldi.

0: Ankara'da yağmur yağdı, altyapı çöktü. Göle dönen caddeler, su basan evler. Başkent yine yetersiz belediyeciliğe yenildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun peşinde gezerken Ankaralılar yağmur altında yollarda kaldı. Mansur Yavaş'ın yavaş belediyeciliği Ankara'ya denizi getirdi. Günler öncesinden yapılmıştı uyarı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi kulak asmadı. Başkent yine felaketi yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyardı ancak CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi önlem almayınca ortaya işte bu manzara çıktı. Dolu yağışı etkili oldu. Evleri su bastı. Bazı araçlar selde mahsur kaldı. Bazı araçlarda ilerlemekte güçlük çekti. Kimi vatandaş aracını yol kenarına çekti, yağışın dinmesini bekledi. Durum daha da kötüye gitti. İstanbul yolunda motosikletli kurye suya gömüldü. Bir vatandaşın yardımıyla kurtuldu. Bir akaryakıt istasyonunda yaşananlar felaketi gözler önüne serdi. İki çalışan sele kapılmamak için büyük çaba sarf etti. Çalışanlardan biri demirlerin üzerine çıktı. Selde sürüklenen bir çöp konteyneri de işte böyle görüntülendi. Binaların bahçelerini de su bastı. Taşan su garaja, şelale gibi işte böyle döküldü. Vatandaşın gözü belediye ekiplerini aradı ama yine Ankaralı kaderine terk edildi. Başkentte manzara böyleyken krizi fırsata çevirenler de vardı. Bir vatandaş yağmurun yağmasını fırsat bildi. Eline fırçasını aldı, aracını işte böyle yıkadı.
1: Evet sevgili dostlar, hala gol atamadık ama inanıyoruz gol atacağız. Ve Türk milli takımıma, şimdi Türk milli takımımızı destekliyoruz. Şu an reklama girdi. Bir dakikalık bir reklam var. Şimdi Kılıçdaroğlu ile ilgili haberimiz var. Birazdan İstanbul'da arkadaşımız Pelda Arkan'a bağlanacağız. İstanbul'da tamam. Hazır mı arkadaşlar? Tamam. Hemen ben reklamlara geçmeden önce biz bir Pelda'ya bağlanalım. Hemen ardından da reklamlardan sonra geliyorum.
2: Duymuyorum.
1: Şu an sana. Pelda sesim geliyor mu? Sendeyiz şu an.
2: Evet Tarih Sarıkaya.
1: Sendeyiz şu an.
2: Tarih Sarıkaya ikinci yarı umutlar hala devam ediyor. Heyecanlı bir bekleyiş var burada. Kalabalık. Kameraman arkadaşı Faruk Ajan size göstersin. Çocuklar da heyecanlı bir şekilde burada bekliyor. 7'den 70'e herkes. Bir umut diyor son dakikaya kadar. Bir umut da olsa bekliyorlar. Ablam. Konuşalım. Kaçta geldin buraya?
3: Yeni geldim.
2: Heyecanlı. Yeni mi geldin?
3: Yeni geldim evet.
2: Nasıl gidiyor sence? Olacak mıyız? İzliyorsunuz.
3: İnşallah. İnşallah.
2: Heyecan var mı?
3: Evet var.
2: Teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Efendim size soralım. Kaçta geldiniz?
4: 7 gibi geldik maç başında ya.
2: Nasıl ilerliyor? Umut var mı?
5: Yani inşallah olur. Ama şu an için çok umut göremiyoruz. Biraz sakin oynuyoruz.
4: Ya ben de aynı fikirdeyim. Biraz pozisyonları kaçırıyoruz ama bakacağız artık kalan sürede.
2: Teşekkürler. Size soralım. Siz kaçta buradasınız? Kaçtan buradasınız?
6: Biz 6.30'da geldik. 6.30'dan beri buradayız. Ben onlara katılmıyorum. Ben ümitliyim. Maç skoru 2-1 diyorum. Umarım inşallah Türkiye 2-1 galip gelecek.
2: İnşallah. Teşekkürler. Şöyle biraz daha ilerlemek istiyorum. Siz kaçta geldiniz? Nasıl geçiyor?
7: Sabah ezanıyla beraber buradayız.
8: Sabah ezanıyla buradaydık.
2: Sabah ezanını kıldınız geldiniz.
7: Kıldık geldik buraya.
2: Dualar edildi.
7: Edildi, dualar edildi ama kabul olmadı gibi ya.
5: İnşallah kazanacağız.
2: Arkadaş kabul olmadı diyor dualar.
5: Umarım değişir.
2: Umut devam ediyor ama yılmak
7: devam
2: yok.
7: Devam ediyor.
2: Teşekkürler. Efendim size soralım. Heyecanlı bekleyiş, gerilim şeklindeyiz.
8: Heyecanlıyız. Biz bitti demeden bitmez. 2002'de olduğu gibi, 2008'de olduğu gibi yine gruptan çıkacağız inşallah.
2: Teşekkürler, sağ olun. Bizler alandan sizlere olayları aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim reklamdan sonra görüşmek üzere. Altın

0: kar kesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
14: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
16: O zaman markete gidelim.
15: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
17: Hoş geldin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçası.

0: parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Banka.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
5: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
4: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: hayal aşka.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Evet, canlı yayınımız maalesef sevgili dostlar, Uyan Türkiye'm. İstemediğimiz sonuç 2-0 mağlubuz. Türk Milli Takımı'nın sevgili dostlar, şu an Beyaz TV'de canlı yayınımız devam ediyor. Uyan Türkiye'mde Milli Takımı maalesef konuşuyoruz ama 2-0 şu an mağlup durumdayız. Evet, 2-0 mağlup durumdayız. Şimdi birazdan maç sonrasındaki açıklamaları vereceğim. Maç sonrasında neler oldu, hepsini konuşacağız canlı yayında. İyi bir futbol oynamadık. Maalesef iyi bir futbol oynamadık. Kerem'e çok tepkiler vardı. Montello'ya neden Kerem'le başladınız forvetle diye sosyal medyadan gelen yazılanları hepsini okuyorum. Birazdan fotoğraflar geldi Kanada'dan. Onları da vereceğiz. Ama biz bir siyasete dönelim. Kılıçdaroğlu ve A takımının 9 milletvekilliği ihraç istemiyle sevk etmesi, disiplin kuruluna sevk etmesinin ardından dün iki ihraç daha istendi. Biri Kılıçdaroğlu'na girdiği polemikle gündemde olan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Diğeri ise restorana alkollüyken kadınlara yaptığı çirkin teklifle suçlanan Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı.
4: Arınma süreciyle ilgili olarak da parti içi kurulları çalıştıracak.
5: Kemal Kılıçdaroğlu ikinci ihraç listesi için düğmeye bastı.
6: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
5: Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem sert tartışmalarla karşı karşıya geldiği C

0: CHP eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la
1: ben kaşar bir siyasetçiyim.
0: Mart ayında yemek yediği restoranda masasındaki iki kadına çirkin teklifte bulunduğu için kavga çıkardığı iddia edilen Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in üstünü çizdi. Ama bitmedi. MK toplantısında Kılıçdaroğlu ihraç sürecini hızlandırdı.
2: Cehennemin kapılarını açıyorlar.
0: Öyle ki önümüzdeki günlerde 6 CHP'li belediye başkanının daha ihracının isteneceği konuşuluyor.
3: Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Kulislerde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Muhittin Böcek, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Oya Tekin, Hasan Akgün ve Onursal adı güzelinde ihraç edilecekleri söyleniyor.
4: Onursal hangi örgütü kuyduysa o örgüte beni de yazın.
0: Ve CHP yönetiminin ihraç istediği 9 milletvekiline dair suçlamaların ayrıntıları da ortaya çıktı.
5: Bu kararı verenler parça kültürünü çiğnediler.
0: Listenin ilk sırasında yer alan isim Veli Ağbaba'ydı. Ağbaba hakkında Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde Gökhan Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro getirmesini istediği yönünde iddialar var.
6: 1 milyon euro rüşvet almışım.
0: Ve Ali Mahir Başarır hakkındaki iddialar da ciddi. HTS kayıtlarında Böcek'le para tesliminin gerçekleştiği öne sürülen tarihlerde telefon görüşmeleri yaptığı öne sürüldü.
7: Cemal Bey utan utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim.
0: Gökhan Günaydın'ın ismi de kurultay öncesinde İstanbul Emirgan'daki Beyaz Köşk'te bazı delegelere para dağıtıldığına ilişkin tanık beyanlarında yer aldı.
8: Onun hukukla da siyasi ahlakla da bağdaşır herhangi bir yanı yoktur.
0: Ensar Aytekin ve Nurhayat Altacan'ın dağıtları yine kurultay sürecinde delegelere baskı yaptıkları iddialarıyla dosyaya girdi. Sadece bu değil, ihraç listesi uzayabilir.
9: Ya Muhittin, Antalya'da senin için söylenenler arşa çıkmıştı be.
0: Listede CHP milletvekili Mahmut Tanal ve Cemal Enginyurt'un olduğu da iddia edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen ekipte artık CHP'de mücadele yolu kalmadı ve yeni parti görüşü ağır basıyor.
2: Kıyamet senaryomuz hazır.
0: Özel ise mücadelenin parti içinde yürütülmesinde ısrarcı.
2: Mahkeme bitmiyor, bunlar yapmıyor. Baskın seçim gelmiş. E ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız. Bir partiyle listemizi vereceğiz. Ama bu kıyamet senaryosu.
10: Vallahi ben kimseyi boyundan küçümsemiyorum arkadaşlar. Müziği verebilir misiniz? Türk Milli Takımı'nın müziği vardı. İlayda dün gece sana atmıştık. Şimdi sosyal medyada Avustralyalı iki futbolcunun, bakın forvet futbolcularından bahsediyoruz. Boyları 19 numara. Soğutar'ın boyu 1.98'miş sevgili dostlar. Bakın 1.98 boyu var Avustralyalı futbolcunun. Stoker'ın sevgili dostlar ve bir tarafta da Beach'in, Peder Beach'in de boyu 1.90. Evet, Kerem'le ikisi de, üçü de forvet oyuncusu. Teknik direktörümüz Montello neden forvette Kerem'i oynattı şeklinde sosyal medyada konuşmalar var, yazılanlar var. Risk almayan bir milli takımından bahsediyoruz. Şimdi Kerem nasıl İlayda? Tamam, hemen Barış Alper'i de verdik. Barış Alper'in de bu fotoğrafı sosyal medyada yine konuşuldu. Yine TT oldu. Bu saç tarzıyla, stiliyle sevgili dostlar. Evet, Türk milli takımımız dakika 90'ı geçtik ve 6 dakikalık bir uzatma var. Hala 2-0 mağlubuz. Biz bu takımı yenemezsek Amerika'yı hiç yenemeyiz sevgili dostlar. Tamam, ligin en kötü takımı Paraguay ama hilal bıyıkla çıkan Melih Demiral de var. Birazdan o fotoğrafı da göstereceğiz ekranlarınızda canlı yayında sevgili dostlar. Evet, burası Beyaz TV. Uyan Türkiye'm devam ediyor. CHP ile ilgili haberlerimiz var.
11: Tekme aldım. Kameraman arkadaşım yine aynı şekilde tekme aldı. Tehdit ve küfürler oldu.
12: Görevlerini yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi önündelerdi. Saldırıya uğradılar. Canlı yayında provoke edildiler. O saldırıyı kınamak için bugün onlarca kişi Akit TV'nin

0: Vakit medya muhabir ve kameramana yapılan menfur saldırıyı şiddetle, esefle kınıyoruz.
1: CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapacağı grup toplantısı öncesi Akit TV muhabiri Muhammed Can Bulut ve kameraman Nuh Güneş de mesleğini icra etmek için alandaydı.
2: Hem Kılıçdaroğlu hem de özel destekçileri kendi arasında tartışma yaşanmaya başladı ve arbede sırasında da bizi hedef gösterilerek saldırdılar.
1: Önce canlı yayınları provoke edildi.
3: Canlı yayına başladıktan sonra üzerimize geldiler.
1: Ardından sözde CHP destekçileri Bulut ve Güneş'e tekme ve yumruklarla saldırdı.
2: Bir daha böyle bir olayın yaşanmasını asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz de.
1: Bugün de Akit Medya grubunun önünde o saldırı protesto edildi. Çok sayıda basın mensubu ve sivil toplum kuruluşu oradaydı.
0: Akit Medya binası genel merkezi önünde onlarca STK'nın katıldığı bir eylem yapıldı. Akit Medya grubu olarak her zaman hakkın, hakikatin yanında olacağız.
4: Evet, Melih Demiral'in Dünya Kupası'nda sevgili seyirciler, hilal bıyıklı çıkması da sosyal medyada konuşulanlar arasında sevgili seyirciler. Yani tamam, ben Melih Demiral iyi bir futbolcudur, iyi bir insandır, aynı çizgideyiz ama biz futbol istiyoruz arkadaşlar. Bıyıkmış, saç stiliymiş. Yani halk diyor ki kardeşim bize ne sizin stilinizden diyor. Barış Alper Yılmaz'ı da verin arkadaşlar. Bir tarafta milli takımda bıyık tamam güzel, sıkıntı yok, eleştirmiyorum. Bir tarafta saç stiline Barış Alper Yılmaz'ın, sevgili dostlar, biz futbol istiyoruz. Biz maalesef çok rahat yenebileceğimiz ya da puan kaybetmeyeceğimiz bir Avustralya'ya 2-0 maalesef yeniliyoruz. Çok iyi bir atağımız yoktu. 6 dakikalık bir uzatma süresi var. 3. dakikayı doldurduk. Yani elin adamları Avustralyalılar. Peki Kerem, futbolcumuz Kerem forvetle oynuyor. Arkadaşlar küçümsemiyorum, bakın adamların forvetine bakın. Bizim forvetimize bakın. Allah aşkına. Olacak iş mi sevgili dostlar ya? Olacak iş mi ya? Birazdan bunları da konuşacağız. Şimdi kırmızı ışık ihlali yapanlar, dur ihtarına uymayanlar, drift atanlar, maganda sürücüler, trafikte olaylar bitmek bilmiyor ve kameralara yansıyanlar.
1: İki sürücü kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu yetmemiş gibi bir de tehlikeli şekilde şerit değiştirip trafiği tehlikeye attılar. Sürücülerin bu davranışı cezasız kalmadı. İki sürücüye 15 bin lira ceza yazıldı. Motosiklet sürücüsü polisin dur ihtarına uymadı, kaçmaya çalıştı. Köşeye sıkışınca motosikleti bıraktı, yaya olarak kaçmaya devam etti. O sürücüye toplam 469 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine 2 ay el konuldu. Drift canavarları yine sokaktaydı. Sürücü cadde ortasında drift attı, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar başka bir kişi tarafından kaydedildi. Polis görüntülerin ardından harekete geçti. Sürücüye 140 bin lira para cezası yazıldı. Ehliyetine 60 gün el konuldu.
4: Bir tarafta da sevgili seyirciler, İbrahim Hacı Osmanoğlu TFF Başkanı ve FIFA Başkanı'yla birlikte Infantino'yla Avustralya maçını birlikte takip ediyorlar. Tüm dünya bu maçı izliyor. İmajımız açısından kötü oldu. Evet, şu dakika itibariyle maç bitmiştir. Dünya Kupası'nda bir son dakika girebilir miyiz yönetmenim? Dünya Kupası'nın ilk maçında Avustralya karşısında 2-0 mağlup olduk sevgili seyirciler. Vay be, vay anasına ya. Resmen yenebileceğimiz bir takımı yenildik sevgili seyirciler. Olmayacak. Olmaması lazımdı bu skorun. Sosyal medyada o kadar çok Antalya'dan, Pendik'ten, Üsküdar'dan, Kars'tan, Edirne'den o kadar çok fotoğraflar var ki, bize gelen sosyal medyadan. Maalesef mağlup olduk sevgili dostlar. İlk maçımızda, Dünya Kupası'nın ilk maçında. Şimdi devam edelim o zaman. İstanbul Kartal'a götüreceğim şimdi sizleri.

0: Kartal'dan gelen bir haberimiz. Kartal Adliyesi'nde bir savcı kadın vurulmuştu. Hakim belki de ölümden kurtarsan da odadaki hükümlü çaycıydı. O savcıyı 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1: Yani öyle bir yerde hakim hanıma kimsenin saldırabileceğini düşünmemiştim. Yardım istedi. Ben de bu yardıma kayıtsız kalamazdım.
2: Kadın hakimi adliyede vurmuştu o savcı. Hükümlü çaycı olmasa belki de hayattan koparacaktı. O savcının cezası belli oldu.
1: Yine aynı şeyi yapardım yani ben.
2: Kartal'daki bölge adliye mahkemesinde savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan ilişkiyi bitiren hakim Aslı Karaman'a öfkeliydi. Kadın hakimi bacağından vurdu. O anda eski hükümlü çaycı araya girdi. Olası bir cinayeti önledi.
1: Öteki şansı tanımıyorum yani, ünvanını da bilmiyordum. Allah işte yani bana vesile kıldı.
2: Davanın ikinci duruşması görüldü. O savcı için 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanık Kılıç Arslan, tutuklu yargılanmama gerek yoktu. Belli ki savcı işi bilmiyor diyerek duruşma savcısını eleştirdi. İkili arasında duruşmada gerginlik yaşandı. Kılıç Arslan, kadına karşı kasten öldürme suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
0: Evet sevgili dostlar, maalesef yani kızıyor muyuz? Evet kızıyoruz. Beklemediğimiz bir skor. Hani karşımızda bir İspanya olsa da, karşımızda bir Fransa olsa da deriz ki ya Avrupa'nın en iyi futbol takımları deriz ama... Arjantin olsa, Almanya olsa ama arkadaşlar Avustralya'yı yenemedik. 2-0 mağlup olduk ve çok kötü bir maçla, çok kötü bir skorla Dünya Kupası'nda ilk heyecanlığımızda maalesef beklenmedik bir mağlubiyetle bir son dakika olarak veriyoruz. Fotoğrafları da verelim arkadaşlar, az önceki fotoğrafları. Tabii Kerem'e çok tepki var. Fenerbahçe'nin futbolcusu Kerem'e, Montello'ya. Şimdi şu fotoğraftan dolayı sosyal medyada arkadaş bizim futbolcumuzun boyuna bakın. Forvet'teki futbolcumuz Kerem Aktürk'ün boyuna bakın. İyi bir futbolcudur tartışmıyorum ama adamların boyu 1.98, forvette oynayan adamların boyu. Bunu hiç mi hesap etmedik? Sayın Montello, hiç mi karşımızdaki rakibi Avustralya'nın forvetini hiç mi tahmin edemediniz? Hiç mi forvetlerindeki boylara bakmadınız? Bak, iki forvet oyuncusu ve şu fotoğraf dünya tarihine girebilecek bir fotoğraf. 24 yılı biz bugün için mi bekledik? 24 yıldır bir hasretimiz vardı. Maalesef beklemediğimiz bir skor. Bakalım maç sonrasında ne olacak? Kötü oynadıkları için mesela Barış Alper Yılmaz. Arkadaş resmen çok kötü oynadı ki oyundan da çıkarıldı. Kenan'la mesela neden ilk yarıyı Kenan'la başlamadık? İkinci yarı Kenan girince biraz takıma moral geldi ve ataklar geldi. Arda Güler sıfırdı sevgili seyirciler. Arda Güler sıfırdı ve ağlayan bir çocuk vardı. Tüm dünya o çocuğu izledi. 7-8 yaşında bir çocuk ağladı Türk milli takımının maçına gelip de orada tüm kanallar canlı yayında verdi. Sosyal medyada da. Şimdi birazdan maç sonrasındaki görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Haberlerimiz devam ediyor. Çöplükte biten bir hayat ve 16 yıl süren büyük bir gizem, faili meçhul bebek davası topuk kanıyla çözüldü. Filmleri aratmayan olayın detayları geliyor.
3: Neden öldürdünüz bebeği?
4: Yalan yanlış haberler yaptı.
2: 16 yıllık düğümü topuk kanı çözdü. Yaşanan olay filmleri aratmadı.
3: Neden öldürdünüz bebeği?
2: Tarih 3 Nisan 2010, yer Manisa. Hurda toplayan bir vatandaş çöp poşeti içerisine konulmuş bir bebek cesedi buldu. Hemen polise haber verdi. Kız olduğu öğrenilen bebeğin kafatasında kırıklar, topuk kanı alındığına dair yara izi vardı. Ancak annesine ulaşılamayınca dosya faili meçhul olarak rafa kaldırıldı.
3: Öldürmediniz.
4: Yalan yanlış haberler yaptınız.
2: İşte o dosya 16 yıl sonra raftan indirildi. Topuk kanı alınan bütün bebeklerin kayıtları incelendi. İzmir'de doğum yapan Berrin Dikbaş'ın nüfus kaydının olmadığı belirlendi. Genç kadın ve ona yardım ettiği belirlenen teyzesi gözaltına alındı. Dikbaş yapılan çapraz sorguda olayı itiraf etti. Biri bulup sahiplensin diye bıraktım dedi. Evlilik dışı ilişkisinden...

0: doğan bebeğini ölüme terk etmediğini iddia etti. Berin Dikbaş tutuklandı. Ona yardım eden teyzesi Gurbet Çınar da adli kontrolle serbest kaldı.
1: Evet, notlarımızı alıyoruz. İyi sabahlar dileyenler var. Günaydınlarını iletenler var. Sosyal medyadan bize yazan dostlarımız Tahir Alt-Sarıkaya'dan bize Instagram'dan yazan dostlarımız var sevgili dostlar. Maalesef, maalesef yanlış kadro, yanlış oyun, yanlış taktik. Bu kadar fizik gücü yüksek takıma kime orta yapıyorsun diyor bir izleyicim de sosyal medyadan gelen yorumlar. Birazdan maç sonrasındaki açıklamaları getireceğiz ekranlarınıza. Aydın'da görme engelli bir vatandaş imam nikahlı eşi tarafından dövüldü. Hakkında uzaklaştırma kararı olan kadın çilingirle eve girip kilidi değiştirdi. Görme engelli adamı kendi evine bakın nasıl almadı.
2: Hadi abi yedin mi?
3: Zeliha şu kapıyı aç.
4: Terliği vurdu. Ne varsa kafamdan geçirmişsin. O benden uzaklaştırma aldı. Şu an mağdur olan benim, evime giremiyor.
0: Görme engelli adama kabusu yaşattı. Şiddet uyguladı, kendi evine almadı.
2: Hadi abi yedin mi?
3: Zeliha şu kapıyı aç.
0: Görme engelli Aydın A, imam nikahlı eşinden şiddet gördü.
4: Terliği vurdu. Ne varsa kafamdan geçirmişsin.
0: Mahkeme kadın hakkında uzaklaştırma kararı verdi ancak kadın bu kararı tanımadı.
4: Her gün binaya geliyor. Gelmemesi lazım kişi buraya binaya geliyor.
0: Kadın adamın evde olmadığı bir günü fırsat bildi.
4: Gelmiş çilingirciye açtırmış kapıyı, nasıl açtırdı, nasıl değiştirdi dedi. Ben de anlamadan eve içine girmiş oturmuş.
0: Adamı eve almayan kadın uzun uğraşlar sonucu evden çıkarıldı.
2: Hala giydin mi?
3: Zeliha şu kapıyı aç.
1: Düğüm çözüldü. Şişli'deki evinin önünde vurularak öldürülen Mezdeke grubu dansçıları Aynur Kambur'un katili ve iki azmettiricisi tutuklandı.
0: Yıllık faili meçhul cinayet çözüldü. Aynur Kambur'un katilleri tutuklandı.
5: 10 yıl?
0: Aynur Kambur 90'lı yılların en ünlü oryantal dans grubu Mezdeke'nin üyesiydi. 2016 yılında faili meçhul bir cinayete kurban gitti.
6: Hiç kimseyle bir alışveriş yok. Hiç kimseyle bir münakaşalığı olmayan bir insan. Yani şaşılacak mı olur?
7: Kadın evde oturuyor. Birkaç saat sonra kapıyı biri çalıyor, öldürüyor.
0: Kambur'un katilleri o günden sonra sırra kadem bastı ancak adaletten kaçamadı. 10 yıllık dosya raftan indirildi. 4000 saatlik kamera kayıtları incelendi. Baş şüpheli olan Bülent Gündüz'le birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
8: Bülent Gündüz. Şimdi yer gösterme işlemi yapacağız.
0: Ve beklenen itiraf Bülent Gündüz'den geldi. Aynur'un yaşam tarzını beğenmediği için öldürdüğünü itiraf etti. Kargocu yalanıyla kapıyı açtırıp Aynur'u kurşuna dizdiğini söyledi.
9: Aynur Kambur'un dedi, evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı, çıkalım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim zaten.
8: Bu mesafeden ateş ettim.
0: Ayrıca o şüphelinin cinayeti işlemeden hemen önce kaydedilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Ve mahkeme son sözünü söyledi. Şüpheli Bülent Gündüz ve iki kişi çıkarıldıkları mahkemeci tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: 10 yıl? Evet, sosyal medyadan arkadaşlar X adresim hemen ekranlarına arkadaşlar veriyorlar. X adresimden gelen yorumlar. Tahir Sarıkaya 06 X adresinden sizden rica ediyorum. Az önce bir tweet attım. Görüşünüzü merak ediyorum. Mesela sabahın erken saatinde uyandık. Hepimiz Türk Milli Takımı'nın 24 yıl sonraki bir hasretimiz ve karşımızda, samimi konuşuyorum, o kadar büyük güçlü bir takım değil. Bir Fransa değil, bir İspanya değil. Sevgili dostlar, fotoğrafları verebiliyor muyuz arkadaşlar? Şimdi diyor ki bir izleyicim X adresimden, adamların defans boy ortalaması 1.95 iken olmayan forvetimizde orta açmaya çalışıyoruz. Sevgili dostlar, maalesef maalesef kaybettik diyor. 85 milyonluk ülkede milli takımda forvet oynayacak oyuncu yok diyen izleyicilerimiz var. Sosyal medyadan X adresimden bir tweet attım. Dediğim gibi o tweetin altına gelen yorum. Skoru mu koruyoruz diyor bir izleyicim.

0: 80. dakikada İsmail Yüksek ve Zeki Çelik oyundan çıktı. Mert Müldür ile Salih Özcan oyuna girdi. Hayırdır Montello, skoru mu koruyoruz diyen izleyicilerimiz var. Kızanlar var. Milli takımı teknik direktörüne maçı en güzel yerden izledin. Tarihin en kötü Avustralya'sına elinle puan verdin. Yazık oldu bu çocukların emeğine. Tebrikler Montello diyen X'ten bana gelen yorumlar var. Birazdan sevgili dostlar, yanlış kadro, yanlış oyun, yanlış taktik, bu kadar fizik gücü yüksek takıma kime orta yapıyorsun diyen izleyicilerimiz de var. Birazdan sevgili seyirciler, canlı yayınımız devam ediyor. Bir konumuz var. Hem futbolu konuşacağız, hem sanatı konuşacağız. Ama günün en acı haberlerinden biri, Kocaeli'de yaşayan 44 yaşında bir adam evinde ölü bulundu. SMA hastası 12 yaşındaki oğlunun cihazının işe fişi çekilmişti. Ölmeden önce oğlunun bağlı olduğu cihazı kapattığı düşünülüyor.
1: SMA hastası çocuğunun bağlı olduğu cihazı kapattı. Kendi yaşamına da son verdi. Allah! 44 yaşındaki Soner Ata evinde ölü bulundu. SMA hastası 12 yaşındaki oğluyla yaşıyordu. Eve gelen yakınları çocuğun bağlı olduğu cihazı da fişi çekilmiş halde buldu. 44 yaşındaki baba çocuğunun cihazını kapatmış, ardından da kendi yaşamına son vermişti. Çocuk hastaneye kaldırıldı, baba da toprağa verildi. Çocuğun durumu ciddi.
0: Şimdi sevgili dostlar, yorumlar var. Dakika 80 ve takımın en kötüsü Kerem Aktürkoğlu hala sahada oynuyor. Bakın, ben yorumları okuyorum. X adresimden sizden rica ediyorum. Tweet attım. Tweetin altına gelen yorumlar var. Kerem Aktürkoğlu'na tepkiler var sevgili seyirciler. Dakika 60 olmuş. Kerem Aktürkoğlu oynuyor. Adamların stoperlerinin boyu 1.95. Montello nasıl bunu çözemedi diyenler var sevgili dostlar. Bence Türkiye iyi başladı ama karşı tarafın defansı çok güçlüydü ve Kenan'ın ilk 11'de olmaması çok büyük hataydı demiş Umut isminde bir izleyicim. X adresimden bana gelen tweette. Hepimiz ağladık maalesef diyor Cüneyt Koçoğlu sevgili dostlar. Sinan Demir, sesimizi duyurur musunuz demiş. Çaykur'da 150 kişilik alımda 47 mühendisin sesini duyurun diyor. X'ten gelen yorumlar. 24 yıl beklememizin hakkı bu olmamalıydı. Adamlar 10 kişi defans yapıyor. Boyları zaten uzun. Herkes çok kötü oynadı. Neden Kerem'i forvetle oynattık diyen X'ten takipleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. O kadar çok mesajlarınız geliyor ki. Özgür'e, Bünyamin Karatepe'ye, Turgay Ergün'e, Alper İnce'ye, Mahmut Memo'ya, Cüneyt Koçoğlu'na, Eren Ömer'e bir günaydınlar dileyelim. Sevgili seyirciler, şimdi dün sosyal medyada bir görüntü vardı. Ben şiddete her zaman karşıyım. Kavgaya karşıyım. Hiçbir zaman şiddetin yanında olamayız. Ama sosyal medyanın %80'i diyor ki güvenliklere, helal olsun, doğrusunu yaptın diyor. Arkadaş, Marmaray halkın girdiği bir yer. Buradan Marmaray'da neden kavga ediyorsunuz? Orada iki kişi kavga ediyor. Birisi güvenliğe bir yumruk atıyor. Adam da diyor ki, ulan diyor, ben temizlik yapıyorum, benim ne günahım var diyor. Tak, o da ona yumruk atıyor. İşte o görüntüler geliyor. Bakın, biz bipliyoruz tabii, küfürlü şeyler var sevgili seyirciler. Argo burada yumruk attı. Of of of. Evet, sesini alın arkadaşlar, çünkü argo kelimeler var. Güvenlikler iki kişiyi indiriyor. Siz kim oluyorsunuz da halkın güvenliğini, huzurunu bozuyorsunuz diye sevgili dostlar. Bakın, bu iki kişi kavga ederken, bu bir son dakika görüntüleri. Dün gece yaşandı. Dün gece sosyal medyaya düştü. Bak şu, bak yumruk attı, gördünüz. Ben temizlik yapıyordum. Bana ne geliyorsun, vuruyorsun diyen sevgili dostlar.

0: görüntüler var. Biz yine söylüyoruz, şiddete karşıyız. Ama halkın çoğunluğu, bak yumruğu yedi güvenlikçi, sonra sen misin bana yumruk atan? Of of of. Adamların ikisini de nakavt ettiler sevgili dostlar. Bakın adamların ikisini de güvenlikler nakavt etti. Olmaması gereken görüntüler ama halkın çoğunluğu diyor ki güvenlikler haklı, doğrusunu yapmıştır diyor. Onlar halkımız öyle dese de biz şiddete karşıyız. Olmaması lazım. Görüntüler hala dayak atıyorlar sevgili dostlar. Şaka gibi değil mi? Şaka gibi görüntüler. Şimdi sen canlı yayınımız devam ediyor. Birazdan sanatı konuşacağız. Arzu Gündoğdu canlı yayında olacak. Hem sanat hem futbolu konuşacağız. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla devam edelim.
1: Mesut Önger güzel mi? Ben benlikten çıkmışım aslında. Yani bir alaşatı. Parti.
2: Uyuşturucu soruşturmasının kilit ismiydi. Oyuncu Melisa Döngel'in mesajları ortaya çıktı. O mesajlar uyuşturucu madde ticaretinin kolaylığını ortaya koydu.
3: İnternetten yemek siparişi verir gibi uyuşturucu alıyorlar.
2: Ünlü oyuncu Melisa Döngel uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Döngel'in telefonunda yapılan incelemede mesaj ve fotoğraflara ulaşıldı.
1: Yok ya, yalancı. Gözlerini çıparlıyordu ama cevabı panıyor sanki.
2: Döngel'in acil kanka diye mesajlar attığı, birden fazla kişiyle uyuşturucu madde teminine dair iletişim kurduğu belgelendi.
1: Hadi hadi yalan atmayacağım, yalan attım her halimden beni.
2: Polis o mesajlardan yola çıkarak torbacılara operasyon düzenledi. İki ilde yapılan operasyonlarda internetten uyuşturucu madde ticareti yapan 43 şüpheli gözaltına alındı.
4: Başka bir polis!
2: Peki nasıl bu kadar kolay uyuşturucu madde siparişi verilebiliyor?
3: İnternetin karanlık yüzü olarak nitelendirilen Darknet platformları günümüzde suç örgütlerinin en yoğun kullandığı alanlardan biri haline gelmiş durumda.
2: Üstelik bu platformda gizlenmek de oldukça kolay.
3: Kripto para sistemlerinin sağladığı anonimlikle de suçların izlerini gizlemelerini kolaylaştırıyor.
0: Evet sevgili dostlar, canlı yayınımız Uyan Türkiye'm devam ediyor. Maalesef beklemediğimiz bir skorla aldık. Türk milli takımı 2-0 Avustralya'ya yenildi. Sosyal medyadan da o kadar çok gelen mesajlar var ki X adresimden yorumlarınızı bekliyorum. Sevgili dostlar, şimdi hem sanatı konuşacağız hem futbolu konuşacağız. Kendisi de iyi bir futbol severdir. Arzu Gündoğdu. Zaten sanatla futbol olmalıdır diye düşünüyorum. Arzu Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydın. Resimleri verelim, biraz futbolu soracağım Arzu Gündoğdu'ya. Evet, Türk milli takımının 2-0 mağlubiyeti var.
5: Çok heyecanla gelmiştim değil gerçekten. Çok erken, ben de çok erken kalktım. Evet. Yani sabah 5.30 gibi maçın heyecanıyla da kalktım. Uğur getirir yazalım dedik ama yani üzgünüm.
0: Evet. Yani şimdi şöyle, Dünya Kupası'nın ilk heyecanında beklenmedik bir mağlubiyet yaşadık sevgili dostlar. Türk milli takımını hepimiz, biz de burada canlı yayında izledik. Sizler evinizde izlediniz. Şimdi burada anlamadığım konu şu. Arzu'ya birazdan bunu da soracağım. İyi bir futbol severdir. Futbolu da iyi takip eder. Şimdi anlamadığım konu şu. Bizim forvetimizin boy oranı, bakın Kerem'in boyuyla Avustralya'daki iki futbol forvet futbolcusunun boyu 1.98 ve 1.95. Montello bunu nasıl hesap edemedi? Forvet olayından, yoksa Arda bir forvet değil, Arda bir golcü değil. Evet Kerem golcü ama yetemedik diye düşünüyorum. Evet.
5: Yani çok aslında evet bir, ben bir öncelikle Fenerbahçeliyim.
0: Fenerbahçelisin. Kerem evet. De Fenerbahçeli.
5: Yani üzgünüm bu konuda, ekstra çok daha fazla üzgünüm. Evet. Gönül isterdik hani hepimizin beklentisi büyük bir sevinç yaşayalım ülke olarak. Dediğim gibi o kadar heyecanla, yani heyecanla uyuyamamıştık bile. Çok da erken evet kalktık. Bir Fenerbahçeli olarak bunda ekstra da çok üzgünüm. Ne diyelim yani, canımız sağ olsun diyelim ama umarım da bunlardan da güzel bir ders çıkarırız diye ümit ediyorum. Sevgili
0: evet
5: Tahir.
0: Evet, şimdi şunu da söyleyeceğim. Arkadaşlara da atıyorum bu arada. Son dakika gelişmeler de var. Volleyleri hazırlayalım. Tabii futbolcuların saç stilleri, futbolcuların bıyık stilleri. Tabii bunlar da sosyal medyada konuşuldu. Ben Meri'yi çok severim. İyi bir futbolcudur, iyi bir insandır. Ama hani orada ülke...

bıyığıyla birlikte poz vermesi sosyal medyada daha çok ön planda oldu. Saygı duyuyoruz. İstediği bıyığı istediği bıyığı bırakabilir. Hiç sıkıntı değil. Eleştirmiyorum ama bizim futbolcularımız neden futboluyla ön plana çıkmadı da birisi bıyığıyla, birisi saç stiliyle ön plana çıktı sevgili dostlar? Biz futbol istiyoruz. Bize futbol lazım. Bize saçınızın stili bizi ilgilendirmiyor ki. Yani bu stille sosyal medyada konuşuldu. Ne yapacağız? Şimdi en kolay maçlardan birinde 2-0 yenildik. En zor maç

0: maçı Amerika Birleşik Devletleri.
1: Ya öyle demeyelim evet. aslında. Ya yine ümidimizi kaybetmeyelim. Ya biz zorlukları seven bir milletiz. Bunu evet. hep dönem dönemde yaşarız. O kadar da karamsar olmaya gerek yok bence. Evet, evet. bunu da kaybettik.
0: Evet.
1: Aslında işin keyfi belki de zoru başarmak olacak. Ben yine çok inanıyorum. Ümitlerimizin çok yitirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz başarırız. Zoru başarmanın keyfini bak. Değil mi? Bunu dedi dersin bence tamam. çok daha keyifli olacak.
0: Şimdi ekibime şunu attım. Tarihimizde katıldığımız 9 büyük turnuvanın 8'i turnuvaya mağlubiyetle başlamışız. Mesela 1954 yılında Almanya'ya 4-1 yenilmişiz. 96 yılında Hırvatistan'a 1-0 yenilmişiz. İtalya'ya 2-1. Yani mağlubiyetle başlayıp ilerleyen maçlarda daha iyi
1: tabii
0: oynamışız.
1: Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. Yani evet kolaylarda yenilebiliriz ama zorlarda kazandığımız zamanlar da oldu.
0: Evet.
1: Dediğim gibi bugünkü üzüntüm ekstra bir Fenerbahçeli olarak.
0: Evet. Şimdi X adresim birazdan sanata geçiyoruz. X adresim verin. Arkadaşlar az önce X'ten bir tweet attım. Sizden rica ediyorum. Gelen yorumları okuyacağım. Şimdi diyor ki nerede hızlı oyun? Forvetsiz oynayıp kısacık oyuncularımıza orta yapmak nedir? Say say bitmez şimdi. Aşağı mahallede çocuklar ekran kırmış. Onlara da ayrı üzülüyorum diyor. Sevgili seyirciler, izleyicilerimiz X adresimden gelen yorumlarınızı bekliyorum. Her maça aynı 11 ile başlanmaz. Takıma göre kadro ve taktik değiştirmiyoruz. Tüm oyun yükünü Arda'ya bırakıyoruz. Montello taktik olarak sınıfta kaldı diyen X adresimden gelen yorumlar ve takiplerinizle teşekkür ediyorum. Şimdi sanata geçelim. Futboldan sanata geçelim. Arzu Gündoğdu. Evet Arzu. Sen de bugün ne güzel. Ben ya beyaz
1: evet,
0: forma. Sen
1: yani
0: kırmızı
1: uğur gelsin
0: tişört.
1: Diye giydik.
0: Giydik
1: yani,
0: ama
1: olsun.
0: Olmadı.
1: Yine dediğim gibi ümitlerimiz devam ediyor. Olacak inşallah.
0: Evet, biz inanıyoruz Türk milli evet, takımının evet. Önümüzdeki maçlarda Paraguay'ı, Amerika'yı yeneceğini ve bu gruptan çıkacağımızı.
1: Büyük bir heyecanla takip edeceğiz millilerimizi.
0: Tabii ki. Şimdi sanatı konuşalım. Ne güzel resimler var. Şimdi Türkiye'de tablolar, sanat, bir kesim sanatı çok seviyor. Bir kesim de sanatı sevmiyor. Ya bana ne resimden diyor, bana ne tablodan
1: sevmiyor
0: diyor.
1: Sevmiyor demeyelim. İlgi evet. alanlarına girmiyor diyelim. Çünkü hani öncelikleri farklı. Bunu dönem dönemde hep konuşuyoruz.
0: Evet.
1: İlgi alanlarına girmiyor diyelim. İnsan bilmediği bir şeyi sevemeye, yani bu konuda bilmediği için bir şey de diyemeyiz. İlgilenilse resim, heykel, sanatın aslında sevilmeyecek bir şey yok. Dediğin gibi sanat aslında hayatın bir parçası olduğu
0: Değil
1: için.
0: Mi?
1: Tabii
0: Değil
1: ki.
0: Mi?
1: Tabii
0: hepimiz
1: ki.
0: Için bir parçadır.
1: Hepimiz için bir parçasıdır. Hani
0: sanat sadece fotoğraftan ibaret
1: asla,
0: de değildir, değil mi?
1: Öyle bir şey olamaz.
0: Mesela Fransa'ya gidiyorsun, müzeye gidiyorsun. Bu da bir sanat.
1: Fransa'ya, Londra'ya gidin. Yani dünyanın
0: gidiyorsun.
1: Herhangi bir yerinde Avrupa ülkelerine gittiğinizde her yer bir açık hava müzesi gibi. Dolayısıyla hani Avrupa'da zaten insanlar çok fazla sanatla iç içe yaşıyor. Ülkemizde tabii hayat şartları, önceliklerimiz çok farklı olduğu için dolayısıyla hani sevmemekten ziyade umarım biz de o boyuta geleceğiz ama çok geliştik.
0: Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta Bodrum'daydınız. Bodrum'da yapılan büyük bir karma resim sergisi evet. vardı. Resimle fotoğrafın sanatı bir araya getirme fikri ortaya nasıl çıktı?
1: Şöyle Ekrem Yalçındağ ve Helga. Şimdi hep az önce de söyledik. Sanatın her kolu zaten bir bütündür. Fırçayla objektiften çıkan duyguları aslında orada biz bir birleştirmeye çalıştık. Ve dolayısıyla çok güzel bir sinerji yakalandı. Biz de izleyiciler bunu çok sevdi. Hatta önümüzdeki aylarda da tekrar böyle sanatla fotoğrafı yine birleştirmeye devam edeceğiz.
0: Evet diyelim. Şimdi İstanbul'da da Beyaz'ı takip et sergisi olacak.
1: Evet,
0: nedir bu Beyaz'ı? Yani bizi takip edeceksiniz Beyaz.
1: Evet. Sevgili Eyüp Can Yeter. Zeynep Öztürk küratörlüğünde. Kendisi zaten mimardır. Mimar geçmişiyle heykeli birleştirip çok minimalist böyle modern lüksü izleyicilere sunacak çok keyifli bir sergiyle geliyoruz yine.
0: Hadi bakalım Beyaz'ı takip et. Peki
1: evet.
0: biraz daha detaya girebilir misiniz? Dikkatimi çekti Beyaz'ı takip et.
1: Ya Eyüp Can Yeter'in dediğim gibi kendisi mimar ama o içimizden o karmaşık duygularımızı heykeli hiç dikkat ettin mi Eyüp Can'ın da heykellerini bilmiyorum ama o içimizden gelen karmaşık

0: karmaşık duyguları çok güzel ifade etmiş, bizi sorgulamaya düşündürüyor. Heykelleri, Eyüpcan heykelleri çok düşündürücüdür.
1: Evet.
0: Yani genelde de heykelleri o içimizdeki karmaşık duyguların dışa yansıması
1: Dışa
0: diyebiliriz.
1: yansımasıdır
0: Evet,
1: diye
0: evet, evet.
1: düşünüyoruz. Şimdi bu sergide heykel sanatı ön planda olacak dediniz. Heykel sanatının son yıllarda ülkemizdeki yükselişi, bak sabah sabah ne kadar güzel görüntüler.
0: Tabii.
1: Bunlar acayip şeyler ya.
0: Evet,
1: Bunların
0: heykel
1: değil
0: tabii
1: mi?
0: ki bana göre, ben mesela çok severim. Bulunduğu mekanı güzelleştiriyor. Artık sanatseverler evet fırça, yani tabloları çok seviyorlar, ama artık heykele de yönelmesi, bu beni bir çok mutlu etmeye başladı. Çünkü artık dokunmak istiyoruz heykel. Çünkü heykel duygularımızı çok daha fazla güzel ifade ettiği için bulunduğu mekanı çok güzel dönüştürebiliyor artık. Evet. Sen de dönem dönem
1: Tabii
0: bizim
1: tabii.
0: galerimizde
1: Galerinizi
0: görüyorsun.
1: ziyaret ediyorum,
0: Eminim
1: görüyorum.
0: aynı duyguları da sen de hissediyorsundur. Bunun için
1: Kesinlikle.
0: hani çok anlamak gerekmiyor.
1: Değil mi? İlla anlamaya
0: Yani
1: gerek
0: sana da
1: yok.
0: sormak
1: Tabii
0: lazım
1: tabii.
0: gördüğünde ne
1: Hiç
0: hissettiğini.
1: anlamama gerek yok ki. Ya abi acayip bir şey.
0: Evet,
1: Bakar
0: değil mi?
1: mısınız şu
0: Bulunduğu
1: resimlere?
0: mekanı çok güzel dönüştürebiliyor, güzelleştirebiliyor.
1: Dursun Gündoğdu'ya da bir günaydınlar dileyelim.
0: Efendim,
1: Kulağını
0: günaydın diyelim.
1: çınlattık Dursun
0: Evet.
1: Bey'in de. Şimdi Temmuz ayında Bodrum'da yeni bir sergi daha olacak. Bu kez sanatçılar hangi eserlerle sanatseverlerle buluşacak?
0: 18 Temmuz 9 Ağustos'ta sevgili Ali Elmacı ve seçkin fotoğraf sanatçısı Seçkin Cebeci ile beraber yine bir sergimiz olacak.
1: Evet.
0: Dediğim gibi her ikisi de, Ali Elmacı zaten çok sevdiğim bir ressam. Bana göre dünya çapında bir ressamlarımızdan biri.
1: Evet.
0: Modern sanatı, o Bodrum'un o muhteşem ruhuna zayide olacak. O muhteşem, o şahane görsel şöne ile birleşmesi çok keyifli olacak yine. Fırçayla objektifin birleşmesi çok güzel bir sinerji oldu. Aynı duyguları farklı şekilde ifade edilmesi bence çok güzel olacak.
1: Çok güzel
0: Oldu
1: olacak.
0: ve o yüzden de bunu devam ettirmeye karar verdik.
1: Evet, bir
0: Zeynep
1: izleyicim diyor
0: Öztürk'ün
1: ki
0: küratörlüğünde,
1: evet,
0: tekrar
1: Zeynep
0: edeyim.
1: Hanım'ın da evet bayağı güzel şeyleri var, çalışmaları var, küratör var.
0: Tabii tabii
1: Ne
0: tabii.
1: demek küratör?
0: Yani şöyle, sanatçıların bütün çalışma aşamasında ağzından z'sine, yani her anlamda bütün o duygu yoğunluğunu Zeynep Hoca da beraber yaşıyor. Hazırlık sürecinde serginin her aşamasında sanatçılarla olan ilişkileri, bir kere ikili ilişkileri gayet keyifli gidiyor.
1: Evet. Şimdi bu arada milli takımla ilgili açıklamalar var. Geldikçe tekrar ekranlarda vereceğiz. Sosyal medya paylaşımlarınıza baktım. Instagram'ınızda özellikle Arzu Gündoğdu'ya. Genellikle seyahatlerde, tatillerde sizi tek görüyoruz. Bizim Pelda diyor ki hayatında biri var.
0: Şöyle, hani bir sanatla uğraşan biri olarak ben çok şeyi seviyorum. Sanat açık, dediğim gibi gittiğim her yerler böyle açık hava müzesi ve o büyüye çok kapılmayı seviyorum. Evet, yani şimdilik o yeni yerler keşfetmek ruhuma çok iyi geliyor
1: Değil mi?
0: ve bunu tek başıma yapmayı seviyorum.
1: Mekan değiştirmek, yeni
0: Tabii tabii
1: yerler
0: tabii
1: görmek.
0: yeni yerler
1: Güzel
0: görmek,
1: şeyler bunlar.
0: tabii ki tabii ruhu besleyen şeyler. Dediğim gibi sen de dönem dönem artık yavaş yavaş bunlarla ilgilenmeye de başlıyorsun.
1: Tabii.
0: Bu insanın ruhunu iyileştiren, güzelleştiren duygular. Umarım hani hayat ne getirir bilmeyiz.
1: Tabii.
0: Ama hani
1: Hayatın ne getireceğini hiçbirimiz bilemeyiz.
0: hiçbiriniz bilmeyiz. Geleni yaşar haldeyiz şu
1: Tabii,
0: anda.
1: doğru söylüyorsunuz.
0: Dolayısıyla kısmet diyelim.
1: Evet, kısmet diyelim. Maçlar birazdan açıklamalar var. Kerem'in açıklamaları var. Montello'nun açıklamaları var. Geldikçe arkadaşlarımız hemen ekrana verecekler sevgili Beyaz TV izleyicileri. Kariyerine tutkuyla bağlı güçlü bir kadın olarak aşk mı daha zor, sanat mı?
0: Valla herhalde ikisi de aynı, ben
1: Değil
0: eşit
1: mi? Aşk da
0: diyebilirim.
1: zor, sanat da
0: İkisi de
1: zor.
0: çok zor, çünkü ikisi de hani çok bizim gibi insanlar için çok duygularıyla hareket eden ve çok yoğun yaşayan insanlar olarak bence ikisini de birbirinden ayırmamak gerekiyor. Şimdilik sanat tutkusuyla devam ediyoruz. Dediğim gibi hayat ne
1: Evet.
0: getirecek bilinmez.
1: Hayatın ne getireceği. Bu arada arkadaşlarımdan hemen hızlı bir şekilde İlayda geldi mi? Türk milli takımı ile ilgili. Nasıl? Tamam, birazdan Türk milli takımı ile ilgili. Sanatçı ruhlu insanlar aşkı daha yoğun yaşar derler. Siz buna katılıyor musunuz?
0: Yani tabii ki yani
1: Değil
0: zaten
1: mi?
0: sanatçı
1: Zaten...
0: çok sıra dışı, zaten ruhu çok naif insanlar. Dediğimiz gibi hani herkesin sanatçı olamaması da sanırım buradan kaynaklı.
1: Evet, kısa kısa konuşuyor. O 3 saniye konuşuyor Arzu Gündoğdu. Neyse, Kerem'i verelim arkadaşlar. Şimdi Kerem'e bakalım. Bir yayından alın arkadaşlar. Bir şöyle daha geniş verelim. Şimdi diyor ki Kerem, beni verebilirsin. Ha, tamam, böyle iyi. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok. Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık. Galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı şeklinde açıklaması var. Tekrar ediyorum. Hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok. Taraftarlarımız kusura bakmasın. Yani Türk halkından özür diliyoruz. Onları biz erken saatte sabahın 7'sinde uyandırdık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı şeklinde Kerem'in açıklamaları var sevgili dostlar. Burada şimdi tarihimizde katıldığımız 9 büyük turnuvanın 8'inde turnuvaya mağlubiyetle başladık sevgili dostlar. Bakalım biraz bir geniş görebilir miyim? Geniş görebilir miyim? Okumam gerekiyor. Şimdi 1954 yılında Almanya'ya 4-1 yenildik. 1996 yılında Hırvatistan'a 1-0 yenildik. Ve 2000 yılında İtalya'ya 2-1 yenildik. Ve Dünya Kupası'nda sevgili seyirciler 2016'da Hırvatistan'a 1-0, İtalya'ya 3-0 ve Gürcistan'ı 3-1 yendik. Euro 2024'te bakalım inşallah yenildik ama Avustralya'ya bir sonraki maçlarda galip geliriz. Fotoğraflar geldikçe ekrana verelim sevgili dostlar. Evet, devam edelim. Sanatı konuşuyoruz. Şu görüntülerin güzelliğine bakar mısınız? Şu fotoğrafların güzelliğine bakar mısınız? Bunların hepsi bir insan yapıyor bunu.
0: Tabii ki sevgili Tahir, yani aslında sanatı da çok konuşulacak da bir şey değil. Sanat bildiğin gibi görsel bir şey olan, tamamen iç duyguların dışa yansıması olduğu için biz günlerce de konuşsak sanatın hani konuşması bitmez. Dolayısıyla da evet, şu yani bakar mısın dediğin gibi şu güzelliklere.
1: Evet. Şimdi şu şeyi merak ediyorum ben. Bu yapılan karma sergi resim ve fotoğraf sanatını bir araya getirmek. Yani şimdi resimle fotoğraf sanatını bir araya getirmek çok mu zor?
0: Ya tabii ki zor değil. İlla ki zor değil. Dediğim gibi biri fırçayla yapılan, biri objektif. Aslında sanatçıların ikisi de aynı duygularla ifadesini bence dile getiriyor, belli ediyor. Biz sadece bunları bir araya getirdik ve biz bu birlikteki bu uyumu çok keyifli bulduk. Dolayısıyla da iki farklı ifade şeklinin aslında aynı duyguları ifade etmeye çalışıyorlar. Bu sinerjiyi yakalamayı sevdik. Bodrum'daki Zayde de bu çok keyifli bir hale geldi. Ortamla da çok güzel uyuştu. Dolayısıyla aynı şekilde dediğim gibi Ali Elmacı ve Seçkin Cebeci ile de devam ediyoruz.
1: Evet, o fotoğrafı da verelim. O fotoğrafı da verelim arkadaşlar.
0: Umarım bu seferki sergiye sen de katılırsın.
1: Tabii geleceğim inşallah. Söz veriyorum, geleceğim. Şimdi şu çocuğu ağlatmanın ne hakkı vardı? Ya bu çocuk tüm dünya televizyon kanallarında milyarlarca insan bu çocuğu izledi. Türk milli takımı için muhtemelen Türkiye'de yaşayan bir kardeşimiz bu maça gitti. Ve bu maçta ağlayan gözlerine, gözyaşlarına karşı hepimiz üzüldük, hepimiz kahrolduk. Hepimizin üzüldüğü konu şu: arkadaş, bizim yenilmemizin sebebi taktik, taktik, taktik. Montella'nın açıklamaları geldiyse onu da verelim arkadaşlar. Montella maç sonunda açıklama yapmış. Diyor ki çok üzgünüz ama bir dahaki maçta daha iyisini yapmaya çalışacağız diyor. Olmadı Montella, taktikle yenildin. Sen 2 metre uzunluğundaki forvet oyuncularını hesap edemedin Montella. Onları daha da iyi tutabilirdik. Defansımız daha da taktikle tutabilirdi diye düşünüyorum. Evet, reklama giriyoruz. 30 saniyede neler söylemek istersin?
0: Ya çok üzgünüm. Böyle bir günü keşke büyük bir sevinçle kapasaydık. Dediğim gibi hiçbir şey için geç değil. Ben çok inanıyorum millilerimizle. Zoru başaracağımızı da inanıyorum. Evet, çok üzgünüz. Çok daha güzel bu günü seninle bu yaz sezonunu kapatmayı çok isterdik.
1: Evet.
0: Ama böyle oldu. Yine biz ne diyelim, sanatseverlerle beraber umarım o sanatı

0: birleştirici gücüyle beraber hep beraber izlemeye devam ederiz.
1: Evet.
0: DG Artı.
1: Tabii DG Artı'da da bir günaydınlar dileyelim. Arkadaşlar tavuk firmalarına operasyon yapıldı. Önemli bir ismi alacağım. 13 firmaya neden operasyon yapıldı? Birazdan başka bir konuğumuz var. Ben de bir kahve molasına geçeyim. Hemen reklamlardan sonra geliyorum.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Empara, Empara, bankanın güzeli.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
8: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim,
9: bim, bim, hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.

0: bakın.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
0: Tam da leslik.
2: Sevince. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi

0: Güzel.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Fazla Leslik.
1: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte, sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Koçak'ta festival şimdi.

0: arınma süreciyle ilgili olarak da parti içi kurulları çalıştıracak.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ikinci ihraç listesi için düğmeye bastı.
2: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem sert tartışmalarla karşı karşıya geldiği CHP eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la
3: ben kaşar bir siyasetçiyim.
1: Mart ayında yemek yediği restoranda masasındaki iki kadına çirkin teklifte bulunduğu için kavga çıkardığı iddia edilen Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer'in üstünü çizdi. Ama bitmedi. MK toplantısında Kılıçdaroğlu ihraç sürecini hızlandırdı.
4: Cehennemin kapılarını açıyorlar.
1: Öyle ki önümüzdeki günlerde 6 CHP'li belediye başkanının daha ihracının isteneceği konuşuluyor.
5: Bedeller ödeyeceğiz ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
1: Kulislerde rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan belediye başkanları Muhittin Böcek, Mehmet Murat Çalık, Rıza Akpolat, Oya Tekin, Hasan Akgün ve Onursal adı güzelinde ihraç edilecekleri söyleniyor.
6: Onursal hangi örgütü kuyduysa o örgüte beni de yazın.
1: Ve CHP yönetiminin ihraç istediği 9 milletvekiline dair suçlamaların ayrıntıları da ortaya çıktı.
7: Bu kararı verenler parti kültürünü çiğnediler.
1: Listenin ilk sırasında yer alan isim Veli Ağbaba'ydı. Ağbaba hakkında Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde Gökhan Böcek'ten CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro getirmesini istediği yönünde iddialar var.
8: 1 milyon euro rüşvet almışım.
1: Ve Ali Mahir Başarır hakkındaki iddialar da ciddi. HTS kayıtlarında Böcek'le para tesliminin gerçekleştiği öne sürülen tarihlerde telefon görüşmeleri yaptığı öne sürüldü.
9: Kemal Bey utan utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim.
1: Gökhan Günaydın'ın ismi de kurultay öncesinde İstanbul Emirgan'daki Beyaz Köşk'te bazı delegelere para dağıtıldığına ilişkin tanık beyanlarında yer aldı.
10: Onun hukukla da siyasi ahlakla da bağdaşır herhangi bir yanı yoktur.
1: Ensar Aytekin ve Nurhayat Altacan'ın dağıtları yine kurultay sürecinde delegelere baskı yaptıkları iddialarıyla dosyaya girdi. Sadece bu değil, ihraç listesi uzayabilir.
11: Ya Muhittin, Antalya'da senin için söylenenler arşa çıkmıştı be.
1: Listede CHP milletvekili Mahmut Tanal ve Cemal Enginyurt'un olduğu da iddia edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen ekipte artık CHP'de mücadele yolu kalmadı ve yeni parti görüşü ağır basıyor.
12: Kıyamet senaryomuz hazır.
1: Özel ise mücadelenin parti içinde yürütülmesinde ısrarcı.
12: Mahkeme bitmiyor, bunlar yapmıyor. Baskın seçim gelmiş. E ne yapacağız? Doğru adayı çıkarıp koyacağız. Bir partiyle listemizi vereceğiz. Ama bu kıyamet senaryosu.
13: Evet sevgili dostlar, canlı yayınımız devam ediyor. Uyan Türkiye'mde Türk milli takımı için bu formamızı giydik ama çıkarmıyoruz. Şöyle kendimce dedim ki müziği bir verebilir miyiz arkadaşlar Türk milli takımının o müziğini? Kendimce dedim ki inşallah galip geliriz. Yayın sonuna kadar bu formayla devam ederim dedim ama olmadı, olmadı. Fotoğraflar var sosyal medyada. Sevgili dostlar, biz inanıyoruz milli takımımıza. Amerika'yı da Paraguay'ı da yeneceğiz. Montello diyor ki çok üzgünüz ama bir dahaki maçta daha iyisini yapmaya çalışacağız şeklinde açıklamaları var. Hemen bir de Kerem'in açıklamalarını verelim arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu, hatalardan ders çıkaracağız. Hatalı aramaya gerek yok. Taraftarlarımız kusura bakmasın. Erken saatte kaldırdık. Galibiyeti hediye etmek isterdik ama olmadı şeklinde açıklamalar var sevgili dostlar. Birazdan canlı yayında maç sonrasında açıklamalar var. Onları da bu ekranda vereceğiz. Şimdi bir fotoğraf var. O fotoğraf TT oldu Türkiye'de. Verelim arkadaşlar o fotoğrafı. Buradan Montello'ya sesleniyorum. Bu değil arkadaşlar. Kerem'in fotoğrafı. Müziği kısalım. Rica ediyorum rejideki arkadaşlarımdan. Şimdi şu fotoğrafta sevgili dostlar hiç Montello arkadaş hiç mi hesap etmedin? Avustralya'nın forvetlerinin boylarının 2 metre olduğunu, bizim forvetimizin boyunun. Arkadaş yani Türk futbolundan çok iyi anlayacak kadar kapasitem yok Sayın Montello'ya. Ama bildiğim tek şey bugün bizim yenilmemizin nedeni taktik, taktik, taktik kardeşim. Montello iyi bir taktik yapsaydı emin olun maç skoru böyle olmazdı. Avustralya, gördüğüm, izlediğim Avustralya, adamlar geldi, iki atak yaptılar ve golü attılar. Olan da işte o çocuk var ya, o fotoğraftaki, o tribündeki o çocuk. İşte FIFA'nın kameraları o çocuğu çekti. Tüm dünyada bu çocuk, milyarlarca vatandaş bu çocuğu izledi. Halk bu çocuğu izledi. Ağlarken biz nasıl yenildik Avustralya'yı? Nasıl Avustralya'yı elimizden kaçırdık? Ne Arda Güler oynayabildi, ne Kenan oynayabildi. Kalecimiz 2 gol yedi, hatalı gollerdi. Defansımız kötüydü. Forvet'te çok ama çok kötüydük sevgili seyirciler. Hani hazırlanmıştık? Hani Türk milli takımı 24 yıl sonra vatandaşa, halka, yurttaşa galibiyetle başlayacaktı. Avustralya gibi sadece, bakın sadece uzun boylular. Adamlarda ne bir taktik var, ne bir atak var. Geldiler 2 golle milli takımımıza golü atıp gittiler sevgili dostlar. Evet, devam ediyoruz Uyan Türkiye'me. Günlerdir yüz germe ameliyatı yaptırdığını açıklamıştı Ebru Gündeş'le devam edelim. Sosyal medya hesabından son halini sevenler için paylaştı.

0: itiraf etmişti. Ebru Gündeş'ten yeni kareler geldi.
1: 10 yaş 60 mıydı? 20.
0: Konserinde beklenmedik bir çıkış yapmış. Yüz germe ameliyatı olduğunu paylaşmıştı.
1: Yarın yüz germe yaptırdım. Sizler için.
0: Bu açıklamanın ardından yüzündeki değişim merak konusu olmuştu. Gündeş son halini sevenleriyle paylaştı.
2: Ben aynı bildiğin gibi.
0: Siyah sırt dekolteli elbisesiyle verdiği pozlara beğeni yağdı. Şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalamadı. Divaların divası yorumunda bulundu.
3: Evet, sosyal medyadan gelen mesajlar var. İyi sabahlar dileyenler var. Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Melih Demiral'ın açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Fizik açıdan turnuvanın en kötü takımıyız diyor Ümit Özat. Katar ile oynayalım, fiziksel olarak sıkıntı yaşarız demiş. O açıklamaları da siz izleyicilerimize söyledik. Şimdi İbn-i Sina Kadim Şifa Vakfı 1001 Direk Sarnıcı'nda düzenlediği etkinlikte Fayda Ormanları ve Bahçeleri projesini tanıttı.

Biz hayatı aldığımızda mutlu olacağımızı zannederken bir baktık ki hayat verdiğinde seni mutlu ediyor. Ve ne kadar güzel şeyleri verip sunup paylaşabiliyorsan hayat da sana o kadar güzel şeyler veriyor. Öncelikle şunu hatırlayalım. Biz doğanın, tabiatın bir parçasıyız.

0: Bir kere geçmişin günümüzle buluşması, geçmişteki kadim şifanın bugüne taşınması inanılmaz değerli. Buraları gelip görmek çok etkili ama bir de buralarda su bir şifa aracı olmuş tarih boyunca insanlık için. Bugün aynı şifanın devam edildiğine tanık olmak inanılmaz etkiliyor insanı. O yüzden tarihi yaşatmak, kültürüne sahip çıkmak tam olarak bu diye düşünüyorum.
1: Burada sanki enerjiler o kadar iyi ölçülmüş ki gelenlerin herkesin üzerindeki enerjinin burayla aynı sekansta döndüğünü, uyumlu olduklarını yüzlerinden hissettim.
2: Bunlar ülke turizmine ve ekonomisine çok büyük katkı sağlanıyor. Bu tarz yerli ve yabancı olmak üzere birçok misafiri ağırlıyoruz ve ülkemizi tanıtmış bulunuyoruz bu şekilde. Bunların da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben.
3: Sosyal medyadan gelen mesajlar var sevgili dostlar. Uyan Türkiye'me, Türk milli takımının, evet biz de Merih'le aynı formayı giydik ama bakın arkamda da Tahir Sarıkaya yazılı bu formayla çıktım. Milli takımının maalesef olmadı. Çok ama çok az önce çok sevgili arkadaşım, dostum Burcu Aydın'la reklam arasında bir konuştuk. Burcu Aydın da çok üzüldüm diyor. Ankara'ya gidecektim, maçı izledik ama çok keyifsiz gidiyoruz demiş. Burcu Aydın'a da bir günaydınlar dileyelim. Şimdi hiçbir bahaneye sığınmaya hakkımız yok. Çıkıp yenmemiz gerekirdi diyor Merih Demiral. İnşallah iki maçımızı en iyi şekilde bitirip gruptan çıkarız şeklinde bir açıklamaları var sevgili dostlar. Şimdi o kadar çok gelen mesajlar var. Bize gelen mesajlar alıyorum. Bu fotoğrafta yine sosyal medyada konuşuldu. Bu fotoğrafta bakın adamların, ya ben mi bunları söyleyeceğim? Ben mi çözeceğim? Siz mi? Ya da Karagümrük Spor'un teknik direktörü mü bunu söyleyecek Montello'ya? Hayır kardeşim. Batman Petrol Spor'un teknik direktörü mü söyleyecek Montello'ya? Hayır kardeşim. Ya sevgili Montello, adamlardaki boyu hiç mi hesap etmediniz ya? Adamların boyuna bakar mısınız? Fiziğimiz sıfır. Türk milli takımı, bak Arda mükemmel oynuyor, Kenan mükemmel oynuyor, Melih Demiral desen öyle ama fizik yönünden sıfırız. Ümit Özat'ın da açıklamaları var. İlayda hemen alalım onu. Yani şu adamların boyuna bakın ve adamların sevincine, hak ettiler mi? Oynamayarak hak ettiler.

0: Ama bu bir futbol kardeşim. Futbolda istediğin kadar kötü futbolla oyna. Yendin mi? Sonuca bakar. Futbol sonuca bakar abi. Kötü futbol, iyi futbol. Avustralya Türk milli takımını 2-0 yendi. Üzgünüz, üzgünüz. Milyonlarca vatandaş sabahın erken saatinde televizyonlarını açtılar, uyandılar ve maalesef çok kötü bir futbolla Avustralya milli takımına yenildik sevgili seyirciler. 2-0 mağlup olduk. Birazdan bir konuğumuz var. Canlı yayınımız Uyan Türkiye'm. Beyaz TV'de kalın. Beyaz TV izlemeye devam edin. Dünya Kupası geleneği geri döndü. Almanya'da hayvanlar maç tahmini ortaya çıktı. İşte o renkli görüntüler.
1: Almanya mı, kurasal mı? İşte bu soruya yanıt arandı. Kahin hayvanlar tercihini yaptı. Görüntüler Almanya'daki Köln Hayvanat Bahçesi'nden. Dünya Kupası'nda gelenek haline gelen kahin hayvanlar bir kez daha sahnedeydi. Alman ekibin yarınki Kuasao ile karşılaşmasında kim kazanacak diye soruldu. Fillere toplar verildi. Bu fil Alman topunu ezdi. Tercihini Kuasao'dan yana kullandı. Bu orangutansa aksini söyledi. Alman ekip şampiyon olacak dedi. Gözler şimdi yarınki maça çevrildi. Çünkü filin mi yoksa orangutanın mı haklı çıkacağını yarınki maç belirleyecek.
0: Oyuncunun gözdesi altında sert düşüş devam ediyor. Gram altın son 2,5 ayda en son seviyelere geldi. Acaba halk diyor ki alalım mı? Almayalım mı? Buradan fırsat mı değil mi? Yoksa daha mı düşecek diyor sevgili dostlar. İşte haberimizin detayında.
2: Altın fiyatları kararsız seyrediyor. Yatırımcıların kaybı büyük.
3: Zarar ettik birazcık. Yüksekken almıştık. Şu an bayağı düştü. Yani ben uzun süreli, uzun vadede güvenli olarak düşünüyorum hala.
4: Almıyorum şimdi. Biz artık emekli şeyine geçtik de çocuklarımızı evlendirdik.
3: Gerek yoklar.
4: Gerek yok benim için.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırı operasyonlarını tamamladığını açıklamasının ardından hafta içi altın fiyatlarında sert bir düşüş meydana gelmişti. Ancak ABD-İran arasındaki anlaşmanın netleşmemesi ve İran tarafının yalanlaması altın fiyatlarını yeniden dengesiz hale getirdi.
5: Güvenli limanı olan altın bir kez daha yatırımcısını üzmüş durumda. Alıcısı ise merakla çıkıp çıkmayacağını bekliyor. İşte sizin için uzmanına sorduk.
6: Ocak öncesine döndük aslında. Ocak'ta 6 liradan başladı altın. Ocak sonu 8.50'ye görmüştü. Amerika'nın İsrail ile beraber İran'a operasyon yapmasıyla bir inşallah kabarmıştı. Vatandaş olan parasını çeken kredi 8 liradan altın aldı. Şu anda maalesef geldiğimiz nokta eski haline geldik.
2: Güvenli liman olarak görülen altın ons başına 4.217 dolar seviyesine doğru bir yükseliş sergiledi. Piyasalarda bölgedeki gerilimin azalabileceği ve diplomatik temasların yeniden başlayabileceği yönündeki beklentiler fiyatlamalara yansırken enflasyon baskıları ilişkin endişelerin de kısmen hafiflediği değerlendiriliyor.
6: Çevreye gösterelim insanlara 9.900 lira. Altının gramı 6.600 iken 13.5'larda panoda yazıyordu ve gram yoktu piyasalarda. Ama şu anda çok sakin. Yani almak isteyenler rahat bulabiliyor. Ama sebepleri tabii ki çok farklı. Bu altın neden düşüyor? İnsanlar korkuyor. Çünkü 7.5'dan 8'den çok alan var. Ev almak istiyorlar, araba almak istiyorlar. Yani kredi çekmişler. Yatırımda çok zararlar var. Aslında hem de gümüşler de çok bir darbe yediler. Yani 4.000 dolardan aldılar. Bugün 2.000 dolara kadar geldi.
7: Son 6 ay önce aldım.
2: Kaç aldın?
7: Yani 25 grama yakın aldım. Şu anda yani bir 10-15 milyar zarardayım yani. Artık ne yapacağımız bilmiyorum. Ben neye girsem orası batıyor. Ben anlamadım gitti. Bu nasıl olacak? Ben dolara yatırdım, bir 2.000-3.000 dolar aldım. Dolar yerinde sabitledi. Ben dedim bari bozdurayım, altına yatırayım. Altına yatırdım, bu sefer daha da çok zarara girdi.
2: Dolar çıkıyor gibi.
7: Şimdi dolar yükseliyor.
8: Altına olanlar çok zarar etti, çok. Hediyelik aldım. Çok bir şey almadım ama alanlar için çok zarar oldu.
2: Altın fiyatlarının son bir yıllık seyrine bakıldığında ise dikkat çeken bir yükseliş görülüyor. Geçen yıl Haziran ayında 4.260 liradan satılan gram altın bugün 6.220 liraya yükselmiş durumda. Çeyrek altının fiyatı bir yılda 7.013 liradan 10.379 liraya çıkarken yarım altın 14.025 liradan 20.739 lira yükseldi. Tam altındaysa fiyat 27.565 liradan 39.987 liraya ulaştı.
5: Düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte altın alanlar bir yandan mutlu. Fiyatlar düşük olduğu için uzmanlarsa uyarıyor. Elinizdeki altınları sakın bozmayın diyorlar.
6: Bozdurma, saat dip noktaları geldi. Burada kaybı %5-%10. En ufak bir açıklamada tekrar %10 yukarıydı. Hani bir düzeltme yaparsa 6.5-6.70 satılabilir. Bugün faizler de 43-44'lerde. Genelde orada değerlendiriyorlar. Bence dursun artık bir saatten sonra. Şimdi 14 alıp da 10 lira çeyrek satmak, gittiği bir %40 silmek. Yani şöyle düşün, 1 milyon dolarlık altın aldın, %40'ını sildin, 400 bin, kaldı 600 bin lira. Olduğun yerde paranı sıfırladın. Yanlış mı? Yanlış bir şey. Sadece paniğe gelmesinler. Çok hızlı hareketlerle dikkat etsin. Zaten Türk vatandaşımız altını çok sever. Yükselirken alır, düşerken almaz da kaybı bu.
7: Ama keşke 1000 liraya kadar düşsün. Çünkü millet evlensin artık. Bizim doğularda orada biliyorsun yani 1 kilo altın istiyorlar. O yüzden bayağı insanlar hepsi yok olsun ya, millet evlensin de ben zarar edeyim, bir şey olmaz. Milletimizin canı sağ olsun.
5: Helal olsun.
7: Vallahi.
0: Şimdi dün akşam sevgili seyirciler sosyal medyada bir görüntü izledim Marmaray'da. Şimdi güvenliklerin kime ne zararı var? Mesela düşünün, güvenliklerin kime ne zararı? İki tane adam kavga ediyor. Bakın, o ona yumruk atıyor. Diğerleri ayırmaya çalışıyor. Öbürü onun karnından tutuyor. Ya kardeşim, bu şiddet nedir ya? Neyi alıp veremediğiniz ne var ya? Ortada namus davası mı var? Ortada bak, şimdi burada güvenlikler alıyor, kolundan tutuyor. Gel bakalım diyor. Gel bakalım diyor. Çıkarıyor güvenlikler. Kavga devam edecek, bekleyin. Şimdi izleyin arkadaşlar görüntüleri. Bak, güvenlikler of of of of. Güvenliğe bir yumruk, siyah gömlekli. Bir de öbürüne, öbürü temizlik yapıyor zaten. Diyor ki ulan ben temizlik yapıyorum, beni niye, bana niye yumruk attın diyor. Of of of. Şimdi burada halkın %80'i, bakın ben demiyorum, halkın %80'i güvenliklere diyor ki iyi yaptınız. Şiddete karşıyız. Şiddete her zaman karşıyız. Ama orada sivil vatandaşların kavgasını ayırmaya çalışan, kavga, bak bir yumruk atıyor. Sen kimsin de bana yumruk atıyorsun diyor güvenlik. Yani biz bu kavgayı hala çözemedik. Kim kimle kavga ediyor? Neden kavga ediyor? Güvenliklere ne? Bak, burada iki kişi kavga ederken güvenliklere yumruk atıyorlar sevgili seyirciler. Güvenlikler de adamların ağzını burnunu dağıtıyor. Yanlıştır ama halkın %80'i 70'i diyor ki güvenlikler görevini yaptı, doğrudur diyor. Tabii bu olayda polisler niye bir şey yapmıyor diye, polis yapamaz, yapmaz da. Sevgili dostlar, şimdi güvenliklerle polislerin mesleği, görevi birbirinden çok farklı. Of, bak bak, orada yumruğu attı güvenliğe, bir de öbürüne yumruk attı siyahlı. Of of of, adamı bir yumrukla indirdi güvenlik, bir de ona ayağıyla yumruk. Dört güvenlik o siyah gömlekliyi haşat ettiler. Bir de Osmanlı tokat atıyor. Bakın şu adamı izleyin, ben sesini duydum ama veremiyoruz. Ben diyor temizlik yapıyorum, bana niye vuruyorsunuz diyor. Of, bir yumruk da ona. Sevgili dostlar, işte bu tür sabah sabah şiddete karşıyız. Ama güvenlik kardeşlerimizin hiçbir suçu yok bu olayda. Onlar görevini yapmıştır diye düşünüyorum. Birazdan bir konuğumuz var sevgili dostlar. Şimdi Balıkesir alışılmışın dışında bir kutlama vardı. Bir kadın 5 yıldır devam eden boşanma davası sonuçlanınca davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.
9: Kurtuldum, mutluyum.
2: Davul zurna bu kez düğün ya da kına gecesinde değil, boşanma kutlamasında sahnedeydi. Beş yıldır devam eden boşanma davası nihayet sonuçlandı.
9: Çok uzun süredir devam eden bir davam vardı. Boşandım, kurtuldum, mutluyum.
2: 14 yıllık evliliğinin resmen sona ermesinin ardından 39 yaşındaki Çisem Arkun sevincini davul zurnayla kutladı. Kutlamada çevredeki vatandaşlara lokma ikram edildi. Davul zurna eşliğinde oynayan Arkun, uzun süren hukuk mücadelesinin sona ermesinden mutluydu. Boşanma kutlaması vatandaşların da ilgisini çekti. Alışılmadık kutlama renkli görüntülere sahne oldu.
9: Kurtuldum, mutluyum.
0: Sevgili dostlar, birazdan bir konuğum var. Şöyle bana yakın gel kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şimdi burada Montello'nun açıklamaları var. Burada Kerem Aktürkoğlu bugün yüreğine koydu sahaya. Gol atamayınca hemen eleştirmemeliyiz diyor. Bunu yapmayalım, kazanınca da eleştiri alıyoruz diyor. Şimdi

0: şöyle bir açıklama var. Şimdi Ümit Özat'ı ben %100 katılıyorum. Bakın %100 Ümit Özat'a katılıyorum. Mükemmel bir detay vermiş. Mükemmel analizi var. Fiziki açıdan turnuvanın en kötü takımıyız. Katar'la oynayalım. Fiziksel olarak sıkıntı yaşarız diyor. Bakın fiziki açıdan demiş. Yani genel anlamda turnuvanın kötü takımıyız demiyor. Fiziki açıdan demiş sevgili dostlar. Evet, devam edelim canlı yayınımıza. Tamam, verelim arkadaşlar. Hemen verelim. Burada da Uran Kunda, Avustralyalı futbolcu Uran Kunda, Türk oyuncularının maç öncesi açıklamaları bizi motive etti şeklinde bir detayı var. Bu detay da bizim için çok ama çok önemli. Yani diyor ki Türk oyuncularına, sizler bizi aşağıladınız. Sizler bizi çok rahat yeneceğinizi zannettiniz ama bu açıklamalarınız bizi motive etti diyor. Sevgili dostlar, şimdi konuğumuz Sinan Cibriz. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında önemli açıklamalarıyla gündeme gelen, sosyal medyada konuşulan bir isim. Hukukçu kendisi, aynı zamanda bir gazetede köşe yazarı. Hangi gazete?
1: Diriliş Postası.
0: Diriliş Postası sevgili arkadaşlar. Hemen onu da ekrana verelim. Avukat ve Diriliş Postası yazarı Sinan Cibriz canlı yayında. Şimdi bugün Diriliş Postası'nın önemli bir manşeti vardı. Onu birazdan ekranlarınıza ekibimiz getirecek. Evet. Şimdi CHP'yi verelim arkadaşlar. Dünkü bir volümümüz vardı. CHP'de herkes birbirini satıyor diye. Yönetmenimden rica ediyorum. O volü bir ekranlarına getirsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Mutlak Mutlan'dan sonra Akın Gürlek'le Sayın Adalet Bakanı ile 2-3 gün önce bir görüşmeniz gerçekleşti. Sizin Sinan Cibriz. Nasıl görüyorsun CHP'yi? Bundan sonra parti kuracak mı Özgür Özel ve ekibi? Karışıyor CHP. Koltuk kavgası.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü siyasal yapılarından bir tanesi. Aynı zamanda ana muhalefet partisi, ana muhalefeti temsil eden siyasal yapı. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ya da herhangi bir siyasal parti değil. Bir bakkal dükkanı, bir işporta tezgahını dahi işletirken belli kurallara, kaidelere, nizama, intizama uyarsınız. Şimdi CHP bir kurultay yapıyor. Bu kurultayı yaparken ya da siyasi parti faaliyetlerini yaparken hangi mevzuata tabi?
0: Anayasaya. Değiştirelim.
1: Bir anayasa. İki, siyasi partiler kanunu. Üç, kendi kurultay tüzüğü, kurultay yönetmeliği. Bakıyoruz, CHP kurultayını yaparken bir, iddialar kapsamında konuşuyorum. Anayasaya aykırı davranmış. Siyasal partiler kanununa aykırı davranmış. Dernekler kanununa aykırı davranmış. Dernekler kanunu da ekliyorum çünkü dernekler kanunu da zaman zaman uygulanıyor. Kendi tüzüğüne aykırı davranmış. 5 Kasım 2023'teki o kurultay görüntülerini hatırlarsınız. Bir hukukçu milletvekili bas bas bağırıyordu o kurultayda.
0: Evet.
1: İmamoğlu ekibinin yaptığı hukuka aykırı, bu seçim hukuka aykırı, bu kurultay hukuka aykırı diye. Kimdi o hukukçu milletvekili? Mahmut Tanal. Mahmut Tanal o gün böyle bağırıyordu. Bugün ne diyor?
0: O zaman Mahmut Tanal şey mi dedi? Bu hukuka aykırıdır dedi.
1: Aynen öyle. Özgür görüntüleri var. Tabii ki. Tabii ki görüntüleri var. Şimdi
0: o görüntüyü bir yayından sonra bana şey yaparsın. Tamam. Önemli çünkü.
1: Şimdi bunlar ortada.
0: Son dakika verelim. Evet.
1: Anayasa şunu diyor.
0: Peki bunu niye konuşuyorsun? Bakın, nereye bağlayacaksın?
1: Bakın
0: abi,
1: anayasa şunu diyor. Anayasanın 69. maddesi şunu diyor. Siyasi partiler demokratik ilkelere bağlı kalmak zorundadırlar. O kurultayda iddialar kapsamında konuşuyorum. Özgür demokrasi nedir? Özgür irade demektir. Özgür irade baskı altına alınmış o kurultayda. Parayla baskı altına alınmış. Rüşvetle, menfaatle, tehditle ve başka unsurlarla baskı altına alınmış.
0: Suç değil mi?
1: Tabii.
0: TCK'ya göre suç.
1: Hem suç hem de kurultayın hukuki geçerliliğini ortadan kaldıran bir şey. İddialar gerçekse ki iddialar ciddi delillerle destekleniyor. Bakın Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını hepimiz okuduk.
0: Evet.
1: Dağıtılan rüşvetlerin, dağıtıldığı iddia edilen rüşvetlerin, menfaatlerin, tehditlerin hepsinin belgeli olduğunu, hepsinin kayıtlı olduğunu görüyoruz. Bunlar ortadayken, mahkeme de bir karar vermişken, Sayın Özgür Özel'e ne düşer burada? Mahkeme kararına uy. Mahkeme kararına saygı göster. Artık belli aidiyetleri unut. Partine bağlan, partinin bekası için çalış,

0: Partinin organları, partinin sistemi çalışsın. Ama sen böyle yapmıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen kaos diyorsun. Sen ayaklanma diyorsun. Sen sokak diyorsun. Ve sen sabah akşam Sayın Akın Gülle'yi kamuoyunun önünde hedef gösteriyorsun.
1: Evet.
0: Onu tehdit ediyorsun. Onu suç örgütlerine, onu terör örgütlerine
1: tabii
0: hedef gösteriyorsun.
1: Akın Bey'i maalesef
0: yaptı bu Akın
1: terör
0: Gürlek
1: örgütlerine.
0: Ya? Bu Akın Gürlek ne yaptı? Bu Akın Gürlek yolsuzluklara karşı, bu Akın Gürlek'in
1: boynunu
0: önderliğinde,
1: koydu ortaya ya
0: bu
1: adam.
0: Adalet Teşkilatı, yolsuzluklar...
1: Biz çoğu Adalet Bakanlarından
0: tabii,
1: böyle bir şeyler
0: bakın,
1: görmedik yani.
0: aynen
1: Farklı
0: öyle.
1: bir Adalet Bakanı
0: Şimdi,
1: yani Akın Gürlek.
0: şöyle söyleyeyim, çok güzel adalet bürokratlarımız varmış. Şimdi
1: Tabii.
0: bir Adalet Bakanı ile tanıştık.
1: Evet.
0: Yani Sayın Akın Gülle'yi diğer bakanlarla kıyaslamak, Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan'ı kıyaslamak gibi
1: Kıyaslamak
0: bir şey.
1: gibi. Evet.
0: Şimdi yolsuzluğa karşı geliyor. Yolsuzluk operasyonları, yolsuzluk soruşturmaları ortada. Uyuşturucuya
1: Aslında
0: karşı
1: Türkiye
0: geliyor.
1: bağırsaklarını temizliyor.
0: Bravo.
1: Türkiye bağırsaklarını
0: Uyuşturucu,
1: temizliyor. Ve bunun içinde
0: yani
1: bir büro, bir
0: tabii onu,
1: bakan gerekiyormuş, bir
0: aynen,
1: isim
0: tabii.
1: gerekiyormuş.
0: Uyuşturucuya karşı geliyor. Bakın uyuşturucu sakız gibi, su gibi
1: Yasak bu
0: tüketilen bir
1: madde.
0: şeydi. Uyuşturucuya, yasaklı maddeyi içmek normal hale gelmişti. Yasaklı maddeyi içmek de
1: Maalesef,
0: suçtur.
1: evet maalesef.
0: İçenden satana gidiliyor. Torbacılara
1: Tabii.
0: gidiliyor. Üreticilere gidiliyor. Hepsine
1: Sonuna kadar
0: operasyon.
1: gidilsin.
0: Bakın Türkiye'nin eski dokunulmaz şımarık çocuklarına dokunulduğu için bir
1: Tabii.
0: travma yaratılıyor.
1: Dokunulmayacak insanlara
0: Tabii.
1: dokunuldu.
0: Aynen öyle. Bakın faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı kuruldu. Çok önemli. Bakın sadece
1: Görevi ne abi?
0: bakın yıllardır aydınlatılamayan dosyalar var. Bu milletin çocukları öldürülmüş, cinayetlere
1: Göz göre göre
0: kurban
1: öldürüldü.
0: gitmiş ve Gülistan Doku kardeşimizin olayında olduğu gibi. Bakın sadece bu hafta bu daire başkanlığı yan gelip yatmıyor. Sadece bu hafta Aynur Kambur cinayeti 2016'da
1: Çözüldü.
0: işlenmiş. Mezdeki Aynur.
1: Çözüldü. Mezdeki.
0: Mezdeki Aynur. Mehmet Şirin Çelik 2021'de Batman'da öldürülmüş. Çözüldü.
1: Evet.
0: Şeref Kocabıyık 2014'te Antalya'da öldürülmüş.
1: Çözüldü.
0: Çözüldü. Muhsin Yazıcıoğlu dosyası
1: Evet, kimse üzerine gitmez gitmez
0: yetkisizlikle
1: deniliyordu.
0: Ankara'ya ve üzerine gidilecek.
1: FETÖ'nün
0: Şimdi
1: parmağı
0: size
1: var.
0: bambaşka bir şey anlatayım. Tarih 3 Nisan 2010. Manisa'da bir hurdacı çöplük çöplük gezerken bir çöp kutusunun içinde, bir çöp poşetinin içinde bir bebek cesediyle karşılaşıyor. Savcılık olayın içine giriyor ve otopsi raporunda bebeğin tüm kafatası kemiklerinin kırılarak öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Aylık bir bebek.
1: Of, Allah'ım ya Rabbim.
0: Tabii savcılık dosya işlemlerini tamamlayıp faili meçhul diye kaydediyor ve yıllarca bunun üstünde durulmuyor. Sayın Adalet Bakanımız ne yapıyor? Tek tek bu dosyaları incelerken
1: O
0: bunu
1: bebek
0: görüyor.
1: dikkatini
0: Bu
1: çekiyor.
0: beyin katili bulunacak diyor.
1: Vay be.
0: Türkiye'deki
1: Bu çıktı mı medyaya bu olay?
0: dün çıktı.
1: Vay be.
0: Türkiye'deki tüm hastaneler teker teker taranıyor.
1: Ha, bu fotoğraf kalsın.
0: Türkiye'deki tüm hastaneler teker teker taranıyor ve bir doğum dikkati çekiyor. İzmir'de doğum yapılmış. Manisa'da ikamet eden Berin isiminde bir kadın fakat doğum kaydedilmemiş. Bu kadın sorguya alınıyor ve cinayeti itiraf ediyor.
1: Vay be.
0: Şimdi o bebeğin yaşanmamış hayatının hesabının sorulduğu dönemdeyiz.
1: Ekme bulma dünyası
0: Şimdi
1: işte.
0: Türkiye'de adaletin olduğu dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Türkiye bir hukuk devleti artık. Şimdi
1: Evet.
0: Türkiye'nin eski o dokunulmayan şımarık çocuklarına dokunulduğu için tepki
1: Ve
0: toplanan
1: fakirle
0: dönemdeyiz.
1: öldürülen fakirlerin çocukları da
0: Bravo.
1: aydınlanıyor
0: Bravo.
1: cinayette. Diyorsunuz ki bu da Akın Gürlek ve ekibinin
0: Akın Gürlek ve
1: sayesinde
0: ekibinin
1: ve
0: şimdi hakim savcılarımız çok fedakar. Yıllardır bu FETÖ belasına karşı
1: tabii.
0: geldiler, ona çalıştılar ama cesur bir bakanlık
1: Bir
0: iradesi
1: bakan
0: yoktu
1: lazımdı
0: arkalarında.
1: diyorsunuz.
0: Tamam, yargı bağımsız, tarafsız ama bir gerçek var.
1: Evet.
0: Cesur bir bakanlık iradesi olduğunda işte bu oluyor. Bakın,
1: Evet.
0: sadece aylar içinde yaşanan gelişmeleri anlatıyorum ben size. Yolsuzluk, uyuşturucu. Şimdi parti aidiyetine, kimliğe, ekonomik güce bakmadan herkes kanun önünde eşit. Bu vurgulanıyor ve bu uygulanıyor.
1: Evet. Şimdi bu konu kapandı diyelim arkadaşlarım. Şimdi dün Sabahat Akkiraz bir tweet atmış. Mümkünse yönetmenimden rica ediyorum. Dünkü Sabahat Akkiraz'ın bir tweetini ekranlarınıza getirelim. Sanki iktidar, sanki Adalet Bakanı canı sıkıldı. Ben bugün şu şirkete çökmek istiyorum. Şu şirkete kayyum atmak istiyorum. Arkadaşlar bakın bu ülkenin lehine şu yapılanlar. Ben diyorum ki tavuk sektörüne firmalara kayyum atanmadı. Onların muhasebesine bir denetim kayyumu atandı. Yani devlet ben senin şeyine çöküyorum demiyor. Ama Sabahat Akkiraz gibi çok affedersiniz cahiller olayı böyle anladı. Akın Gürlek ve iktidar tavuk firmalarına kayyum atadı diye. Eğer bulabilirseniz sevinir, bulamazsanız konuşalım onu. Bu konu nedir?
0: Çok güzel söylediniz. Yani gerçekten günlerdir söylemek istediklerimiz.

0: sekteye uğramasın diye
1: evet.
0: Denetim kayyımı atanır.
1: Ve yoksa çökmedi devlet.
0: Hayır,
1: devlet niye çöksün
0: mi?
1: Abi
0: devlet
1: tavuk firmalarına
0: böyle
1: yani.
0: Bir şey olabilir mi?
1: Ama CHP'liler bakın, öyle diyor solcular, muhalif kesim diyor ki Erdoğan ve Akın Gürlek tavuk bakın, firmalarına çöktü yani, diyor şirketlerine
0: bu,
1: diyor.
0: Bu tabii böyle bir şey olabilir sosyal mi? Medyada bu algıyı yaratıyorlar. Evet. Çok yani aslında sahaya baktığınız zaman bambaşka bir dünya var. Sosyal medyada o kadar sesleri yüksek çıkıyor ama tamamen dezenformasyon, manipülasyon. Bakın dediğim gibi Ceza Muhakemeleri Kanunu 133. Ceza Muhakemeleri Kanunu 133 ne der? Bir kurum soruşturma altındayken, bir kurumun yetkilileri soruşturma altındayken bu kurumla ilgili bir suç unsuru var, suç iddiası var, bir soruşturma var. O kurumun faaliyetleri sekteye uğramasın diye denetim kayyımı, yani faaliyet yürür, en sonunda denetim kayyımının onayına tabi olur. Her şeyi hukuki olan, her şeyi kanuna uygun olan, her şeyi nizama uygun olan bir şirket, bir kurum, bir kişi neden korksun bundan?
1: Evet, doğru,
0: daha iyi
1: doğru.
0: Bir şey. Her şeyi hukuka uygunluğunu denetleyen bir yapı var, bir kurum var. Yani bedava hukuk danışmanlığı gibi bir şey. Ne güzel bir şey. Neden korkuluyor bundan? Şimdi bakın tavuk...
1: Özür diliyorum. Şu tweet'e kafayı taktım ben. Sabahat Akkiraz diyor ki fakirin elinden beyaz eti de aldılar. Makarnadan başkası haram diyorlar halka.
0: Ben şunu anlıyorum, bu şeyde ciddi bir fon desteği var. Yani ben artık bunu şey öngörüyorum.
1: Abi böyle
0: yani
1: bir şey olabilir mi? Halkı
0: çünkü sabahtan beri ben de
1: yani.
0: Twitter'da baktım. Yani dedikleriyle alakası yok.
1: Değil mi?
0: Şimdi ortada bir kartel iddiası var. Kartel yapılanması. İddia bunlar.
1: Evet.
0: Soruşturuluyor. Ortada bir fiyat bozma, piyasayla oynama.
1: Evet. Ticaret Bakanlığı ceza kesiyor.
0: Var.
1: Adamlar diyor ki istediğin kadar
0: evet,
1: ceza kes, ben yine bildiğimi yaparım.
0: Evet, ve iddia var, örgüt hiyerarşisiyle yapılıyor. Bunlara dokunulmayacak mı?
1: Evet.
0: Milletin kursağındaki lokmaya, çökenlere dokunulmayacak mı? Bu hukuka aykırı. TCK 237 ve örgüt hiyerarşisiyle yapıldıysa örgüt kurma ve yöneticiliği suçları var. Bunlara dokunulmayacak mı? Bunlar
1: evet,
0: dokunulmaz mı? Bunlar biraz önce bahsettiğim eski Türkiye'nin dokunulmaz şımarık çocukları mı? Onlarsa da dokunulacak. Milletin rızkına çökenlere dokunuluyor. Yani burada hukuka aykırı bir şey varsa şu an soruşturma aşamasında sanki hepsine el konmuş, hepsinin
1: öyle bir şey yok ki,
0: el konmuş
1: yok
0: gibi
1: ki,
0: bir algı var.
1: Evet, o algı var.
0: Bu algı var. Böyle bir şey yok. Bu algıyı yaratıyorlar.
1: Evet.
0: Ortada ciddi bir suç iddiası
1: şimdi
0: var.
1: Şimdi sen ne anladın abi? Şu sabahdaki kirazı verir misin? Şimdi sen AK Parti'ye oy vermiş bir insansın, evinde oturuyorsun, beyaz TV'yi açtın ya da CHP'ye oy vermiş bir insansın. Sabahat Akkiraz dediğin kişi sanatçı, geçmişi belli. Hani kadın diyor ki ben sosyal demokratım, solcuyum, mevcut iktidarın yanında değilim. Buna saygı duyuyoruz. Hiç saygı, sınırsız saygı duyuyoruz. Ama Sayın Sabahat Akkiraz, bunu siz yapmayın ya. Abi nasıl fakirin elinden beyaz et alıyor devlet?
0: Bakın... Çok böyle ekonomi uzmanı diye geçinen bir Halk TV'de her gün sabahları yorum yapan İsmail Saymaz'la beraber yorum yapıyor. İsmini vermeyeceğim.
1: Tamam.
0: Biri var. Aynısının beterini yazmış. Yani bırakın Sabahat Akkiraz'ı. Yani hukuktan anlıyorum diye geçinen bir adam.
1: Evet.
0: Ekonomiden anlıyorum diye geçinen bir adam.
1: Evet.
0: Bu olay diyorlar ki işte piyasa tam tersi, piyasa
1: abi piyasanın işine
0: bir şey
1: geliyor bu. Halkın
0: tabii,
1: işine geliyor bu operasyon.
0: Aynen öyle. Yani
1: Halk Partisi ne demek? Halkı düşünen bir parti. Cumhuriyet Halk Partisi. Arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi sosyalist bir parti. Sosyalist bir parti bu ne demektir? Eşittir. Sosyalizm. Yani ben halkımı düşünürüm diyor. Ama Sabahat Akkiraz gibi cahiller, çok özür diliyorum, yalan yanlış bir tweetle devlet tavuk şirketlerine çökmedi. Devlet tavuk şirketlerine el koymadı.
0: Tabii.
1: Devlet diyor ki kardeşim, ben size ceza kesmekten yoruldum. Siz de ceza yemekten umrunuzda değil. O zaman ben sizi bir denetleyeyim. Bir bakayım ne kadara tavuğu alıyorsunuz, ne kadara
0: tabii
1: satıyorsunuz.
0: Tabii savcılık soruşturması
1: halka
0: da var bu kapsamda.
1: Evet.
0: Savcılık soruşturması var, suç iddiaları var. Bunlar soruşturulacak. Suçları varsa ceza davası açılır, suç iddiası
1: varsa kuvvetliyse. Varsa da belki de suçları
0: yoksa,
1: var.
0: Yoksa da takipsiz kalacaklar.
1: Mallarına devam
0: kimsenin,
1: edecekler yani.
0: Yani onlara iyilik yapılıyor. Bakın
1: tabii,
0: onlara bu kayyımlara tanarak iyilik yapılıyor. Sekteye uğramasın deniyor şeyleri, faaliyetleri. Bu bir iyiliktir onlara.
1: Evet.
0: Yani suçları varsa da bu konuda soruşturularak ve ciddi iddialar var.
1: Tavuk görüntülerini koyalım. Evet.
0: Ciddi iddialar var.
1: İddialar var değil mi? Sen takip ediyorsun değil mi
0: tabii,
1: bu olayı?
0: Yani piyasa bozma iddiası var. TCK 237 fiyatlarla oynamaya, fiyatları bozma iddiası

0: iddiası var. Bunun örgütsel bazda yapıldığı iddiası var. Yüzlerce sayfalık Rekabet Kurumu raporları var. Bunlar olduğunda da dediğimiz gibi, bakın, sermaye çok değerlidir. Sermaye bir ülke için çok önemlidir. Ama o sermaye milletin rızkına çökerse, çökmeye kalkarsa, milletin boğazına çökmeye kalkarsa, yargı buna dur demelidir. Hukuk buna dur demelidir. Bugüne kadar dur dememiş olması doğru olan değildir. Bugün yapılan doğrudur.
1: Evet. Arkadaşlar bir de gazeteyi verelim. Son 1,5 dakikamız kalmış Sinan Civriz. Diriliş postasında yazıyorsun.
0: Şimdi evet, bu haber nedeniyle Ersoy'da ve ekibini de kutluyorum.
1: Evet, şu haber biraz inebilir miyiz arkadaşlar? Şu
0: Çok
1: yine
0: önemli.
1: CHP
0: Şimdi
1: Belediyesi
0: yüzlerce tabii
1: dur
0: iddialar
1: burada. Burada dur.
0: her
1: Diriliş
0: gün,
1: postası yazısı çıksın arkadaşlar.
0: bu her gün ortaya atılan yüzlerce iddiadan biri, ama bu bile bir ülkeyi
1: Harcayalım.
0: sarsacak, bir ülkeyi sarsmaya yetecek bir iddia.
1: Nedir bu
0: Bir
1: konu?
0: iş adamı Menderes'te ülkesine yatırım yapmak istiyor. Parasıyla, sermayesiyle ülkesine, memleketine yatırım yapmak istiyor. Bir otel yatırımı yapıyor. Otel yatırımı yaparken belediye diyor ki, gel bize rüşvet
1: Şu
0: vereceksin.
1: kadar para vereceksin.
0: Milyonlarca lira rüşvetini alıyor. Sonra ruhsatını da vermiyor. Ruhsatını sadece basıyor, imzalamıyor. Sonra o belediye başkanı gidiyor. Diğer belediye başkanı geliyor. Kumpas kuruyorlar. Milyonlarca lirasını çalıyorlar. Gerçekten çalıyorlar yani, bir şeyde rüşvet getir diye çalıyorlar. Sonra adamı bize saldırdın diye hapse attırıyorlar.
1: Yapma ya.
0: Evet, yani bu kadar
1: Yapma ya.
0: hayatını
1: Adam
0: bitirip,
1: hapiste mi şu an?
0: yok, daha sonra
1: Çıktı.
0: tahliye olmuş. İşte şimdi hukuk mücadelesini veriyor ve Diriliş Postası da bugün bu haberi manşet olarak taşıdı.
1: Önemli bir
0: Çok
1: haber.
0: önemli bir haber. Artık insanlar yani bu zulümleri anlatıyorlar, bu zulümleri itiraf ediyor. Tabii insanlar korkmuş, hani rüşvet verdim.
1: Korkuyor tabii
0: Öyle
1: insanlar.
0: bir yan insan var yani bu
1: Tabii.
0: zulümlerden etkilenen. İnşallah bunlar teker teker çıkacak. Hepsi dediğim gibi birer birer ülkeyi sarsacak
1: Evet.
0: olaylar.
1: Evet. Sevgili dostlar, benim yayın devam ediyor. Birazdan Montello'nun açıklamalarına yer vereceğim. Sevgili dostlar, Türk milli takımı Avustralya karşısında 2-0 mağlup oldu ama maç sonunda önemli mesajları vardı Montello'nun. O açıklamaları vereceğim. Sizden rica ediyorum. Hemen geliyorum, bir kahve yudumlayıp Sinan Cevriz'i de uğurluyoruz. İyi hafta sonları dileyelim.

0: kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Yeni Lipton Ice Tea Spark.

0: Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte.
9: İstemiyorum.
8: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz giyişte. Sevinçle bir araya gelişte. Birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Express içelim.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
17: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Geceliği 4200 lira.

0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
1: Trivago'da da var.
3: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Sevgili dostlar, bugün de geldik programımızın sonuna. Programda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına ben Tahir Sarıkaya. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta sonuna kadar görüşebilmek dileğiyle iyi Allah'a ısmarladık.

0: Efendim merhabalar, günaydın. Saatlerimiz 10.45'i gösteriyor. Haftanın son gününde 7. gün programıyla karşınızdayız. Ben Melisa Bağcı ve programın daimi konuğu Yusuf Alabardar ile birlikte güzel konuşacağımız hayli başlık var.
1: Eyvallah.
0: Yusuf Alabardar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melisa.
0: Şimdi tabii bugün herkes güne erken başladı.
1: Evet.
0: Tabii ki Türkiye'nin çok önemli bir maçı vardı. O yüzden umarım ekran başında izleyicilerimiz vardır diye ümitle başlıyorum. Çünkü bugün konuşacağımız hem siyasete dair hem de gündeme dair hayli başlıklar var. Ama siyasetle başlayalım Yusuf Bey. Çünkü CHP'de biliyorsunuz ki bir hareketlilik vardı. Hep de burada konuştuk sizinle. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek diye.
1: Evet.
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında yapacağı hamleler çok fazla merak ediliyordu. İlk hamlesi geldi diyebiliriz. Çünkü CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu topladığı Merkez Yönetim Kurulu toplantısında Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Hemen buradan başlayalım mı?
1: Tabii.
0: Çünkü isimler dikkat çekici. 9 isim var öne çıkan. Yusuf Bey nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi artık hukuki mütalaalar o noktaya geldi ki sevgili Melisa Bağcı. Ne anlatan ne de dinleyen bu kadar komplike girift ilişkiler ağını hukuki terminoloji üzerinden dinlemek için bir iştiyakı var. Dolayısıyla ben zaten hukuk eğitimi almamış bir insan olarak hukuki anlamda bir şeyler anlatmaktan ziyade nelerin olduğunu, hangi taktik hamlelerin sahaya sürüldüğünü falan. Çünkü iki hukukçu, biri A'yı savunuyor, biri B'yi savunuyor. İkisi de hukukçu. Dolayısıyla bir hukukçunun gelip konuyu izah etmesi de konuyu anlatmak açısından kifayet etmediği günler yaşıyoruz. Konu taktikler, hukuki mütalaalar, açıklamalar birbirini takip ederken Kemal Kılıçdaroğlu parti içi bir mücadelenin tezahürü olarak 9 kişiyi aldı kapının önüne koydu.
0: Kim var bu isimler?
1: Bunların içinde en çok dikkat çekenler Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Bursa'daki yolsuzluk olaylarıyla bir takım ismi ortaya çıkılanlardan Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İETT ihaleleri komple Özgür Karabat ile ilişkilendirilen bir firma üzerinden kotarıldığı için Özgür Karabat'a dokunulmazlık zırhı kazandırılsın diye milletvekili yapıldığı söylentileri vardı. Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba falan. Şimdi bu 9 isim bir özellik daha taşıyor.
0: Ne?
1: Bu 9 ismin 4'ü parti meclisi üyesi aynı zamanda.
0: Ne ifade ediyor?
1: Oraya da yani geleceğim. Şimdi burada partinin kendi içinde şu tartışmalar var. Milletvekilliği statüsünde olanlarını parti meclisiyle ihraç edebilirken siz Merkez Yönetim Kurulu üzerinden konuyu Yüksek Disiplin Kurulu'na havale ettiniz. Dolayısıyla bunun usulsüz olduğunu iddia ediyorlar. Yani bu isimler milletvekilliği sıfatı taşıdığı için
0: tamam,
1: bazıları ihraç edilirken mutlak surette parti meclisi üzerinden yol alınmalı. MYK üzerinden bunu yapamazsınız derken karşı taraf MYK üzerinden bunu yapabiliriz. Çünkü bizim ilgili yasal çerçevemizi belirten mevzuatın içerisindeki ivedilikli hallerde parti üyeliğinden ihracı MYK üzerinden de yapabiliriz şeklinde açıklamalar var. Fakat kaderin şu cilvesine bakın ki zamanında Cumhuriyet Halk Partisi bir grup ismi MYK üzerinden milletvekillikleri devam etmesine rağmen ihraç etmiş. İhraç edildikten sonra altına imza atanlardan bir tanesi de Veli Ağbaba. Şimdi gün gelmiş, keser dönmüş, sap dönmüş, aynı şey Veli Ağbaba için ortaya koyulacak şekilde işlemiş. Şimdi burada tabii iki taraf kendi arasında şey yapıyor ama asıl konunun da parti meclisi üzerinden tartışmalara konu sirayet ediyor. Neden? Çünkü parti meclisinde 57 kişinin içinden 28 kişi bu ihraç ile ilgili karar alındıktan sonra yani Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı alındıktan sonra 28 kişi istifa etti. 57 kişi var, 28 kişi istifa ettiğinde geriye kalan 29 kişi salt çoğunluğun 31 kişiyle toplanması gerekiyor. Dolayısıyla da parti meclisi artık işlevini yerine getiremez hale gelmiştir. Parti meclisinde yerine getiremez hale geldiği için yenilenmesi için kurultay yapılması gerekiyor. O zaman olağanüstü kurultay diyorlar. Yani şunu zorluyorlar. 28 kişi istifa ettiğinde yerine atama yapamıyorsun parti meclisine. Çünkü parti meclisine seçilenler kurultayda belirlenen isimler olmak zorunda. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeni atama yapamadığı için karşı taraf, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde muhalif duruma düşenler bir hamleyle partiyi olağanüstü kurultaya götürmeye çalışıyorlar. Burada yine farklı bir hukuki, burada da farklı bir hukuki mütalaa öne çıkıyor. Deniliyor ki parti şu an için tedbirli olduğundan, konu Yargıtay'a taşındığından, Yargıtay sonuçlanıncaya kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultaya gitmesi mümkün değildir. Yani bu şekilde hukuki mütalaalar savaşı yaşanıyor. Ama bizim bizi dinleyenlere anlatmamız gereken hukuki mütalaalar, hukukun ne buyurduğu, o taraf mı doğru söylüyor, bu taraf mı söylüyor, hangi tarafın hukuki görüşünün daha geçerli olduğundan ziyade, Cumhuriyet Halk Partisi sürekli olarak Erdoğan karşıtlığı üzerinden konuları izah etmeye çalışsa da gün gibi açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde ikiye bölünmüştür. Veren de mahkemeye Cumhuriyet Halk Partilidir. Atılan da Cumhuriyet Halk Partilidir partiden. Atan da Cumhuriyet Halk Partilidir. Kendi içlerindeki kavga da Cumhuriyet Halk Parti içindedir. Konuyu Yargıtay'a götüren de Cumhuriyet Halk Partisi içindedir. Dolayısıyla bu şartlar altında Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içindeki bazı kurum kuruluşlar bunun neresinde diye baktığınızda hiçbir yerinde Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir öznesi olmayan olay.
0: Hemen bir parantez açalım şimdi Yusuf Bey. Çünkü şunu merak ediyorum. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyordur. Yani işte evet, sıklıkla sizin de söylediğiniz gibi yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini geçiriyorlar. Ama burada bir tabii ki AK Parti üzerinden de gidilen bir durum var. Yani sıklıkla AK Parti'yi suçlamalarının sebebi ne?
1: İşte ben de onu soruyorum. Şimdi parti kendi içerisinde mahkemeye gitmiş. Mahkeme butlan kararı vermiş. Butlan kararın çıkması için mahkemeye giden Lütfü Savaş Cumhuriyet Halk Partili. Butlan kararına konu olup da itirafçı olup biz parayı şuradan aldık, buradan aldık diyenler Cumhuriyet Halk Partili. Dün Bitlis İl Başkanı konuşuyordu. Para dağıtıyormuşsunuz dedim. Gittim diyor, kendim diyor şu Cumhuriyet Halk Partili'den para istedim. Diyen kim? Bitlis eski il başkanı. Ona 100 bin lira vermişsiniz, bana niye vermiyorsunuz dedim. O da sana da verelim. 100 bin eksik kalır dedim. 200 bin dedim. Erzurum delegeleri dolar olarak almış. Çocuklarına iş verilmiş. Vaatlerde bulunmuş. Bunlar tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde cereyan etmiş olaylar sevgili Melisa. Dolayısıyla butlan çıkmış. Butlan çıktıktan sonra geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu Piro dedikleri, Piro Kemal dedikleri, Demokrat Dede dedikleri, halkın umudu dedikleri adam. Bugün ne diyor Ali Mahir Başarır biliyor musun? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Proje olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi. Bak bak bak bak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gittiği gün gözyaşlarıyla uğurladıkları, Piro Kemal dedikleri, Demokrat amca dedikleri, yollara düştükleri Kemal Kılıçdaroğlu'na Ali Mahir Başarır proje olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldi diyor. Yetmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu bir yalancıydı diyor. Hani hain Kemal diye sloganlar atılıyor. Bu hain Kemal sloganlarını atanlar en nihayetinde anonim bir grup oradaki. Bu anonim falan değil. Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu'na yalancıydı, sık sık yalan söylerdi ve proje olarak CHP'nin
0: buna Vela Baba'ya söylediğini ifade ediyor. Hatta Ali Mahir Başarır evet. Bunu Vela Baba'ya
1: peki
0: söylemiş.
1: Peki kardeşim, yalancıysa, proje olarak geldiyse, yalancı olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'ün 14 Mayıs'ındaki seçimden önce gördüyseniz neden arkanıza insanları takıp yalancının arkasına kitleleri bağladınız? Yarın Veli Ağbaba'nın yanında duran Ali Mahir Başarır'ın Özgür Özel içinde hain demeyeceği, yalancıydı demeyeceği, sık sık yalan söylerdi demeyeceğinin garantisi var mı? Yani bu kokuşmuşluk hali tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde, tamamen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki parametreler doğrultusunda sahada ve ibretle insanlar olanı biteni izliyor. Adnan Beker'in kendi ifadesiyle ben Kılıçdaroğlu'na oy vermedim yoksa elinden ülkeyi alırlardı diyor. Bu grubun ister Kılıçdaroğlu ister Özgür Özel eline verilmiş bir ülkenin ne hale getirileceğini anlamak isteyen dinleyicilerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine baksınlar. CHP'de ne oluyorsa şu an ülke yönetimini ele geçirmiş olsalardı aynısı ülke yönetiminde olacaktı. Allah bu milleti ferasetli insanlar sayesinde muhafaza etmiş, korumuş, kollamış.
0: Şimdi tabii burada bir liste var. Yusuf Bey, sizin düşüncenizi merak ederim. Bu listenin devamı gelir mi sizce?
1: Gelecek. Gelmeli de. Şimdi bu listenin belediye başkanları safhasının geleceğini ben düşünüyorum. Mesela Özkan Yalım partiden istifa etti, kovuldu, atıldı bilmem evet. bir süreçte konuştuk ya. Ortaya çıktı ki Özkan Yalın partiden istifası işleme bile konulmamış. Yani her safha halkı kandırmak üzerine dizayn edilmiş.
0: Mesela Tanju Özcan'ın ismi geçiyor.
1: Tanju Özcan zaten Kemal Kılıçdaroğlu'yla yollarını ayırmıştı. Özgür Özel sonrası tekrar yollar bir araya gelmişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu partiye tekrar gelince efelik yapıyor. Oysa Tanju Özcan'ın efelik yapıp da Kemal Kılıçdaroğlu'na saydırıp ben böyle bir genel başkanla çalışmam, o yüzden de istifa ediyorum demesine bakmayın. 7. gün programında gündeme getirdik. Bolsev Vakfı'yla sabah akşam Bolu'yu sevmişler. 116 milyon toplamışlar. 16 milyonun hesabını Masak çıkartabiliyor. 100 milyonun hesabı yok. O yüzden de Tanju Özcan Bolu cezaevinde yaşamış olduğu cinsel tercihler doğrultusundaki suçlamalardan dolayı yatmıyor. Bolsev başta olmak üzere Bolu'da hesabını veremediği hususlardan mütevellit yapıyor. Yarın aklanır gelir farklı konuşuruz. Ama şu an için cezaevinde tutuklu olmasının ana sebebi bu. Dolayısıyla cambaza bak cambaza taktiği uygulanırken cüzdan arka cepten çekilmiş. Şimdi bunları anlatmıyor kimse. Mesela Veli Ağbaba diyor ki 1984'te CHP'ye girdim. 87'de buraya geldim. 90'da buraya yaptım. Şöyle yaptım, böyle ettim. Onu yaptım, bunu yaptım. Ben bu kadar yıllık CHP'liyim. Kim beni partiden atabilir? Beyefendi onun hesabını vermeyeceksin ki. Kargoyla gelen 100 bin doların hesabını vereceksin. Senin yönlendirdiğin adama Gökhan Böceğin götürdüğü iddia edilen 1 milyon doların hesabını vereceksin. Senin bunların hesabını verebilmen için böyle afra tafra yapıp 84'te CHP'ye girdim, 90'da buraya girdim demek yerine meclise dilekçe verip benim dokunulmazlığımı kaldırın. Hadi bakalım ben bu yolsuzlukları yapmış mıyım? Görelim ben hesabımı vermeye hazırım demen lazım.
0: Bunu niye diyemiyorlar?
1: Diyemiyorlar sizce? Çünkü ayran içmiş, ayrı düşmüş, ekşi yemiş, karnım ağrımış cümlelerini kendimize kıstas alırsak ekşi yemişler, karınları ağrıyacak. Tamam mı? Bu yüzden diyemiyor. Yoksa şimdi birisi gelse Yusuf Alabar da sen oradan 1 milyon dolar almışsın, öbür taraftan 950 bin avro almışsın dese ve dokunulmazlığım yok ama dokunulmazlığım da olsa kapıya gidip herkesle hesaplaşırsın. Niye hesaplaşmıyorsunuz? Sebebi belli. Şimdi dolayısıyla şimdi, cambaza bak taktiğini bırakın kardeşim. Millet sizden bunlardan dolayı. Diyor ki Ali Mahir Başarır, ben 100 yıllık CHP'liyim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne 100 yıl önce girenle 15 yıl önce kayıt olmuş olan arasında hukuk nezdinde, siyaset nezdinde bir fark olabilir mi? 100 yıllık CHP'liyim demek, buraları bizimdi. Biz buraya geldiğimizde buralar dutluktu. Şimdi buralar güzel rant yaptı. Dışarıdan gelip de ahkam kesmeyin falan demek istiyorlar yani.
0: Ama
1: bunlar kabul edilebilir
0: ama
1: değil.
0: Veli Ağbaba yanlış mı hatırlıyorum Yusuf Bey? Gökhan Böceği de mesela tanımıyorum demişti. Daha sonrasında cezaevinde birlikte fotoğrafları çıktı.
1: Apar topar gitmiş. Neden? Çünkü yani ben onu anlıyorum. Gökhan Böcek ve Muhittin Böcek konuşursa kendileri açısından sıkıntı olacağı ortadaydı. Sürekli olarak cezaevlerinde yatan kişileri baskılama hamlesi yaptılar.
0: Ha biz sizin yanınızdayız mı tabii, dediler. Aman konuşmayın.
1: Konuşunca şimdi diyor ki ben böyle bir para almadım, ben şunu yapmadım, ben bunu yapmadım. Şimdi diyenin dediği

0: doğrudur demiyoruz biz. Ama şöyle oluyor. Ben 950 bin avroyu Ferdi Zeyre'ye götürdüm. Götürürken yanımda şu isim vardı, bu isim vardı, o isim vardı. Beraber götürdük. Ferdi Zeyre'ye 950 bin avroyu vermemle ilgili konu Ankara'daki JV Marriott Otel'de Özgür Özel'in o gün Veli Ağbaba dahil yapmış olduğu telefon görüşmeleri sonucunda netleşti diyor. Şimdi mahkeme şuna bakıyor. Ya bu adam verdim diyor ama her verdim diyene inanacak mısınız? Tak o üç kişiyi alıyorlar. Üç kişi diyor ki evet biz o gün gittik. Veli Ağbaba şey ne onun adı Manisa merhum belediye başkanını gördük. Ve JV Marriott'da bu işler o gün koordine edildi diyor. HTS kayıtlarına bakıyorlar. Aa hakikaten o gün Ferdi Zeyrek aranmış, o aranmış, bu aranmış. Yani konu kendi içerisinde birçok farklı noktalardan geçirilerek teyit mekanizması işletiliyor. Şimdi bunların hiçbirisine cevap vermiyor. Ben onu tanımam, şunu tanımam. 100 bin doları ben istedim. Ya kim 100 bin doları poşetin içerisine koyup da kargo firmasıyla gönderir? Neden istedim? Çünkü ben Yunanistan'a tatile gidiyordum. Ya 100 bin avroluk tatiller yapıyorsunuz. Hey maşallah.
1: Ama sonra da ama işte attığınızda, mesela vatandaşın hakkını savunacak ifadelerde bulunuyorlar.
0: Tabii. Şimdi dolayısıyla konu çok net. Konu çok net ve bu konunun içerisinden nasıl çıkılır bilinmez. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Özgür Özel mağduru oynasa da Veli Ağbaba'nın, efendime söyleyeyim Ali Mahir Başarırlar'ın her taşın altından çıkıyor olmaları, her itirafçının itirafının altından çıkıyor olmaları artık mızrağın çuvala sığmadığını gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yakın vekillerle şunu da yapacaktır. Veli Ağbaba'yla veya Ali Mahir Başarır'la veya işte kendisine dokunulmazlık kazandırılan Özgür Karabat'la ilgili konular bir fezlekeye dönüşürse yargı eliyle dokunulmazlıklarının kaldırılması lehinde oy da kullanacaklardır. Çünkü aklanın da gelin demesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir nokta. Peki nasıl aklanacaklar? Partiden dışına atıldığında aklanmış olmuyorlar ki. Yargıya hesabını verdiğinde aklanmış oluyorlar. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçte Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Ali Mahir Başarır gibi isimlerle ilgili fezleke konusunun da meclise geleceğini düşünüyorum. Bunun dışında belediye başkanlığı statüsünde bu işlere bulaşmış Tanju Özcan gibi, işleme koymadıkları Özkan Yalım gibi, Muhittin Böcek gibi, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin de partiden ihracının gündeme geleceğini düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu konu gündeme gelmezse bu işi Türkiye'de bizzat Adalet Bakanı Akın Gürley'in ifadesiyle söylüyorum. Parti içi siyaseti ve partiyi ele geçirmek için yolsuzluk havuzu kurmuşlar diyor Adalet Bakanı. Şimdi bu kurdukları yolsuzluk havuzunu da almışlar Anadolu'daki büyük şehirlere ve illere hatta kasabalara kadar sirayet ettirmişler. Bu sirayet ettirdikleri kasabalardan, illerden, büyük şehirlerden de aynı sistemi görüp oraları da nimet nimet diye görmüşler. Bir de 950 bin avro ne demek? 1 milyon dolar partinin 6. katında veriliyor ne demek? 200 bin dolar ona veriliyor. Demirhan'a gidiyor Özkan Yalın para veriyor. Arabaların içi tefriş ettiriliyor. Beşiktaş Belediyesi'ni açsak sabaha kadar konuşuruz. Ekrem İmamoğlu davası kendi içerisinde 140 küsür case içeriyor. Bununla alakalı 4000 sayfalık iddianame, 10000 sayfalık şey var. Sorulduğunda insan her sorulana teker teker cevabını verir. Cemal Süreyya'dan şiirler okunuyor.
1: Hukuk saymıyoruz demek istiyorlar aslında.
0: Hukuk
1: bu sayar ama.
0: Hukuk kararı verirken sayar.
1: Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı CHP yönetiminin aldığı tedbirli kesin ihraç kararını bu arada uyguladı. Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkan Vekillikleri düştü. Şimdi Grup Başkan Vekili görevlerinin düştüğü bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi sitesinde de yer aldı.
2: Evet.
1: Şimdi tabii bundan sonraki süreci de biraz konuşalım. Çünkü Meclis Genel Sekreterliği Yusuf Bey odaların boşaltılması ve araçların iadesi işlemlerini başlatacak. Bildiğim kadarıyla Ali Mahir Başarır'ın aracı alındı diye biliyorum ama doğru mu değil midir? Tabii ki tam kaynağımdan teyit etmedim, onu belirteyim. Ya bundan sonraki süreç üzerinden baktığımızda Ali Mahir Başarır'ın şöyle bir ifadesi var. Diyor ki arkadaşlarıma darbe, bana özel darbe, itiraz hakkı bile vermemişler paylaşımında bulundu.
0: Evet. Şimdi tabii şöyle bir şey. Hukuk biraz önce söyledik. Şovmenlerin azgınlığına falan bakmaz. Bir şekilde hukuk kararı beğenseniz de beğenmeseniz de ki Muharrem İnce de söylüyor. Kararı tasvip etmesem de hukuka uymak zorundasınız diyor. Bir karar vermiş ve bu karar çerçevesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu mutlak butlanıyla geri gelmiş. Ve bu noktada da Türkiye Büyük Millet

0: Millet Meclisi'nde Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliklerinin düşürüldüğü söyleniyor. Bu meclise sirayet ettiğinde meclis resmiyet neyse parti içerisindeki sorunların ne olduğuna bakmaz. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden gelen yazıya bakar. O gelen yazıya göre de işlem tesis eder. Dolayısıyla ben binayı boşaltmam. E kardeşim biri gitti dedi ki bir dakika biz göreve geldik ama binaya kapıya adamlar kendilerini zincirlemişler. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne daha doğrusu Ankara İl Emniyeti'ne bu konuyla ilgili bir dilekçe valilik karar verdi. Vay valilik Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısından içeri giremez. Bu öyle bir parti değil. Nasıl bir parti? Türkiye'deki bütün partiler siyasi partiler kanununa tabi ve ona göre işlem görüyor. Dolayısıyla CHP ayrıcalıklı. Ona yapamayız ama işte efendime söyleyeyim şu partiye yapabiliriz gibi bir cümle kurulamaz. Geldi ve boşalttı. Binayı boşalttığı yetmedi. Mesela bir satır dilekçe yazdı. Bankaya ait banka hesapları bu vakitten sonra bizim tarafımızdan yönetilecektir. Söz konusu kişileri alın. Tak bütün bankalar beğenseler de beğenmeseler de banka hesaplarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönetimine vermek zorundalar. Yüksek Seçim Kurulu üyesi. Seni oradan aldım dedi aldı. Şimdi grup başkanlarını görevden aldım diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de ona göre işlem tesis ediyor. Yakında altlarındaki araçlar da alınacak.
1: Hatta ben Ali Mahir Başar'ın alındı diye biliyorum.
0: Hayır ama. Mesela ama şöyle Özgür Özel Manisa Milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi tarafından satın alınıp iki Uşak Belediyesi ve Uşaklı'nın parasıyla renove edilmiş, dizayn edilmiş aracı hala kullanmaya devam ediyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi diyecek ki Manisa Milletvekili'ne tahsis edilmiş bir aracımız yok. Götür getir gönder aracı. Saymanlık kayıtlarında o araç Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine kayıtlı araç olarak gözüküyorsa ve sen onu vermemekte direnirsen gelirler alırlar elinden. Bunu şunun için söylüyorum. Yani bir resmiyet kazandıktan sonra işler sizin şovmenliğinize bakmazlar. Çatır çatır resmiyet yapması gerekeni yapar. Polis de yapması gerekeni yapar. Banka yapması gerekeni yapar, yargı yapması gerekeni yapar, mecliste yapması gerekeni yapar.
1: Peki Ali Mahir Başarır'ın ifadesinde bakın dikkat çeken bir nokta var. Bana özel bir darbe diyor. Onu nasıl yorumlarsınız? Yani niye kendisine özel bir darbe olduğunu
0: düşünüyor? Yok hayır yani Ali Mahir Başarır kendisini çokça önemsemiş. Kendisinin nasıl milletvekili olduğuyla ilgili anlatılara bakıldığında.
1: Nasıl yani genelinde?
0: Kendisinin milletvekili olmak gibi Mersin'de tanınmışlığı gibi bir şeyi yok. Bir gün kendisine İstanbul'da sen milletvekili olmak istiyorsan şu işi hallet diyorlar, hallediyorlar ve odaya geldiğinde Ankara'ya telefon açılıyor, bir isim çıkartılıyor ve yerine Ali Mahir Başarır'ın ismi ekleniyor ve siyasete bu şekilde giriş yapmış oluyor. Kendisinin o güne kadar Mersin'le ilgili en ufak bir bağı olmamasına, İstanbul'da yaşamasına rağmen Mersin'e bir şekilde adapte ediliyor. Şimdi kendi anlatısına baktığımızda bu yolsuzluklardan, bu sıkıntılardan, bu olan bitenden rahatsızlık duyarak istifa eden 5. sıradaki milletvekili Hasan Bey ile ilgili ortaya ağza alınmayacak hakaretler ortaya koyuyor. Şimdi sana özel niye özel bir muamele yapılsın ki? Sen Türk siyaseti içerisinde bir yaprağı dahi kıpırdatabilecek ne entelektüel derinliğe, ne siyaset derinliğine, ne de geçmişe sahipsin. Dolayısıyla kendinizi önemsemenin başka yolunu bulmanız lazım bu söylemlerin dışında.
1: Şunu kastediyor olabilir mi? Şimdi kongrede hatırlayacaksınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı döneminde zıplamıştı Ali evet. Mahir Başar. Hatta zıp zıp
0: o
1: Ali Mahir diyorlar kendisine.
0: O onun önemli olduğunu
1: göstermez.
0: Öyle tam tersi. Tam tersi içine girmiş olduğu duygu durumunu dahi kontrol edemeyecek kadar zaafları olduğunu gösterir. Dolayısıyla burada da Ali Mahir Başarır ile alakalı özel tedbir falan alındığını düşünmemek lazım.
1: Zıp zıp diyorlar ya o yüzden.
0: Kendisi bilir.
1: Peki hemen Muharrem İnce'nin yorumunu size söyleyeceğim. Evet. Ondan sonra onunla ilgili düşüncenizi de merak ediyorum. Çünkü kararı doğru bulmadığını ancak uymak zorunda olduklarını söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet etmesi gerektiğini savundu Muharrem evet. İnce. Nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi tabii Muharrem İnce karara uyulmasını lazım gelir diyor. Hı. Bu zaten sağduyu sahibi her Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşın hukukla ilgili ortaya koyması gereken tavır. Biz bu ülkede parti kapatmalarını gördük. Biz bu ülkede yağlı urganla başbakan şehit eden alçakları gördük. İnsanlar yine de hukuk, hukuk olmasa, eşkıya hukuk olsa bile bu konuyu zaman içerisinde çözdüler. Şimdi burada verilmiş olan bir hukuki karar var. Ben bunu tanımam. Biraz önce tafsilatlı yaptım. Ama bu tafsilatını yaptığım için o hukuku polis gelir boşaltılır, banka gelir şifreleri verir.

0: sosyal medya hesabı devredilir, parti boşaltılır falan falan. Ama bir şey, eğer Muharrem İnce bu şekilde iki cümle daha etsin, seçim gecesinde kendisini nasıl taşladılarsa aynı şekilde taşlarlar.
1: Ama şimdi Özgür Özel'le arasında bir açıklık olduğu ifade ediliyor. Yani ona istinaden mi şu anda bu tarz ona, yorumları görüyor olabiliriz?
0: Ya ben ona istinaden olmayabilir. Yani Muharrem İnce doğru bildiğini söylemek zorunda olduğu için bunları söylemiş olabilir. Yani bir erdemlilik göstererek söylemesi gerekeni söylemiş olabilir. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Muharrem İnce seçimleri kaybettiğinde çık açıklama yap, seçim sonuçlarına itiraz et dendiğinde neyine itiraz edeceksin? Birisi almış %35, birisi almış %60 küsür. Neyine itiraz edeceksin yani? Bunu itiraz edilebilecek bir hali kalmamış. Adam kazandı beyler dedi dediği için sabaha kadar Muharrem İnce taşlandı. Daha sonrasında tekrardan Memleket Partisi'ni kurup Cumhurbaşkanı adayı olduğunda Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden sol şiddetin en nadide örneklerini veren isimler Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olmaması için daha şunun şurası 3 yıl önce 2023 14 Mayıs öncesinde Muharrem İnce'ye neler yaptıklarını gördük. Kaset servisi yapacak kadar alçakça işlemlere dahi el attılar. Annem bu üzüntüye dayanamadı diyen Muharrem İnce'nin kendisi. Eğer Muharrem İnce mahkeme kararlarına uyulması lazım dediği gibi 2-3 cümle daha kurarsa Muharrem İnce ile alakalı nasıl bir linç kampanyası başlatacaklarına şahitlik edebiliriz. Adamlar Pir Sultan Abdal'ın sözlerine neredeyse şey koymak istiyorlar. Bu sözleri kullanamaz, bu besteyi çalamaz. Hadi beste sana ait de Pir Sultan Abdal'ın yazmış olduğu şarkının sözlerine de mi telif alacaksınız? Neden? Çünkü 3-4 tane isim var. Bunlar çalgı çengi gülleri. Mayıs ayı, Haziran ayı geldi mi? Bunları Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin konserlerinde, tamam mı? Konser gülü olarak en önde görüyoruz. Ama bunlar o yüzden oradan iğne malanıyorlar kardeşim. Tabii ki bunu çıkacaklar, yapacaklar. Şimdi dolayısıyla Muharrem İnce bence güzel bir ifadeyle konuyu ortaya koymuş. Ama iki cümle daha ederse hiç tereddüt olmasın taşlarlar.
1: Peki şimdi biraz Ankara'dan görüntüler getirelim Yusuf Bey. Çünkü dün Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Fakat şimdi tabii bu bir sağanak yağış olabilir. Tamam, barajlarımız doluyor, güzel. Ama şimdi Ankara'nın altyapısının aslında yeni yani Mansur Yavaş döneminde ne kadar boş bırakıldığını da bir kez daha yeniden görmüş olduk. Çünkü gerçekten çok ciddi şekilde felakete yol açacak görüntülerle karşılaştık. Siz de Ankara'daydınız.
2: Doğru. Tabii,
1: bilmiyorum.
2: Tabii.
1: Yani ilk defa yaşamıyoruz.
2: Yani Ankara.
1: Şimdi şu görüntüler, ama şimdi ilk defa yaşamıyoruz da Yusuf Bey. Yani...
0: Hayır işte ilk defa yaşamıyoruz derken yani sıklıkla yaşıyoruz artık bunları.
1: Ama bunun için artık gerçekten ciddi bir önlem alınması gerekmez miydi bir önceki kış döneminden itibaren?
0: Bak Melisa, şehirlerin altyapısı belli bir metreküpte ya da metrekareye düşecek yağmur oranına mütenasiplilik ilkesi içerisinde yapılır. Yani mesela metrekareye normalde yağış ne kadar düşer? Diyelim ki 20 litre.
1: Tamam.
0: Afaki veriyorum. Çok fazla yağmur yağdığında da bu bunu taşısın diye mesela 20 litrelik metrekareye ortalama düşen yağışa ilaveten 35 litre düşeceğe göre altyapı dizayn edilebilir. Tamam, daha fazla, daha büyük. Ama metrekareye 200 litre yağış düştüğünde o altyapının o işi kaldırmayacağı aşikardır. Bu olur. Bu Fransa'da da oluyor, bu Almanya'da da oluyor. Bunu eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu olur. Bu her dönemde olur. Ama bizim burada asıl konuşmamız lazım gelen konu şu. Ben çeşitli defalar sosyal medya mecramdan bizzat kendi çektiğim fotoğrafları yayınladım. Ya kardeşim, 7 senedir Ankara'nın yağmur suyu tahliye sistemlerini içini temizletemez mi ya bir insan? 7 seneden bu yana Ankara'da yağmur suyu tahliye kanallarının temizliği yapılmıyor. İçlerinden ot çıkmış, bele kadar olan yerler çamur dolmuş. Bu konuyla alakalı temizlik yapılmadığı için ne oluyor? Katlayarak su akarken aşağıya doğru büyümeye devam ediyor. Ve sonunda şu manzaralarla karşılaşıyoruz. Yani yağmur suyu tahliye kanalları usulünce temizlenmiş olsa, içindeki otlar çıkartılmış olsa, üzerine asfalt atılmış olanları çıkarttım, yayınladım. Bak dinle, bu asfalt üzerine çekilmiş olanlar hala, bak hala üzerinde asfaltla yıllardır duruyor. Bir de dediler ki ya asfalt atılıyor, biz onları işaretliyoruz, sonra temizliyoruz falan. Yok, eğer ki bak buradan meydan okuyalım. Neredeymiş böyle yağmur tahliye kanallarının içinin temizlenmediği, içinden ot
1: yani
0: çıktığı.
1: Yani mazgalların
0: işte onu kastediyorum.
1: Su fışkırıyor yani, suyu çekmesi gereken yer su fışkırtıyor yani. Böyle
0: eğer
1: bir şey olabilir mi?
0: Eğer bize diyorlarsa Beyaz TV'de 7. gün programında yağmur suyu tahliye kanallarını 7 senedir temizlemiyor diye bize iftira attınız diyorlarsa, kameranızı alın. Yanınıza ilgili ASKİ'den sorumlu kişiyi de verin. Biz de kendi kameramızı alalım. Buyurun gidelim Ankara'nın içerisine. Ben motosiklet sürücüsüyüm. Santim santim biliyorum. Santim santim biliyorum. Bu işin bu kadar şiddetli olmasının sebebi o. Yoksa sel olur, taşkın olur, baskın olur.
1: Ya niye alt yapamıyorlar? Bilmiyorlar dolan mı yani? Ben anlamadım.
0: Dün,
1: yani
0: bak, bir belediye söyleyeyim mi niye yapamadığını? Niye yapamıyorlar? Dün Ankara'da bunlar yaşanırken Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. Hı. Cumhurbaşkancılığı oynuyor.
1: Ha, yine aynı tekrar
0: Cumhurbaşkancılığı oynuyor. Hı. Kafada Ankara yok. Dağıt sıcak çorbayı, tamam mı? Arkasından da efendime söyleyeyim 70 milyon liraya kendisinin bile daha ucuza yapabilirdik dediği konserleri dizayn et, tertiple. Hı. İnsanlara işte biz şu kadar konut yapacağız de, İşte yapacağız dediğin konutun onda birini bile yapama, portaj iflas etmiş, o olmuş, bu olmuş. Her şey birbirine girmiş. Çalışan sayısı 29 binlerden 60 binlere dayanmış. Sen iş yapabilir misin? Yapamazsın.
1: Ama
0: tabii.
1: 29 binden 60 bine dayanıyorsa çalışan
0: Ankara
1: sayısı...
0: Ankara iki kat mı büyüdü?
1: Ay, o kadar kişinin içerisinden hiç mi bir tane böyle akıllı adam yok da bilmiyorlar mı bu belediyenin nasıl yönetileceğini?
0: Belediyenin nasıl yönetileceği gibi konularla ilgili bir derdi yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. 2 milyar liraya kazık yapmışsınız ya. Ve bir de utanmadan böyleydi, böyle oldu diye yayınladılar. Ya bir dakika dediler ya. 2 tane 2 milyara kazık yapmadık. Böyleydi. Gecekondulaşmış bölgeler yıkılmış. 2 tane beton kazık 2 milyar. Geçen senenin parasıyla bahsediyorum. 2 milyar saymayı bilene paradır. 2 milyar. Bugünkü parayla 3-4 milyar lira para. Diyor ki böyle söylüyorlar Beyaz TV'de Yusuf Alabarda ile Melisa ama böyle değil, böyleydi, böyle oldu. Photoshop'ta da boyayıp yeşertmişler mi?
1: Hadi şimdi hep beraber gidelim isterse.
0: Ya o zaman da gidelim, bugün de gidelim. Ben sana iddia ediyorum 6 ay sonra da gitsek bir şey değişmeyecek. Ankara'ya hizmet etmek gibi bir dertleri yok.
1: Cumhurbaşkanı olmak istiyor anladığım kadarıyla. Onun için çalışıyor.
0: Çalışıyor değil. Ha. Onun için mesaisini harcıyor. Ha, tamam. Karıştırmayalım. Onun için mesaisini harcıyor. Ankara bunları yaşarken dün Cumhurbaşkancılığı oynayacak toplantılar yapıyordu.
1: Ha, tamam, Ankara'lı da bu çileyi o yüzden çekiyor. Bize de şey değil mi?
0: Yani ben şöyle, tabii ki insanların siyasi tercihleri söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Ama buna katlanacaklar. Katlanacağız, katlanıyoruz. Peki, eli vicdanında olan birazcık farkındalık oluştursun. Hı. Parklardaki otlara baksın. Yolların arasındaki refüjlerde dikilmiş güllerin artık ottan gözükme işine baksın. Geçerken, yolda yürürken, pazara giderken bakın o mazgalların içerisine siz bakın yahu.
1: Ya şu anda zaten dünkü manzara da aslında her şeyi çok net gösteriyor. Tabii. Ama dikkat edin diyelim. Bugün de hava yağışlı gösteriyor Ankara'da. Arabanıza falan dikkat edin diyelim. Şimdi Bir Gün gazetesi LGS'ye girecek öğrenciler ve ailelerin sınavdan bir gün önce sabah namazına davet edilmesinden rahatsız oldu. Haberde eğitimde gerici uygulamalar sürerken ifadeleri kullanıldı. Ya Yusuf Bey neden rahatsız eder? Yani niye rahatsız eder? Çünkü, aile böyle bir...
0: Hayır, onların misyonu bu. Şöyle bir LGS'ye göre bakacağım. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu politikalar topluma mal olmadan önce neydi? Şimdi LGS ile ilgili konular daha önceden de bu şekilde manipüle edildi. O zaman da üniversiteye giriş sınavında T24 isimli kanal bir yalan habere imza attı. Bak, yalan habere imza attı. Ne dedi hatırlıyor musun? Katarlı öğrenciler tıp fakültelerine sınavsız girecek.
1: Evet.
0: Allah, bütün veliler Hemen Kemal Kılıçdaroğlu klavyeye şey yaptı. Siz evlatlarınız için özel öğretmenler tutuyorsunuz. Dershanelere yıl boyu gönderiyorsunuz. Ama görüyorsunuz hükümet Katar'daki öğrencilerle tıp fakültesinde sizin çocuklarınızın gideceği kontenjanları dolduruyor falan. Büyük hayal kırıklığı. Sen de veli olsan sen de rahatsız olursun yani, tamam mı? Sonra T24 dedi.

0: sonrasında haberin yalan olduğu milyonlarca kişiye ulaşmadı, 5-10 bin kişiye ulaştı. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Şimdi de aynı görevi bu konularla alakalı misyon üstlenmiş olan Bir Gün gazetesine vermişler. Sabah çocukları sınava girecek olan annelerin sabah namazına davet edilmesi, davet icabet edersin etmezsin. Kimseyi bu ülkede sabah namazına zorla götürülmediğine dünya alem, herkes şahit, tamam mı? Bundan rahatsız olup bunu eğitimde gerici uygulamalar diyor. Ya kardeşim, sizin bu topraklarla bağınız nasıl bir şey ya? Bunlarla aynı ortamda nefes alıyoruz. Ellerine yarın fırsat geçsin, seni o sabah namazına davet etmekten de men edecekler demek.
1: Çünkü bunu 28 Şubat döneminde gördük. Yani topluca bak, namaza giden öğrencilere neler yaptıklarını biliyoruz.
0: Tam bu. Uğur Dündar haberlerini, Emin Çöleşan haberlerini, Ali Kırca haberlerini, Reha Muhtar haberlerini. Reha Muhtar'ınkisi Mahkeme-i Kübra'ya intikal etti. Millet hesaplaşacak sizlerle. Çocuklar namaza gidiyorlar diye yaptıkları haberler,
1: muameleler,
0: insanların evlerinde helalleriyle olan imam nikahlı yaşıyormuş. Langırt evin içine girdiler. Kameraları tuttular. Hepsi sonunda bu dünyada gördü. Yaptıkları işin sonucunu bu dünyada gördü. Ama bunlar değişmedi. Yani Uğur Dündar değişti mi? Emin Çöleşan değişti mi? Bunlar değişmedi kardeşim.
1: Ama artık eski Türkiye yok. Bak, yani bir bitsinler artık. Ha, Yusuf işte Bey şöyle, yani.
0: Ne diyor mesela geçen geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalını işleten hanımefendi? AK Parti'nin getirdiği yasaklar, AK Parti'nin ortaya koyduğu yasaklar. Ne yasağı kardeşim? Siz bu ülkede başbakan astınız, utanmaz reziller. Siz bu ülkede okulun duvarına kadar başının örtüsüyle gelip okulun duvarından sonra başının örtüsünü çıkartan öğretmen için bile yargıdan karar çıkarttınız. Duvara kadar da başının örtüsüyle gelmeyecek diye karar çıkarttırdınız. Biz bunları bilmiyor muyuz? Rezil herifler, bunların hepsini Erdoğan kaldırmak istediğinde Hürriyet gazetesinin manşetine 411 el kaosa kalktı diyerek manşet attıran sözde sosyologlar bugün ülkeye demokrasi havariliğine soyunmuş. Bunların Cemaziyel Evveli'ni Melisa bilmezlerse insanlar bunları gerçek anlamda ilerici, doğrucu, insan haklarından yana falan zannederler. Bunların Cemaziyel Evveli'ni hıfzetmek zorundayız. Hıfzetmek zorundayız. Sen buydun ya. Sen çarşambada sakallı avına çıkacak kadar namertleşmiş bir adamdın diye yüzlerine vuracağız yani. Sakallı avına, çarşaflı avına çıkmış kadar namerttin sen diyerek yüzlerine vurmazsanız bunlar toplumun içinde entelektüel sayılır, ilerici sayılır, aydın sayılır, demokrat sayılır. Hakkımı istiyorum diyen sen de gerici sayılırsın. Mücadele şartı.
1: Ya kusura bakmayın yani demokratikleşmeden ne demokrasiden bir haberler ya. Öyle bir durumlar kötüsü, olduğunu da asla düşünmüyorum.
0: Bak işin kötüsü mesela bu kişiler diyor işte gericilik diyor değil mi namaz kılmaya falan.
1: Evet.
0: Ya kardeşim bunların musalla taşında cenaze namazını kılmayın ya. Yani adam aleni bir şekilde söylemiş bak müftüler kıldırmasın falan demiyorum. Biraz kendi içinizde tutarlılığınız olsun. Yani Muazzez İlmiye Çığ diye bir hanımefendi vardı kütüphane memuru. Kadını önce hak etmediği halde profesör yaptılar, hititolog yaptılar, dünyada yaşayan efsane yaptılar. Kadın ne profesördü, ne hititologdu, hiçbir şey değildi. Kadın burada yaptığı açıklamalarda İslamiyet ile alakalı akla hayale gelmeyecek iftiralar attı. Bu insanların inancıyla alay etti. Hititler döneminde fahişeler kapanırdı diye affedersiniz açıklamaları duruyor ortada. Öldükten sonra bir baktım Mersin'de. İmam Allahu Ekber diyor cenaze namazı kıldırılıyor. Ya bari musalla taşında bu hayatla yüzleşin de öbür tarafa nasıl inandıysanız o şekilde gidin yani. Şimdi bunları da bu şekilde yargılamak lazım. Adamlar cenaze namazı yapıyorlar. Muğla'da seninle burada Bodrum'da konuşmuştuk. Orada pagan ayini düzenlemişler.
1: Evet.
0: Fakat tabutun üstünde yazıyor. Küllü nefsin zayukatül mevt. Bütün nefisler ölümü tadacaktır diye Kur'an'dan ayet yazmışlar. Hibrit olur mu ya bu iş? Bu iş hibrit olur mu? Yarı Kur'an'dan, yarı pagandan, yarı oradan, yarı buradan. Arkasından bir de orada guli guli dansına benzer hareketler falan yapıyor.
1: Mezar başına gidip alkol içen bir zihniyet de var. Yani
0: güzel. Şimdilerde onu ayet okuyor. Allah tuzak kurucuların en büyüğüdür ayetini okuyor. Kim? Kamer Genc'in kabrinin başında rakılı kutlama yapan Özgür Özel. Milletin takdirine sunmakla mükellefiz Melisa.
1: Peki.

0: Peki, şimdi bir görüntü daha getireceğiz. Aslında tam da konuştuğumuz görüntü. Bir düğün şarkıcısını getireceğiz ekrana.
1: Evet.
0: Bu da ezan okunmasından rahatsız oldu. Önce bir ses verelim.
2: Arkadaşlar, ezan okunuyor diye kesmemizi istediler. Kusura bakmayın ne olursunuz. Böyle şeyler oluyor bu ülkede.
0: Pınar Hatipoğlu isimli düğün şarkıcısı kendisi düğünlerde çıkıyormuş bu şekilde. Ezan verilmesinden rahatsız oluyor. Tabii işletme sahibi de haklı olarak ezan okunduğunda müziğe ara verilmesini talep ediyor. Yani buradan tabii işletme sahibine de teşekkürlerimizi
1: Şimdi bu
0: sunalım.
1: konuyla ilgili konu gündeme gelir gelmez benim çocukluk arkadaşım var, kasaplık yapıyor Mesut. Abi diyor, bu ülkede diyor ezan okunurken merkep bile anırmaz diyor. Daha ne desin Anadolu irfanı? Yani ezan okunurken işçi çekici bırakır, konuşan mikrofonu bırakır falan. Siz neyin kültürüyle hemhal oldunuz da bu hallere geldiniz yani? Şimdi dolayısıyla bu sokak şarkıcılarının bu konuyla alakalı fikir beyan ettiğinde fikirlerinin üzerine bir bardak su dökelim, devam edelim bence.
0: Peki, çok haklısınız.
1: Evet.
0: Şimdi bir zincir markette 2 gün önce 220 TL'ye aldığı bebek bezinin bir alana bir bedava kampanyasıyla 460 TL'ye satılması da tabii ki bir tüketici tepki gösterdi. Yani diyor ki sözde kampanyayla 460 TL olmuş. Market uygulamalarında bile kat kat daha ucuzken bu nasıl bir kampanya diyor. Haklı bir tepki
1: Açık
0: gösteriyor.
1: sahtekarlık.
0: Evet.
1: Yani bir gün önce 220 liraysa ertesi gün iki tane aldığınızda 440 lira ödemeniz lazım gelirken büyük kampanya deyip iki tane alana, bir alana bir bedava, fiyatta 460 lira. Yani adam hem sahtekarlık yapıyor, hem 20 TL'ye daha fazla alıyor, hem de insanları kampanya yapıldığı için daha iskontolu olarak alabildiğine inandırmaya çalışıyor. Bu açık bir şekilde serbest piyasa kavramına müdahale olmaktır. Yani açık bir şekilde, aleni bir şekilde
0: Fırsatçılık bu.
1: fırsatçılık, müşteriyi kandırma, hepsi bunun içerisine girer. Zaten kendisiyle ilgili de
0: Ya bunlar
1: gerekli
0: ne kadar
1: işlem
0: çok ağır
1: yapılmış.
0: cezaları gerektirmez mi Yusuf Bey? Yani sadece para cezasından bahsetmiyorum. Ya gerçekten çünkü bu bence çok ağır bir suç. Yani ağır
1: Tabii
0: suç
1: tabii.
0: kavramlarına girebilecek bir
1: Yani
0: suç.
1: o mesela eğer zincirse zincir bazında, tek bir marketse tek market bazında, oradan elde edeceği karın hesaplanıp belki 3-5 katına kadar ceza kesilmeli ki bir daha böyle bir şeye tevessül ettiğinde elinin yanması lazım.
0: İşte yani ciddi bir ceza
1: Evet.
0: olması gerekiyor. Peki hemen Kahramanmaraş'tan bir haberi getireceğiz. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir aile hekimi köpeğini muayene etmek için hastane sedyesini ve hamilelerde kullanılan tıbbi cihazı kullandı.
1: Ya
0: Yusuf Bey.
1: şimdi artık
0: Olabilir mi?
1: olabilir mi yani, köpek mikrop
0: Soruyorum size.
1: saçıyor yani. Avrupa'ya gittiğinizde köpeğin öyle masaya oturtulduğu, alışveriş arabasının içerisine koyulduğu görüntüleri görmeniz oldukça nadirattandır. Dolayısıyla hasta sedyesine köpeğin koyulması, köpeğin hamile, ya o hamile kadına köpeğin bir mikrobu geçse, hamile kadın içinde taşımış olduğu bebek Allah muhafaza hayatını kaybetse, bunun hesabını neyle vereceksiniz? Bu kabul edilebilir mi?
0: Ama şimdi ben
1: Hemen bu konuyla ilgili getirebilirsen, senin göndermişsin. Domuzlar konusu da var yani. Sahillere domuzlar inmiş arkadaş.
0: siz yorumlarken arkadaşlarım ekrana getirsinler
1: Evet.
0: görüntüyü.
1: Yani şimdi sahil kasabalarına gidiyorsunuz. Turist çekeceksiniz. Turistten
0: Ekranda şu.
1: 60-70 milyar dolar gibi, turizmden çok devasa rakamlar kazanıyorsunuz. Sahil kasabalarınızın içinde domuzlar var. Hastane sedyelerinde köpekler yatıyor. Kahvehanelere gittiğinizde kahvehanelerin baş köşesinde kulağa köpeli şeyler. Mesela bak, şu domuzların denizdeki görüntüsüyle ilgili bir doktor arkadaşımla konuştum. Diyor ki 3 şey bulaşır diyor. Bakteri, parazit, virüs. Suya bulaşmış bakterilerden diyor koli, salmonella dışkı yoluyla ciddi enfeksiyonlar oluşturur diyor. Leptospira. Leptospira isimli bakteri denize sidik yoluyla, dışkı yoluyla bulaşır diyor. Ve denize bırakılmış bu dışkının ağızdan, burundan, çünkü yüzüyorsunuz ya, burnunuzdan su giriyor,
0: Zaten bunlar
1: ağzınızdan su
0: pisliğe
1: giriyor.
0: gelmez mi bu hayvanlar?
1: Efendim?
0: Bu hayvanlar pisliğe gelen hayvanlar değil mi?
1: Tabii
0: Yani
1: pisliğe
0: pislikte
1: geliyor. Tabii ki.
0: çöpten işte
1: Yani bu
0: yiyecek
1: çöp toplanmadığı
0: araması.
1: zaman, şimdi bak, kışın domuzların köye inmesini anlarsın aç kaldığı için. Yazın bunlar bu kadar denize rahat giriyorsa, bunlarla ilgili tedbir alınmıyorsa, bu iş belediyelerden başlayarak en üst tepede kime kadar uzanıyorsa bir sorumluluk, valiliğe kadar uzanır bu iş. Bir sorumluluk sıkıntısı var demektir. Şimdi diyor ki mesela

0: gel gel gel diyor, al diyor, canım benim, bunlar da can, domuza ekmek veriyor. Ya siz cinnet halinde olmalısınız toplum olarak. Yani domuza can diyerek ekmek veriyorsunuz, o domuzdaki bütün mikrobu almaya hazırsınız. Avrupa'da insanları eğitmişler. Yani evinizin bahçesine gelen tilkiye dokunmazsınız, kuduz mikrobu taşıyor olabilir diye. Şimdi mesela bu Leptospira dediğimiz denize silik yoluyla bulaştırmış olduğu bakteri, ağızdan, burundan, açık yaradan, denizde yüzerken ağzınızın kenarından giren sudan bulaştığında çok ciddi anlamda karaciğer ve böbrek yetmezliğine, hatta bunların iflasına sebebiyet verebilir diyorlar. Şimdi bu kadar açıkken bunlar da can, al o zaman domuzla denize gir. Efendime söyleyeyim, aslanla yolda yürü falan. Ya biz nasıl bir hale geldik ya, bunlar kabul edilebilir değil. Ne demek hastane sedyesinde insanların, hamile eşinin yatacağı bir sedyede, doğum evinde, orada burada köpek yatırıyorsunuz. Ben kafeye girdiğimde sokak köpeği görmek istemiyoruz dediğimde, daha şunun şurası 5-6 ay öncesine kadar bizim politikamız bu şekilde diye cevap veriyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen gıda satıyorsun, sokak köpeğini nasıl sokabilirsin? Evet. Köpek düşmanı falan değiliz. Bunu 1000 kere söyledik yani. Burada köpeklere yapılmış işkenceyi, ezayı da
1: konuştuk
0: ve bunlarla ilgili bunu yapanlara hayat hakkı tanınmasın dedik. Biz hiç kimseye eziyet edilsin demiyoruz ama kusura bakmayın da domuzlarla aynı yerde denize girmenin insanlar açısından oluşturduğu sıkıntıyı anlayamayacak kadar mı şeyiz? Efendim benim köpeğim aşılı. E ne yapsın? Denizde seninle beraber yüzsün. Ya böyle bir hakkın yok. Yani ben senin köpeğinin sidiğiyle aynı denizde yüzmek zorunda değilim Melisa Hanım. Yani bu kıymetli.
1: Ama bunu söyleyince de işte hayvan düşmanı ilan
0: ediliyor. Ne hayvan düşmanlığı? Sağlığımla ilgili bakın getirdim. Bu saydıklarım bakteriydi. Bunun dışında diyor parazit konusu var diyor. Bunun
1: ben
0: dışında virüs konusu.
1: Ben size kesinlikle katılıyorum. Benim de köpeğim var Yusuf Bey, biliyorsunuz.
0: Var, biliyorum. Yani hani, ama onu denize sokup da kusura bakmayın onunla yüzeceksiniz diyemezsiniz.
1: Hayır, tabii ki de veya bir insanı başka birini rahatsız edecek şekilde bir yaşam hakkı yok. Ama şunu anlatmak istiyorum. Şimdi bunu söylediğim zaman ben özellikle bu videoların altındaki yorumları da dikkatle okuyorum. Orada da yani bir kesim var, asla ve asla kabul etmiyor ve şu mantıkla ilerliyor. Hayır, siz hayvanlara düşmansınız, siz işte köpeklere düşmansınız. Böyle bir mantıkla ilerleyen bir zihniyette var.
0: Geçecekler onları. Yani herkes köpeği de sevmek zorunda değil. Ben düşman değilim ama yani köpek sevmeseydim ya ben hayvan sevmiyorum diyebilirdim. Yani o şeyim var, medeni cesaretim var. Ama biliyorsun yani ben de gidip barınaktan evin bahçesinde hayvan bakan bir insanım. Ama en nihayetinde de halk sağlığı bu kadar ucuza mı olur? Yani bunu anlamamakta neden güçlük çekiyor insanlar? Bunlar da can diye domuza ekmek verilip denize girmesi kolaylaştırılır mı? Böyle bir şey olabilir mi?
1: Peki, şimdi bir diğer konumuza geçelim Yusuf Bey. Bu da önemli çünkü hafta içerisinde büyük bir operasyon yapıldı.
0: Evet.
1: Bu sefer yapılan operasyon beyaz et sektörüne yönelikti.
0: Evet.
1: Sebep de haksız fiyat artışı yaparak serbest rekabeti ihlal ettiği değerlendirilen 13 şirkete kayyum atandı. 32 şüpheli 8 ilde eş zamanlı operasyonda da gözaltına alındı. Şimdi tabii bu önemli. Neden? Çünkü çok önemli firmalardı
0: evet.
1: Aslında. Şimdi şuradan başlayalım. Şimdi ciddi bir fiyat artışı var. Yani bazı kasaplar mangal sezonunun açılmasıyla birlikte fiyatları yükseltmeye başlamıştı. Hatırlayacaksınız. Mesela tavuk fiyatı, tavuk kanat fiyatı 2 ayda 250 TL'den 500 TL'ye çıktı. Hı hı. Bu çerçevede yorumlamanızı rica edeceğim
0: tamam.
1: Sizden.
0: Şimdi tavuk kanat fiyatları her yaz artıyor.
1: Hı.
0: Neden? Çünkü talep arz arasında bir şey oluşuyor.
1: Ama 250 TL'den tabii, 500 TL'de çok
0: zaten.
1: Yüksek bir rakam.
0: Tabii. Şimdi fakat bu yapılan soruşturma yani 250 liradan 500 liraya kadar konunun gelmesiyle ilgili husus bizzat Adalet Bakanlığı'nın başlatmış olduğu soruşturma dosyasında isminin nasıl geçtiğiyle ilgili söylüyorum. Serbest piyasa düzenine müdahale. Neden? Şimdi kırmızı etle beyaz et arasındaki iki farkı mutlaka söylememiz gerekiyor. Beyaz et, toplumun tüketmiş olduğu beyaz et %90 tavukhanelerde büyüyor. Yani hiç kimse gidip de köydeki Ahmet amcadan tavuğu kestirip eskiden olduğu gibi tüylerini yolup sonra da şöyle bir tüpün üstünde döndürüp falan tavuk yemiyoruz. Zaten böyle bir tavuk yeme şansımız olamaz. 85 milyon insan et yiyor çünkü.
1: Evet.
0: O zaman nereye kalıyor? Tavukhanelere. Türkiye'de tavukhanelerde et tavukçuluğu ya da yumurta tavukçuluğu genel anlamda yaklaşık 10 tane firmanın üzerinde yürüyor Melisa Hanım. Dolayısıyla bu 10 firma kendi arasında

0: çok rahatlıkla piyasayı etkileyebilecek iş birlikteliklerine gidebiliyorlar. Yani Türkiye'de tüketilen tavuk etinin %90'ına yakını 10 tane firmanın çatısı altındaki tavukhanelerde. Ben Balıkesirliyim, işte Bandırma'ya giderseniz Banvit falan vardır. İsim vermemek lazım ama yani oralarda böyle birçok işte firma, Bolu'ya giderseniz orada firmalar var falan ve bunlar kendi aralarında çok kolay ne yapabiliyorlar? Etkileşim kurabiliyorlar. Beyaz ette böyleyken kırmızı et neden farklı? Kırmızı ette de sıkıntılar var. Yani neredeyse 1000 liraya yaklaşmış bir kırmızı et fiyatından bahsediyoruz ama kırmızı et avantajımız şu. Yani adam Kütahya'da da, Denizli'de de, Balıkesir'de de, Kars'ta da, Şırnak'ta da, işte Karadeniz'de de evinin damında 3 tane hayvan besliyor. Onu alıyor, ilk entegre mezbahaya götürüyor, kantara koyuyor, tartılıyor, ona göre kesim yapılıyor ve piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla bu kadar karışık bir şeyin içerisinde bu konuyu kendi aranda koordine etmen mümkün değil. Çünkü amca getiriyor 2 tane o köyden, 5 tane bu köyden. Bunları bir araya
1: Alan
0: getirmen
1: çok orada, evet.
0: Şey yok, çok
1: Anladım.
0: Üretici
1: Üretici
0: çok
1: çok, evet.
0: Çeşitlenmiş. Fakat beyaz et doğası gereği kümeste yetiştirmek zorundasın. Dar alanda yetiştirmek zorundasın. Klimatize etmek zorundasın. Özel hazırlanmış yemi vermek zorundasın. Köylü bu işe gelemez. Yani sermaye gerektiren bir iş. Dolayısıyla 8-10 tane firmanın sırtında gidiyor. Peki neden bu konuyla alakalı soruşturma başlatıldı? Neden Rekabet Kurumu girmedi de bizzat savcılık girmek zorunda kaldı? Çünkü İyi Parti Genel Başkanı neden Rekabet Kurumu'nu devreye sokmadınız diye bu konuyla alakalı açıklamaları var. Rekabet Kurumu 2024'te ve 2025'te 3,7 milyar TL ceza yazmış bu firmalara. Rekabet Kurumu girmiyor falan değil. Yani buradan Müsavat Dervişoğlu'na konuyu bilgilendirelim. 2024 ve 2025 yılında 3,7 milyar ceza yazılmasına rağmen elde ettikleri kazanç bu rakamın çok üzerinde olduğundan mütevellit ceza işe yaramamış. Bu sefer bu uygulamayı durdurmak için işin içine yargı girmiş. Yani emniyet girmiş. Yani savcı girmiş. Yani MASAK girmiş. Yani kayyum girmiş. Yalnız kayyumu şeyle karıştırmayalım. Bu şirketleri yönetmek için kayyum atanmadı. Buraya atanan kayyum denetim kayyumu. Yani yine şirketi CEO'su yönetiyor, yine şirketi normal başındaki patronu yönetiyor. İşte içeriye alınmadıysa faaliyet devam ediyor. Denetim kayyumu diye bir kavram var. Denetim kayyumu fiyatlama mekanizması nasıl çalışıyor? Şimdi ona bakıyor. Yani yem ne kadar tutuyor, elektrik ne kadar tutuyor, şu ne kadar tutuyor ve fiyatlarken diğer firmalarla istişare var mı yok mu buna bakıyor. Çünkü kendi aralarında yaptıkları yazışmalarda kendi kurdukları satış düzenine, piyasaya sürme düzenine aykırı yönde hareket eden firmaya yönelik yazışmalar da var.
1: Hatta
0: Ha diyorsun ki sen, yani ben bunu yani dosyada böyle bir şey olduğu için söylemiyorum, buna benziyor. Biz 10 liradan satarken şu yandakine bak hele 9 liraya 8 liraya piyasaya sürüyormuş gibi bir firma üzerinden yaptıkları yazışmalar var. Şeye düşmüş, savcılık dosyasına girip habere düşmüş. Şimdi öyle olunca diyor ki bir dakika, Rekabet Kurumu tamam işini yapsın ama siz açık bir şekilde serbest piyasa düzenine müdahil oluyorsunuz diyor. Kendi aranızda
1: aralarınızda.
0: koordine oluyorsunuz diyor. Ben buna müsaade etmem diyor yargı. Dolayısıyla ya kardeşim, tavuk çiftliğinin başına da mı kayyum atadınız? Hayır kardeşim, tavuk çiftliğinin başına falan kayyum atanmadı ama apartman yönetimine bile kayyum atanabilir. Ve bu batıdaki bütün demokrasilerde de olan bir şeydir. Siz 20 kişi yaşıyorsunuz. Bir apartmandasınız. Yönetim kurulmasını istiyorsunuz. Bir türlü yönetim kuramıyorsunuz. Çatınız akıyor. Asansör çalışmıyor. Mağdursunuz. Mahkemeye gittiğinde mahkeme kayyum atar apartmana.
1: Ama bu zaten
0: Bu burada böyle bir kayyum değil. Bu denetim kayyumu. İyi
1: Evet.
0: anlaşılması lazım. Fiyat mekanizması nasıl çalışıyor? Bir hafta içerisinde de, ya da bir tavuk civcivlikten, efendime söyleyeyim, kesilecek piliç haline geldiği dönem, işte atıyorum kafadan 28 günse, 30 günse, 30 gün içerisinde bu işin nasıl fiyatlandığını denetim kayyumu yakın bir zaman içerisinde toplumla paylaşır. Dolayısıyla kaça mal olduğunu bilirsek elbette herkes farklı fiyatlardan satabilir. Ben bunu savunurum. Ama 10 firma bir araya gelip biz piyasanın %90'ını kontrol ederek şunu şu fiyattan satalım, bunu bu fiyattan satalım olsa onun adı serbest piyasa olmuyor. Monopol oluyor.
1: Özellikle Ramazan ayında devlet bu firmaları uyarıyor. Ramazan ayında zam yapmayın diye.
0: Tabii.
1: Buna rağmen
0: tabii.
1: Kendi aralarında örgütleniyorlar, yapmaya devam ediyorlar. İşte böyle yaparsanız.

0: siz vatandaşı mağdur etmeye kalkarsınız da devlet de buna muhakkak ki el koyar.
1: Çünkü siz kendi aranızda serbest piyasayı kökünden sarsacak işbirlik delikleri geliştiriyorsunuz. Size uymayanı cezalandırıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani devlet gibi devlet bunu yapar.
0: Peki hemen bu konuyu da konuşmak istediğim için getirelim ekrana. Taksiciler biliyorsunuz ki İstanbul'da bir turistin Arnavutköy'de Fatih'e gitmek için normalde yaklaşık 2000 TL'yi tuttuğunu söylediği yolculuk için taksinin ücretini yolları gerekçe göstererek Yusuf Bey
1: ücretli yolları
0: 4000 TL istemesine tepki gösterdi. Tabii tartışma sırasında da ya 2000 TL öderim ya da inerim diyen turist yaşananları da tabii kayda alıyor.
1: Bir de ne diyor? Bir daha da Türkiye'ye gelmem diyor.
0: Gelmem diyor. Şimdi tabii burada bütün taksicileri bu olay üzerinden zan altında bırakmak istemiyorum. Onlar bizim
1: hiçbir zaman
0: kardeşimiz.
1: Onu yapmıyorum.
0: Evet,
1: hiçbir zaman
0: onlar da bizim kardeşimiz. Ama kendi aralarındaki çürük elmaları da bir zahmet temizlesinler.
1: Eriyecekler. Evet. Ve iç denetim mekanizması çok kıymetli. Hı. Yani sadece taksiciler kendi aralarında elemekle kalmayacaklar. Söz konusu turist gibi ister yerli turist dediğimiz Anadolu'nun farklı yerlerinden gelsin ister yabancı turist bu konuları sosyal medya üzerinde paylaştıklarında hesabını vereceklerini görüyoruz. Ne yapılmış? 140 bin lira para cezası ve o taksicinin ehliyetini 60 gün. Ne yaparsan yap şimdi. Şimdi ne yaparsan yap. Çünkü bu konulardan dolayı Türkiye'de turizm baltalanıyor. Bir tarafta evet. Denize domuz sokuyorsunuz, öbür tarafta turist kandırıyorsunuz. Beri tarafta menüne yazmamasına rağmen bilmem ne yapıyorsunuz. Kolanın üzerine buz almazsanız 20 lira fazla alırım diyorsunuz. Hatırlıyor musun
0: evet.
1: Geçen hafta konuşmuştuk.
0: Tamam peki o zaman hemen şunu da merak ettim bu konudaki görüşünüzü. Plaj ücretlerini, giriş ücretlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bir kere plajlar...
0: Mesela Bodrum'da açıklandı plajların giriş ücretleri ve gündem oldu. Mesela uygun fiyatlı plajlar 3 ile 5 bin TL arasında değişiyor. Popüler mekanların hafta sonu ayrı tarife uygulamasıyla beraber de %10-15 servis bedelleri de eklenerek çok ciddi limitlere ulaşan rakamlar gözüküyor.
1: Ya şimdi şöyle plajda siz bir vatandaştan 5 bin lira alsanız fakat benim denize girme, plajda uzanma hakkımı engellemezseniz oraya giden neyi veriyorsa versin. Koysun tabelasını, devlete de vergisini versin. Ama bu plaj uygulaması o noktaya geldi ki anayasada açık bir şekilde plajlar bütün halkın malı kabul edilmesine rağmen halka bırakılan plaj yok. Plajın tamamına çökmüşler, oralara koymuşlar. Buradaki belediyeyle de kendi aralarında çok güzel işbirliktelikleri geliştirmişler. Ama iş sadece belediyeler üzerinden okunmamalı. Bu konuyla ilgili valiliklerin de devreye girerek vatandaşların denize girme haklarını elinden alacak uygulamalara asla müsaade edilmemeli.
0: Ben şunu merak ediyorum. Bu rakamlar neye göre kim tarafından nasıl belirleniyor? Onu merak ediyorum. Konuşacağız efendim. Kısa bir araya gidiyoruz. Siz de görüşlerinizi o sırada lütfen bizlere yazın.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
4: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
5: Oo çok uzakta bizim.
4: İzleyenler mi?
5: Yerler tabii ya duymaz olurlar mı?
4: Baba tableti uzatsana. Babama sordum. İzleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
6: Beyler hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Geceliği 4.

0: 8200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek...
6: Trivago! Go, go, go, go!
5: Türk Telekom'luysan bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek... Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek... Kere alıp tekrar tekrar sevinebilmek... Ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek... Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
6: TVBu Go.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Niye basıyor ki?
9: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
7: Nasıl duracak?
8: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
10: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Uyan

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yakıt alacağız yine, yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
10: Oo, çok uzakta kızım.
9: İzleyenler mi?
10: Duyarlar tabii ya. Duymaz olurlar mı?
9: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
11: Beyler, hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Kısa bir ara vermiştik efendim. 7. gün programına Yusuf Alabardağ ile birlikte devam ediyoruz. Yusuf Bey, şimdi Şanlıurfa'da zabıta denetimi sırasında tabii mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. 132.108 TL bir unlu mamul işletmesine ceza uygulanarak mühürlendi. Şimdi tabii bu tarz durumların yaşanması güzel şu yönden, denetimler artıyor, cezalar kesiliyor ama ya benim dikkatimi bir durum çekti. Bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Ya bazı belediye başkanları bu olayı sanki şova döndürmüş gibi sokaklarda işte astım kestim havalarında yapıyor gibi geldi.
3: Evet. Bu hafta içerisinde benim de izlediğim, aynı konudan bahsediyoruz bilmiyorum ama bir görüntü.
2: Suriyeli vatandaş.
3: Evet, bir

0: görüntü vardı. Bir kere zaten Suriyeli olması hasebiyle işlem yapılmaz. Yani bir işletme açılmış. O işletmeye ruhsatıyla uygunluluğu içerisinde Fransız da işletse, Türk de işletse, Suriyeli de işletse o standardı ortaya koymalı. Suriyeli olunca direkt küçümsememizi gerektirmiyor ama o izlediğim görüntü gerçekten rahatsız edici boyuttaydı. Dolayısıyla belediye başkanlarının denetim yapması, zabıtanın bu konularla alakalı gerçekten içinden böcek çıkan, halk sağlığıyla uyuşmayan işletmelere nefes aldırmamaları temennimiz.
1: Çok güzel.
0: Ama kendinizi zabıta yerine koyup böyle bir takım böyle efelenen hareket tarzları içerisinde zabıtalık misyonunu üzerinize üstlenip oradan muhasebeciye falan da ayar verip ki muhasebeci belediye reisiyle bağlantılı çalışan bir birim değil falan. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar halkın içerisinde sorun yaratır. Bulunduğunuz partiye de zarar verir. Dikkat edilmesi lazım. Ama bu şu değil. Şanlıurfa'da zabıta denetimi diyor. Zaten yapması gereken de zabıta. Bir PR sonucu değil. Net yapması gerekeni kayda almış. Etrafta
1: güzel,
0: görüntü
1: ceza,
0: yok.
1: Mühür.
0: Etrafta görüntü yok. Bak şey var sadece. Suçun görüntü teşkil eden boyutu var. Kendi PR'ını yapacak şekilde Şanlıurfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı ya da ilçe belediye başkanının PR'ını yapan görüntüler değil. Şanlıurfa Belediyesi'ni de, zabıtasını da bu şekilde profesyonel denetim yapıp içine PR katmadan ama halkın sağlığını da önemseyecek denetimlere devam eden çalışmasından dolayı takdirlerimizi sunalım.
1: Hemen bunu da işlemeden geçemeyeceğim. Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım bir mekana gidiyor Yusuf Bey.
0: Evet.
1: Ve makarnaya 6000 TL para ödüyor. Daha sonrasında bunu öğrenen Aziz Yıldırım mekana gidiyor ama mekana gittiğinde mekanı haklı bularak mekandan ayrılıyor.
0: Ben burada şimdi 6000 lira bir makarnaya verilir mi dediğinde bakıyorlar türüf mantarıyla parmesan peyniri falan kullanılmış. Aziz Yıldırım bunları haklı bulmuş bir tarafta. Ben Aziz Başkan'ı çok severim. Madalyonun diğer yönü
1: Fenerbahçelisiniz.
0: Burada.
1: Fenerbahçelisiniz.
0: Evet, hem Fenerbahçeliyim aynı zamanda da bu ülkede FETÖ yapılanması da dahil direnen bir insan olup burada hapis yatmayı göze aldığı için severim. Fenerbahçe'deki tesisleşmeden dolayı büyük emekleri vardır bu yüzden severim. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın dışında bir olay. Şunu bence topluma söylemek lazım. Aziz Başkan
1: Hemen.
0: Gibi Türkiye'de belli bir zenginliğin üzerinde olan bir kişi 6 bin liranın arkasına düşmüyor burada. Kızına neyi nerede kaça yiyeceği konusunda güzel bir hayat dersi veriyor.
1: Güzel bir davranış.
0: Helal olsun Aziz Başkan'a. Bizi Peki. yine şaşırtmadı.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Vardı, kıymetli yorumlarınız için. Efendim siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık 7. gün programının sonuna geldik. Haftaya pazar saatler 10.45'i gösterdiğinde inşallah Beyaz TV ekranlarında biz yeniden 7. gün diyeceğiz efendim. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız.

Efendim merhabalar. Bir hafta ışık hızıyla geçti. İstanbul'un Fethi programının ikinci bölümüyle, ikinci haftasıyla karşınızdayız. Bugün sizlerle Roma İmparatoru Theodosius'un milattan sonra 405 yılında dizmiş ve sıralamış olduğu surların arasından, bugün sizlerle Fatih Sultan Mehmet Han'ın 6 Nisan 1453 ile 29 Mayıs 1453 arası 53 günde aldığı ve yıktığı ve kırdığı ve delip geçtiği İstanbul'un surlarının önünden size İstanbul'un fethini anlatmak istiyoruz. Ne diyor pirinç tablette? Diyor ki 29 Mayıs 1453 Salı sabahı Fatih'in ordusu topların bu civarda açtığı gediklerden İstanbul'a girmiştir. Fatih İstanbul'a nereden girmiştir zaten bilmiyoruz da. Yani Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a nereden girmiş? Bunu bilmiyoruz. Edirne Kapı ile Topkapı, yani Aya Romanos Porta, o günkü adı ile Kalikerya Porta ile Aya Romanos Porta, Edirne Kapı ile Topkapı arasından bir yerden girdiğini biliyoruz. Bu civarda bir yerden girdi. Bir kapıdan mı girdi? Yoksa açılan bir delikten mi girdi? Bu hala belli değil. Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethi henüz belli değil. Size bu kadar tarihi ve bu kadar eski, 1600 yıl önce Roma İmparatoru Theodosius tarafından yapılan bu surlar 53 günde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından delindi ve geçildi. Sizlerle burada canlı canlı Aya Romanos Porta kapısının 1600 yıllık taşlarına dokunarak bir tarih anlatacağız. Hazır mısınız? Bizler İstanbul'un fethinin ikinci bölümünü, Fatih Sultan Mehmet Han'ı büyüttük, tahta çıkarttık, artık fethedelim ikinci bölüm ile karşınızdayız. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı başladı. Hatırlayın lütfen, geçtiğimiz hafta Fatih Sultan Mehmet'in, yani Sultan Mehmet'in Manisa Sarayı'nda kılıç talimi yaparken kapının açıldığını, bahçeye askerlerin girdiğini ve şehzadem diyerek eğilmeleri gerekirken sultanım diyerek eğildiklerini anlatmıştım. Sultanım, babanız Sultan Murat Hakk'ın rahmetine ulaşmıştır. Sarayınız sizi bekliyor derler. Sultan Mehmet, Şehzade Mehmet artık Sultan Mehmet'tir. Kılıç talimi yaparken hemen bir ata atlar, yanında 3 asker alır, atla 4 nala giderken oradakilerden birine der ki, saraya git söyle, saraydakiler hazırlansın ve Edirne'ye doğru yola çıksınlar. Ve Sultan Murat'ın vefat ettiği Edirne Sarayı'na giriş yapar. Birkaç tane atın çatlama noktasına geldiğini, malumunuz atlar yorulmaz. Atlar yorulduğunu anlamaz. Atlar ölümüne koşarlar ve yolda ölürler. Koşarken kalp krizi geçirip ölürler. Buna çatlama derler, atın çatlaması. At yorulmaz çünkü ve gider. Tıpkı balığın yemek yediğinde doyduğunu anlamadığı gibi atın da koşarken yorulduğunu anlamaması aynı şey. Birkaç atın durmadan at kullanırken çatlamaya yakın bir noktaya geldiğini söyler tarihçiler. Ve en sonunda Edirne Sarayı'na, bugün restorasyonu devam eden Edirne'deki Beyazıt Şifahanesi'nin ilerisinde bulunan saraya gelir.

Kapılar açılır. Sultan Mehmet 19 yaşındadır. İçeriye girer. Babam nerede diye sorar. Derler ki şu kapının ardında. Kapıyı açar. Tarihi Ebu'l-Feth'in yazarı bir dönem Fatih Sultan Mehmet Han'ın dizinin dibinden ayrılmayan ve gördüğü her şeyi yazan resmi Osmanlı tarihçisi Tursun Bey'in yazdığı Tarihi Ebu'l-Feth'te aynen hikaye böyle anlatılmaktadır. İçeriye girer. Beyaz mermer bir masa vardır. Masanın üzerinde yatan bir murat. Elleri göğsünde ve göğsüne kadar bir çarşaf, bir nevresim vardır Murat'ın üzerinde. Sultan Mehmet, Fatih Sultan Mehmet babasının önüne diz çöker. Babasının göğsünde bulunan elini avuçlarına alır. Tutar bileğini, kaldırır avuçlarına alır ve babasının avucunu kendi yüzüne sürer. Kendi yüzüne ve der ki baba, bu eller beni hiç sevmedi. Sonra babasının elini göğsüne geri koyar. Babasının dudaklarına dokunur. Babasını seyrederken, gözyaşları dökerken baba der, bu dudaklar beni hiç öpmedi. Gözlerine dokunur. Bu gözler beni hiç görmedi. Baba, bana bir kere sarılmadın. Beni bir kere şefkatle okşamadın. Belki beni sevseydin daha farklı olurdu der. Gözleri yaşlıdır. Başını masaya koyar ve bir süre babasının cenazesinin bedeninin bulunduğu masada babasıyla baş başa kalır. Ardından dışarıya çıkar ve bir an önce toplantı yapmak ister. Başlarım ben böyle bir biata der. Biat istemiyorum. Önce toplantı. Önce paşalarla toplanır. Kendi paşaları, kendi genç adamları, sonra paşa olacak olan genç kurmaylar ve babamın paşaları diye ifade ettiği yaşlı paşalarla bir odada toplanır ve yapacaklarını ve yaptıklarını anlatır. Ardından biat merasimi ve hemen işe koyulur. İlk emri Roma İmparatorluğu'nda bir teba olan ama aslında Macaristan kökenli dünyanın en ünlü top ustalarından Urban ustayı bulun bana getirin der. Başka bir rivayetse Roma İmparatorluğu'ndan istediği parayı alamayan Urban Mehmet'e gelip senin için top yapabilirim şu kadar ücrete dediğini söyleyen kitaplar vardır. Yani Mehmet onu bana getirin mi dedi yoksa Urban kendisi mi geldi? Şu an itibariyle o konu hakkında net bir bilgimiz yok. Urban ustayı getirirler. Urban usta önüne çıkar. Bir Macardır. Önünde durur. Mehmet der ki, ustam, istediğim kalibrede, istediğim kadar güllü atabilecek büyüklükte top yapmanı istiyorum. Peki der Urban, ne istiyorsun benden? Fatih der ki, 1000 ile 1200 metre uzaklığa, 800 ile 1000 kilo arasında top mermileri, top gülleleri atacak topları yap bana der. Çok zor. Takvimler 1453. Buradan 1 ton ağırlığında, şimdi olsan bak şöyle ileriye, oraya 1 ton ağırlığında taş atacak. Ama atarken hızını kaybetmeyecek, vurduğunu yıkacak. Anlattığım yer bu taraf, topların geldiği yerse bu taraf. Yani vurunca bunları yıkması gerekiyor. Her bir vuruş bir duvarı parçalaması lazım. Ne dehşetli anlar değil mi? Biz şu an tam savaş meydanının ortasındayız. Buradan böyle oklar, mancınıklar, gorajuvar ateşleri, Fatih'in top gülleleri yağıyor burada. Ve biz şu an tam savaş meydanının tam orta yerinde durmaktayız. Sultan Mehmet der ki bana bu topu yap. Urban der ki yaparım ama nereye düşeceğini ben hesaplayamam. Fatih der ki ben hesaplayacağım. O topu sen yap.

ne kadar gidecek, nereye düşecek, hangi ivme ile düşecek, onları ben hesaplayacağım der. Bunun üzerine 9 metre uzunluğunda fakat 4,5-4,5 birbirine monte edilerek birbirine sabitlenen iki parça 1 ton top 1200 metre ileri. Korkunç rakamlar bunlar 1453'te. Bir de bu arada bir tane top öyle bir barut koyuyorlar ki, barutu bu kadar koyuyorlar ki bir ton ağırlığında topu vurunca 1200 metre ileriye gidince o top kıpkırmızı oluyor, o barut yandığı için. Topun kendisi kıpkırmızı olup çatlıyor. Hemen topu atıyorlar ve etrafını sarıyorlar havayla temas etmesin diye. Ama bu sefer bir topun soğuması 6-7-8 saati buluyor. İkinci bir atış için bir topun ikinci defa atması için 6 saat beklemek gerekiyor. Zor iş mi? Zor iş mi? 17 yaşında makine mühendisi olarak mezun olmuş karşımızda civan bir delikanlı var. Fatih bunu çözer mi? Oğuzhan torunu olduğu için çözer dedi. Güveniyor dedesine. Ben de güveniyorum. Fatih Sultan Mehmet Han, Peygamber Efendimizin hadisi şerifi olan Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned hadis kitabında rivayet ettiği üzere Bismillahirrahmanirrahim Letüfte hannel konstantiniyetü vele nimel emiru emiruha vele nimel ceyşin zalikel ceyş. İstanbul bir gün mutlak fethedilecektir. Ne mutlu onu fetheden kumandana ve ne mutlu onu fetheden askere. Hadis-i şerifine mazhar olan o büyük adamdır. Ve Fatih Sultan Mehmet Han o topların yapımını sağlar. 1452 yılının başlarına gelindiğinde artık o toplar atış talimine atışa hazırdır. Edirne'ye haber verilir. Edirne halkına derler ki bak top atacağız. Bak deprem olmayacak. Bak kıyamet de kopmuyor. Tarihçiler diyor ki İsrafil aleyhisselam sur borusunu üfledi zannettik. O top atıldığı zaman. Ne büyük bir ses değil mi? Sultan Mehmet haber verir. Sakın korkmayın. Ben top atacağım diye. Ve Edirne'den çıkarlar 10 kilometre ileriye. 10 kilometre ileride atış talimleri yaparlar. Edirne sallanır. İnsanlar atış talimi yapılacağını bildikleri halde ödleri kopar o büyük sesten. Acaba buradan atılan toplar, burada delikler deldiği zaman İstanbul halkı neler hissetmiştir? Dakikalar sonra onu da söyleyeceğim. Top atışlarıyla beraber Edirne'de hazırlıklar başladı. Sultan Mehmet'in yapmayı planladığı bir hedef daha vardı. İstanbul'a saldırırken kuzeyden, Karadeniz'den, Tuna Nehri aracılığı ile Avrupa'nın orta yerinden İstanbul'a yardım gelme ihtimali vardı. Bu yüzden dedesi Yıldırım Beyazıt Han'ın 1396-99 yıllarında yaptırdığı Anadolu Hisarı ya da o günkü adıyla Güzelci Hisar'ın tam karşısına 132 günde 250 metre uzunluğunda 125 metre genişliğinde dikdörtgenimsi tepeden drone'la bakıldığında Muhammed biçiminde Rumeli Hisarı'nı yaptırmaktı amacı. Bu hisarın adı ise Boğaz Kesen Hisarı'ydı. Şimdi Google'a Muhammed Rumeli Hisarı yazdığınızda karşınıza bu görüntü çıkıyor. Tepeden bakıldığında Rumeli Hisarı Muhammed biçiminde yapılmıştır. 132 günde bitti. Mart 1452'de başladı. Ağustos 1452'de bitti. 132 rakamı ebced hesabıyla yani Arap harflerinin rakam, Arap rakamlarının da harf karşılığı vardır. Bu hesaba ebced denir.

cilt hesabı ile Arapçada 132 sayısı Muhammed kelimesinin ta kendisidir. Yazılışı Muhammed gibi, sembolü Muhammed, yapılma süresi Muhammed, yaptıran adam Muhammed ve Rumeli Hisarı Ağustos 1452'de bitti. Rumeli Hisarı, yani Boğaz Kesen Hisarı yapılırken Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopol'den Roma İmparatoru 11. Konstantin Dragezes Palaiologos bir elçi gönderdi. Dedi ki, Mehmet, senin orada ne yaptığını iyi biliyorum. Senden önce bir sürü deden, atan, baban geldi. Bu şehri almaya çalıştı. Alamadılar. Atalarının almaya çalıştığı ama alamadığı bu şehri sen mi alacaksın diye sordu elçi Konstantin'in ağzıyla. Sultan Mehmet dedi ki, git söyle o kralına, benden önceki sultanlara benzemem. Ben Sultan Mehmet Han'ım. Alırım dersem alırım. Ya İstanbul beni alacak ya da ben İstanbul'u alacağım dedi. Dostlar, motivasyonun farkında mıyız? Tahta çıktı. 1451 yılında tahta çıktığında Manisa halkı sevinmedi. Edirne halkı sevinmedi. Ordu sevinmedi. Ulema sevinmedi. Hiç kimse sevinmedi. Eyvah dediler. Murat'tan sonra böyle başarısız bir adam tahta geçti dediler. Roma İmparatoru Konstantin Dragezes Palaiologos eğlence tertip etti. Papa II. Pius eğlence tertip etti. Karamanoğlu İbrahim Bey Fatih Sultan Mehmet Han'ın üzerine doğru ordu çıkarttı. Roma İmparatorluğu'nda esir olarak bulunan Osmanlı Şehzadesi Orhan'ın yıllık fidyesi iki katına çıkartıldı. İki ay sonra iki katına çıkartıldı. İki ay sonra yine iki katına çıkartıldı. Sultan Mehmet'in karizması iyice çizilmişti. Bu yüzden dedi ki Fatih Sultan Mehmet, ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni. İmkansızı başarmak zorundaydı. İstanbul'u almak, 24 defa alınamayan bir şehri alarak tarihe geçmek gibi bir derdi vardı. Zordu yani Fatih Sultan Mehmet olmak. Bütün olumsuzluklar onun üzerindeydi ve bu halde 21 yaşında İstanbul'u almak zorundaydı. 9 ile 11 metre yüksekliğinde, 1,5 metre kalınlığında 3 adet sur, her bir sur arasında 5 metrelik önce yapay bir dere, ardından toprak bulunmaktaydı. Bu şehir tam 24 defa alınmaya çalışıldı. 24.sü Fatih'tir. Ama ilki Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari'nin içinde bulunduğu ilk İslam ordusudur. Alınamadı. Fatih Sultan Mehmet nasıl aldı? Teknoloji, bilim, fen, silah, kim ne varsa o almayı başardı. Çok tarihi bir yerdeyiz. 1600 senedir burada bunlar. Roma İmparatoru Theodosius tarafından yapılan, Justinianus tarafından restore edilen, 3. Ahmet tarafından düzeltilen, Fatih tarafından yıkılan, bir daha yapılan ve defalarca restorasyona tabi tutulan 1600 yıllık Roma surlarının 500 sene önce de Fatih tarafından yıkılmış, yakılmış, delinmiş ve geçilmiş olan surların içinde bulunmaktayız. Çok heyecan verici. Tam olarak hadisenin yaşandığı yerde bulunmaktayız. İstanbul bir şekilde alınması gerekiyordu ve Fatih Sultan Mehmet de bunun hazırlıklarını yapıyordu. 70 bin askeri vardı. 70 bin askere 70 bin zırh yetmez. 140 bin zırh lazım. Çünkü askerlerin bazen zırhları parçalanıyor. Oklar, kılıçlar, mızraklar, miğferler, kıyafetler, kalkanlar ve daha pek çok askeri malzemenin yapılması için emirler verildi.
ve bu emirler doğrultusunda

Edirne bölgesinde bir sürü atölyeler, marangozhaneler, top döküm atölyeleri yapıldı. Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni diyen Fatih çok ciddi anlamda buna güdümlenmiş, bunun üzerine çalışıyordu. Bütün dünya bunun farkındaydı. Papa da Vatikan'da. Papa ikinci Pius aynen şöyle söyler. Şeytanın oğlu Deccal Mehmet bizim ülkemizi almak için

ilk hedefinde Konstantinopol, ikinci hedefinde Vatikan bulunmaktaydı. Çok doğru biliyorlardı. Fatih İstanbul'u alacaktı. Rumeli Hisarı adı verilen 660 metrelik bir mesafe ile Anadolu Hisarı'nın tam karşısında bulunan Boğaz Kesen Hisarı'nın sahibi olan Fatih'in ikinci işi, Zanos Mehmet Paşa tarafından Adalar adı verilen Büyük Ada, Kınalı Ada, Heybeli Ada, Burgaz Ada, Yassı Ada, Sivri Ada zincirini, yani Prens Adalarını da aldı. Zira Ege bölgesinden İstanbul'a gelecek olan bir yardımın önünün kesilmesi gerekiyordu. Etrafını İstanbul'un tamamen yumuşattı. Karadeniz'i Rumeli Hisarı'yla, Ege'yi ve Akdeniz'i Prens Adaları'yla beraber bir macun çeker gibi izole eden Fatih Sultan Mehmet askerini hazırladı, ordusunu hazırladı ve Ocak 1453 tarihinde Edirne'den yola çıkarttı. Bu programı Edirne'den izleyen dostlar, İstanbul'u fetheden ordu bir Edirne ordusudur. İstanbul'daki devlet mekanizması Edirne'deki devletin ta kendisidir. Edirne Sarayı'nın ta kendisi İstanbul'da, Edirne hastaneleri, Edirne medreseleri, Edirne köprüleri ve Edirne adabı İstanbul'da kopyalanacaktı. Bu anlamda gurur duyun Edirneliler, Kırıkkaleliler, Tekirdağlılar. Sizin fethettiğiniz bir şehirdir bu İstanbul. Bu arada 1361 tarihinde Bulgaristan, Yunanistan, 1389 tarihinde Kosova, 1414 tarihinde Arnavutluk yolu, 1440 tarihinde Arnavutluk. Bu kadar yakınken 1461'de Trabzon, 1517'de Adana Mersin, 1535'lerde Kars fethedildi. Soru: Osmanlı 1361'lerde Yunanistan Bulgaristan'da, 1389'da Kosova'dayken, Adriyatik Denizi'nin hemen dibindeyken, Bosna'nın sınırındayken henüz 150 yıl var daha Kars'a. Henüz 120 yıl var daha Adana'ya, Mersin'e, Hatay'a. Dolayısıyla o topraklar, Balkan toprakları daha Osmanlı olduğu anlaşılıyor. Fatih'in İstanbul'u fethetmek için getirdiği bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik, Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı ilerle, bir yaz günü geçtik, Tuna'dan kafilelerle, şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan, şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan, bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla, yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla, bugün cennette gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik dedirten o büyük akıncılar, o deli ormanlılar, o Bulgaristan Türkmenleri, o Kosovalı Arnavut yiğitler İstanbul'u fethetmek üzere Ocak 1453'te Edirne'den yola çıktı ve adım adım ve yavaş yavaş İstanbul'a geldi. Malumunuz 3 adet, her biri 9 metre ve tonlarca ağırlığında bulunan şahi toplar, ortalama büyük ve küçük toplar, milyonlarca ok, yüz binlerce zırh, kılıç, miğfer, hepsi istikam birliğinin, levazım birliğinin ve cebecilerin cephane oradan geliyor. Cebehane oradan gelir. Hepsi hazırlandı ve Edirne'den, o sulak bölgelerden, o Meriç'in, o Tunca Nehri'nin suladığı arazilerden adım adım İstanbul'a doğru gelmeye başladı. Bu geliş Ocak 1453'ten 2 Nisan 1453'e kadar sürdü. 2 Nisan 1453 tarihinde Mart'ın sonlarına doğru ordunun Topkapı, Edirne Kapı, Ayvansaray, Eğri Kapı, Silivri Kapı, Belgrad Kapı, Mevlana Kapı, Aeroporta, Yedi

Kule, Narlı Kapı bölgelerinde konuşlandığı anlaşıldı. 2 Nisan 1453 tarihinde de gencecik sultan olan 21 yaşındaki Sultan Mehmet ordusunun başına geçti ve bütün orduyu 7 kule kazlı çeşmenin bulunduğu yerde otağının önünde topladı ve orduyu dağıttı adım adım ve yavaş yavaş. Dedi ki, şahi topların bir tanesini Topkapı'ya, yani Aya Romanos Porta'ya, işte burası Aya Romanos Porta. İkinci şahi topu Aya Porta Kalikarya'ya, yani Edirne Kapı bölgesine. Üçüncü topu ise Topkapı olan Aya Romanos Porta ile Aya Porta Kalikarya arasında bulunan bir boşluğa, yani şu an bizim Maltepe adını vermiş olduğumuz yere konuşlandırdı. 6 Nisan 1453 Salı günü sabah namazını bütün 70 bin kişilik ordu içerisinde bulunan Müslümanların Allahu Ekber nidalarıyla kılınmasının ardından ateş nidasıyla toplar ateşlendi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Dedim ki Müslüman olan ordu ne demek yani? Fatih Sultan Mehmet Han'ın Müslüman olmayan askerleri de mi var? Tabii ki de var. 70 bin kişilik ordunun yalnızca 50 bin kişisi Müslüman ve Edirne'den geldi. Geriye kalan 20 bini işsiz, güçsüz, sapsız, yol kesen haraççılar, eşkıyalar, hırsızlar, gaspçılardı. Sırplar vardı, Yunanlar vardı, Bulgarlar vardı, Gürcüler vardı. O ordunun içinde sadece ganimet için İstanbul'da bulunan malı çarçur etmek, çapul etmek isteyen çapulcular da vardı ve bunlar ordunun en başındaydı. Amaçları İstanbul'a ilk önce girmek. Amaçları şu kapılardan, şu kapılardan, benim bulunduğum ve benim şu an girdiğim kapılardan bir an önce girmek ve İstanbul'u almak ve İstanbul halkının malını mülkünü yağmalamak istiyordu o 20 bin kişilik çapulcu sürüsü. Fatih Sultan Mehmet Han'ın düzenli 50 bin kişilik ordusunun içinde Yeniçeriler vardı, Azep askerleri vardı, sipahiler vardı, tımarlılar vardı ama 20 bin kişisi de tamamen çapul ordusuydu. Ateş emriyle beraber 6 Nisan 1453 günü sabah namazından sonra tüm toplar ateşlendi. Roma'da 7 adet tarihçi bulunmaktadır İstanbul'un fethini anlatan. Andronikos, Kritovilos, Frances, Trapezius, Kalkodonies, Prens Dukas ve Mihail. 7 adet tarihçi bu hadiseyi anlatır. Yani surların bu tarafında onlar. Surların o tarafında ise İstanbul'un fethini anlatan 3 adet tarihçi bulunmaktadır. Hoca Saadettin Tacit Tevari, Aşık Paşazade Tevarih Ali Osman ve Oruç Bey tarihi. Üçü de o taraftan tarihi anlatır. Bu insanların anlattıklarına göre o şahi topların 10 kilometre öteden Edirne'de deprem yapan o şahi toplar aynı anda üçü birden, bunun yanı sıra yüzlerce top da patladığında diyorlar ki bu bölgede yaşayan Topkapı, Edirne Kapı, Kalikarya Kapı, Porta Kapı gibi bölgelerde yaşayan Romalıların yaşlıları kalp krizi geçirdi. Kekeme olan çocuklar vardı korkudan. Hamile kadınlar düşük yaptılar. İnsanlar öldü korkudan der Romalı tarihçiler. Doğru mudur? Bence doğrudur. Çünkü tek bir atışla Edirne'de deprem yapanlar, üçü aynı anda gece yarısı sessizliğiyle binlerce topla beraber patladığında nasıl bir gürültünün olacağını siz düşünün. 6 Nisan günü başlayan bu atışlardaki birinci hedef aslında ilk önce, ilk bir hafta, ilk 10 gün sadece o dereyi doldurmakla uğraştılar. O derenin üzerinden geçmek için o derenin

üzerinin dolu olması gerekiyordu. Zira o esnada Romalılar da Grajuvar adı verilen Rum ateşini de atıyorlardı. Ne demektir Rum ateşi? Şey düşünün dostlar, keten pantolon ya da kot pantolon kumaşı. Bunu katlıyorsunuz ve kocaman bir top yapıyorsunuz. O top, yani o kumaş topu bu kadar, bu duvar kadar, bu kapılar kadar. Üzerine neft döküyorsunuz, zift döküyorsunuz. Yani bugünkü anlamda petrol döküyorsunuz. Sonra bunu yakıyorsunuz. Sonra mancınıkla bunu fırlatıyorsunuz. Mancının fırlattığı, ziflerle bulanmış olan o kot pantolon kumaşı düştüğü yerde parçalanıyor ve etki alanı 100 metreyi buluyor bazen. Osmanlı bunu, bu nefti suyla söndürüleceğini zannediyor. Üzerine su döküyor. Petrol suyu görünce daha da yayılıyor. Osmanlı ordusunu, 70 bin kişilik fetih ordusunu en çok bunaltan Grajuvar, Rum ateşiydi. Bu top heyulasıydı. Bunlarla uğraşırken, o nehri, o yapay dereyi doldurmaya çalışırken, Grajuvar toplarından, atışlarından da etkilenmemeye çalışılıyordu. Ben Fatih Sultan Mehmet Han'ın 53 gün boyunca girmeye çalıştığı kapıda onun torunu olarak rahat rahat durmuşum. Size tarihi anlatıyorum. Şuradan şu abilerin, ablaların girdiği kapıdan buraya gelmek için Devlet-i Ali Osman'ın 70 bin kişilik ordusu 53 gün uğraştı. Amaçları oradan buraya kadar gelmekti. Ve 53 günün sonunda ancak buraya gelindi. 6 Nisan 1453'ten 16 Nisan'a kadar orada bulunan dere yatağı ve dere, yapay dere doldurulmaya çalışıldı. Bu arada o çapulcular saldırdı. Pek çoğu Romalı okçular ve Grajuvar ateşleri tarafından öldürüldü. Fatih sakin duruyordu. Sadece akın yok, top atışlarıyla duvarları, şu duvarları kırmaya çalıştı. Birkaç hafta da bununla uğraştı. Yani 53 günün tamamında hurra saldır, Allah Allah Allah Allah vur, şehit ver biçiminde olmadı. Bu 53 günün bir kısmında top atışlarıyla duvarları kırmak, o duvar taşlarından dereleri doldurmak ve gedikler yapmak için uğraştılar. Ardından 19 Nisan'da Yeniçeri ordusu İstanbul'a doğru saldırdı. 20 Nisan'da Fatih Sultan Mehmet Han Kadıçeşme'deki otağında otururken bir kıyamet koptu, bir gürültü, bir ses. Dediler ki yetişin. Fatih Sultan Mehmet çadırından çıktı. Atına atladı, bir baktı ki Zeytinburnu denilen bölgede 55 parçalık Osmanlı donanmasının kaptanı deryası olan Baltıoğlu Süleyman Bey önderliğindeki donanmanın içinden, 55 Osmanlı gemisinin içinden, amiyane tabirle rahatlığını ifade etmek için kullanıyorum, şarkılar, türküler söyleyerek 3 Venedik gemisi rahat rahat geçiyor. Bunu görünce Fatih atına atladı ve Zeytinburnu'na doğru, Kazlıçeşme'den Zeytinburnu'na doğru geçti. Atı boğazına kadar suya soktu. Durdurun şu gemileri, durdurun şu gemileri diye bağırdı. At artık gitmek istemiyordu. Ama Fatih'in amacı atla beraber Baltaoğlu Süleyman Bey'in amiral gemisine gitmek, 55 parçalık Osmanlı donanmasının başına geçmek, Roma İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopol'e yardıma gelen 3 Venedik gemisini durdurmak. Fakat at gitmiyordu. Fatih'teki cesarete gözü dönmüştü ve hedefe kilitlenmeye bakın. Derken Zanos Mehmet Paşa, yani hem kayınpederi ve yani hem hocası, hem lalası, hem paşası olan Zanos atın önüne geçti. Atın yularlarından tuttu, aşağı doğru çekti ve dedi ki sultanım dur, Allah aşkına dur artık dedi. Fatih Sultan Mehmet Han ne yaptığının bir anda farkına vardı. Bu arada 3 tane gemi böyle geçti ve gitti. Sultan Mehmet öfkeden kudurmuş durumdaydı. Ne yapabilirdi?

yapacağını, kime çatacağını bilmiyordu. Balta oğlu Süleyman Bey'i yanından çağırdı. Kaptanı Derya'yı öyle bir dövdü ki, derler ki yemiş olduğu dayaktan dolayı balta oğlu Süleyman gözünü kaybetti ve onu azletti kaptanı Derya'lıktan. 20 Nisan 1453 tarihindeki bu hadiseden sonra adım adım Yedikule'den Ayvansaray'a kadar 6800 metre içerisinde bulunan on binlerce Osmanlı askerinde bir moralsizlik oluştu. Biz dediler, daha 3 tane Roma gemisini durduramıyoruz. İstanbul'u almak da ne demek? Bir de bu arada Çandarlı Halil Paşa'nın Roma İmparatoru 11. Konstantin Dragezes Paleologos'a dayan, moraller çok bozuk, alamayacağımızı anladık, ordu geri dönmek üzere, dayan dediği rivayet edilmektedir. Sultan Mehmed'in de bunu duyduğu Çandarlı Halil Paşa'ya başından sonuna kadar fethe, İstanbul'un fethine karşı gelen, Fatih'i durdurmak isteyen Çandarlı'nın Roma İmparatoru'yla yazışmalarının olduğunu duyduğu rivayet edilmektedir. Ama o esnada Fatih'in Çandarlı'yı idam ettirmek, görevden aldırmak, azmettirmek gibi bir gücü yoktur. Zira orduda bir paralel yapılanma oluşmuştu. Bu topraklar ve bu devlet ilk defa paralel yapı kavramını 15 Temmuz'da duymadı. Bu topraklarda paralel yapı yapılanması Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusunda Çandarlı Halil Paşa tarafından oluşturuldu. Gölge bir ordu, gölge komutanlar, gölge paşalar ve vezirler, Fatih saldırın diye emir verdiğinde askerler saldırmak yerine Çandarlı'ya bakıyorlardı ne yapalım diye. Çandarlı da böyle yaptığında saldırıyorlardı. Yani resmen Fatih Fatih'ti ama fiilen Fatih padişah değildi. Böyle bir ortamda Fatih'in ihanetini görmüş olmasına rağmen Çandarlı'yı idam edebilmek gibi bir gücü yoktu. Bütün intikamını fetihten sonrasına sakladı ve çadırına girdi. Bir rivayet, bir gün boyunca çadırından dışarıya çıkmadı. Bir rivayet, Akşemseddin çadırına girdi. Yeryüzünde hanımları dahil Fatih Sultan Mehmet Han'ın gözüne bakarak Mehmet diye hitap edebilen bir Allah kulu vardı. O da Akşemseddin'di. Çadırına girdi. Mehmet dedi. Sen bugün burada yılmış olarak durursan o askerler nasıl moral bulacak? Mehmet, şimdi zırhını giyin ve ordunun başına geç. Başka bir rivayet de şöyle söyler ki Akşemseddin şahsen çadıra girmedi. Bir mektup gönderdi. Mektup Mehmet diye başlar ve der ki kalk İstanbul'u al ya da öl. Sen buraya olmaya ya da ölmeye geldin. Sözünü unutma. Mektupta bu yazmaktadır. Her iki halde de aslında kahramanımız Akşemseddin'dir. Fatih Sultan Mehmet Han 22 Nisan 1453 günü bir pazar gününü pazartesiye bağlayan gece İstanbul'un Tophane bölgesi Karaköy'deki Aya Nikola Burcu. Ha bir dakika, neden böyle bir şey yapıyor? İstanbul'da iki tane burç var. Biri Kastelyon Burcu. Kastelyon Burcu bugün Eminönü Sarayburnu'nda Sepetçiler Kasrı'nın olduğu yerde. Diğeri ise Karaköy'de. Yeraltı Camii'nin olduğu yerde. Aya Nikola Burcu. Kastelyon Burcu ile Aya Nikola Burcu arasında bir zincir çekiliydi. Ve bu zincirden donanmayı geçirebilmek imkansızdı. Zira arka tarafında grajuvar, Rum ateşi atan gemiler bulunmaktaydı. Boğazı geçmek ve Halic'e gemi göndermek durumunda olan Fatih bir türlü geçemiyordu. Kastelyon Burcu ile Aya Nikola Burcu arasındaki zinciri aşmak isteyen Fatih biraz daha gerilere geldi. Biraz daha gerilere geldi. Biraz daha gerilere geldi. Bizim bugün Tophane adını verdiğimiz semtten
3800

0: 800 metre mesafede Kasımpaşa yarlarını kullanarak Hatice 22 adet gemiyi birbirine bağlayarak, Fatih teknik bir adamdır, insan sırtıyla getirmez, sadece bir gemiyi tepeye çıkarttı, ardından o geminin arkasına bağladığı bir halatı alttaki geminin önüne bağladı, onu yokuştan aşağı salınca o da alttaki gemiyi çekti ve böylelikle 22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece 22 adet Osmanlı gemisi Halice vardı. Aslında İstanbul'un fethinin nişanesi o 22 adet Halice'yi aşmayı başaran gemilerdi. Fetih şimdi olmuştu. Artık birbiri ardına kuleler, surlar, taşlar, yapılar yıkılmakta, Osmanlı ordusunda moral yükselmekte, Roma ordusunda günden güne çökmektedir. Zira sadece ordu artık bu taraftan vurmuyor. Bir de Halic civarından Cebe Ali adı verilen, bugün Cibali bölgesine adını veren komutanlar tarafından Cibali ve Halic'te ateşleniyor, bombalanıyordu.
1: Şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta kızım.
2: İzleyenler mi?
3: Duyarlar tabii ya. Duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum. İzleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
5: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
1: Hadi başamalız.
6: Ooo.
1: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
7: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.

0: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
11: O zaman markete gidelim.
10: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
12: Hoş geldin.
13: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
14: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Tam da leslik.
2: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Abi ne oluyor ya?
5: Açlık basıyor, bir şey yok.
4: Niye basıyor ki?
6: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
4: Nasıl duracak?
5: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
7: Baba, Amerika uzak mı?
8: Oo, çok uzakta kızım.
7: İzleyenler mi?
8: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
7: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
9: Beyler, hadi beyler.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Koçakla Festival

Bu harekat 29 Mayıs Salı'ya kadar sürdü. Ve 29 Mayıs 1453 Salı günü bir rivayete göre Edirne Kapı'dan, başka bir rivayete göre ise Aya Romanos Porta'dan, yani buradan bembeyaz bir atıyla tıpkı benim şu an yürüdüğüm bu yolda yürümem gibi bembeyaz bir atıyla İstanbul'a girdi. Başka bir rivayet der ki 29 Mayıs'ta İstanbul henüz temizlenmediği için İstanbul'a girişi 30 Mayıs çarşambaya denk gelmektedir. Artık hangi rivayet doğruysa. Görüyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet Han, yanında gözleri yaşlı Akşemseddin ve arkasında fetih askerleri, büyük alperenler İstanbul'a doğru giriş yapıyorlar. Görüyor musunuz? O kapı tam olarak bu kapıdır ve yanındaki askerler de onun şanlı askerleridir. Ve Yahya Kemal der ki, vur pençeyi Ali'deki şemşir aşkına, gülbamgi asman tutan pir aşkına, ey leşkeri müfettuhul evvab, vur bugün fethi mümini zamin o tepşil aşkına. Artık fetih gerçekleşmiş, peygamberimizin o müthiş hadisi yerini bulmuştur. Kutlu ola, İstanbul artık Müslüman Türk'ün kıyamete kadar ana yurdudur. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya bambaşka bir konu, bambaşka bir yer, Beyaz TV, geçmişe yürüyen adam karşınızda.

Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

Marka Şehirler programımızda bu hafta kameralarımızı İstanbul'a çeviriyoruz. İstanbul'un en fazla yeşil alanına sahip ilçelerinden biri olan Ümraniye'deyiz. Ve hazır yaz ayları da başladı. Ümraniye'nin doğal güzelliklerini ve keşfedilmemiş tüm özelliklerini bizimle birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım.

0: Günaydınlar. Nasılsınız?
1: Günaydınlar. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk ustam. Nasılsınız?
1: Sizi koku getirmiş olması lazım buraya kadar.
0: Kesinlikle bu kokular bizi çekti. Ve Ankara simitini biliyoruz.
1: Evet.
0: Türkiye'mizin hemen hemen birçok yerinde o meşhur simitler var ama bir evet. de dediler Ümraniye simidini bir görün.
1: Şimdi genel itibariyle Türkiye'mizin bütün simitleri güzel.
0: Evet.
1: Biz de istedik ki Ümraniye'mizi özel. Herkesin Ümraniye simidi diye yemesi gereken bir simit yapalım diye çok uğraştık üstünde.
0: Bayağı bir Ar-Ge çalışmışsınız.
1: Evet, bayağı Ar-Ge çalışması. Yani kilo aldık, ancak kiloları yavaş yavaş veriyoruz şu an.
0: Nedir efendim bu Ümraniye simitinin özelliği?
1: Şimdi biz eski usul olarak pekmezimizi, simidin
0: doğal pekmez kullanıyoruz.
1: Normal pekmezimiz, üzüm pekmezi kullanıyoruz. Susamımız kaliteli, unumuz kaliteli. Her şey simit için. Yani piyasada yapan arkadaşlarımız, onların da ellerine sağlık. Ama biz daha çok simit üzerine bir işletme olduğumuz için simidin en orijinal halini, sokak simiti ve çıtır olmasını sağlayan bütün malzemeler kullanıyoruz.
0: Yani şimdi simit deyip de geçmeyin efendim. Evet. Her simit simit midir? Şimdi göreceğiz.
1: Değildir.
0: Pekmezi özel bir kıvamı, o tadı veren pekmez mi?
1: Hem rengini hem de tadını veren aslında şekeri dışarıdan üzüm pekmezi.
0: Doğal.
1: Doğal olması ve katkı maddesi kesinlikle kullanmıyoruz.
0: Ve bir de efendim içi dolgular var. Arzuya göre değişiyor. Peynirlisi, salamlısı, sucuklusu. Tercihi

0: süreç.
1: Yeterli mi?
0: Yeterli ustam.
1: Bugün çırağınız benim.
0: Evet.
1: Bayağı bir sıra var.
0: Yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Yetiştirmemiz gerekiyor hızlı hızlı. Ne kadar incesi mi makbul kalını mı?
0: Bence standart.
1: Standartı tam ortası. Standartı mı var? Peki bu oldu mu?
0: Olabilir.
1: Yamuk olanlar benim.
0: Yamuk kabul. Olanlar tamam sizin olsun.
1: Onlar kabul.

0: Çıtır çıtır taptaze fırından henüz evet. çıktı.
1: Şu an el yakıyor, dokunamıyoruz.
0: Kesinlikle beklediğimize değdi değil mi?
1: Değdi.
0: Bayağı özellikle bekledik olarak. Ama taş fırın özelliği bu olsa gerek.
1: Yani taş fırın biraz daha çıtır olması için daha fazla bekletiyoruz yani.
0: Şimdi efendim simit başka güzeldir ama sıcacık yemek de...
1: Buhar üstünde dikkat edin.
0: Bakar mısınız buharının güzelliğine? En güzel kahvaltı bu efendim. Çayımızı da söylediniz. Simit fiyatı ne kadar?
1: Şu an 15 TL. Yeni zamlı halimiz.
0: Sadece 15 lira.
1: 15 lira.
0: Çay ne kadar?
1: 10 lira.
0: 10 TL. Peki peynir ne kadar?
1: 10 lira da peynir piknik ürünlerimiz mevcut.
0: Ne alırsam 10 lira?
1: Evet, ne alırsanız 10 lira.
0: 35 TL'ye çay, o meşhur Ümraniye simiti, peynir, zeytinle kahvaltı yapabiliyorsunuz.
1: Evet. Dışarıdaki normal bir adet simit fiyatını yanında çayı, piknik ürünüyle birlikte yiyebilirsiniz.
0: Üstelik doğal pekmez kullanılıyor.
1: Özellikle içinde katkı maddesi hiçbir şekilde yok. Un, su, tuz, maya bu kadar yani.
0: Muhteşem bir top. Çıtır çıtır. Giderken afiyet de götürebiliyor muyum?
1: Tabii paket yapabiliriz.
0: Paket de götürelim efendim. İnanılmaz lezzetli. Emeklerinize, yüreğinize
1: ayağınıza
0: sağlık.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Var mı ekranları başında bizi izleyenlere söylemek istedikleriniz? Herkesi davet edelim mi?
1: Herkesi davet ediyoruz.
0: Nereye
1: özellikle
0: gelsinler?
1: Olarak Osman Gazi Millet Bahçesi, Dudullu'da bulunan belediyemize siz değerli misafirlerimizi bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Afiyet olsun efendim.

Nuraniye'de sizleri öyle bir yere getirdim ki burası Osman Gazi Millet Bahçesi ve burada 7'den 70'e herkes için bir şeyler var. Spor tesislerinden kütüphanelere, yapay şelalelerden gül bahçelerine, hatta piknik yapabileceğiniz dumansız piknik alanları bile var. Dilerseniz bu muhteşem güzellikleri

0: Efendim Osman Gazi Millet Bahçesi'nde gül bahçelerinin arasında muhteşem fotoğraflar, resimler, videolar çekilmeye başlandı yazın gelmesiyle birlikte.
1: Evet.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederiz siz.
0: Teşekkür ederim, sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Hülya Yama, 26 senedir burada oturuyorum.
0: Ne kadar güzel, ne kadar evet. Şanslısınız.
1: Safranbolu'dan geldim buraya gelin olarak.
0: Artık Ümraniyelisiniz.
1: Aynen, aynen. Sosyal açıdan bizim için çok büyük bir şans oldu buranın yapılması. Çok mutluyuz.
0: Nelerden yararlandınız?
1: Basket alanları var, masa tenisi oynuyor çocuklar. Yürüyüş yapıyoruz aynı zamanda. Yukarıda sosyal tesislerde kahvaltı, yemek imkanları
0: tüm
1: var.
0: Tüm gün buradasınız.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkürler, iyi eğlenceler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. İyi tatil.

Efendim Osman Gazi Millet Bahçesi'ne geldiğinizde gerçekten sevdiklerinizle birlikte hemen içinde bulunan kasaptan etinizi alıp piknik yaptıktan sonra yürüyüş yapmak lazım.

Yaz aylarında gelmesiyle birlikte artık özellikle mesire alanlarında ve orman alanlarında piknik yaparken yangın adına tedbirli olmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ve yangından dolayı çok yerde piknik yapma yasağının olduğunu da biliyoruz. Ama Ümraniye'de efendim bu geçerli değil. Neden mi?

0: Afiyet olsun. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: İsmim Ali. Ali İnci. Öğretmenim. Öğrencilerimi buraya mezuniyetlerini artık son şeylerini yaşamaları için.
0: Bir mangal partisi yapalım
1: evet,
0: dediniz.
1: Evet. Bir şey yaptık. Hep beraber buradayız onlarla birlikte.
0: Ne kadar şanslısınız yaz boyu mangalın yasaklanmadığı tekilce.
1: Doğrudur. O da korunaklı bir yer, çok güzel. Yani belediyemiz çalışıyor, böyle güzel imkanları da var. Değerlendiriyoruz.
0: Efendim ilk defa doğalgaz yöntemiyle çevre dostu olan Ümraniye'de kömürsüz mangal sistemi bütün millet bahçelerinde var ve gördüğünüz gibi çok sağlık açısından da çok evet, hijyen.
1: Evet. Yo, az önce de gördük. Gerçekten güzel temizlemişler. Sağ olsunlar. Hijyen açısından da çok iyi yani.
0: Pişirme size mi düştü?
1: Velilerim çok istediler gelmeyi ama ben öğrencilerimle baş başa bir şey yaşamak istedim.
0: Ben pişireceğim, öğrencilerim yiyecek bugün. Hangi okul?
1: Tevzade Zehra Garink Ortaokulu.
0: Kaçıncı sınıf?
1: 8. sınıflar.
0: Oo, artık evet, herhalde
1: seneye liseli olacaklar. Öğrencilerimle oyun falan oynarız. Sportif etkinlikler yaparız.
0: Akşama kadar buradasınız.
1: Buradayız. Ama onları çok yormayacağız. Yarın sınavları var. Biraz kafaları boşalsın, rahatlasınlar. Sonra evlerine, ailelerine teslim edeceğiz inşallah.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
2: İsmim Efe.
0: Ha, merhabalar Efe, nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Koskoca bir eğitim dönemi bitti.
2: Evet, bitti.
0: Ve mangalla da şereflendiriyorsunuz.
2: Evet.
0: Nasıl ortam? Mangal kokuları geliyor.
2: Güzel. Arkadaşlarımızla çok iyi vakit geçiriyoruz. Yani güzel bir aktivite oldu bizim için.
0: Keyfiniz yerinde. Akşama kadar
2: evet,
0: buradasınız.
2: Evet,
0: afiyet
2: buradayız.
0: Olsun.
2: Teşekkürler.
0: Merhabalar.
3: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyim?
3: Şeyda ben.
0: Peki Şeyda, mangalın başındasın. Acıktın mı baya?
3: Baya acıktım.
0: Gününüz nasıl geçiyor?
3: Çok güzel geçiyor. Baya iyi.
0: Peki mangaldan sonra neler yapacaksınız?
3: Oyun oynayacağız hep beraber arkadaşlarımla.
0: Baya her şey var değil mi burada?
3: Evet.
0: Spor alanları da var. Baya güzel fotoğraflar da çekmişsinizdir.
3: Evet evet çektik.
0: Sınava bomba gibi hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: Hayır. Hazırsınız.
3: Hazırım.
0: Var mı selam yollamak istediklerin?
3: Aileme selam yolluyorum. Anneanneme.
0: Anneannenin ismi ne?
3: Şerife.
0: Çok selam yolluyoruz efendim bizler de. Afiyet olsun.
3: Teşekkürler.

0: yerde doğalgazla çevre dostu bir mangala karşılaşmamıştım.
1: Biz ilkleri yapıyoruz diyelim buraya. Kışın da aynı hizmet devam ediyor. Çalışma saatinde biraz esneklik olabiliyor. Onun dışında 365 gün hizmetimizi veriyoruz. Buradan terazimizde tartıyoruz. İşlemimizi yapıyoruz. Arkadaşımız yerini hazırlıyor, yağını döküyor. Kendin pişir, kendin ye usulü.
0: Gelirken mangal tavuğumuzu, etimizi kendimiz mi getiriyoruz? Bu millet bahçelerinde bunu da alabiliyor muyuz?
1: Millet bahçelerimizde kasap reyonumuz da mevcut. Vatandaşımız ister dışarıdan getirip buradan hizmetten faydalanıyor, isterse de bizim kendi kasaplarımızdan ürünlerini alıp pişirebiliyor. Helal sertifikalı, kendi personellerimiz tarafından hazırlanıyor, işlemi oluyor, dinlendirilmiş şekilde vatandaşımıza pişirmeye hazır şekilde servis ediliyor.

0: Efendim, piknikte olunca yemekler yenilmiş, sıra çay içmeye gelinmiş. Merhabalar, nasılsınız?
1: Merhabalar efendim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sizi tanıyabilir miyim?
1: Benim adım Huriye, 33 yaşındayım. Okul pikniğimize geldik.
0: Okul sonu pikniği
1: evet,
0: mi?
1: Evet, okul sonu pikniği.
0: Neler yaptınız, kaçta geldiniz buraya?
1: Sabah 9'da geldik arkadaşlarımızla beraber. Burayı çok seviyoruz, çok güzel. Ümraniye Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Böyle bir faaliyeti Ümraniye halkına kazandırdığı için çok teşekkürler. Eskiden biliyorsunuz burası bir çöplük gibiydi. Hiç memnun değildik ama şimdi gerçekten çok teşekkür ederiz.
0: Yaz boyu buradasınız.
1: Yaz boyu buradayız inşallah. Bir de parklar çok güzel. Yani parklar, imkanlar çok güzel. Marketi var, otopark, yani her şey çok güzel, çok dört dörtlük
0: şimdi
1: olmuş.
0: İstanbul gibi bir büyük şehirde de böyle bir alan çok kıymetli.
1: Çok kıymetli mi? Evet, yeşillik açısından, yani yeşil alan yok denilecek kadar az. Ama burası çok güzel.
0: Oksijen çok, deposu.
1: Evet.
0: Ben size afiyet olsun
1: çok
0: diyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İyi tatiller diliyorum.
1: İyi tatiller, ben de size dilerim. Hoşça kalın.

0: Efendim, Ümraniye'de sizleri öyle bir yere getirdim ki burası 5 yıldızlı restoranları aratmayacak. Kalitede ve üstelik daha ekonomik, hatta onlardan daha da kaliteli diyebileceğimiz bir mekandayım. Şu an neredeyiz efendim?
1: Ümraniye Belediyesi Adile Sultan Sosyal Tesislerindeyiz. Osman Gazi Millet Bahçesi'nin içinde bulunmaktadır.
0: Neler yapıyorsunuz?
1: Vatandaşlarımıza burada sabah kahvaltısı, serpme kahvaltı ve kahvaltı tabağımız, öğlen servisi ve akşam servisine alakart menümüz var. Izgaralarımız var, balıklarımız var, burger çeşitlerimiz var, makarna çeşitlerimiz var, kahvaltılarımız var.
0: Peki neler var şimdi soframızda? En çok tercih edilenler var.
1: Evet, en çok tercih edilen köri soslu tavuğumuz mevcut. Meksika soslu tavuğumuz, mantar soslu bonfilemiz, etlerimiz özel kesimhanelerimizde hazırlanıp tesislerimize geliyor. Burada ustalarımız tarafından özenle pişirilip vatandaşlarımıza servis ediliyor.
0: Efendim burada her şey yerli, her şey doğal. Muhteşem gözüküyor.
1: Afiyet olsun.
0: Hemen tadına bakmak istiyorum. Sos da çok güzel değil mi?
1: Evet, sosumuzda mantar soslu sosumuz var. Hı. Ustamız Sefa Usta.
0: Sefa Usta'nın ellerine sağlık. Gerçekten o kadar güzel pişmiş ki sosu da bir o kadar lezzetli. Aslında her ne kadar ürünleri, aynı ürünleri çok yerde yiyebiliriz ama o lezzet kısmı başka bir şey.
1: Evet. Lezzetimiz bizim Ümraniye Belediyesi bütün tesislerimizde aynı.
0: Bütün tesislerinde aynı kalite mi?
1: Aynı kalite.
0: Aynı ürünler var.
1: Aynı ürünler var.
0: Özellikle burger menünüz çok meşhur.
1: Evet.
0: Köftesini de özel yapıyorsunuz
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet. Kasap köftemiz kendi dana kıymamızdan yapılıyor. 160 gram. Yeşilliğimiz, domatesimiz, turşumuz, çedar peynirimiz ve soğan halkamız mevcut. Yanında patates kızartması, garnitürle servis yapıyoruz.
0: Ve bakar mısınız salatanın güzelliğine ve bir akşam yemeği gayet doyurucu.
1: Kesinlikle. Akdeniz yeşilliği salataları, ızgara pili salatamız da mevcut ve etli salatamız da mevcut.
0: İsteğe göre.
1: Evet.
0: Yeter ki istesinler.
1: Ton balıklı salatamız da mevcut.
0: Şimdi efendim şunu soracağım. Tabii ki bu kadar güzel lezzetleri hep dedim ki çok ekonomik, çok ekonomik. Fiyatlarını çok merak ediyorum.
1: Tabii.
0: Fiyatlar nasıl?
1: Fiyat performansımız gayet dışarıya göre daha makul.
0: Bu hamburgerden başlayabilir miyiz?
1: Tabii. Osman Gazi burgerimizin fiyatı 300 TL. Mantar soslu bonfilemiz 815 TL. Tavuklu tagliatelli makarnamız 240 TL.
0: Karışık ızgaramız?
1: Karışık ızgaramız 420 TL.
0: İnanılmaz güzel. Köri soslu tavuğumuz?
1: 250 TL.
0: Efendim ben bu makarnayı evde alsam yapsam daha pahalıya gelir.
1: Evet.
0: Doğru mu söylüyorum?
1: Evet.
0: Ve bütün sosyal tesisler de aynı hizmet veriyor.
1: Evet, aynı hizmet veriyor.
0: Hemen kahvaltıyı da sormak istiyorum. Kahvaltı.
1: 2 kişilik serpme kahvaltımızın fiyatı 900 TL. Termos çay yanımda ikram ediyoruz. Mevcut. Kahvaltı tabağımızın fiyatı da 300 TL.
0: Efendim daha ne olsun diyorum. Bizlere afiyet olsun. Ve ekranları başında bizi izleyenlere var mı söylemek istedikleriniz? Nereye gelsinler? Burası nerede?
1: Evet.
0: Ve diğer sosyal tesislerimizin de adresini verirseniz
1: tabii.
0: En yakın zamanda muhakkak gelip tatmalısınız.
1: Tabii. Diyelim. Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunmaktayız. Dudullu Mahallesi, Osman Gazi Millet Bahçesi'nde yerimiz. Diğer tesislerimiz, Tantavi Sosyal Tesislerimiz, Ümraniye Santral'deki metro istasyonu üst kısmında. Trabzon Park Millet Bahçemiz, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde. Ümraniye Millet Bahçemiz'de Küçük Su Caddesi'nde mevcuttur. Bütün tesislerimize gidebilirler.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenleri de davet ediyoruz. Bu lezzetlerden mahrum kalmayın diyoruz. Ve gerçekten bu fiyatlara İstanbul'da değil, Anadolu'da bile yeme şansları yok.
1: Evet.
0: Bizlere afiyet olsun.

Efendim, Ümraniye'nin ilk millet bahçesi olan Ümraniye Millet Bahçesi'ne getirdim sizleri. Ve burada İstanbul'un sıcağından ve kalabalığından sonra nefes alabileceğiniz doğanın içerisinde birçok spor aktivitesini yapabileceğiniz, sevdiklerinizle, ailenizle muhteşem vakit geçirebileceğiniz millet bahçelerinden sadece bir tanesi. Dilerseniz bu doğal güzellikleri birlikte keşfedelim.

0: Efendim Ümraniye Millet Bahçesi'nde tabii yaz aylarında gelmesiyle birlikte tıklım tıklım dolu. Ve tabii ki her şey burada ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Ümraniye'de diğer millet bahçelerinde olduğu gibi mangal kültürü kış yaz kesintisi devam ediyor. Yeni sistem olan doğalgaz sistemiyle.
1: Evet.
0: Ve buna bağlı olarak kasapta mı kurdunuz buraya?
1: 5. sezonumuz açıldığından beri kasapla burada müşterilerimize hizmet veriyoruz.
0: Yani evlerinden ben et getireyim bu sıcakta, tavuğumu getireyim kaygısı bitti.
1: Yok. Burada günlük getirdiğimiz tavuk spesiyallerimiz, meze çeşitlerimiz, kırmızı et, köfte, sucuk, bunları hiç müşterilerimize uğraşmadan gelip buradan temin edip ızgaralarımızla pişirebilirler.
0: Efendim tabii ki burası da yine Ümraniye Belediyesi öncülüğünde hizmete açılan bir kasap. Ve fiyatlar nasıl? Hemen şöyle bir bakalım mı? Reyonda neler var? Bugün herhalde bayağı bir kalabalık burası. Neler satıyorsunuz genelde?
1: Tavuk ızgara çeşitlerimizde çıtır, göğüs fileto, pirzola, kanat, but ızgara, zeytinyağlarımızda haydari, köz patlıcan, köz biber, kırmızı et olarak antrikot, bonfile, köfte ve sucuk.
0: Yani bunun siz yanında meze de mi satıyorsunuz?
1: Evet, sebze de satıyoruz.
0: Ha, sebze de var isteğe göre. Yani burayı son dakika bile keşfetseniz anında mangal yeme şansınız
1: tabii,
0: var.
1: Tabii müşterilerimiz buraya şöyle bir dolaşalım bakalım ne var diye gelip bizden burada büfelerimizden tabak, kaşık, çatal, masa örtüsü buradan da etlerini alıp ızgarada pişirip yemeklerini yiyebiliyorlar.
0: Kanat güzel olur değil mi?
1: Tabii kanat güzel olur, kemik

0: Etli pirzolamız var, güzel olur. Çıtır pirzolamız var,
1: ama
0: güzel olur.
1: Ama kanatsız bir mangal olmaz.
0: Kanadın yerini hiçbir şey tutmaz. Halk olarak da kanat dediğimiz zaman
1: Ece,
0: zaten.
1: Ece, bu talep görüyor
0: tabii,
1: değil mi?
0: Ya en çok sattığımız ürün kanat.
1: Yoğunluk nasıl, talep nasıl?
0: Hafta sonları çok yoğunuz. Hafta içi de. Yani elimizden geldiğince müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz burada. Hafta içi de yoğunluklarımız devam ediyor.
1: İşte efendim.
0: Ne kadar yoğun olursa olsun bütün müşterilerimizi misafir edecek kadar da yere sahibiz.

0: bahçesinde şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel kokular bunlar. Gerçekten bu kadar mangalı partiler dışında
1: başka yerde
0: bulamazsınız. Ne kadar şanslısınız.
1: Tabii Ümraniye'de burada istediğiniz zaman gelip etlerinizi kasabımızdan alıp burada ızgaralarda pişirebilirsiniz.
0: Biz efendim doldurduk geldik tavuklarımızı ve kızarmaya başladılar bile. Peki nasıl bir sistem var? Biz diğer millet bahçelerinde de bu sistemi gördük. Ortalama ne kadar bir sürede pişiyor?
1: Burada tavuklar...
0: Bir sıralama nasıl oluyor? Rezervasyon var mı?
1: Rezervasyon yok. Burada kasaptan aldığınızı ya da evinizden getirdiğiniz ürünlerinizi getirip burada görevli arkadaşlarla tartıp 40 TL kadar bir kilosuna pişirme ücreti verdikten sonra burada size gösterilen yerde gelip ürünlerinizi pişirip yiyebiliyorsunuz.
0: Pişti mi mangallar,
1: pişti.
0: Tavuklar?
1: Tabii pişti.
0: Şöyle bir tadalım hazır. Mı bakalım mı?
1: Tabii.
0: Neler söylersiniz ekranları başında bizi izleyenleri davet edelim mi?
1: Herkesi Ümraniye Millet Bahçelerine bekliyorum. Çıkın çıkın gelin.
0: Çıkın gelin efendim. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Efendim, Nuraniye Millet Bahçesi'nde doğanın, manzaranın ortasında ve belediye sosyal tesislerinde küçük bir kahve molası verdik. Ve sizleri yine Ümraniye'nin Türkiye şampiyonlarıyla tanıştırmak istiyorum. Judo Türkiye şampiyonu ve okçulukta Türkiye şampiyonluğunda bizleri temsil eden gençlerimizle içeceğiz bugün kahvemizi. Mustafa ve Buğra bizimle birlikte. Merhabalar, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyim?
1: Tabii ki. Benim adım Mustafa Çelik. Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk ve Spor Kulübü'nde 5 yıldır okçuluk yapıyorum.
0: Ve Türkiye şampiyonusun.
1: Evet.
0: Judo şampiyonumuz da bizimle birlikte. Ve seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Buğra Soylu.
0: Şampiyonluk nasıl bir duygu?
2: Şampiyonluk güzel bir duygu.
0: Kaç yaşındasın?
2: 13 yaşındayım.
0: 13 yaşındasın. Biraz bahseder misin? Judo nasıl bir spor?
2: Judo kendini savunma sanatı ve belli bir yerlerden tutup rakibi yere yatırmaya çalışıyoruz. Sırtı yere gelirse direkt maçı kazanıyoruz. Omzu gelirse yarım puan. Direkt oturursa yuko. Yani
0: kaç yaşında başladın?
2: Kaç yaşında başladım? 9 yaşında başladım.
0: Güzel okçuluk, kaç yaşında başladın? Şu an kaç yaşındasın? Nasıl bir duygu? Neler söylersin?
1: Yani geleneksel okçuluğa yaklaşık 11-12 yaş gibi başladım. Şu anda da 16-17 yaş arasındayım. Mesela bir konuda odaklanma sorunum varsa okçuluk sayesinde odaklanma sorunun daha hani düzelebiliyor.
0: Yani konsantrasyon istiyor
1: yani,
0: değil mi?
1: Çünkü sen mesela bizde olimpik okçuluktaki gibi dürbün tarzında, tetik tarzında hiçbir şey yok. Ben sadece kendi elimle ve kendi gözümle hizalıyorum. Bizde yardımcı hiçbir ekipman yok. Yani tamamen kendi gözün ne kadar net görüyorsa veya kendi sırt hafızan ne kadar alıştıysa ona bağlı olarak atış yapabiliyorsun. Sayın Başkanımız İsmet Yıldırım'a bize desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
0: Spor şehri Ümraniye her alanda olduğu gibi bunu da başarmış sevgili izleyiciler. Ve biz tabii ki gençlerle kahvelerimizi yudumlayıp daha da enerjimizi yükseltip Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezmeye tüm hızımızla devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun.
1: Teşekkürler, rica ederim. Ben de teşekkür ederim.

0: her ne kadar Ümraniye'de çok fazla Sivaslı olduğunu biliyorum ama bir o kadar da Konyalı çok,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, var. Konyalı'da bayağı var Ümraniye'de.
0: Nasıl gidiyor Ümraniye'de? Konya'yı yaşatıyorsunuz aynı zamanda.
1: Öncelikle Sayın Belediye Başkanımıza, İsmet Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyoruz buradan. Böyle bir şehirde, böyle bir ilçede güzel bir yer olduğu için biz de burada bir Konya mutfağı açmaya karar verdik.
0: Konyalı hemşehrilerimiz,
1: Konyalı hemşehrilerimiz gelsin, doyasıya Konya ürünlerini tatsın. Sadece yemekle de değil, yöresel ürünleriyle de buradayız biz yine.
0: Yani Konya'yı taşımışlar Ümraniye'yi.
1: Tabii ki.
0: Unlu olmaz değil mi etle ekmek?
1: Her unlu olmaz.
0: Her etle de olmaz.
1: Kesinlikle her etle de olmaz. Bunun unu özel, kıyması özel, içinin harcı özel. Böyle birebir her şeyden önce içine sevgimizi katarak yapıyoruz biz bunu. Mevlana dediğimiz ürünümüz peynir ve kıymanın karışımı. Peynirimiz de aynı zamanda gene Konya'dan geliyor, Ereğli'den. Beş tulum peyniri bu. Peynirimiz dünyada 5. sıradadır.
0: Tamamen dünya doğal sıralamaz. Antibiyotik.
1: Kesinlikle. Bu yaklaşık 8 ay obrukta kalan bir peynir. Evet. Koyun yoğurdu deyince akla Ereğli'den başka bir yer gelmez.
0: Tabii tarım kadar kesinlikle, hayvancılığı da çok
1: kesinlikle.
0: İyi.
1: Kesinlikle.
0: Oradan mı getiriyorsunuz?
1: Tabii Ereğli'den geliyor özellikle.
0: Tahini bile getirmişler Ümraniye'ye.
1: Tabii ki. Tahini ve pekmezi de yine Bozkır'ın.
0: O hakiki doğal üzüm pekmezi. Saç arası.
1: Saç arası, evet.
0: Değil mi? Burada da
1: efsane.
0: Efsane bir lezzet. Tabii ki böyle bir sofrada bamya çorbası olmadan Konya mutfağı olmaz. Yine o da var. Merhabalar Alaz, nasılsın?
2: İyiyim.
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: Tanıyabilirsiniz.
0: Kaç yaşındasın?
2: 9 yaşındayım.
0: 9 yaşındasın.
2: Evet.
0: Ve şef önlüğünde giymişsin.
2: Evet.
0: Bu sofrada en çok neyi seviyorsun?
2: En çok etli ekmeği seviyorum.
0: Bir günde kaç tane yiyorsun?
2: Bir günde 2 tane yerim.
0: Peki babanla birlikte fırında da yapıyor musun?
2: Yapıyorum.
0: Artık geleceğin etli ekmek ustası sen olacaksın.
2: Evet.
0: Neler söylemek istersin?
2: Hepinizi bekliyoruz. Ümraniye Alazı Konya mutfağına.
0: Çok teşekkür ederim. O halde bütün bunları birlikte bitirir miyiz?
2: Bitiririz.
0: Efendim bizlere de afiyet olsun diyoruz. Bu vesileyle ekranları başındaki herkesi bekliyoruz.

0: Efendim Yeşil Ümraniye'deyiz ve Ümraniye Belediye Başkanımızla Trabzon Millet Bahçesi'nde muhteşem bir manzaranın ortasında sizlerleyiz. Sayın Başkan, Ümraniye'nin ben bu kadar yeşil olduğunu gerçekten bilmiyordum.
1: Ama millet bahçeleriyle daha yeşil.
0: Değil mi?
1: Tabii, ve çünkü dokunuldu. Bir proje dahilinde yapıldı. İnsanlarımız geliyor. Doğalgazla birlikte diğer millet bahçelerimizde olduğu gibi ister balık pişiriyor, ister et pişiriyor. Mangal yapıyor yani.
0: Dumansız hava sahası burası.
1: Tabii, dumansız.
0: Peki başkanım, bu millet bahçelerinde neler var? Sadece millet bahçesi demiyorum efendim. 4 tane millet bahçesinden bahsediyorum. Aslında milletin evi burası.
1: Evet evet. Hakikaten öyle. Yani sabahleyin geliyorlar sabah 7'de 8'de. Efendim bir kapı atıyorlar böyle. Bir de gece 11'e kadar duruyorlar. Yani.
0: 24 saat açık yani, olsa
1: tabii,
0: da.
1: Tabii öyle.
0: Yani, peki tabii neler gece yapılıyor 12'den... başkanım burada?
1: Şimdi spor var mesela. Yürüyüş alanı görüyorsunuz. Bisiklet yolu var çocuklar için. Spor alanları var. Ondan sonra eğlence alanı var. Gördüğünüz kaykaylar var. Ondan sonra lavabolar, tuvaletler 7 yıldız.

0: Geçirme üniteleri var, yeme içme mekanları var.
1: Millet bahçelerinde yapmış olduğunuz camiler, ben artık mescit değil. Başkan, bu millet bahçeleri camiler inşa etmiş.
0: Ama şimdi diyelim ki sabah geldi, akşam 11'e kadar kalıyor. Nereden baksan 3-4 vakit namaz kalıyor. Bir yerde namazı yeda edecek, biz onlara o imkanı da sunduk. Bir oratoryum yapacağız. O oratoryumda hem insanlarımız bir araya gelecekler, nişandı, düğündü vesaire, bir de toplantılar olacak. Bunun içinde. Yani bu millet bahçesi bir yaşam merkezi oldu.
1: Sayın Başkanım, şu an içinde bulunmuş olduğumuz Trabzon Millet Bahçesi Ümraniye'nin tam hangi noktasında?
0: Çekmeköy yolu üzerinde. Çekmeköy, bir tarafı Çekmeköy'e bakıyor. Beşiktaş spor tesisleri var onun karşısında. Ve de bu bölge 6-7 tane mahallenin bir arada olduğu ve yürüme mesafesinde gelinen bir bölge. Çok önemli bir şey yapıyoruz. Hilal Hanım, burada değirmen kafe yapıyoruz. Un alacağız şeyden, piyasadan toplayacağız. Buğday, ama bu ata buğdayları olacak. Un değirmeni yapıyoruz, değirmen kafe yapıyoruz. Orada da un vatandaşımıza, isteyene de un satıyoruz.
1: Kendi ununuzu bile eğiteceksiniz.
0: Tabii, öğreteceğiz. Görüyorsun, ahşaptan yine bir kafe yapılıyor. Bunlar eski kiracılardı. Biz bu halde olmaz dedik, vatandaşa nezih, temiz, bizim projelere uygun yerler yapacaksınız. Yine burada bir bakım basketbol, futbol sahası var. Bunun da üzerini kapatmışlardı. Naylondu. Ormanda biliyorsunuz bu işlere de dikkat etmek lazım. Efendim, onu da kaldırdık. Burada da yine bir arkadaşımız yine daha evvel vardı. Bu da düzenleme yapıyor bizim projeye uygun olarak. Yani bu bölgede 5-6 tane de insanların gelip efendim kendin pişir, kendin ye istemiyorsa gelip buradan da istifadeyle istediği lokantada, burada kafede gelip ihtiyaçlarını görebilecek. Bir tane hayır sahibi bir kardeşimize yaptırdık. Pırıl pırıl bir cami.
1: Mimarisi sanki
0: eski,
1: çok farklı.
0: Eski eser gibi değil mi?
1: Kesinlikle bu, inanılmaz güzel bir mimarisi
0: Bakın
1: var.
0: Bakın orada lavaboları var, abdest alma yerleri var. Bu da camimizin etrafıyla birlikte tam bir Selçuklu tarzı yapılmış tuğladan bir camimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren ana teması insana hizmet et. Efendim, devlet yücelsin bu şekilde. İnsan yücelirse
1: yaşat ki devlet yaşasın.
0: Tabii, evet. İnsana hizmet edersen devlet de yücelir. İnsanlar da mutlu olur.

0: Şimdi dernekler konusu şu. Dernekler bu millet bahçesinde biliyorsunuz davuldu, zurnaydı, efendim halaydı, ondan sonra Karadeniz horonuydu falan. Bunlar ses ve gürültü yapıyor. Maalesef onlara buraları açamadık. Bir de toplu geliyorlar tabii dernekçiler. 500 kişi, 1000 kişi bir arada. Onlar da gidip özel yerlerde çok hijyen olmayan bir şekilde kiralama yapıyorlardı. Ben düşündüm. Bizim Ümraniye'mizde faal 300'e yakın derneğimiz var. Bunları ben bir yer yapayım. Orada gelsinler efendim bu ihtiyacı görsünler. Yine tuvaletleri tertemiz. Yine bir mescit yaptık onlara. Otoparkları var 200 araçlı.
1: Yeşil bir alanı kazandırdık.
0: Tabii yeşil bir alanı kazandırdık. Geçen hafta Sivaslarla başladık. Ümraniye'de Sivas.
1: Sivas'ta da selamlar olsun efendim. Sivas'a selam olsun. Bizi izleyenleri. Sivaslar çok burada başkanım.
0: Sivas %9. Ondan sonra Rizeliler geliyor. Öyle gidiyor. Kastamonu vesaire. Karadeniz nüfusu burada %50 yalnız. Sivaslar birinci sırada. 30 tane büyük il derneğimiz var burada. Köy derneği olarak da 300 küsüre yakın köy derneğimiz var. Ben bunlara ne yaptım bir de biliyor musunuz? Niye? Köylerine gittim. Köylerinde çekim yaptırdım. Yarım saat köylerini tanıttım ve hepsine gönderdim. Şimdi o kadar memnunlar ki bütün 300 kaç tane? 62 tane bir 30 tane daha çekeceğiz. 400'e yakın Türkiye'de Ümraniye'de yaşayan ne kadar köy derneği varsa gittik köylerine dronlarla çektik. Oradaki insanlarla konuştuk. Köyü tanıttık yani. Nasıl bir imkan?
1: Muhteşem.
0: Sizin işinizi elinizden almadık.
1: Ya estağfurullah başkanım ne demek?
0: Osman Gazi'de mesela çocuklara kütüphane yaptık. 300 kişi aynı anda çalışabiliyor. Hem ortaokul hem lise hem üniversite çocukları. Osman Gazi'de gül bahçemiz var bir tane. Ondan sonra bir simit kafemiz var özel.
1: Ümraniye simidi.
0: Ümraniye simidi evet.

0: Ümraniye simidi ama Osmanlı simidi. Biliyorsunuz İstanbul'un simidi önemlidir. Geçen Cumhurbaşkanımıza da sordular. Her simidin ayrı bir keyfi vardır dedi. İstanbul simidi, Rize simidi mi dediler. Rize simidi ayrı, İstanbul simidi ayrı. Her yerin bir simidi var.
1: Ama Ümraniye'ki daha da ayrı.
0: Evet. Roman kardeşlerimizin çalgı evi yapacağız onlara. Müzisyenler var biliyorsunuz.
1: Müziği de verelim ekranlarımıza
0: Raşit'e. Abi onlara verdim ben zaten, bir daha verelim.
1: Ne zaman tamamlanacak?
0: Onları bir yer bulduk şimdi. Projelendiriyorum. En kısa zamanda yaparız. Yani 3-4 aylık iş yok. Mangalı getirmeyeceksin ki buraya. Efendim kirlenmesin burası.
1: Ama mangalsız da bırakmayacaksınız.
0: O doğalgaz. O özellik. Mi? Ben bunu 25-30 sene evvel Avustralya'da gördüm.
1: Türkiye'de ilk bu.
0: İlk. Türkiye'de ilk biz yaptık. Ondan sonra arkadaşlar da yavaş yavaş bizim yaptırdığımız ustaya geliyorlar. Bize de yaptırıyorlar, yapıyorlar.
1: Uygun fiyata hizmet veriliyor değil mi? Burası çok önemli.
0: Var, çok. Yani mesela simit kafa yaptık. Orada vatandaş karnını çok cüzi bir şeye doyurabiliyor. Veya bir lokantamız da bizim. Giriyor bir kafeteryada.
1: En iyi lezzetleri.
0: Piyasadaki en iyi lezzette. Piyasadaki diyelim ki 1000 liralık işi bizim orada 300-350 liraya bitiriyor. Mesela ben gençlere ne yaptım? Kafeler açtım. Bir başka kafeler. 3 tane 4 tane şimdi Dudullu'ya da açıyoruz. Kaç paraya tahmin edersiniz bir kafeyi içiyor?
1: 150 lira ama.
0: 15.
1: 3 15 TL.
0: 15 TL. 15 liraya kahve içiyoruz. Hatta bir kere değil 3 kere içme hakkı var. Yani dışarıda 150-200 lira olan kahveyi bize 3 tane içip 45 lira ödüyor. Bir başka burger gençlere yaptık. Et burger 150 lira, tavuk burger 120 lira menü. Var mı? Var mı? 450-500 lira piyasada.
1: Herkesi millet bahçesine, milletin evine davet ediyoruz ve bu muhteşem manzarayı Sayın Başkanım'la gezmeye devam ediyoruz.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Baba. Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta kızım.
1: İzleyenler mi?
2: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
3: Beyler, hadi beyler.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
9: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
10: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.
11: Abi hocam affetmez.
9: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
12: Maç keyfine Chips All Tube Chips 89 lira 50 kuruş. Gücümüz 100.

0: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
1: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renkler.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
7: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
14: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
13: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
7: Allah aşkına neden?
6: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır şaka mati.
6: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
8: Doyana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
10: Trivago.

0: Go otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
6: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
5: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
7: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
11: Oo, çok uzakta kızım.
10: İzleyenler mi?
11: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
10: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
12: Beyler, hadi beyler.

yaşatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Başkanım, şu an en büyük futbol takımlarının maç yapabileceği profesyonellikte bir halı sahadayız.
1: Evet. Amatör spor kulüplerimiz var. 16 tane. Bunların bir yerde spor sahaları yoktu. Bu kadar düzenli ve intizamlı. Biz dedik ki millet bahçemizde hem milleti rahatsız etmesinler dışarıda mekanlarda, ormanın içerisinde çok güzel bir tesis yaptık. Bir tane nizami saha, iki tane de antrenman sahası.

0: sahası. Onu da göstereceğiz şimdi. Ve 2000 kişilik de seyirci kapasiteli. Bütün müsabakalarını bu sahada yapıyorlar. 16 takım efendim. Mesut Özil'i mukavele yaptık onunla. Ümraniye Spor'u inşallah dışarıdan oyuncu almadan kurtaracağız. Hatta Türkiye'ye ihraç edeceğiz. Türkiye'nin tamamına. Önemli bir saha yapıyoruz spor köyünde. 11 tane saha yapıyoruz orada. Ümraniye Spor'un hemen yanında. Ve böylece altyapı tesislerini, oteli var, konaklaması, artı sosyal tesisi var. Ve bedava bütün o tesislerde eğiteceğiz. Futbol fabrikası yapıyoruz tabiri caiz.
1: Yüzücüsünüz aslında değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Ya İstanbul Boğazı'nı bile yüz geçmişsiniz.
0: Evet, 3 kere geçtim.
1: Peki bununla bir ilişkisi var mı bütün bu gençlerle spor ya, olan sevdanızın?
0: Benim babam da rahmetli çocukları çok severdi. Bizim aileden gelen genlerimiz de var. Biz çocuklarla çok iç içe oluyoruz. Yani çocuklarla bir arada olduğum zaman onlar beni gençleştiriyor. Biz geldiğimizde 6000 kişi spor yapıyordu. Gençlerde. Şimdi 100 bin kişi yüzme havuzundan tutun, basketboldan tutun, futbol zaten biliyorsunuz gençlerin olmazsa olmazı. Voleyboldan tutun erkek kız çocuklarımız ve bunlar da başarı alıyorlar. Geçen sene Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bey'le birlikte 1500 madalya almış çocuğumuzu bir araya getirdik. Onlarla bir çok güzel bir yemekli toplantı yaptık.
1: Madalyalar da kazandınız.
0: Abi canım şu anda mesela tekvantoda bir kızımız var. Sema Nur olimpiyat şampiyonu oldu. Bizim Erzurumlu bir hocamız var. Dedim bunları nasıl yetiştirebiliriz? Dediler ki Etiyopya'ya gönderirsek 3 ay orada kamp yaparsa 3 tane çocuğu gönderdik. Orada 3,5-4 ay Etiyopyalı sporcularla birlikte 3200 metre rakımda kamp yaptılar. Geldiler Avrupa birincisi oldu, Avrupa ikincisi oldu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Türkiye'de artık tesis derdi yok. Nasıl futbolda bir başarı oluyorsa, nasıl basketbolda, voleybolda, kadında, erkekte, diğer dallarda da başarıyı zirve yapmamız lazım. Amatör spor kulüplerine yardım yapıyoruz. Hem parasal yardım yapıyoruz. Hem de fiziki şartlarını düzeltiyoruz. Mesela araba istiyorlar, araba veriyoruz. Okullarda yardım yapıyoruz. Bütün okulların spor öğretmenlerine çocuklar için ihtiyacı olan toptu, her türlü hangi branşları varsa onların hepsini bedava dağıtıyoruz. Müzik akademisi kurdum ya. Müzik akademisi. Ne demek?
1: Gençler için.
0: Ne, gençler için. Şu anda 750 tane öğrencimiz var. 2019'da geldiğimde Teknik Üniversitede, konservatuvar.
1: Evet.
0: Onlarla anlaşma yaptım. Teknik Üniversitesi'nin hocalarıyla, rektörlükte. O hocalar bizim müzik akademisi eğitiyorlar. Yani geçen sene 7 tanesi akademiye girdi.
1: Kesinlikle.
0: Mesela bu sene ne yaptık? 5000 çocuğumuzu efendim tarihini öğrensin diye, Çanakkale'ye dedelerini öğrensin diye gönderdik. Ve onları ben yolcu ettim. Gece saat 11'de, 12'de arabalarına bindim. Efendim kahve harçlıklarını bile verdim onlara, çocuklara.
1: Yapay zekayla film yarışması yapmışsınız.
0: Evet, ilk defa.
1: İlk defa.
0: Evet.
1: Ve başarılı oldunuz mu?
0: Müthiş. Ödül gecesi yaptık, ödül gecesinde. Onun için söylüyorum yani basın bununla biraz daha ilgilenmesi lazım. İlk defa bir belediye olarak değil, ilk defa biz yaptık. Sırf belediye olarak düşünmeyin.
1: Aslında ülke değil, olarak
0: ülke
1: da.
0: Ülke olarak yaptık. İnşallah ikincisini daha geniş çerçevede yapacağız.
1: Ve gerçekten yolunuz evet. Açık olsun diyorum.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sevgili izleyiciler, ekranlarımızda şu an Türkiye'de ilk defa yapılan yapay zeka aracılığıyla film yarışmasını Ümraniye'de yapıldığını söyledik. Ve birinci olan bu filmi sizlerin de izlemenizi istiyorum. Ve ekranlarımızda bu filmle sizi baş başa bırakıyorum.

Ben Kiki. Çeçenistan'ın bir dağ köyünde dünyaya geldim. Yüksek dağlarla çevrili, berrak ırmaklarla bezeli yurduma açtım gözlerimi. Ailemle huzur içinde yaşardık vatanımızda. Abim Emi, şefkatiyle beni saran annem,

Efendim, Marka Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında, yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler üreten, gelişen, değişen Marka Şehirleri karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde bir başka Marka Şehir'de buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: şeker hastaları, romatizma, tansiyon ve kalp hastaları için ilaç kullanmak tek çözüm mü? Mide sorunları olanlar, baş ağrısı çekenler, nefes alırken zorlananlar, psikolojisi bozuk olanlar sorunlarından nasıl kurtulacaklarını gerçekten biliyorlar mı? Her hastalık ömür boyu sürmek zorunda mı? Hangi hastalıktan nasıl kurtulunur? Doğru bilinen yanlışlar neler? Profesör Doktor Oytun Erbaş gerçekleri tek tek açıklayacak. Herkes bu programı konuşacak. Az sonra.
1: Ve Türkiye'nin profesörü Profesör Doktor Oytun Erbaş bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İnsan hayatında sadece algılarla yaşıyor.
1: Nasıl mesela?
2: Algı ne demek? Ön yargılarla yaşıyor. Mesela biri diyor ki sen işte şunu yüzüne sürersen çok iyi olacak. Hı hı. Bugün derinin yenilenme süresi 21 gün. Deri 21 günde bir tur yenileniyor. Siz yüzünüze ne sürerseniz sürün 21 günlük ona süre vermeniz gerekiyor. Bugün hı hı. Siz her gün yüzünüzü sabunlarsanız bu ölü deriyi atıp yüzünüzü elinizle stimüle ederseniz ne demek stimülasyon? Ona bir basınç uygularsanız zaten deriniz yenilenmeye başlar. Bugün tırnaklar da öyle. Evet. Siz tırnaklarınızla bir iş yapmaya başlarsanız tırnaklar hızlı uzamaya başlar.
1: Yani yüzümüzü mesela biraz oynadığımızda, ovalamak, masaj
2: mesela
1: yaptığımızda.
2: Mesela tabii ki masaj yaparsanız. Evet. Yüzünüzü her gün bir kırtıklı şeyle yıkarsanız ya da mesela bugün alın bir fırçalayı. Yüzünüzü ince olarak fırçalayın ya da ince şeyler var.
1: Peeling gibi.
2: Peeling gibi. Bunun içine hiç sabun koymanıza gerek yok. Bunun içerisinde bilmem ne vitamini koymanıza gerek yok. Zaten yüzünüze siz kuru şekilde ya da ıslak şekilde bir şekilde basınç yaptınız mı şunu bile yapmanız. Bunu her gün yapın. Eliniz bir süre sonra deriniz kalınlaşmaya başlar.
1: Şöyle.
2: Tabii adam her gün namaz kılıyor. Dizleri ne yapıyor? Daha sertleşiyor. Neden? Çünkü basınçla. Hı-hı. Alnını koyduğu için secdeye ne yapıyor? Alın derisi ne yapıyor? Daha kuvvetleniyor. Daha mukavemet kazanıyor. Bu da böyle. Yüzünüze de öyle mesela.
1: Çok para harcanıyor mesela yüz kremlerine.
2: Gereksiz şeyler. Binlerce yüz kremlerinin kanıtlanmış hiçbir etkisi yok. Mesela yok selenyum içerikliler. Kanıtlanmamış hiçbirisi. Bunların hepsi bir algı. Onun için burada anneler, genç kızlarınıza böyle saçma sapan şey almayın, aldırmayın. Bunlar hep bir pazar. Bir ekonomi bu. Al ver ekonomiye can ver. Peki öbürsü sürüyor. Sürerse sürsün. Siz bakın beyni nasıl bir kod yüklerseniz beyin o şekilde gidiyor. Siz küçükkenden beri kahveyi insanlara evet bu çok yararlı bize fayda gösteriliyor derseniz ki Osmanlı'da kahve yoktu. Hı hı. İnsanlar kahveyi sonradan keşfetti. Arap ülkelerine Yemen'den gelince fark etti ve ilk kahveyi ağzına aldıklarında bu içilir mi? Bizim mutfağımızda ne iş var bunu dediler. Hı hı. Sonra pişirle adı Türk kahvesi oldu.

0: Bu bize dışarıdan gelmiş bir şey. Şunu söylemek istiyorum. Bu bile dışarıdan gelmiş bir şey ve alışmışız buna. Ama birisi bunu hiç tanıtmasaydı sana, sen kahve diye bir menfuyu hiç bilmeyecektin hayatında.
1: Çok da seviyoruz
0: Ya
1: mesela.
0: seviyorsun
1: Milli
0: da işte
1: içeceğimiz oldu.
0: bu alıştırılmış bir şey. O nedenle her şey alıştırılmış bir şey. Bugün insanın içeceği tek içki bir şey vardır. İçecek. Su.
1: Bir de hocam
0: Yani
1: plasebo etkisi yapıyor değil mi? Mesela bu sana
0: ya
1: iyi geliyor
0: bu sene iyi
1: dedikleri
0: geliyor dediği
1: zaman,
0: zaman
1: inandığında iyi geliyor.
0: inanıyorsun, iyi geliyor. Seni kendini iyi hissettiriyor. Bugün evinizdeki her şey için bu geçerli. Masanız için, sandalyeniz için. İşte çocuklar özel okula gidecek, iyi olacak. Bu bir ön yargı. Öyle bir şey yok. Bugün özel okuldan çıkan çocuklarla normal devlet okulundan çıkan çocuklarla bir fark yok ki.
1: Çocuk zekiyse zaten her yerde okur,
0: Zeki
1: değil mi?
0: değil. Çocuğun bir kapasitesi var. Bu kapasitesiyle beraber önüne bir yol açılıyor. Zeka ile bunun alakası bile yok. Bugün yapılan çalışmalarda zeki insanların çok daha başarısız olduğu gözükmüş.
1: Neden?
0: Çünkü zeki insanlar birçok toplumsal olayları şey yapamayabilir. Ne onun adı kavrayamayabilir. Çünkü zekidir. Her şeyi çok hızlı yapıyordur. Bu sefer şöyle der. Ben tavşanım. Hızlı gidiyorum. Ben kaplumbağa beklemem diyebilir. Ama o insana şunu der. Bir dakika. Sen o insana beklemek zorundasın. O zaman bir beklemez. İki beklemez. Herkes şunu söyler. Biz seninle oynamak istemiyoruz. Bugün bu bütün oyunlarda böyledir. O nedenle bugün toplumda da böyle. Bir yapılanma da böyle. İşte benim çocuğum çok zeki. En iyi olsun. En iyi yere gelsin. Böyle bir şey yok efendim. Bugün çocuklar bütün dünyada böyle. Sadece Türkiye değil. Amerika'sı da böyle. Almanya'sı da böyle. Zeki insanlar daha başarısızdır her zaman. Mesela insan sanıyor ki zeki olacak bilmem ne olacak. Öyle bir şey yok. Bugün birçok insan başarılıysa ortalama zekalıdır.
1: O zaman zeka değil de akıl
0: Sistem,
1: mı önemli?
0: hayır. Sistem ortalamalar için geçerlidir. Bugün sistem ne için geçerli? 1.65'ler için geçerli. Ortalama 1.70'ler için geçerli. Ben 1.90'ım. Sen 1.90 pazarda geçin gezin bakalım. Herkes şunu diyecekti. Bu ne böyle buldun? Bu kadar. 1.90'ın olacağı yer spor takımıdır. Yani basketbol takımıdır. 1.90'ın toplumun içinde bir yeri yoktur.
1: Aşırıya kaçıyor mesela.
0: 1.90 kaç tane var toplumun içerisinde? Git bakalım bir şeye. Ne onun adı? Pazara. 1.90 bir tane iki
1: 40
0: tane
1: yılda bir,
0: görürsün
1: evet.
0: görmezsin. Çünkü bütün doğa, bütün Allah'ın yarattıkları belli bir ortalamaya göre yapılmıştır.
1: Bir oran var,
0: Bir
1: değil mi?
0: oran var. Ha şöyle olabilirdi. Herkes 1.90 olabilirdi ortalama. O zaman da 2 metre 20 santimden uzun gelirdi. Ama bizim ortalamamız bellidir. Onun için ortalama saç rengi, ortalama göz rengi, ortalama boy, ortalama kilo üzerine kurulmuştur. Mesela bugün insanların ortalama kilosu. Bugün insanlar doğduktan sonra ortalama kiloları bugün 50-55 kilodur kadınlarda. Erkeklerde 70-75 kilodur en fazla. Ortalama boyuna göre.
1: Evet.
0: Bugün baktığımızda. Siz bugün toplumda 100 kilolar görüyorsunuz. Onlar normal mi o göbekler? Bugün insanın bel çevresinin normal olmadığı karşıdan belli zaten. Bugün obezite için tartmaya gerek yok ki. Bugün
1: Görünüyor.
0: obezlikle görünüyor. Peki bu sağlıksız mıdır? Evet sağlıksızdır tabii ki. O zaman ortalamaya uymayan şey, ortalamaya uymayan zeka sağlıksızdır.
1: Yani üstün zeka
0: Evet
1: sağlıksız.
0: sağlıksız tabii ki. Sağlıksız. Bugün çocuğunuzun sizin üstün zeka. Bir kere bu kadar üstün zeka yok zaten. Sen pazar yerinde birkaç tane uzun boyluya inanıyorsun da neden okulda da birkaç tane zeki olmayacağına inanmıyorsun sen? Sen kazanın doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne inanmıyorsun. O zaman pazar yerinde birkaç tane 1.90 varsa
1: Evet.
0: okulda da birkaç tane zeki var. Toplumda herkes zeki olamaz ki. Ve o 1.90'ın yeri neresiydi? Basketbol kulübüydü.
1: Basketboldu.
0: O zaman o zekilerin yerisi de orası değil. O zekiler gelecekte kendilerine ait çok zeki insana bulunduğu bir iş yapmalılar. Nedir o? İşte Silikon Vadisi'nde bilmem ne iş yapıyor bunlar. İşte belli
1: Yapay
0: elektronik
1: zeka.
0: yapay zeka iş yapıyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Onların da gidebileceği yerler sınırlı dünyada.
1: Bir de acaba çok yüksek zekalılar gerçekten mutlu olabiliyor mu
0: Bakın
1: hayatta?
0: yine hatalarınız var. Çok yüksek zekalı diye bir şey yok ortalıkta. Bugün çok yüksek zekalı Türkiye toplasanız 100 kişi çıkmaz. Zaten bu 100 kişi bizi ilgilendirmiyor ki.
1: Mesela genelde annelere hep şöyle diyor ya, işte çocuğun iyi bir okula gitsin,
0: Çocukların
1: iyi bir eğitim alsın.
0: aileler şunu bilsinler. Aramızda zeka farkları yok. Çok az insan çok zeki. Bunlar 10.000'de birdir. Yani sen bunu pazar yerinde bile göremezsin. Bugün okullarda, bugün belki bütün okulda bir tane çocuk çok zekidir.
1: Zaten avantajı da yokmuş.
0: Öbür tarafı ortalamadır. O zaman insanları birbirine ayıran tek şey çalışmaktır. Deneyimdir elde etmektir. Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok soru çözersiniz. Mesela üniversite sınavı var değil mi bu hafta? Var değil mi bu hafta üniversite sınavı var? Ayın kaçında üniversite sınavı?
1: LGS de
0: Ha,
1: var.
0: LGS var. Bugün hangi çocuk üniversite sınavını kazanacak? Söyleyeyim ben sana. Çok soru çözen.

0: defalarca ne yapmış? Evet. Deneyimlemiş soruları. Bana soruyorlar. Bir sınavı kazanmanın yolu nedir? Çok soru çözmektir. Hı-hı. Ne kadar çok soruyla maruz kalmışsa önüne gelen soruyu daha rahat anlayacak ve daha kolay çözecek.
1: Pratik zaman, yapmak.
0: Pratik yapmak, deneyim. Buradaki senin spikerlik yapmak gibi. Ne kadar çok sunarsan haber, hı-hı, o kadar iyi haber sunarsın.
1: Peki hocam, o 90 bin saat kuralı vardı.
0: 10 bin saat.
1: 10 bin saat.
0: 10 bin saat. O da oraya neyi konuşturuyor, 10 bin saat kuralı?
1: Ne o?
0: İnsanların bir şeyi tekrar tekrar yapmasının, hı-hı, tekrar tekrar deneyimlemesinin iyi olduğunu gösteriyor. Bugün, hı-hı, gitar, elinize alın gitarı, hiçbir şey çalamazsınız. Ama her gün elinize gitar alın, tıngırdatın. Bir bakıyorsun bir ay sonra bir şeyler, böyle bir notalar çıkmaya başlıyor. Bir bakmışsın bir yıl sonunda küçük parçalar çalmaya başmışsın. 3 yıl, 4 yıl sonra bir dakika bir gitarist olunmuş. Hı-hı. Bugün gitara yetenekli insan yoktur. Yetenek bir yalandır.
1: Siz Mozart için de öyle demiştiniz.
0: Hepsi için. Bugün bir şeyle uğraşırsınız, onun profesyoneli olsun. Önemli olan ne? Önemli olan ne? Ailenizin, çevrenizin, bulunduğunuz yaşam ortamının sizi yönlendirmesidir. Bugün çocuk kendisi nasıl yönlenecek? Hı-hı. Siz bir tane çocuk doğmuş kundakta. Ne bilebilir o? Ona siz yutmayı öğreteceksiniz. Nasıl öğreteceksiniz? Emzirerek. O ne yapacak? Yutacak. Siz onu az emzirirsiniz, yutma refleksi gelişmez. Hı hı. O zaman ne yapacaksınız? Acıksa da acıkmasa da memeye tutacaksınız. Deneyimleyecek onu. Emmeyi, vakumlamayı öğrenecek. Sonra ne yapacaksınız? Biz ne diyoruz? Bir yaşına geldiği zaman masaya oturtulmalı. Masaya oturtmak ne demek? Sizinle beraber yiyecek.
1: Masada yiyecek. Bizim nasıl yemeğimizden yani? Yiyecek.
0: Ki, suyundan değil. Sizinle beraber yemek yiyecek. Hı. Ne demek yani? Alacak o patatesi ve köfteyi ağzında çiğneyecek. Hı hı. Onu yutmayı öğrenecek. Böylelikle yutma kasları gelişecek. Yemek borusu onu aşağı götürmeyi. Bu sefer siz blenderdan çekip verirseniz ne olmaz? Yutma refleksi gelişmez.
1: Dişleri de değil mi?
0: Hepsi. Bugün her şey. Bugün çocuğun yapacağınız her şey. Çocuk koşturmalı, yolda oynamalı, arkadaşlarıyla rekabetçi işlere girmeli, saklambaç oynarken saklanabilip görünmemeyi öğrenmeli, bir yarışta en öne geçebilmeyi, hızlanmayı, hırslanmayı öğrenmeli.
1: Bazen, yani
0: bu zaman aile evet demeli ya da öğretmen. Hadi sen işte Ahmet koş bakayım, en arkada olsa bile. Hadi sen de koş bakalım, yetiş arkadaşlarına. Hı hı. Stimüle edeceksiniz. Arkasından devamı dürteceksiniz insanları.
1: Bazen öyle, mobbing bile işe yarayabiliyor
0: tabii
1: değil
0: ki,
1: mi hocam?
0: Tabii ki.
1: O da bir yani öğretmen. Şey,
0: mesela şimdi insanlara bakıyorsunuz. Geçenlerde çocuk özel okula gidiyor. Annesi diyor ki benim çocuğum hırkası düşmüş, üşümüştür. Hı. Üşüyecek. Çocuğunuzun sırtı üşüyecek. Çünkü üşüdüğü zaman soğuğa karşı endurans, yani dayanıklılık kazanır.
1: Öyle miymiş?
0: Bazen üşüyecek. Hmm. Bazen soğuk yerde yatacak. Bazen sıcak yerde yatacak. Yani vücuda her şeyi göstereceksiniz. Soğuk da olacak, sıcak da olacak. Cumartesi, pazar günleri bazen çok yorulacak. Çok yorulacak. Hmm. Çok yorulacak. Ama bazen cumartesi, pazar günleri çok dinlenecek. Yani vücut her şeyi yaşaması gerekiyor. O şekilde bir hayat var. Mesela bazen çok aç kalacaksın. Çok aç. Hmm. Neden Ramazan konmuş? Dini kadim şeyler de var. Bir ay yemek yok. 11 ay var bak. 11 ayda bir diyor yiyin için. Ama bir ay yok. O zaman siz de hayatınızda bir 2 günü çok yorulmak, bir 3 günü çok iyi dinlenmek. Mesela 2 gün uykusuz kalacaksın. Hı hı. Diyeceksin 2 gün ya ben böyle bir şey görmedim ya. Çok çalıştım sınava. Mesela bu hafta sınav haftası. Bu hafta uyumayacak. Bu hafta çalışacaksınız. Uyumayacak. Cuma günü çok güzel uyursunuz. Cumartesi günü çok güzel uyursunuz. Pazar günü sınava geldin. Bir hafta siz uyumayın. Hı hı. Manyak gibi uyursunuz zaten. Tabii. Yani insana sen depara kalkacaksın bu hafta. İşte bakıyorum uzmanlara. Bir uzman diyor ki çocuğunuzu rahat bırakın. Hep rahat bırakın, rahat bırakın, rahat bırakın.
1: Son rahat hafta nasıl rahat
0: bir
1: olsun?
0: İnsan rahat bir varlık değil ki. Hiçbir canlı rahat değildir. Kuş uçmak zorundadır. Hı hı. Bugün martıları uçurmayın. Uçma yeteneklerini kaybederler. Kasları gider.
1: Ve o stres döneminde daha da insan gelişmiyor mu asıl?
0: Tabii ki. İnsanları geliştiren, çok güzel söyledin. Stres, motivasyon, heyecandır. Hı hı. Bugün size ben bir şey anlatayım, oradan bilin. Bugün dünyada bir yılda 100 milyona yakın kafa travması oluyor. 100 milyona yakın dünyada bir yılda. 100 milyon insan kafasını çarpıyor bir yere. Hı hı. Bunlar yalnız basit kafa travmaları değil. Hastaneye başvurmuşlar. Hı hı. Bunun basitlerini de yaparsak 10'la çarpın bunu. Yani ne olur o zaman? 1 milyara yakın kafa travması oluyor. Bunlar hastaneye giden, hı hı, ve kafasına bunlar top gelmiş değil. Bildiğin vurmuş, çarpmış, kafası derisi açılmış. Yani tıbbi müdahaleye maruz kalmış insanlar. Bunlarda bir şey fark ediyorsun sen kafa travması olan insanlarda. Şimdi bu insanlar hayatlarına bir kısmı dönemiyor.
1: Aa.
0: Nasıl yani?

0: baş ağrıyor, dikkati dağılıyor, o konsantre olamıyor. Ben de iyi değilim diyor.
1: Eski ben değil.
0: Eski ben değilim diyor. Ama bir kısmına bakıyorsun. Ya diyor ben kafayı çarptım bir yere diyor. Bana iyi geldi diyor.
1: Daha mı iyi olmuş?
0: Evet iyi oldum diyor. Ya şunu söylemek istiyorum. Herkesin beyninin kafa travmasına verdiği yanıt aynı değil.
1: Başına saksı mı düştü deriz ya.
0: Aynen akıllanmış gibi. Aha. Şimdi buradan da şu anlaşılıyor. Beyinde plastik bir süreç beyin. Şimdi ben yıllar önce bir çocuk bana geldi. Dedi ki ya hocam. Dedi ben bu kafa travmasına kötü diyorsunuz. Hı hı. Bunu dedi bir farelerle deneyelim kafasına. Her gün bir cisim atalım. Hı. Belli bir 10 gram ağırlığında. Biz bakalım bunlara dedi. Tabii insan ön yargıyla şunu düşünüyor. Kafasına her gün 10 gram gelen hayvan acaba daha mı kötü olacak? Hiç alakası yok.
1: Ya.
0: Ben şunu gördüm. Gelişme çağında kafasını birazcık kullanması gerekiyor yani. Daha iyi olduğunu gördüm ve bazen nereye getireceğim lafı? Kafasını çarpan insanların birden kişiliklerinin değiştiği ve bazen iyi olduğu biliniyor. Neden? Çünkü beyinde sinir hücreleri var. Duruyor böyle. Hı hı. Siz onları bazen sarstığınız zaman, biraz elektrik yediği zaman, bazen yüksek voltajlara böyle oluyor çarpıldığı zaman. Aa. Bir kalkıyor adam, konuşamadığı bir dili konuşabiliyor.
1: Ha, evet onu duydum ben. Nasıl oluyor ha,
0: bu
1: başka bir dili konuşuyor?
0: Olabilir. Çünkü hepimizin bir dil yeteneği var. Ama beynin parçaları birbirlerini kapatıyor. Mesela görüyorsunuz bugün körler yani ama insanlar kulakları çok iyi gelişmiştir. Hı hı. Çünkü gözü görmediği için kulağı çok kullanmıştır. O zaman neyi kullandın o gelişiyor. Hı hı. Gözü kullandın gözün gelişiyor. Mesela gözlük göz tembelliği yapıyor.
1: Evet ben kullanmadım mesela gözüm çok ilerlemedi.
0: İlerlemez. Bu sefer şunu söylemek istiyorum. Çocuğunuza neyi kullandırdınız o organı gelişmiyor. Yani tembelleşiyor. Mesela saçlar değil mi? Hı hı. Saçı tarayacaksın. Çekeceksin bunu. Ya. Bu çocuğun saçını çekeceksin. Nasıl çekeceksin bunu? Tararken saç köklerini ne yapacaksın? Birazcık esneteceksin. O zaman büyüyor. Çatır çutur çekersen tabii gelir.
1: Bak kadınlarda ama saç dökülmesi oluyor
0: ya. O zaman
1: ya,
0: ne yapmak lazım? Şey. Güzelce saçı tararken birazcık saçı kıl foliküllerini uyarmak gerekiyor. Aman size saçıma bir şey yapmayın. Aman dokunmayın dökülür. Dokunmazsan dökülür. Hmm. Dokunursan değil. Onun için sen her şeyini bu şekilde ne yapmak lazım? Mesela kuru fırçalama. Evet çok doğru bir şey. Bütün derini fırçalayacaksın.
1: Kuru kuru.
0: Kuru kuru. Onun da gerek yok. Şunu yapacaksın ya. Fırçayı ne yapacaksın? Elinle.
1: Böyle mi?
0: Evet. Her ne gün bütün yaparsak? Bacağını elini. Bugün elinde krem varsa kremle. Krem yoksa kremsiz. Bütün derini. Mesela giy eline bir çorabı. Hı-hı. En kolay çorap. Çorapla bütün derini bir stimüle edeceksin. Çünkü üstte bunun bir ölü deri var. Bu ölü deriyi dökmek. Hemen altından hücrelere şunu diyor. Dökülüyor, yenisini yap diyor.
1: Yenileniyor vücut
0: tabii
1: aslında.
0: Tabii ki. Bugün mesela dudağınızın gelişmesi için oradaki dokusunun mesela dudağınıza yapacağınız bir müdahale. Mesela ne? Ağız yıkamak mesela. Yemekten kalktınız, güzelce ağzınızı sürtmeniz. Bunu sürtmeniz demek bunu parçalayın değil. Ama bu bir, onun için bir stimülasyon.
1: Bir kan bulaşımı.
0: Tabii kan bulaşımı.
1: Ben yapıyorum fırçayla, diş fırçasıyla en son dudağına
0: neyse aynen öyle. Bugün mesela neden o şey var? Abdest var. Bugün insanlar gidiyor burnuna su alıyor. Bugün burnuna su almak demek burun içi epitelinin suyla teması yenilen demektir. Hmm. Çünkü burnunuzu nasıl yapacaksınız? Bugün burnunuzu bir sümkürmek. Bugün sümkürmek, burnuna su almak. Adam bunu 5 vakit yapıyor. Hmm. Aynı şekilde ağzını çalkalamak, diş etlerinin etrafında suyun gezmesi. Bu her yer için. Taharet aynı şekilde. Hmm. Bütün mukozanın tekrar mesela bugün dışkının kendi kanserojendir.
1: Kendisi kanserojen.
0: Evet. Bugün eskiden dışkı alınırdı biz deneylerde. Bugün 1930'larda o bilimsel gelişmeler yeni yapılırken insan dışkısını şeye veriyorlardı. Mesela tavşanın kulağına ya da farenin kulağına maruz ederseniz birkaç ayda kanser gelişir. Deri kanseri gelişir. O zaman ne yapmak lazım? Makatın etrafında dışkı kalmaması lazım.
1: İyi temizlemek.
0: Taharet çok önemli.
1: Hocam bizde var taharet. Yurt dışında pek yok
0: tamam
1: açıkçası.
0: Tamam işte. Aynı şeyler. Bugün temizlik çok önemli. Temizlik imandan gelir. Bugün insanların temizliklerine dikkat etmesi gerekiyor. Bugün sokaklara bakıyorsun rezalet durumda. Rezalet durumda. Bugün her yer kedi yamaması, köpek maması. Yine aynı konuya geleceğim. Bu böyle temizlik mi olur böyle? Biraz önce program açarken söyledim. Bunlar hep protein artığı oralarda. O protein artıklarını çocuklara elliyor. Bunlar hep kirlilik. Onun için çocuklarınızı sokağa çıkardıktan sonra kesinlikle eve girmeden ellerini yıkatıyorsunuz.
1: Eller.
0: Tırnaklarını fırçalayarak tırnak fırçası alıyorsunuz. Hmm. Çünkü çocuk bütün paraziti eline alıyor.

0: diyor. Bugün kedilerde toksokarakati. Bunlar karaciğer ve böbreğe ya da beyne yerleşen parazitlerdir.
1: Ne yapar?
0: Bunlar epilepsi yapar, retina hastalıkları yapar. Bunlar o iç organına yerleşirler. Yıllardan beri anlattım toksoplazma. Bugün toksoplazma beyinde zeka geriliğine, toksoplazma bipolarda, şizofreniye sebep oluyor. Onun için çocuk elini ağzına götürmeyecek. Mesela kum oynuyor, çocuğu elini alacaksınız. Hiç ellerini değdirmeden evde yıkat. Temizlik imandandır. Hı hı. Kediyi sevdin, elini yıkacaksın. Köpeği sevdin, elini yıkacaksın. Bugün danayı ya da koyunu sevince de elini yıkacaksın.
1: Dana koyunda ne var? İşte,
0: bugün, aynı plazmalar. Bugün florayı alıyorsunuz oradan. Flora, onun florası da, onun florası size çok lazım değil. Hı hı. Tabii ki temas önemli. Sevdiniz, tamam bitti. Eller yıkanacak. Bugün el yıkanması toplumun karakterini değiştirir. Bugün dünyadaki en önemli, insanlığın yaşaması tek sebebi ne biliyor musun? Duş almaktır. Bugün bulaşıcı hastalıkların önlenmesindeki en temel şey ellerin yıkanmasıdır.
1: Ya o kadar
0: bugün
1: önemli.
0: İnsan neden uzun yaşıyor diye soru sorulduğunda iki şekilde. Bir, kanalizasyon şebekesinin kurulması. İki, ellerin yıkanmasıdır. Bugün orta çağda insanların 30 yaşında ölmesinin sebebi dışkının şeye atılmasıydı. Yollara atılmasıydı.
1: Az önce dediniz ya
0: İnsanlar
1: hocam.
0: İnsanlar dışkı ve idrar evet. yola akıyordu. Şu anda ne var yollarda?
1: Ne var?
0: Şu anda ne var yollarda? Dışkı var. Ne dışkısı var?
1: Hayvan.
0: Kedi dışkısı, köpek dışkısı var. O dışkıyı köpek sahipleri eline alacak, atacak onu.
1: Bu örf
0: onu
1: alacak, çıktı hocam.
0: O alacak o dışkıyı, hı-hı. onu şeye atacaksınız. Bugün dışarıda kedi köpek bu şekilde olmaz. Hele köpek hiç olmaz.
1: Hı-hı.
0: Bugün bütün belediyeler köpekleri toplatmalı ve köpekleri uygun şartlarda. Bugün köpekler hepsi uyuz salgını içerisinde. Hepsi. Yazık o köpeklere. Kanı emilmiş. Şu anda bütün köpeklerde kene salgını var. Bütün köpeklerde.
1: Kene köpekte
0: tabii ki,
1: mi?
0: Tabii ki kene. Şu anda bütün bağbahçe köpek İstanbul'da. Yani nereden kan emecek onlar? Ya senden kan emecekler ya köpekten kan emecekler.
1: O zaman bütün yeşil alanlarda da yine kene
0: tabii
1: olacak.
0: Ki, tabii ki. Bu sefer köpek, kan. Çünkü köpek de kene nasıl beslenecek? Kene ot mu yiyor? Kene kan emmek zorunda. İster kediden, ister köpekten, ister kaplumbağadan, ister tavşandan, ister senden.
1: Kene çok tehlikeli bir hayvan.
0: Hayvan nüfusunun olması şehirlerde neyi arttırır?
1: Hı hı.
0: Kene nüfusunu arttırır.
1: Hı.
0: Evet.
1: Hocam bir örf diye bir rahatsızlık
0: bugün,
1: çıkmıştı. Bunu duydunuz mu hiç?
0: Örf. Kene.
1: O nedir?
0: Kene. Konumuzda şimdi kesme şimdi konuyu.
1: Tamam hocam.
0: Örf bu konu. Bugün kene. Bugün Kırım Kongo'dan 6 tane vatandaş öldü. Bizim o bölgemizde Tokat'ta falan var o. Ama şu anda şehirlerde kene salgınları olmakta. Kenelerin içerisinde yüzlerce virüs var. Ve en çok taşıtları bakteri de Lyme hastalığı.
1: Nedir Lyme?
0: Bugün Lyme çok tehlikelidir. Lyme, siz kene size Lyme bulaştırdığı zaman hiçbir şekilde vücuttan gitmiyor %10. Vücut ağrıları, eklem ağrıları, MS bile yapıyor. Çok tehlikeli bir hastalık. Kene bir biyolojik silahtır. Bunu anlayın. Yani kene böyle hani buraya yapıştı atılacak çok sıkıntılı bir şey kene.
1: Nasıl o zaman kendimizi koruyacağız?
0: Keneyi korumaktan en büyük şey bir kere kenenin kontrolü çok önemli. Bugün şeyde bugün mesela park bahçeye gidiyorsunuz. Oralara giderken mutlaka bir kene kovucu sürmeniz gerekiyor. Çünkü keneler çok direnç kazandı artık.
1: Hmm.
0: Ölmüyorlar hiçbir şeyle.
1: Yani kene yani kovucuyla gelmiyor.
0: Biz köpeklere kene ilacı veriyoruz. Bana mısın demiyor ya.
1: Hadi ya.
0: Çok fena keneler artık. Çünkü onlar da öğrenmişler artık. Direnç kazanmışlar. Yani artık kene gelecekte ilaçlara cevap vermeyecek.
1: Hmm.
0: Bakın buradan bir şey söylüyorum değil mi? Bu adam bir şey bağırıyorsa bildiği vardır. İki, kene gidiyor koyundan kan emiyor, senden emiyor. Koyunun kanını sana getiriyor. Bu sefer sana da koyun alerjisi oluşuyor. Koyun et alerjisi. Koyun etini yiyemiyorsun.
1: Oo.
0: Dana etini yiyemiyorsun. Tavuk eti yiyemiyorsun. Ne oluyor biliyor musun yediğin zaman? Senin damarlarında iltihap başlıyor bu sefer. Damar sertliği ve kalp yetmezliği oluyorsun. Yani sen düşünsene adam diyor ki bana. Hocam diyor ben et yiyorum benim kolesterolüm iyi.
1: Hı hı.
0: Ama ben diyor damarlarım hep stent oldu. İşte buna da et alerjisi. Ve dünyada et alerjisi tek sebebi kene.
1: Kene mi yani
0: evet.
1: et alerjisi? Allah Allah. Yani kene kan taşıyor o zaman.
0: Hayvandan. Tabii hayvanız. Tabii ki. Bugün
1: bizden
0: kene
1: de hayvana.
0: Ona taşıyor. Ona da yani bizden gidiyor, ondan gidiyor bize kan getiriyor. Bu sefer sana karşı onu ne yapıyor? Duyarlandırıyor.
1: Hı hı.
0: Onun için kene çok sıkıntılı bir durum. O nedenle bugün özellikle Lyme hastalığı. Şehirlerde Lyme hastalığı yaygın hala.
1: Kene öldürüyor
0: ve
1: değil mi insanı?
0: Tabii ki yani kene o taşıdığı virüsler yüzünden. Kırım Kongo gibi.
1: Hı-hı.
0: Ama bir de kene öldürmeyen daha şey enfeksiyonlar yapıyor. Uzun süreli kronik enfeksiyonlar oluşturabiliyor ki bunun en büyük sebebi Lyme'dır. Lyme halsizlik yapar, yorgunluk yapar, kronik yorgunluk yapar. Hafıza kayıpları yapar. Lyme çok kötü bir hastalık.
1: Aman aman, Allah korusun.

0: nedenle Kene, her zaman söylüyorum, Kene sıkıntısı dünyada devam etmeye devam edecek. Hı-hı. O nedenle bizim en büyük olayımız hijyen olmalı. Bugün tekrar burası orta çağ değil. Bugün sokakların, bugün ben İstanbul sokaklarına bakıyorum, korkunç çöpler toplanmamış durumda. Her yer çöp, sen gelince bakmıyor musun?
1: Oluyor, görüyorum.
0: İstanbul sokaklarında çöpler. İki, denizler müsilaj içerisinde. Rezalet durumda. Keneler.
1: Mesela diyelim ki kene yapıştı hocam. Keneyi, bir anlatır mısınız? Kene, ne yapacağız?

0: için. Bir saatten sonraki çok tehlikeli artık.
1: Derinin içine mi giriyor?
0: Deliğin başını gömüyor, kanemiyor. Damarı buluyor oradan, kapilleri şeyden. Deride üst tabakası damar yok. Derinin bütün damarları aşağıda. Epidermis'te değil, dermis'te. Onun için kafasını dermise kadar sokuyor. Oradaki kan damarını buluyor. Ağzını kancalıdır onu geçirir. Ve pıhtılaşmayı da önler. Oradan sürekli kanı emer. Emdikçe vücudu aynı bir şey gibi, tespit tanesi gibi şişer. Oo. Bakın ne olmuş burada? Burada kan emmiş bakın. Hı-hı. Sırtı şişiyor. Siz bunu alıp sırtından çekerseniz emdiği bütün kanı geri verirsiniz. Bütün virüsler kanınıza geçer, ölürsünüz. Oo. Onun için kene asla şişkin kısmından, yani o tombul kısmından tutulmaz. Kene bir cımbız aracılığıyla, cımbızı derinin içine doğru bastıracaksın, ağzının olduğu yere doğru. Ki ağzını yakalayamazsın, mümkün değil içeride.
1: Yani.
0: İçeride. Ama asla elle değil. Bir de kene çıkarırken mutlaka elimize eldiven, yoksa poşet, yoksa bir şey parçası, bez parçası. Mesela şunu da olur mesela. Çıkarın şeyinizi, elle dokunmayın sakın. Bunu da anlatacağım. Bir de keneyi çıkardıktan sonra da yere atmayın, üstüne basmayın. Virüsleri saçarsınız her yere. Ne yapacaksınız? Bir tane şeyin bardağın içerisine şey koyun, kolonya.
1: Evet.
0: Kolonyanın içine atın.
1: Öyle bitiyor.
0: Kolonyanın içine atın. Ondan sonra o kolonyanın içerisinde öldükten sonra bir yere atın.
1: Hocam bu bayağı profesyonel bir şey, işlem gibi.
0: Profesyonel değil, profesyonel değil. Bunu öğreneceksiniz. Kene ezilmez. Sakın kene ezmeyin.
1: Yani nasıl çıkartılacak? Keneyi ben çıkaramam mesela şu an.
0: Çıkaracaksın. Ne demek çıkaramam?
1: Yani bir doktora gitmem lazım.
0: Bu laf
1: lazım.
0: Mı şimdi, bu çıkaramam şimdi?
1: Doktora gidin diyorlar ya hocam genelde.
0: Sen bir saatte nerede bulacaksın doktoru kırsalda? Sen de böyle bir nasılsın biliyor musun? Böyle şey, başka bir dünyada yaşıyor gibisin.
1: Orta köy göbeğinde. Tabii biliyorlar zaten keneyi sen, nasıl çıkardıklarını. 40 yıldır keneyle yaşıyorlar kırsalda.
0: Akdin aynı. Nasıl bilsin adam? Bazıları bilmeyebilir. Demek ki orada evde ne bulundurmak lazım? Bir tane cımbız. Cımbık yoksa elinle.
1: Evet.
0: Ama nasıl değil? O şişkin kısmından değil, ağız kısmından tutacaksın. Hı-hı. Kene saat yönünde giriyor vücuda. Saat yönünde. Onun için saat yönünü ters yönde hafif zorlayarak. Yani şu tuttun ya. Hı-hı. Şu yönde zorlayacaksın. Geriye doğru çevirin. Ya böyle değil, böyle.
1: Sola doğru.
0: Hafif, bir de çıkarırken çivi çeker gibi çıkarın. Kendinize doğru çekin. Hı-hı. O zaman hafif saat yönünü ters yönde çekip çekerken de çevirirken de çekin kendinize doğru. Hemen gelir o. İki, sigara. Hı. Ateş, vazelin sakın sürmüyorsunuz. Çünkü streslendiği anda kafasını iyice gömer. Onun için bunu dikkatlice bu şekilde çıkarıyorsunuz. Hı. Ama burada cımbız çok önemli. He, baktınız çıkmayacak gibi.
1: Evet.
0: Ha, o zaman sağlık kuruluşuna gidersiniz. Ama sağlık kuruluşu doktor da biz aynı şey yapıyoruz. Biz kene çıkarıcı eğitimi gördük biz.
1: Özel bir eğitim değil. Mesela bazıları zeytinyağı kullanıyormuş.
0: Yanlış.
1: Kolay çıksın
0: Hayır.
1: diye.
0: Herhangi bir şey kullan. Biz bazen üstte eter döküyoruz. Kloroform, onu da dökmüyoruz artık. Eskisi gibi değil. Biz de aynı şekilde bazı ağız kısmını çıkaramıyoruz. Kalıyor. Ama ağız kısmını kalma sorun yaratmıyor. Vücut onu atıyor tekrar.
1: Evet.
0: Önemli olan şu bombeli kısım var ya, orayı almak. Hı-hı. Çünkü orası kan dolu. O gitti başka hayvandan da kan emdi. İşte Kırım Kongo'da orada, Lyme'da orada. Orada bazen 100 tane virüs oluyor. Q ateşi de orada. Ben Brucella olan biliyorum.
1: Brucella?
0: Brucella olduğunu olanı biliyorum ben Kene'den.
1: Ne yapıyor?
0: Nadir bir hastalık. Yani normalde peynirden bulaşır. Hani içinde bakteri, virüs kaynıyor. Yani olmaz olmaz demek. Kene ısırığı sıkıntılı bir şey. Yani
1: şu an İstanbul'da da bir istila söz konusu.
0: Var. Şu andaki İstanbul'dakiler virüs ve bakteri taşımadığı söyleniyor. Ama bu taşımacağı anlamına gelmez.
1: Bilemeyiz değil mi?
0: Çünkü ne olur? Çiftleşir o Tokat'taki keneyle. Buraya sonuçta bir şekilde gelir. Bunlar birbirine çiftleşiyor bir de. Türler arasında çiftleşme, bulaşma olabilir. Dikkat etmek lazım burada. Şunu söyleyecek. Kene bir sorundur. Kene bir biyolojik savaştır. O nedenle dikkat etmek lazım bu konuya. Çıkarmayı bilmek lazım. Mutlaka şunu bilmek lazım. Bombeli kısmından tutmayın. Hep deriye yakın ağız kısmından alıp çıkarıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Vücutta geçirdiği zaman arttıkça mikrop bulaşma ihtimali artıyor. Ve Türkiye'de kenelerin en çok acil servise gelme günü bir gün sonra.
1: Adam geç, bir gün,
0: geç kalınıyor. Yani ve geç kalındığı zaman Kırım Kongolar ölüyor. Çünkü çok fazla temas etmiş oluyor. Onun için bulduğun anda hemen çıkaracaksın. Hmm. Gördün. Onun için bağ bahçeye gittikten sonra kasık, kulak arkası, koltuk altı sıcak yerlere bayılır. Buralara hemen yerleşir. Görmezsiniz. Onun için saçınızın dibine bakın. O nedenle çocuğunuzu mutlaka giderken de uzun çizme giymek lazım. Çünkü otların arasında şu anda kene, her yerde kene var şu
1: aman
0: anda.
1: Aman aman. Uzun kıyafetler değil mi? Kapatacağız yani.
0: Tabii
1: kolları,
0: ki.
1: Bacakları.
0: Tabii ki. İşte çorabın içine paçaları sokmak olabilir. Bir de çok önemli bir şey var. Şu anda köpeklerde korkunç kene var.
1: Onlarda var.
0: Evet.
1: Onlardan da bize geçiyor.
0: Tabii. Günaydın. O nedenle kene salgını sıkıntılı bir durumdur. Sokaklarda başıboş. Çünkü onlar kıra gidiyor, bayıra giriyor. Tabii ki otların arasına giriyor hayvanlar.

0: Görünmüyor da tabii.
1: Görünmüyor tabii ki. Ayak parmakların arası kene dolu. Parmakların arası. Kulakların içi kene dolu hayvanlarda. Onun için biz sokak hayvanı sorununu çözmemiz lazım. Şunu söyleyeceğim. Biz köpek sorununu dışarıda çözmeliyiz. Sen bana yayın arasında ne dedin? Salmonella dedin.
0: Evet.
1: Salmonella tifo bakterisi.
0: Nerede var bu?
1: Salmonella bizim şu anda floramızda yok. Yani vücut şu anda bir insan, sağlıklı bir insanda salmonella yok.
0: Hmm.
1: Nerede var salmonella? Kimin vücudunda var? Tavuğun vücudunda var. Bütün tavuklar yumurta dahi salmonella içerir.
0: Ama onların doğal bir bakterisi herhalde.
1: Bravo,
0: değil
1: sana,
0: mi?
1: Doğal bir bakterisi. Çok doğru söyledin. Bugün ama tifo bakterisi bizim için zararlı.
0: Hmm.
1: Tavuktan bize geçerse ishal yapar. Hatta organ şeyiniz varsa, yetmezliğiniz, mesela ne olabilir? Sirozunuz varsa, böbrek hastalığınız varsa vücuda dağılabilir ve sizi öldürebilir. Yine kimlerde? Organ nakli olan, yani bağışıklık yetmezliği olanlarda, kanser hastalarında da tifo vücuda yayılabiliyor.
0: Bu salmonella bakterisi.
1: Salmonella eşittir
0: tifo.
1: Tifo. Salmonella bakterisi, o nedenle bir, yumurtayı çocuğunuza pişirip verin.
0: Şu anda bir patlama var dünyada.
1: Bütün dünyada. Nerede var başka?
0: Evet.
1: Salatalıkların üzerinde.
0: Salatalıkların.
1: Salatalıkların. Dünyada salata, domates de olabilir bu.
0: Evet.
1: Başka? Şu anda toprağa değen her yerde. Çünkü dışkılar nereye atılıyor? Tavuk dışkıları toprağa.
0: Hı hı.
1: Topraktan ne yapıyor? Suya karışıyor. Şu anda dünyada en çok salgınlar, mesela Amerika'da fıstık ezmelerinden bir ara salgın çıktı.
0: Aa.
1: Hatırlıyorum ben. Fıstık ezmelerinden.
0: Daha ezme
1: çünkü
0: hali yani.
1: Salmonella'nın en sevdiği yer yağlı yerlerdir. Yağlı yere bayılıyor. Ne onlar? Bu şeyler var ya, milletin yediği o kakaolu, ekmeğin üstüne sürülen.
0: Fındık kreması.
1: Fındık kreması diyelim. Adını söylüyor. Herkes biliyor da adını.
0: Evet.
1: Bir de böyle bizim böyle Rütük böyle diyor diye herhangi bir şey
0: marka
1: söyleyemiyoruz.
0: Ya.
1: Tabii marka. Selpak diyebiliyoruz.
0: Yok, onu
1: artık
0: demiyorsun.
1: Onu da mı demiyoruz? Onu demiyor. Selpağımsı.
0: Evet.
1: Ha, yani bir şey demedik ki. Marka demedik ki.
0: Evet.
1: Şimdi,
0: fındık ezmesi.
1: Ha, balık
0: aynen. Orada mı çıkmış salmonella?
1: Aynen.
0: Fındık ezmesinde.
1: Fındık ezmelerinde. Yasak, bir ara yasaklandı Amerika'da. Bir ara şeyden salgın çıktı Amerika'da, çileklerden.
0: Hı hı.
1: Yani toprağa değen her şey. Yani toprağa yakın oluyor ya çilek,
0: evet,
1: salatalık. Şimdi sıkıntı şu. Türkiye'de büyük miktar tavuk çiftliği var. Türkiye tavuk üretiminde çok büyük bir yerde.
0: Hı hı.
1: Bugün Türkiye'de kesilen tavuk sayısı günlük bazı 3,5 milyonu geçiyor, 4 milyonu. Yani aylık 120 milyon tavuk kesiyoruz. Yıllıkta bazen bu 1,5-2 milyarı buluyor.
0: Hı hı.
1: Yani bu kadar şekilde tavuk kesen bir yeriz. Hem ihracatımız var hem de iç piyasa.
0: Evet.
1: Şimdi salmonella, bir, tavuk dediğin şey 2 günde kokuyor.
0: Yani çiğ bıraktığında.
1: Çiğ bıraktığında. Onun için tavuğu pişireceksin. Onun için bütün marketler tavukların son kullanma tarihine dikkat etmeli. Ne olur salmonella zehirlenirsiniz. Sonuç, ölürsün. Salmonella zehirli bir bakteri.
0: Hı hı.
1: Dünyada 3 tane zehirli bakteri var. Bir, salmonella.
0: Evet.
1: İki, listeria.
0: O nerede?
1: Bu listeria, bu da peynirlerde oluyor. Peynir, süt ürünlerini çok seviyor.
0: Ha.
1: Listeria. Sütte olur, peynirde olur. Bu da ineklerde, koyunlarda oluyor. Özellikle büyükbaşlarda.
0: Hı hı.
1: Üçüncü bakteri de zehirli E. coli.
0: E. coli.
1: Escherichia coli, ama bunun zehirlisi. Bu da müsilajda oluyor.
0: Hmm.
1: Şu anda boğazda bir, müsilajda bir tehlike bekliyor bizi. Onun için boğaz suları tehlikeli. Çünkü ne yapıyorsunuz? Boğaz sularından midye çıkarıyorlar.
0: Hı hı.
1: O midyenin içinde zehirli, boğazda Marmara Denizi'nden midye satmak yasak. Yasak,
0: çıtır çıtır
1: yasak.
0: Yeniyor.
1: Yasak.
0: Evet.
1: Tekrar söyleyelim. Bunu kim denetleyecek? Belediye. Ha, gelelim salmonella'ya. Salmonella demek ki en çok nerede varmış? Öğrendik, tavukta.
0: Tavukta.
1: Yumurtada var.
0: Yumurtayı çok mu pişirelim dediniz?
1: Yumurtayı adam gibi pişirmek lazım. 3 dakika yeterli.
0: Hı.
1: Ölüyor içinde.
0: Hı hı.
1: Yani çünkü 100 dereceye. 3 dakikada ölür. Onun için bir, en az bir 2 dakika, 3 dakika, 3 dakika iyi. Yani
0: hani kayısı kıvamında seviyoruz,
1: kayısı
0: ya.
1: Kayısı da olsa ne olsa 3 dakika pişsin. Yani
0: evet,
1: pişmeden yumurta yemeyin. Bir de tavukları adam gibi pişirin.
0: Hı-hı.
1: Bir de şöyle bir şey var. Dolapta beklemiş tavuğu yemeyin.
0: Yani ne kadar beklemiş dolapta?
1: Dolaba tavuk koymayın.
0: Öyle mi?
1: Yani
0: yiyip kalkacaksın.
1: Evet, zehirlenirsiniz.
0: Aman aman.
1: Yani,
0: tekrar çıkarıp mesela mikrodalgaya koyup ısıtıp.
1: En tehlikeli.
0: Öyle mi?
1: En tehlikeli. En tehlikeli.
0: Pilavda da öyleymiş hocam.
1: Hepsi. Pilavda öyle.
0: Mesela pilav ne alaka?
1: Pilavda bir bakteri var. Bacillus cereus diye. Bacillus bakterisi ne yazık ki. Bacillus normalde şeydir. Antraks da öyle. Anaerob bir bakteridir. Bu şey var ya, şarbon etkeni. Onun ailesinden bir bakteridir.
0: Hmm.
1: Pilavı özellikle çıkardıktan sonra güzel ısıtmazsan her yerini.
0: Hmm.
1: Onun için şeyle ısıtırsan olmaz bak. Buharla ısıtırsan olmaz.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Yani su koyacaksın.
0: Evet.
1: Suyun ortasına oturtacaksın. O buhar

0: ısınacak. Millet direktman tavayı koyuyor ya.
1: Evet.
0: Çıtır çıtır çıtır çıtır pişiriyor ya onu. O sporlu olduğu için alttan ısı gören sporlu açılıyor.
1: Ha.
0: Açılınca da öbür taraflar soğuk olduğu için ölmüyor. Ama bütün hepsini pilavın pişirirseniz yine, hani benbari usulü diyor ya buharla.
1: Evet.
0: Bütün her yere 70 dereceye falan olursa bir şey olmaz.
1: Yani o zaman hepsinin ısınması gerekiyor.
0: Hepsinin ısın, bravo.
1: Soğuk pilav yemeyeceğiz yani o zaman.
0: Yani şöyle yarısı soğuk yarısı sıcak pilav zehirler.
1: Allah Allah.
0: Diyelim bu da bir yerde kalsın.
1: Bu suşileri yiyorlar millet soğuk soğuk.
0: Şöyle o ısıtılmıyor.
1: Onu öyle.
0: Soğuk yiyebilirsiniz.
1: Ha.
0: Isıtmak tehlikeli.
1: Anladım.
0: Isıtınca sporu açıyorsunuz.
1: Hmm.
0: Bu da nerede oluyor? Beklemiş pilavda. Kaç gün beklemiş? 3.
1: 3 gün
0: pilavın
1: biraz fazla.
0: Pilavın ömrü 3 gündür. 2 yani gün ideali. 3 gün. 3 gün pilav aldınız dolaptan çıkardınız. Geldiniz o şeyden acıkmışsınız. Orada pilavcık duruyor orada böyle boynu bükük.
1: Evet.
0: Aldınız sıtırtı ısırdınız. Yoğurdu döktünüz yediniz. Tam 2 saat sonra kusarsınız.
1: Aman, aman.
0: Aşağıdan da cır cır. Bacillus cereus olmuşsunuz.
1: 2 günü geçmesin.
0: Ha, ölmez ama öldürmez. Zehirli değildir. Zehirliler 3 tane. Salmonella. Zehirli E. coli. Evet. Listeria.
1: Başka neye ısıtmayacağız mesela zehirler diyorsunuz ya?
0: Şimdi şöyle dediğim gibi mesela mikrodalga tavuk yanlış.
1: Hı hı.
0: Yani şöyle almışsın tavuğu dolapta takılmış tavuk senin 2 gün.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra sakın mikrodalgada tavuk ısıtmayın. Çünkü o da merkezi ısınıyor çevre bölgesi ısınmıyor. Yani bütün tavuğun 70 derece geçmesi lazım.
1: Hı hı.
0: Burada o çok önemli bakterinin ölmesi
1: mesela fırına
0: için.
1: Fırına mı atalım onun için?
0: Beklemiş tavuğu ısıtmayın.
1: Hı.
0: Yani hani, anladınız mı? Hiç ısıtmayın artık.
1: Yani soğuk yiyelim.
0: Ya, soğuk yemek daha iyi.
1: Öyle
0: neden
1: mi?
0: Biliyor musunuz? Çünkü en azından orada risk daha düşük.
1: Hı hı.
0: Çünkü en azından ısınmadığı için bakteri bir daha üremiyor. Çünkü bir de en büyük sıkıntı şu. Hızlı ısıtmak.
1: Hı.
0: Hızlı ısıtınca tam ısıya koyduğumuz bölge ısınıyor. Oradaki bakteri canlanıyor.
1: Evet.
0: Öbür bakteri uyuyor daha. Hepsini ısıtmak daha kaliteli.
1: Hı.
0: Yani dediğin gibi fırına atmak daha doğru esasında.
1: Ya da soğuk ye.
0: Soğuk ye. O zaman ya fırına atmak. Yani
1: evet.
0: Bütün her şeyi ısıtın.
1: Hı hı.
0: Fırın dediğin gibi daha doğru.
1: Hı hı.
0: Mikrodalga çünkü merkezden ısıtmaya başlıyor.
1: Evet çünkü mikrodalga ben bakıyorum şurası
0: tabii,
1: ısınmış burası
0: ortası
1: ısınmamış.
0: Ortası 60-70 derece çevreler 30-40 derece kalıyor.
1: Evet.
0: Merkezi ısıtmaya başlıyor çünkü onun şeyi öyle mantığı öyle. Demek ki buradan da şu anlıyoruz. Dolaptan çıkarıp bazen soğuk yemek mikrodalgada ısıtmaktan daha sağlıklı.
1: O zaman dolmayı mesela soğuk yemek mi?
0: Şöyle dolmada katılıyorum bu konuda. Pirinçli olduğu için.
1: Kıyma da var.
0: Kıyma da var. O da bakteri ürer hale gelebilir. Ama dolmadaki bir özellik tuzlu olduğu için.
1: Hmm.
0: Çünkü Türk dolmalarında salamurada tuz var.
1: Evet.
0: Tuz önlüyor.
1: Hmm.
0: Onun için dolmanın salamuranın kendisi yüzünden ama. O zaman salamura pilavlarında bakteri üremiyor. Çünkü oradaki asma yaprağındaki şeyler.
1: Tuz.
0: Tuz bir de asma yaprağında bileşikler var.
1: Ne o?
0: Onlar. İşte resveratrol var. Ondan sonra asma yaprağında asma yaprağı Vitis vinifera'dır. Asma yaprağı İbn Sina onu kan durdurucu olarak kullanıyordu. Yani asma yaprağını kurutuyordu.
1: Evet.
0: Onu yaranın üstüne döküyordu. Kanı durdurur. Hala var Türkiye'de. Kullanılıyor Hı-hı. bu şekilde.
1: Hı-hı.
0: Asma yaprağı bakterileri önler. Mantarın üremesini. Mesela asma yapraklarını kaynatın.
1: Evet.
0: Geçmeyen yaralara koyun içine geçer.
1: Aa, çok güzelmiş
0: tabii,
1: o.
0: Yani şey temizleyici, antiseptik dediğimiz yara temizleyicidir.
1: Aa.
0: Asma yaprağı çok önemli bir şey. Asma yaprağı şöyle bir özelliği var. Yaşlanmayı geciktirir asma yaprağı.
1: Nasıl yapacağız yani? Cilde mi?
0: Tabii canım asma yaprağını şey yapın mesela biraz haşlayın.
1: Evet.
0: Yani şey salamura gibi koyun mesela cildinize.
1: Aa.
0: Hemen yaşlanma önleyicidir. Gidip orada selenyum alacağınızı.
1: Aha.
0: Sonra da o kalanını yersiniz.
1: Allah Allah güzelmiş
0: tabii, tabii.
1: İlk defa duyuyorum
0: tabii,
1: ben
0: tabii,
1: asma yaprağını.
0: Asma yaprağı,
1: cilde yapıştır
0: tabii, cilde,
1: bekle.
0: Göze. Ondan sonra özellikle cilde çok iyi gelir.
1: Kırışıklıkları mı açıyor?
0: Yani asma yaprağı içinde çok yüksek miktarda resveratrol var. Antioksidandır. Onun
1: bu resveratrolü yüzüne sürüyorlar millet parayla alıyor. Pahalı bir
0: asma
1: şey.
0: Asma yaprağı.
1: Ay 2000 lira falan geçen.
0: Özellikle de hangi asma yaprağı? Siyah üzümün yaprağı. Hani bir de biliyorsun şey
1: yeşil
0: üzüm var ya.
1: Yeşil
0: üzüm değil. Yeşil üzümde de var.
1: Ha.
0: Ama siyahta çok fazla. En az 5 kat fazladır.
1: Hmm.
0: Siyah üzümün asma yaprağı. Hiç unutmayın bunu.
1: Asma yaprağı ağacınız varsa çok güzel.
0: Tabii. Üzüm gidin ağacı. Alın. Siyah olacak. Biraz da hafif böyle kızarmış olsun.
1: Hmm.
0: Yani rengi tam yeşil değil de yaprağın. Böyle biraz artık kızarmış yani siyahlaşmaya başlasın. Yani
1: evet.
0: Olgun yaprak çok iyidir. Onu haşlayın.
1: Evet.
0: Yüzünüze.
1: Yüze yapıştırıp bekleteceğiz.
0: Ellerinizin üstüne lekeyi de önler.
1: Lekeler, güneş
0: evet,
1: lekelerine.
0: Yaşlık lekesine ve güneş lekesine
1: Allah
0: önler.
1: Allah ya. Hocam bu mesela kara üzüm çok şifalı bir şey
0: i̇şte
1: diyorlar.
0: İşte o işte. Kara üzüm.
1: Yaprağı zaten ama
0: yaprağı,
1: kara üzümün kendisi.
0: Kendisi,
1: üzüm çekirdeği.
0: Hepsi.

0: kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Hakan abi.
2: Arda, senin ne işin var burada?
1: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay çocuklar.
3: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Red Bull kanatlandırır.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
2: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google.

0: soru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan takip.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
3: Pozisyon ekranda, Nazma çabasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
4: Uyandıralım. Çıtır

0: bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versen.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
9: dondurma. Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
10: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
13: Mesela onun tozunu haline getiriyorlar. Tozu ne
14: hikaye.
13: Yapar? Çekirdek tozu.
14: Hikaye.
13: Öyle mi?
14: Hepsi hikaye. Çünkü suda çözünmüyor resveratrol. Onun için şöyle bir şey unutmayın. Çözünme şu demek. Siz resveratrolü yediğiniz zaman tozunu bağırsaktan kana geçmiyor. Her şeyin çözücüsü kendisi. Ne demek biliyor musun bu? Propolisin çözücüsü bal. Zeytinin çözücüsü zeytinyağı.
13: Evet.
14: O zaman zeytini zeytinyağıyla yiyeceksin. Bak bunu kafana böyle yaz.
13: Tamam, üzümde ne oluyor o zaman?
14: O zaman üzümün çözücüsü üzümün kendisi.
13: Çekirdeğiyle birlikte yiyeceksin.
14: Aynen öyle, aynen öyle. O zaman asma yaprağı neyle yiyeceksin? Üzümün kendisiyle.
13: Aa, o
14: mesela
13: zaman
14: asma
13: sarmaya mı?
14: Asma yaprağı yaptın.
13: Evet.
14: Asma yaprağını işte, diyelim ki haşladın. Onu üzümle yemek en doğrusu. O zaman üzümün yaprağını üzümle yiyeceksin.
13: En büyük verimliliği öyle alıyoruz.
14: Öyle alıyorsun.
13: O zaman mesela karpuzu da çekirdeğiyle birlikte yemek.
14: Karpuzu çekirdeğiyle beraber yemek. Aynen öyle.
13: Ben yiyorum mesela. Sanki şifa
14: olur,
13: getirecekmiş
14: olur,
13: gibi
14: olur.
13: Hissediyorum.
14: Doğru, doğru bir yaklaşım. Doğru, yanlış değil. Ya yani buradan şunu anlıyoruz mesela. Mesela eskiden şey koyarlardı mesela. Mesela üzümlü falan bir şeyler yapılırdı. Asma yaprağını da koyarlar mesela. Asma yaprağını blenderdan çekip şeyin içine koyarsınız mesela. Yemeklerin
13: içine.
14: Tabii tabii tabii. Çok değerli bir şey asma yaprağı.
13: O gençleştirici etki
14: kesinlikle,
13: versin de demek
14: kesinlikle,
13: ki.
14: Kesinlikle.
13: Eskiler biliyormuş hocam
14: kesinlikle.
13: Ya. Kesinlikle.
14: Biliyorum
13: moda,
14: tabii.
13: Biz yeni
14: mesela
13: başka
14: bence Türkiye'de
13: diyoruz.
14: Yapılan en iyi yemek şey sarma.
13: Sarma.
14: Tabii.
13: En sevdiğimiz
14: Akdeniz
13: yemek.
14: Akdeniz mutfağının.
13: Evet.
14: Sarma ve sarımsaklı yoğurt Akdeniz mutfağının en gerçekçi yemeğidir.
13: Peki kıymalı mı kıymasız mı?
14: Kıymasız.
13: Zeytinyağlı seviyorsunuz.
14: Ben zeytinyağı seviyorum. Almanların bilmediği.
13: Evet.
14: Almanlar bilmez ne anlasın?
13: Hocam yemekten anlamıyorlar.
14: Şeyler biliyor. İtalyanlar biliyor. Biz Akdenizliler biliyor. İtalyanlar, Yunanlar bilir. Yunanlar da biliyorlar.
13: Evet.
14: Kıyı
13: evet.
14: Bölgesi biliyor. Yani, evet.
13: Bir karayemiş var hocam.
14: O da
13: bilir
14: çok.
13: Bilir misiniz
14: evet,
13: karayemişi?
14: Evet, tabii, tabii, tabii.
13: Daha çok şeyde var. Karadeniz'de var değil mi?
14: Karayemiş de öyle. Mesela inciri de.
13: Bakın bu ne? Bu karayemiş.
14: Şu mu? Evet.
13: Değil mi? Karayemiş bu.
14: Biliyorsunuz renkler şey çok değerli.
13: Böyle kırmızı renklerde ne var hocam? Bunlarda, bol bol işte nar bunları yiyin diyorlar ya.
14: Bunlarda şey var işte o bizim resveratrol dediğimiz bütün siyah gıdalarda o polifenol bileşiği var. Mesela green tea'de de kateşin var mesela.
13: Yeşil çayda.
14: Yeşil çay. Yeşil çay çok değerlidir. Yeşil çay hep demleyin için. Biraz ishal yapar başlangıçta.
13: Tadı çok kötü hocam.
14: Aa, evet tadı çok kötü doğru söylüyorsun.
13: Ama, şeker katsak da olmuyor. Bu
14: ama yeşil çay
13: olmuyor.
14: 10 numara. Bak yeşil çay. Mesela yeşil çayın içine biraz şey atacaksın mesela. Yanına iki tane kuru üzüm.
13: Ha.
14: Bak yeşil çay demleyeceksin.
13: Evet.
14: Yanına iki tane çekirdekli kuru üzüm. Çekirdekli. Onu da yanına şey niye şeker niyetine.
13: Aha.
14: Onu kıtlama gibi atacaksın.
13: Evet.
14: Onu da üstüne çay. Çok
13: anca
14: iyi.
13: Anca öyle olur.
14: Harika.
13: Şeker mutlaka
14: harika.
13: Alınmalı. Yoksa
14: bak,
13: çok.
14: Bak ben var ya dediklerimi yapsam.
13: Hocam siz bence bir şeyler yapıyorsunuz. Bakın şu anda sizi seyreden seyirciler diyecek ki Oytun Hoca 10 yaş gençleşmiş ne yapmış? Sadece tıraşla nasıl olur bu ya? Hocam saçta bir saç teli beyaz değil. Ben görüyorum burada canlı görüyorum. Tek bir beyaz tel
14: evet,
13: yok bende var.
14: Boyatmıyorum ve buraya gelen bütün konuklar saçım beyaz değil diyor
13: bakıyoruz
14: ama.
13: Bakıyoruz biz böyle bakıyoruz.
14: Ama boyatıyorlar. Bu boya değil. Evet bende boya yok sakalda da yok.
13: Yok yani yok. Çok doğal.
14: 50 yaşına doğru merdiven dayadım ben.
13: Maşallah.
14: Bu sene 49'a giriyorum ben.
13: Maşallah hocam ya.
14: Evet,
13: ne
14: Allah'ın izniyle 100 yaşında da böyle. Eğer 100 yaşında böyle olursam Benim ürünler çok satar.
13: Sizi araştıracaklar. Ne yapıyor? Ne yedir? Ne içmiş?
14: Oytun Erbaş anti-aging diye.
13: Evet.
14: Yani gerçekten dünyada tabii bizim gibi insanlar var artık. Yani gerçekten de yaşlanmayan insanlar ya, ortaya çıktı.
13: Bu şans mı? Bu bir genetik mi?
14: Şimdi ben sana bir şey hikaye anlatayım mı? Evet. Kendi hikayemi. Ben gerçekten de ilaç kullanıyorum. Takviye değil. Yani öyle magnezyum falan değil. Ben ilaç kullanırım. Diyabet ilaçları uzun yaşamayı sağlıyor gerçekten de. Ama bazen de şöyle diyorum. Allah bana acıyor. İlaç içiyorum ya ben.
13: Evet.
14: Kulum diyor, yazık diyor, uzun yaşamak için diyor içiyor. Acıdığını düşünüyorum ben. Yani ilaçtan mı? Allah'ın acıması mı? Ben Allah'ın acımasını düşünüyorum.
13: Yoksa siz buna inandığınız için mi?
14: Yok Allah.
13: Öyle mi?
14: Abi yani şu ya bak,
13: her şey Allah'tan kul, şöyle, zaten
14: ya,
13: de.
14: Şimdi kul bir şey yapıyor ya. Bak evet. Nasıl biliyor musun? Şimdi kul akşama kadar çalışıyor, tamam mı?

0: Mesela Edison. Edison ampul yapmak için, yakmak için ne varsa denemiş. En son ne kalmış biliyor musun? Denemedi.
1: Ne kalmış?
0: Şurada bir tane şey görmüş. Düğme. Düğmeyi sökmüş. İplik var ya. İpliği çakmakla yakmış, onu koymuş.
1: Buluş.
0: Buluş. İpliğin yanma ürünü. Ne onun adı? Karbon. Ya bu nasıl? Ya akla gelecek bir şey mi? Hayır. Çünkü her şeyi denemiş. Saçını denemiş. Deriyi denemiş. Oradan sonuç. Ona Allah acımış. Bir şeyi çok yaparsan. Hani diyorlar ya işte kader emeğe mahkumdur diye. Hakikaten öyle.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben kaçar.
1: Hocam ben kaçar dediniz. Haftaya görüşmek ümidiyle. İyi
0: Evet.
1: ki varsınız. Sizi seviyoruz.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Hadi.
1: Merkezi Güvenlik Teşkilatı.
0: Ben Wallace. Operasyon Büyük Damla'da ikinci aşamadayız. Bana Devlin'i bağla. Çok acil. Hayır, ben. Hayır bekle be ama.
2: Hasta la vista, bebek.
3: Merhaba, benim adım Jimmy Tong. Acaba hangi cümleyi kursam benimle yemeğe çıkmayı kabul edersin?
4: Ah, çok tatlısın Jimmy. Ben de ne zamandır bu teklifi bekliyordum. Hemen eve gidelim.
0: Bak, sınırı aşıyorsun yine.
5: Alt tarafı satıcı bir kız.
0: Senin için. Ama benim için...
3: Hep onu düşünüyorum. O hep düşüncelerimdi.
5: Ha, tamam işte bu. Şşş. Yani laf bu işte. Git bunu söyle. Son dediğini. Dinle.
3: Merhaba. Benim adım Jimmy Tong. Islak rüyalarımda hep sen varsın.
0: Böyle mi demiştim?
5: Hayır. Önce yemeğe çıkma teklif et. Bu lafa sonra çalışırız, tamam mı? Acele et. Çok zaman kaybettik. Çıkmamız lazım. Ve ne yaparsan yap, sakın kendin olma. Şakaydı.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Rica ederim. İyi günler.
8: Yapabilirim. Merhaba, adım Jimmy Tong. Ben...
7: Merhaba.
6: Merhaba.
7: Güzel renkler.
6: Bana bir saniye izin verir misin lütfen?
7: Tamam.
9: Bu aramızda kalacak. Buraya sanat için gelmedin değil mi?
7: Kim gelir ki?
9: Evet. İzin verirsen bu galerinin sahibi olarak sana dost bir tavsiyede bulunayım. Boş yere zaman kaybetme. Şimdi oraya git ve Jennifer'a çıkma teklif et.
7: Ya sahi mi?
9: Evet. Bu sayede o hayır der, biz de kendi işimize bakarız.
7: Tavsiyen için teşekkür ederim.
8: Merhaba, benim adım Jimmy Tong. Benimle yemeğe çıkman için sana ne söyleyebilirim acaba?

0: Özür dilerim, bir şey oldu mu? Ya ben dur. Ay.
1: Merhaba.
2: Neredesin?
0: Saro. Neredesin? Saro mu, Saraklı mu? Saraklı.
2: Çık ortaya.
0: Hey. Ortak, dur. Dayan, geldim dostum. Neyin var senin koca adam? Ben ensende tepinsem hoşuna gider mi? Orada ne yaptığını sanıyorsun? Hey. Dur. Dur, böyle olmaz. Hey. Önce konuşalım. Hey. Bunu yapma dostum, yapma. Oho, korktun mu yoksa? Evet, git hırsını antrenman bisikletinden al ha.
2: Git tavuk dövmesi yaptır, defol.
0: Ben hepinizin karate bildiğini sanırdım.
2: Yok canım, her Çinli Bruce Lee değildir.
0: Neyse, sakin ol Jimmy, sakin ol.
2: Günümde değilim sadece.
3: Fleming Caddesi 17'ye gitmek istiyorum.
2: Elbette, bir saniye.

0: Jimmy Tong sen misin?
1: Evet o benim. Sen kimsin?
0: Adım Stina. Neden bu kadar hızlı gidiyoruz?
1: Taksimetre yasın diye.
0: Ehliyetine bu yüzden mi aşırı hızdan 9 defa el konuldu?
1: Hiç kazam yok ama.
0: Gideceğim yeri hatırlıyor musun?
1: 17 Flemingi.
0: Makyajımı bitirmeden varmayı başarırsan çift tarife öderim sana.
1: Ciddi misin?
0: Espri yapar gibi mi duruyorum?
1: Tamam.
2: Çabuk kapıyı açın.
3: Hey, kapıyı. Ho ho ho ho.

kaldım. Hala 5 sokak var. Bana yavaşlayacağını söyleme. Yaşlı kadınlar gibi kullanıyorsun.

0: Sen ne yaptığını sanıyorsun ha?
1: Çekil dostum. O benim işim.
0: Oh, siz miydiniz?
2: Evet, şöhretini hak ediyorsun. İş senin.
1: Benim işim var zaten. İyi bir iş.
2: Bu iyi iş sana ne kadar kazandırıyor bakayım?
1: Haftada 475 dolar. Artı bahşişler.
2: Ekstralar hariç haftada 2000 kazanmaya ne dersin?
1: Ne zaman başlıyorum?
2: Sabah 7'de burada ol. Clark Devlin için kullanacaksın Bay Tong.
0: İyi günler bayan. Sana gelince çek arabanı.
2: Günaydın Bay Tong.
1: Bugün yüzünü bensiz boyadın ha?
2: Lütfen otur. Elindeki köşk kurallarıdır. Hepsini ezberle lütfen. Özellikle de birinci maddeyi.
1: Bay Devlin'e asla doğrudan hitap etmeyin.
2: Sormak isteyeceğin her şeyin cevabı orada var. Ve yerinde olsam çenendeki o tuhaf şeyi yok ederdim.
1: Ruh yaman mı?
2: Evet.
1: Sen de bu Bay Devlin'e mi çalışıyorsun?
2: Ben ona çalışmam.

0: Profesyonel sürücü değilim ama baktığın şeyin trafiği izlemek için üretildiğine inanıyorum. Yolcuları değil. Haksız mıyım? Birlikte olmak benim için de zevk. Artık yola çıksak mı? Wallace yıllardır ortağımdır. Başına bir şey geldi. Ortadan yok olmuş olamaz. Şimdi sen işini yap ve ortağımı bul.
1: Nasıl yapayım sen söyle.
0: İstihbaratın başı sensin. Neden beynini kullanmıyorsun?
1: Neden bahsettiğini anlamıyorum.
0: O halde neden bahsettiğimi anladıktan sonra beni ara. Balsım yolu çıkışından mı girdik?
2: Evet, yani tali yoldan gidiyoruz efendim. Özür dilerim.
0: Kural dosyasını aldın mı? Okudun mu? Sana bir şey söyleyeyim mi Cemil? Kuralları sevmem. Grand Bulvarı'na sap, trafik daha sakindir.
2: Teşekkür ederim.
0: Pratik insanları severim. Bir de Cemil, müziğin sesini aç.
2: Başüstüne. Sorumlu müdür

0: Chalmers, hanımlar, beyler. Bu özel ajan Wallace millet. Öldü. Takriben 2 gün 14 saat 5 dakika önce.
1: Çok ilginç. Neden bunu biraz daha açmıyorsun?
0: En basit tabiriyle öldürülmüş. Banyo küvetinde. Buradaki izler düşüp başını vurduğunu gösteriyor. Bayılmış.
2: Adam yıllarca sırf ölüm timinde çalıştı. Çizik bile almadı. Ve sonra banyo küvetinde mi öldü?
1: Hayat kötü. Buzluğa geri koyacak mısın?
3: Boğulmadı efendim. Öldürüldü. Yani hayat kötü demek haksızlık olur.
1: Siz kimsiniz?
0: Del Blaine efendim. Önümüzdeki hafta beyniyle ağzı arasına filtre taktıracak.
1: Yani sence bu olmadı mı?
3: Evet. Ciğerlerinde biraz su var ama damarlarındaki kan sanki çekilmiş gibi. Bu dehidrasyon göstergesidir. O susuzluktan öldü.
1: Susuzluk.
3: Ve şehir suyu değil, mineral inceleme şişe suyu olduğunu gösteriyor. Tuhaf olan bugüne kadar hiç görmediğim bir bakteri içeriyor olması. Neyse, bölmek istemezdim.
1: Bu kız suyla ilgili çok şey biliyor benziyor.
0: Evet, o her konuda her şeyi bildiğini sanır.
1: Bakın, bu alanda özel bir durumla karşı karşıyayız. Sanırım yeteneğini kullanabiliriz. İlgilenir miydin?
3: Ne zaman başlıyorum?
1: Clark Devlin'i duydun mu hiç?
3: Dedikodular, söylentiler.
4: De, sana Clark Devlin'i ben anlatabilirim.
1: Birkaç saniye içinde olsa konumuza dönebilir miyiz? Bir saat içinde yukarıda ol. Belki de Clark Devlin'in yeni ortağısın Del.
5: Bu Jerris Marginalis'i en kısa sürede istiyorum.
6: Evet, aradığınız tür Guatemala'daki bağlantımda var, bundan eminim.
5: İyi. Hazır gelmişken bu güzel Odalisa Marginalis'i alabilirim. Mükemmel bir şey. Beni arayacaksın değil mi?
6: Numaranız rehberde mi?
5: Bu telefonla güç olabilir. Teslimatı neden kendin yapmıyorsun?
6: Bu zaman alabilir.
5: Neden bu işi bugün bitirmiyoruz? Bu gece evimde küçük bir davet vereceğim. Ulusal Tarih Müzesi yararına. Seni de ağırlamayı çok isterim. Araba göndereyim mi?
6: Kendim gelsem daha iyi olur.
5: Harikulade. 8'de. Ve fazla dikkat çekici giyinme, yoksa kimse defterini çıkarmaz.
7: Böyle etkileyici olmayı nasıl öğrendiniz?
5: Şoförlüğünü gördüm. Aynı içgüdü diyebilirim. Özgüven. Galerideki kız ulaşılmaz değildi.
7: Onu tanıyor musunuz?
5: Evden ne zaman çıksam sanat galerisine gidip rahatlarım. Sana da biraz cila lazım.
7: Asla bir Clark Devlin olamam.
5: Bunu kimseye söyleme Jimmy. Clark Devlin göze göründüğü kadar değildir. Birkaç güzel söz, en pahalısından güzel giysiler. Bunun dışında ikimiz de aynıyız.
7: Bir de birkaç milyon dolar tabii.
5: Güven bana. %90'ı kıyafettir.
7: Ya kalan %10?
5: O %10 burada. Sende bolca var.
7: Bay Devlin, sizden bir iyilik isteyebilir miyim?
5: Evet.
7: Şapkayı çıkarsam olur mu?
5: Tamam.
7: Teşekkür ederim.
5: Tamam.
7: Sağ ol.
5: Sakin. Sağ ol. Buna gerek yok.
7: Teşekkür ederim.
5: Stena, Devlin. Bu bizim Jimmy için. Onu sevdim. Düzgün bir takım al. Seksi bir şey. Sen seç. Tamam. Seninle konuşmak her zaman zevktir. Şimdi eve dönelim.
7: Nasıl isterseniz Bay Devlin.

0: Adımlarına dikkat et.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Bunun kiralık olmadığı kesin. Merhaba, adım Clark Devlin. Dans edelim mi? Dans etmek ister misin? Mükemmel.
1: Bozamayacağım tek kural bu. Asla smokinime dokunma.
2: Dokunmadım.
1: İyi. Sakın. Baş üstüne. Jimmy, arabayı yemek için hazırla.
0: Baş üstüne.

0: Ne alırdın? Ben ısmarlıyorum.
1: Ne olursa.
0: İki domates soslu burger istiyorum. Altı tam üstü az pişmiş. İki çikolatalı milkshake. Bir de günün yemeği neyse. Hepsi bu kadar.
2: Siparişler hazır. Devam edin.
1: Çok hızlısınız.
2: Fast food. Başka bir şey?
0: Evet, küçük boy pizza. İnce hamur olsun.
1: Dışarıda pek yemek yemez. Hamburgerci de pizza yemek... Yeni ürün ha? Izgara tavukta var mı peki? Teşekkür ederim.
0: Jimmy?
1: Evet?
0: Burası araca servis. Devam edelim. Dikkat et!
3: Önüne baksana.
4: Özür dilerim.
0: Gidelim.

0: Kaykay tahtasından niye kaçıyoruz ki?
1: Muhtemelen bomba olduğu için.
0: Bir an bomba dediniz sandım. Ne demek yani, bomba mı?

0: Cemi, iyi misin?
1: Ben iyiyim. Sen iyi misin patron?
0: Evet. Evet. Böyle şeyler hep olur.
2: Ama...
0: lanet olsun.
1: Bay Dylan, bunu size kim yaptı? Bunu size kim yaptı?
0: Su örüm.
1: Su örümceği mi? O mu yaptı?
0: Su örümceği, su örümceği.
1: Su örümceği.
0: Hayır hayır, polis olmaz.
1: Hemen bir ambulans gönderin. Yaralının adını...
0: Kimseye güvenme.
1: Ben... Ben şey, Brad Dilford.
0: Giy onu.
2: Neyi?
1: Patron! Patron! Bayan patron, iyileşeceksin.
3: Dosyası geldi mi? Ver.
0: Su örümceği.
3: Bayım! Bekleme odasında kalın.
1: Su örümceğini bulacağım.
3: Hey! Lütfen.
1: Özür dilerim. Söz veriyorum.
3: Anlamıyorum. Anlamıyorum dedim.
4: Annem buraya en son benim doğumumda...

0: gelmişti. Annemin kızlık soyadını ne yapacaksın? Babamın bilgisi vardı mutlaka.
1: Doktor Angelo. Doktor Angelo nerede? Doktor Angelo. Siz Doktor Angelo musunuz? Doktor Angelo. Doktor Angelo.
2: Hey. Hastanede sigara içilmez bayım.
3: Sinirlerim bozuk. Durumu nasıl?
2: Bir süre burada kalabilir. Evden birkaç şey getirmen iyi olur sanırım. Bu avucundaydı. Bir anlamı var mı bilmiyorum.
1: Doktor Angelo'yu görmeye geldim. Doktor Angelo.
3: Doktor Angelo bugün izinli.
1: Aman Tanrım. Ya.
4: Ben de çok heyecanlıyım. Gergin, heyecanlı ama fişek gibi. Benning Enternasyonel'de iyi işler çıkardığımı biliyorum ama Bay Benning'in beni bu kadar çabuk fark edeceğini düşünmezdim. Ama şu var, bu şirkete müdür olduğumda ilk işim merkezi bu gemiden taşımak olacak.
5: Neden Bay Landy'ni seçtiniz?
6: Büyümeye dönük projeleri sorgulamıştı. Hayır, bu değil. Saç tıraşını beğenmedim.
4: Bay Benning.
5: Pekala.
6: Kulağıma gelen haberlere göre şirketimle ilgili iyimserliğimi paylaşmıyormuşsun, öyle mi?
4: Hayır, ben aslında... evet, teşekkür ederim. Ben aslında öngörülerinizi paylaşıyorum. Bence yeryüzünde herkes sadece Benning suyu içmeli efendim.
6: Evet, öyle. Vücudumuzun %60'ı sudan oluşur Bay Landin. 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun bu kadar güzel, faydalı ve önemli bir şey yaratabilmesi size göre de inanılmaz bir şey değil mi? Bence su denen şey bir mucize. Bana katılıyor musunuz? Yoksa bu saçma mı?
4: Hiç değil.
5: Çok mu susadın?
4: Evet.
6: Yeni ürünümde bana denek olarak yardım ediyorsun.
4: Anlıyorum. Ne mükemmel bir fikir. İnsanı susatan bir şey. İçindeki ne? Tuz mu?
6: Buna tam olarak tuz demek zor.
5: Hayır. Bakteri. Sindirimden sonra DNA damarlarda hücre parçalanmasına neden olan bir sinyal gönderiyor. Ve susuzluk başlıyor. Çok güçlü ama ne yazık ki çok hızlı.
6: Oldukça hızlı. Şu an iç organların kurumaya devam ediyor. Hızla hayal gücün kadar kuru ve verimsiz bir şeye dönüşüyorsun. Baylar, birini süpürge getirin. Teşekkür ederim.
3: Schaefer, Schwarzkopf, Sonheim, Springsteen. Yok, faydası yok.

0: Taktik üniforma denemesine hoş geldiniz. Smoking yeni kullanıcıyı tanımlıyor. Nörolojik yapı haritalanıp istenen fonksiyon için kol saati aktive ediliyor.
1: Deneme mi? Tamam, göster.
0: Dikkat, imha modu. Smoking bütün objeleri hedef kabul edip yok etmek için saldırıyor.

0: Bay Devlin, her şey yolunda mı?
1: Ben Jimmy. Sanırım Bay Devlin'in odasının yarın temizlenmesini istiyor. Ortalık biraz dağınık da. Galiba parti filan vermiş.
0: Yukarı birini göndereyim mi?
1: Hayır. Ve belki çıktıktan sonra.
0: Anlaşıldı.
1: Alo.
2: Anlaştık mı?
1: Ne için anlaştık mı?
2: Ben işimi ciddiye alırım Bay Devlin. Bu komik aksanı kullanmaktan vazgeçin lütfen.
1: Ne aksanı?
3: Pekala.
2: Üstüm sizsiniz. Nasıl isterseniz. Dietrich Benning su CEO'larıyla toplantı istedi. Teşkilat ne planlandığını bilmek istiyor.
1: Walter Strider ne olacak?
2: O kim?
1: Bilmiyorum. Sen söyle.
2: Tamam. Buluşma yarın 15. vektörde saat 10'da. Gri bir takım giyiyor olacağım. Parolan hoş güverteler. Cevabım da kara göründe olacak. Espri sınavından geçti bile.
0: Saat 10'da vektör 15.
1: Hangi cadde bu?
2: Çok komik.
1: Oturabilir miyim?
4: Tabii.
1: Hoş güverteler. Alo?
2: Planda değişiklik oldu Bay Devlin.
1: Ben geldim bile. Sen neredesin peki?
2: Kızacak bir şey yok. Ben sadece bana söyleneni söylüyorum.
3: Buluşma akşam 8'de 17 numaralı rıhtımın silo tarafında
2: ve parolayı unut.
4: Sonra bir tokat, bir kroş...
1: Bunu şimdi söylüyorsun.
4: Bakın orada.
1: Gitmem lazım.
4: Orada.
1: Akşam görüşürüz. Tamam.
4: Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabı

0: Pekala. Yerimizi almak için 5 dakika var. Çatı güvenliği tamam. Ekipmanlar hazır ve bunu söylememem gerek. Sizin gibi efsanevi bir... Clark Devlin?
1: Hı?
0: Ben Del Blaine.
1: Acaba daha önce tanıştık mı?
0: Hayır.
1: İyi. Tamam Devlin. Gidip ne gerekiyorsa yapalım.
0: Arkanızdayım.
1: Önce hanımlar...
0: Tamam. Dosyadaki birkaç detay değişti. Okudunuz mu?
1: Dosyaları boş ver. Bana özetle yeter.
0: Dietrich Bening uluslararası su firmaları CEO'ları ile buluşacak. Sanırım şirketleri ona satmaları için baskı yapacak. Nereye gidiyorsun?
1: Düşünüyordum da.
0: Ajan Wallace şişe suyu fabrikasında gizli görevdeydi. Yani geçen haftaya kadar. Bizi cep telefonundan arayıp operasyonun kritik aşamada olduğunu bildirmeyi başardı ama sonra öldü.

0: Talep ettiğiniz gibi Kleinholz 9 mm titanyum kabzalı, hedefi 20 misli yaklaştıran kızılötesi nişancı dürbünlü ve hafif alaşım namluya sahip.
1: Ah, favori silahım. Ama artık insan öldürmüyorum.
0: Öldürmek mi? Böcek yerleştireceksiniz. Hepsi şu malum dosyada yazılıydı.
1: Sen git dürbünden bak. Tüfek montajı.

0: Geliyorlar. Hazır mısın? Böceği Benning'in toplantısına yerleştirmemiz çok önemli. Mesafe 321 metre. Çantaya nişan alın. Sizin için çocuk oyuncağı efendim. Ne yazık ki ıskaladınız.
1: Suikast büfeği.

0: 2001 yılında dünya genelinde 35 milyar dolar değerinde şişe suyu tüketildi. Bugün şişe suyun maliyeti bir galon benzinden fazla. Ve biz yeni petrolün patronlarıyız.
1: Benim şirketi olarak yatırımlarınızı yaklaşmakta olan biyolojik felaketten koruyacak yeni bir filtre sistemi geliştirdik.
2: Görünüşe göre misafirlerimiz var.
3: Bahse girelim CSA'dır.
0: Ben gerekenleri söyledim. Şimdi sizi dinlemek isterim.
4: Bu plan bize kaça patlayacak?
0: Ceplerinizden tek kuruş çıkmayacak. Sizden tek istediğim hisselerinizin %51'ini bana satmanız.
5: Benim suların güvenliği için tek çare benim diyor ama kullanımı için şirketlerin yarısını mı istiyor? Bence şirketlerin kendisine satmaları için zorluyor. Benim söylediğim su kaynakları tehlikede. Herkesin savunmasız kalacağı ölümcül bir bakteri türü. Söylediklerini duymakta zorlanıyorum. Sen dinlemek ister misin? Sizce ne olabilir efendim? Ha, tamam, bir dakika verin. Bana yardım etseniz iyi olur efendim. Efendim, duyuyor musunuz? Bunun diğer görevler kadar heyecanlı olmadığını biliyorum ama mesleki tecrübenizi biraz benimle paylaşsanız nasıl olur acaba? Bunu gerçekten çok... Ne yapıyorsunuz? Neden aşağı yukarı zıplıyorsunuz?
6: Kulaklığı çıkart!
5: Ne? Anlamıyorum. Pekala. Eğitim kitapçığı 6. bölüm. Silahsız saldırgan, cepheden saldırı. Başla! Mide, kafa, mide, kafa!

efendim. İyi misiniz efendim? Gömleğim! Gömleğim yırtılıyor! Yırtılıyor! Hayır! Yüzüm! Yüzüm!

0: lanet olsun. Bu planda yoktu.
1: Delvin! Delvin!

meğersem bu talimatta yoktu. Lanet olsun.

0: Tanrım!
1: Neden durmadın?
0: Senin neyin var söylesene! Hem sen kuleden düştükten sonra nasıl oluyor da...
1: İyi misin?
0: Keser misin şunu?
1: Sakin ol.
0: Arabada bir psikopatla birlikteyim. Güvende değiliz.
1: Kızdın mı yoksa?
0: Kızacak ne var ki? Zaten hep kariyerimi büyük bir başarısızlıkla bitirmek istemişimdir. Çok teşekkür ederim Bay Devlin.
1: Bu ilk görevim. Yani her görev benim için bir ilk gibidir. Yani Clark Devlin olmak çok zor bir şey. Affedersin. Ben yapmadım.
0: Delirdin mi sen? Senin neyin var?
1: Düşündüğün adam değilim ben.
0: Benden uzak dur. Kendimi çok fazla aştım. Bugünlük bu kadar yeter. Biraz dinlenip tedavi olacağım.
1: Ne?
0: İletişimimiz devam edecek.
1: Telefon numaranı bilmiyorum ama.
0: Kimi kandırıyorum? Neden ve niçin yaptığımı ben bile bilmiyorum.
2: İlk saha görevimde...
3: Ben de benzer şeyler hissetmiştim.
2: Sonra Clark Devlin'le tanıştım ve hayatım birden güzelleşti. Biraz da karıştı tabii.
4: Bunu yakın plan alabilir miyiz? Evet. Nasıl zoom yapıyorum?
5: Alttan ikinci düğmeye bas.
0: Alışılmadık biri olduğu konusunda uyarılmıştım. İtici biri, çatlak ve sıkıcı.
2: İnsan içine işliyor değil mi?
3: Bana da bir kere işlemişti.
2: Bugün bile hissederim.
0: Evet, öyle diyelim. Aksanına ne diyorsun?
2: Ben söylediklerinin yarısını bile anlamıyorum ama sen sevmediğini söyleme.
5: Bizi duyamaz değil mi?
4: Hayır, sanmıyorum.
2: Tanrım, keşke onunla sahada olsam. Buna ne diyeceksin?
5: Kesinlikle sorumlu biri.
0: Tamam.
2: İyi günler çocuklar.
1: Geçmiş olsun, yazanlardan kalmamış. Bunu giymemi söylemiştin ama bilmiyorum. Clark Devlin olmak kolay değil. Alo?
3: Bay Devlin, bugün nasılsınız?
1: Maalesef çok iyi değil.
3: Neyse, hazır olman için 2 saatin var.
1: Ne demek bu?
3: Dün geceki böcek fiyaskosundan sonra tek
0: bir seçenek var. Birinci seçenek...

0: Seviye izleme.
1: Açık konuşur musun?
2: İçeri sızma.
0: Bennings bu gece Lanford Otel'de 3 yeni ortağına yemek verecek. Chalmers orada bizim için bir masa ayarlamış.
1: Siyah takım mecburiyeti var mı?
2: Hayır.
0: Ama ben istediğini giyeceğine eminim.
1: Belki Walter Strader'ı buluruz.
2: 8'de
0: orada ol.
3: Su.
1: Ne?
3: Ne?
1: Su. Bay Clark Davis. Su.
4: Sen ne yapıyorsun?
1: Ha? Aa, beni yardım etsin.
4: Güvenlik, acil güvenlik.

0: Devrim.
1: Merhaba. Smoking giyeceğini tahmin etmiştim. Dengeledim sayılır.
0: Çok iyi. Oldukça dengeli duruyorlar.
1: Ah, pekala. Bunu yakana taktık mı tamamdır.
0: Ah, teşekkür ederim. Üzgünüm, bende takacak bir şey yok.
1: Bu bir kamera.
0: Şşt, normal hava. Herkesin bilmesini mi istiyorsun?
1: Affedersin.
2: Ah, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
2: İsminizi söyler
0: İsimler.
2: Misiniz?
0: Lincoln. Washington. Washington.
1: Sen milyardersin ama adamı 7 dolarla kandırmaya çalıştın.
0: Benim sokağa atacak param yok, tamam mı?
4: Listede adınız var mı?
1: Ah, harika.
0: Ben konuşurum.
1: Hayır, bunu bana bırak. Bu durumlara özel T-135'i kullanacağım. Sen sadece burada bekle. Merhaba. Bunu benim için tutar mısın lütfen? Ah, teşekkür ederim. Ayaksı, nerede bu davetiyeler?
5: Merhaba kardan adam.
6: Başladı mı kardan adam?
7: Nasıl gidiyor kardan
8: i̇yi,
7: adam?
8: Çok iyi.
0: Hey, nasılsın
8: hey,
0: kardan
8: nasılsın?
0: Adam? İyi misin?
8: Aa, hoş geldin merhaba. Güzelim.
0: Harika. Gel.
8: Üstte görüşelim.
0: Bak, buna inanamıyorum. James Brown. Soul müziğin babası. Merhaba.
8: Nasıl gidiyor?
0: Bay Brown.
1: Rahatsız ettiğimiz için bağışlayın. Sizi izlemeye geldik.
0: Evet, rezervasyon yaptırmayı unutmuş.
8: Aa, sorun değil. Sizin için önden yer ayarlayabilirim.
1: Ah, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Bay Brown.
2: Gördün mü? Sorun kalmadı.
8: Söylemek istediğim bir şey var. Genç bayanlara iltifat etmek her gün yaptığım bir şey değil. Ama şunu bilmenizi isterim. Çok güzel vücudum var.
0: Ah, teşekkürler Bay Brown.
8: İyi eğlenceler.
1: Senin sorunun ne?
0: Birden yere kapaklandı.
9: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
10: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
11: Baba. Amerika uzak mı?
12: Oo, çok uzakta kızım.
11: İzleyenler mi?
12: Duyarlar tabii ya. Duymaz olurlar mı?
11: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum. İzleyebiliyor musunuz?

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Hakan abi.
1: Ardan, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
2: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
3: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
4: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
5: Vay vay vay. Çocuklar.
3: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
5: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Sen bir erkencisin.
6: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal

0: aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: 2 top, 3 top, 4 top olsun, 4 de yetmez, 40 top olsun, varsın olsun 41 kere.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazar.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
2: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Nazarlar değmesin.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Modisoft uyku seti anında Bambi hediye.
9: Sütaş ayran, sütaş ayran.
10: Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: İvroşe'den 3 etkili Hidra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hidra BB. İvroşe. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir bisküven versem.
7: Su gibisin, akıp giden.
8: Bir bisküven versem.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
13: Oo, çok uzakta kızım.
12: İzleyen var mı?
13: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
12: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
14: Beyler, hadi beyler.

0: UEFA yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Bak buna inanamıyorum. James Brown. Soul müziğin babası.
6: Merhaba.
7: Nasıl gidiyor?
6: Bay Brown.
3: Rahatsız ettiğimiz için bağışlayın. Sizi izlemeye geldik.
6: Evet, rezervasyon yaptırmayı unutmuş.
7: Sorun değil. Sizin için önden yer ayarlayabilirim.
3: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Bay Brown.
8: Gördün mü? Sorun kalmadı.
7: Söylemek istediğim bir şey var. Genç bayanlara iltifat etmek her gün yaptığım bir şey değil ama şunu bilmenizi isterim. Çok güzel vücudum var.
6: Teşekkürler Bay Brown.
7: İyi eğlenceler.
3: Senin sorunun ne?
6: Birden yere kapaklandı.
3: James Brown'u öldürdün.
6: Yok canım, o iyi.
3: Hayır, iyi değil. Benim de gidecek.
6: Tamam, panik yapma. Aman Tanrım.
3: Dua mı ediyorsun?
6: Bayan Klo bunun olacağını söylemişti.
3: Dakikası $5 olan tarotçum.
6: Oraya git ve Bay Brown'ın burada olmadığını söyle. Başkası sahne alacak filan de hadi.
3: Tanıştığımıza sevindim.
9: Ve hepinizin beklediği an. Evet, sıkı durun.
10: Evet hanımlar beyler. O gösteri dünyasının en çalışkan ismi. Söz sırası Dinamit'te. James Brown!
3: Bayanlar, baylar, size kötü bir haberim var. Bay James Brown beklenmedik bir nedenden ötürü bu gece sahne alamayacak. Ama lütfen bizimle kalın. Çünkü Lamford Hotel Soul Müziğin son imparatorunu sunmaktan gurur duyuyor. Ve İşte o geliyor.
6: Merhaba. İyi akşamlar.
11: Nasılsınız bu gece?
12: İn aşağı, evine git.
11: Bu gece eğlenmek istiyor muyuz?
13: Hadi eğlendir şunları.
11: Evet.

inanın.

0: Aman tanrım!
1: Sen de çok iyi eğlendin.
2: Sadece ayak uyduruldum. Ajanların işi bu. Keser misin lütfen? Sabah olmadan Belingi masasında olmak istiyorum. Bırak lütfen. Teşekkür ederim.
1: Hayranlarını azarlayan ünlüleri hiç sevmem.
2: Belingi'nin kız arkadaşı
1: Aylin.
2: Belki istediğiniz şeyi... Clark!
1: Evet.
2: Yeter. Sahneye git James Brown.
1: Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar.
3: Merhaba. Bize katılırsan sanırım hepimiz bundan onur duyarız.
2: Şarkı söylemek en sevdiğim müzik türüdür.
1: Harikulade.
3: Ne yazık ki bu da benim geri zekalı nişanlım. Sanırım adı Cheryl. Öyle olmalı.
1: Memnun oldum. Bu güzelliğe bütün gün bakabilirim.
2: Hiç farklı danslar denediniz mi? İmparator.
1: Elimden geleni yapmaya çalışırım. İzninizle.
3: Elbette.
2: Mambo dansı bilir misin?
1: Umarım.
2: Oh!

0: 92 Dasani. Tipik zarif buketlerden biri de olsa hala heyecan verici. Aa, benim hatam.
1: Benim'le çok yakın olduğunu gördüm. Bana işinden bahset.
0: Onu konuşmak istemiyorum. Ben seni konuşmak istiyorum. Çok yakışıklı bir erkek.
1: Sen de çok güzelsin.
2: Geceleri uyku tutmadığında, ki sık sık olur, laboratuvarıma gider ve oynarım. İş gereği değil, bu hoş ve ıslak bir oyun.
0: Aa, belki bu oyuna ben de katılabilirim.
2: Bu çok ama çok hoş olurdu. Ama mesele şu. Benim küçük bir sorunum var. Güvenle ilgili bir şey.
0: Seninle ben de kendime güvenebilir miyim bilmiyorum Detri.
2: Belki bunu anlamanın bir yolunu bulabiliriz, değil mi?
3: Adı Del Blaine. CSA'dan.
2: Lanet olsun.
3: Clark Devlin adına kayıtlı bir araba kullanıyor.
2: Bana Devlin'in işini kaykay bombayla bitirdiğini söylememiş miydin?
3: Doğru ama bana gayet canlı gibi geldi. Ve iyi dans ediyor. Cheryl'a asılıyor. Bir şey yapmamı istiyor musun?
2: Hayır. Lanet sonunda bir işe yarayacak gibi görünüyor. Çocuklar hazır olsun.
0: Ayakta duracak halim kalmadı.
2: Affedersin ama izin istemek zorundayım. Beklenmedik bir gelişme. Pekala ölümsüz aşkım, işte konuksever süitimin anahtarı. Umarım güzel bir gece geçirirsin. Hoşça kal.
0: Tamam, o zaman ben de 72 numarada olacağım. Özür dilerim, 68. Sıcak bir banyo yapacağım. Numara 72, 68.
2: İyi geceler.
0: İyi geceler. Bir kere daha elimiz boş kalmak zorunda.
1: Bak, onu konuşturabilirim.
0: Ne diyeceksin? Ah, imparator, sütyenime imzalar mısın? Ah, giymeyi unutmuşum.
1: Nedir şimdi bu takıntı böyle? İstediğimiz sadece bir iki.
0: Aa, evet, sen de bu yüzden odasına çıkmak zorundasın.
1: Beni iş başında hiç görmedin. Bu Clark Devlin'in en iyi olduğu şey.
0: Ben eve dönebilir miyim?
1: Hayır, beni koruman lazım.
0: Neyle? İğneyle mi?
1: Ha?
0: Tamam, havuz başında bekliyor olacağım.
1: Dur. Oda numarası neydi?
0: 7268.
1: 7268. 7268. 7268.

0: Şenol?
1: Merhaba minik şeytan. Ne tür köpük seversin? Küçük mü? Büyük mü? Şunu benim için asar mısın lütfen? Pekala. Dans edebildiğini biliyorum. Başka neler biliyorsun?
0: Yatağa uzan, sana göstereyim.
2: Pekala Bay Devlin. Sihrin neymiş görelim.
1: Ah! Ah tanrım! Ellerin sanki bir makine gibi.
2: Ah, onunla bir daha asla çalışmam.
0: Şimdi bana Dietrich'in bir arkadaşından bahset. Walter Strider.
1: Hiç duymadım.
2: Ama Martin'i ne bilirim. Belki biri bize iki kadeh hazırlar. S-E-N. Yani sen.
0: Akıllısın.
2: Say mı?
0: Ve iyi heceliyorsun.
2: Teşekkür ederim. Üçüncü sınıfa kadar okudum ama hecelemeyi söktüm. Centilmen erkek.
3: Vay canına. Bizimki kokteyl barbisi.
2: Elbiselerini çıkar.
0: Hayır hayır. Ben giyinik severim.
2: Seni sıktı.
0: Dur. Bu broşü nereden buldun?
1: Dietrich verdi.
2: Yakından bakmak ister misin?
0: Üzgünüm. Geç oldu. Gitmem lazım.
2: İmparator.
0: Daha hayır. Dur.
4: Lanet olsun. Gel buraya. Öldüm sen. Kaçma.
0: Köpekli.
1: Yaşasın.
5: Sesi bana annemi hatırlatıyor.
1: Oda servisi mi geldi?
0: Neler oluyor?
1: O sevimli şortun içinde hangi pasta var?

Geliyorum şimdi.

0: geçemezdiniz. Tavşan. Geldin.
1: Bebek.

0: Üzgünüm.
1: İmparator.
2: Bu işi bunun için kabul etmedim. Burnuna ne oldu senin?
3: Bu koridorda mı oğlum?
2: Affedersiniz.
4: Balayına gelen.
3: Bazı şeyler hiç değişmeyecek.
1: İmparator. İmparator geri dön. Lütfen.
4: Hadi. Gidelim.
2: Bir işi de düzgün yapamaz mısın?
5: Neden bu kadar kızgınsın?
2: Ya neden acaba? Çirkin biri beni öldürmeye kalktığı için mi? Ortak diye kendime milyoner bir playboy bulduğum için mi acaba?
5: Karşındakine ne hissettirdiğini aldırmıyorsun.

0: Oysa eskiden son derece hassas biriydim.
1: Tamam, duygulardan anlıyorsun diyelim. Yüzüme bak. Ne hissediyorum ben?
0: Hasta.
1: Üzgün. Peki ya şimdi?
0: Kabız. Sapık.
1: Azgın. Bu komik. Bu kızgın. Bu çılgın. Bir şeyden haberin yok. Bu yüzden erkek arkadaşın yok. Benim'den bir şey öğrenmemene şaşmamalı.
0: Doğru. Lanet laboratuvarının yerini saymazsak bir şey öğrenemedim.
1: Ne?
0: Bakalım büyük usta ajanımız bunu çözebilecek mi? Benim bazen uykusuzluk çektiğinden söz etti.
1: Nesi sır bunun? Her erkeğin uyku sorunu vardır.
0: Bana bazı geceler laboratuvarına gittiğinden söz etti.
1: Laboratuvarında mı uyuyor?
0: Yatak odasında uyuyor.
1: Yani laboratuvarı yatak odasında
0: mı? Hayır.
1: Uzatma, neyse söyle şunu.
0: Laboratuvarı aynı zamanda evi. Evi diyorum, yaşadığı yer, anladın mı?
1: Mükemmel. Sınavı geçtin. Seni patrona tavsiye edeceğim.
0: Chalmers'ı bu gece görelim.
1: Hayır, onu bu işe karıştırma. İkimiz hallederiz.
0: Gerçekten o kadar iyiysen sen de benimle ilgili bir şey söyle.
1: Tamam. Bana fena halde aşıksın. Bir de adının Dublin olduğunu biliyorum.
0: Birincisi, çok beklersin ve... İkincisi, gerçek adım Delilah.
1: Delilah. Sana yakışıyor.
0: Hey.
1: Hı?

0: Aman tanrım Clark. Hiç mi kutsal bir şeyin yok? Bu o şoför mu?
1: Buyurun davetiye.
2: Geçin. Teşekkür ederim. Davetiyeler?
3: Ha, evet.
4: Neden $5 önermiyorsun?
3: Burada bir yer değil.
4: Güzel parti. Ha? Anladım. Güçlü, sessiz bir tizim. Komple koruma paketi. Paket derken yanlış anlama.
2: Teşekkür ederim Doktor Schwartz.
3: Şalom. Gel sevgilim.
4: Ürün tanıtımını boş ver. Benim gibi laboratuvarımızı da.

Niyetin benimle yalnız kalmak mı? Nereye gittiler? Bana Büyük Clark Devlin'in bir cevabı olmadığını söyleme. Cevabı olmasa da su üstünde yürüyebiliyor. Bu bir tuzak, değil mi?

0: Ah, Bay Devlin de böcekleri çok sever.
1: Ne?
0: Ah, ya yani bazen kendimle üçüncü biri gibi konuşurum da.
1: Devlin de kaçık olduğunu düşünüyor.
2: Tanklar temizlendi mi? Size söylüyorum, tanklar temizlendi mi?
0: Aşağıda ne yapıyorlar?
1: Bilmiyorum.
3: Evet, burada işiniz bitince gidip tüneli temizleyin. Fanı kullanmak yok. Anlamayacağımı sanmıyorum.

0: Dokunmayın. Bay Benning'le bana ait olan tekileye de dokunmayın.
1: Nasıl isterseniz doktor.
2: Evet doktor Sims.
0: Sizi duyamadım.
3: Evet doktor Sims.
1: Umarım küçükler kraliçeyi izler.
2: İzlemezlerse hisseler değer kaybeder.
4: Kraliçeyi izlemek mi?
5: Ha? Cheryl olabilir. Belki de gay'dir.
4: Cheryl mı? O hayır.
1: Boş ver, gidelim buradan. Hadi gidelim. Biraz hava alalım. İyi olur.
5: Hey! Bunu nasıl... Her neyse.
6: Şuna bak.
5: Ülke genelindeki su kaynakları.
4: Sularımı zehirleyecek.
5: Bu şeyle olmaz. Ulusal güvenlik kaynakları bunu hemen belirler. Gidip bilgisayara bakalım.
6: Şimdi düşünmeye başladın.
1: Kim bunlar? Laboratuvarda olmamaları gerekir.
0: Gidip bakalım.
5: Aman tanrım.
4: Evet, ne buldun?
5: T4 gen taşıyan DNA kombinasyonu.
4: Yani?
5: Genetiği değiştirilmiş hidrojen oksijen oranı.
4: Daha açık söyle şunu.
5: Tuzlu su gibi ama içersen için kurur ve ölürsün. Ama burada asıl soru, bunu su kaynaklarına nasıl karıştırabilecekleri.
4: Gitsek iyi olacak.
5: Heh.
4: Hadi. Gel bu tarafa. Duvara doğru.
1: Burada kimse yok. Çıkışa bakalım.
5: Ayağıma basıyorsun. Bunu nasıl yaptın?
4: Şşş, gidelim.
5: Bizi nasıl göremezler? Kör mü bunlar? Çamaşırıma bakma.
4: Ah, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok nazikçisiniz.
5: Bakteri Benning'de ama laboratuvardan kaynağı götürmek zorunda. Bu da imkansız.
4: Uçakla götüremez mi?
5: Mümkün değil. Üstelik yakalanmadan götürdüğünü farz etsek bile suya saldığı an alarm sistemi devreye girer.
4: Gerçekten zekisin sen.
5: Şans işte. Ben blöften medet uman tecrübesiz bir kızım.
4: Öyle misin?
5: Maddeyi alay etmekten vazgeç. Dürüst ol yeter.
4: Dürüst mü? Tamam. Benim Clark Devlin olduğumu sanıyorsun.
5: Evet, alo. Stina, şu anda konuşamam. Evet. Evet, halledebiliriz.
4: Kötü haber mi?
5: Daha sakin bir yere gitsek nasıl olur?
4: Tamam. Bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum.
5: Elbiselerini çıkar.
4: Pişman olacağım, bir şey yapmayalım.
5: Elbiselerini çıkar.
4: Neler oluyor?
5: Bak, seni gördüğüm an Clark Devlin olmadığını anlamıştım. Şimdi çıkar o smokini. Sana ait değil.
4: Sana söylemek istedim ama nasıl bilemedim.
5: Elbiselerini çıkar dedim. Neydi o? Hey! Sen çık dışarı.
1: Tamam.
5: Elbiselerini çıkar.
1: Tamam.
4: Sakin ol. Adım Jimmy Tong. Bay Devlin'in şoförüyüm. Benden Walter Strider'ı bulmamı istedi.
5: Bak, daha fazla yalan dinlemek istemiyorum. Bana saati ve ayakkabıları ver. Clark Devlin nerede? Bunu kimse anlamaz mı sanıyordun?
4: Olan oldu. Ben de kendimi akışa bıraktım.
5: Ya iç çamaşırın?
4: O benim. Yani o da arkadaşımın.
5: Jimmy. Yakışmış.
7: Benimki de o da arkadaşımın.
4: Git sen işini bitir hadi.
5: Affedersiniz. İmparatoru gördün mü acaba?
8: Hayır. Hop. Ev sahibine veda etmeden çıkmak kabalık.
5: Ben de Dietrich'i arıyordum.
8: Seni ona ben götürürüm.
9: Ağzında küçük fare olan bir kedicik.
8: Sanırım laboratuvara girdi.
9: Ya. En azından suyu olan ilgin, samimi.
5: Bak, ben senin için buradayım. Güvenilir olup olmadığımı merak etmiştim. Bahse girerim, bu smokin üstüne tam oturacak.
1: Teşekkür ederim.
10: Efendim, bileğinin yerini şimdi tespit ettik.
11: Ulaşmamız ne kadar sürer?
12: 20 dakika. Koordinatları geçtim.

0: Sevgili Bay Devlin, ben elimden geleni yaptım ama yeterli olmadı. Walter Strider'ı bulamadım. Ayrıca Smokin'i de kaybettim. Ama geri alacağınıza eminim. Sanırım sizi tanımadan önce bulunduğum yere geri dönmem en iyisi.
1: Oh. Oh.

0: Walter Strider. Walter Strider. Walter Strider! Ah, aptal kafam!
1: Benim küçük güzellerim.
2: Ceres marginatus. Güneydoğu Asya'ya özgü su örümceği adıyla bilinen bir tür. Su örümceği. Su örümceği.
1: Evet, su örümceği. Çok iyi, bu çok iyi.
2: Ah, bu zekice. Rezervleri bıraktıktan sonra küçük bacaklarıyla alarm zilleri çaldırmadan ölümcül bakteriyi suya dağıtacaklar. Doğanın adi küçük bir oyunu gibi. Yine de şanslıyız çünkü hala içilebilir bir kaynak var. Seninki. Sen bir dahisin Dietrich. Evet. Ama yazık ki işe yaramayacak.
1: İşte bu yanlış. Yanlış. Yanlış. Yanlış. Yarayacak. Çünkü planım kusursuz. Özür dilerim Bay Benning. Sizin planınız ve benim... Yani bizim.
0: Kapa çeneni. Açıkla.
2: Tabii. Ceres marginatus'un yaşam devinimi Dr. Sims'in şahsen aşina olmadığı bir şeyle başlar. Çiftleşmeyle. Her neyse, böcekler de yumurtalarını kuluçkadan çıkacakları süre bitinceye kadar nilüfer yaprakları altında depolarlar.
0: Evet, belgesel kanalı safsatasını geçelim lütfen. Neden olmayacağını söyle.
1: Evet, söyle.
2: Çok basit. Burası kuzey yarımküre, öyle değil mi? Siz güney yarımküreye özgü bir canlıyı kuluçkaya yatırdınız. Yani özetle olgunlaşmaları için fazla soğuk. Cinsel açıdan Sims'te olduğu gibi. Bu nedenle çiftleşmezler. Bu nedenle suyu sevmeyecekler.
0: Bu doğru mu?
1: Hayır, benim de sevgilim vardı lisede. Fena değildi ama sonra kuzen Doris'i hatırlıyorsundur ve
0: hayır,
1: o
0: Sims,
1: bana...
0: böcekler.
1: Böcekler? Bu basit kadına... İnanmıyorsunuz değil mi Bay Brenning?
2: Öyle mi? Smokin hakkında yalan söyledim mi? Söyle.
1: Smokin. Evet, fena değil ama...
2: Fena değil mi? Bu yeryüzünde mevcut olan en yüksek teknoloji ve ben onu senin iri ve sıcak ellerine bırakıyorum.
1: Bay Brenning, böcekleri bırakın.
2: Tamam. Dediğini yap. Belki lise ikinci sınıf bilim ödülü kazanabilirsin ama dünyaya hükmetme hayalini unutmak zorundasın. Gir içine Dietrich. Nasıl olduğunu gör.

0: Diğer %10 burada. Sen de fazlasıyla var.
1: Merhaba Doktor Schwartz.
2: Patronuna söyle, Clark Devlin döndü.

0: İnsana zımba gibi hissettirdiği kesin.
1: Yükünü azalttığını bilmek güzel Detri.
0: Bir soru. Bunu neden yapıyorsun? Hey, bu da ne böyle?
1: Bu 50 komandonun içeri girdiği anlamına geliyor. Ve sen lanet aksanın itici favorilerinle birlikte federal hapishaneye gidiyorsun. Ve ne biliyor musun? Orada tek içecek yüksek florlu musluk suyu.
2: Huzurlarınızda Clark Devlin.
1: Bu smokinin sana ne kadar yakıştığını hiç söylemiş miydim?
0: Sims, tahliyeye hazırlan.
3: Zevkle efendim.
4: Fışka kapakları açılıyor. Hedef su kaynakları. Örümcekler 5 dakika sonra bırakılmaya başlanacak. Olgunlaşma seviyesi %85.

0: Yıllarca hakkında çok şey duydum. Sonunda tanıştık ve ben Büyük Clark Devlin'in sıradan birinden başkası olmadığını görüyorum. Sıra dışı ölüm yaşayacak sıradan biriymiş.
1: Haklısın. Tek şey hariç.
2: Benim adım Tom. James Tom. İyi misin?
3: Ah, Jimmy, bana söylemek istediğin bir şey var mı?
2: Sonra.
0: Ah, senin smokin de çok iyi.

0: 34 bakteri gen aşılı su örümceğe olgunlaşması %100. Bakteri bırakma noktaları belirler. Keseler açılıyor.
1: Ne yapıyorsun? Hayır! Hayır! Her şeyi mahvediyor.
0: Elektrik arızası. Kuluçka kapakçıkları açılıyor.
2: Senin gibilerini lisede çok gördüm.
3: Ya, bunu da yaptılar mı?
2: Yaptılar.
1: Bay Bering, kapağı elle açmak zorundasınız.
4: Kaybol.
0: Kuluçka kapağı elle
4: patlamak üzere. İyi bak. Bak ona dedim. Birkaç numara biliyor olabilirsin ama zavallı doğuştan kaybetmiş birisin.

0: Yeah.
1: Sigara sağlığa zararlıdır. Sen iyi misin?
2: Evet, iyiyim. Bu arada çok iyiydin. Şimdi milyonlarca insan susuzluktan ölecek. Kuluçkayı açık bıraktın.
1: Bir yere gitmiyorlar.
2: Evet, acaba ne bekliyorlar?
1: Neyi mi bekliyorlar? Kraliçeyi tabii.
3: Bu çocuğu örümcekler kraliçenin tahliyesini bekliyor.
2: Tanrım, ilk defa doğru söyledin. Kuzey Amerika'daki su kaynaklarına kraliçe örümcek liderlik edecek. Çabuk tahliye edilmeden yakala.
3: Kraliçe örümcek engellendi. Alarm. Kraliçe örümcek engellendi.
1: Gidelim.

0: Beyler, lütfen izin verin. Affedersiniz ama bunu görmeyi hak ettim.
1: Sorun var.

0: Hadi acele edin kızlar, gidiyoruz. Kenara su tüfekli. Ah, merhaba dostum, güzel koştun. Oh. Merak etme güzelim, sorun kaldı.
1: Sorun var, bir kahramana çarptın.
2: Aa, ben bir dahiyim. Bir parça bağışıklık karşılığı tanıklık edebilirim. Durun, ben tahsil ülkedenim.
3: Görünüşe göre tam vaktinde geldim.
1: Aa, neden, kaymağı için mi?
3: Aa, çok iyiydim Blaine. Vincent Chalmers, CSA, Dietrich Benning operasyonunun başında ben varım. Sen Jimmy Tonk olmalısın.
4: Smokey'nin burada. Mutlu oldun mu?
3: Merak etme olacağım. Merkeze güvenli ulaştırıldıktan sonra. Bu arada Blaine hiç fena değil. Bu ilk saha görevin olsa da.
1: Ah, tek başıma yapmadım.
4: Hakkımda hep güzel şeyler söylerdi.
1: Sonunda doğru bir şey yaptın. Bunu hak ettin.
4: Her neyse bayım. Birleşik Devletlere yardım etmek benim için onurdur.
3: Ben de seninle aynı şeyi hissediyorum asker.
1: Bu bürokratik pohpohlamalardan asla vazgeçmeyeceksiniz, öyle değil mi?
3: Ben ümitliyim.
0: Güzel.
1: Sakin olun millet.
4: Benim için yapabileceğin bir şey var.
3: Ne olduğunu söyle yeter.
1: Takip sistemi kilitlendi. Berbat edin, canına bel okurum. Bu caddeyi trafiğe kapatın.
5: Anlaşıldı.
1: Son 30 saniye. Geri sayıyoruz. Herkes yerinde mi?
5: Sosyumajın ağzı.
1: Çiçekçi, seyyar sosisçi. Bırak. Sosisçi yerini al. Hadi çabuk gidiyoruz.
5: Burası koşu. Cadde güvenli. Ah, bisikletli kurye.
1: Düşman yaklaşıyor. Sıra sende Randall. Düşün işini.
5: Anlaşıldı. T-14 süzülüyor. Koşun operasyonu başladı.
1: Paketi biz gelene kadar hazır olsun.
5: Anlaşıldı.
1: Çabuk millet.
5: Paket hazırlanıyor.
6: Hanımlar beyler, gösteri var. Paketimiz nasıl?
4: Ne diyeceğimi unuttum.
1: Bunu yapabilirsin. Dikkatini topla. Hadi git.
4: Ha?
1: Git.
5: Paket bırakıldı. Anlaşıldı. Hedefteyiz.
1: Jimmy, ne diyeceksin?
4: Adım Tonk. James Tonk. Zeki ve seksi bir erkek.
7: Böyle
4: mesut
7: ister misin?
8: Hayır. Sayılır.
5: Hanımlar sakin olun. Ormanları patlamak üzere.
7: Clark sen sus.
5: Operasyonun başı benim sanıyorum.
7: Paket hedefe kilitlendi.
1: O çamaşırı neden giydin?

0: vuruyor.
1: Neden?
0: Nefesi sıklaşmaya başladı. Kızı gördün mü? Bence onu aşar.
2: Bitir işini.
1: Neden? Sessiz. Güzel. Gülar, lütfen. Sessiz ol.
3: Konuşmak üzere.
4: Aç ağzını.
1: Şimdi.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba dedi.
6: Kız bu mu?
0: Bunu tek başına yaptı.
6: O kadar güzel değil.
2: Konuş Cem'i.
1: Cem'i gülümse hadi.
2: Başka konu aç çabuk.
4: Durum iyi görünmüyor.
6: Durum iyi görünmüyor.
5: Durum iyi görünmüyor.
1: Cem'i.
5: Durum iyi görünmüyor.
1: Cem'i.
6: Clark bir şey söyle. Sina kes sesini.
2: Gözlerinin
3: içine bak Cem'i.
1: Clark hayır.
0: İyi gitmiyor. Aşırı terlemiş gibi görünüyor.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
10: Oo, çok uzakta kızım.
9: İzleyenler mi?
10: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
9: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
11: Beyler hadi beyler. Beyler kalkın.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve soğuk.

0: aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah.
5: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
5: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. OMO bu yolda seninle.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo.

0: Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Yves Rocher'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önleme de olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle Yves Rocher'den Hydra BB. Yves Rocher.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Olmaz ki öyle şey canım.
9: Bir fıskıran varsa?
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
14: Oo, çok uzakta kızım.
13: İzleyenler mi?
14: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
13: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz?

0: Duydunuz, biliyorum.
1: Kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
0: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Onları boş ver, beni dinle.
6: Sen kulağımın dibinde bağırırken sen düşünemiyorum. Siz değil.
7: Cem'i beni dinle.
6: O, hayır, bu.
8: Gözlerine bak Cem.
7: Benim Cem'im.
8: Ve dün gece onu düşündüğünü söyle.
5: Clark sessiz ol.
9: Ben sussana sen.
7: Söylemek zorundayım Cem'i.
8: Kadın için kadından akıl alma.
7: Kapa çeneni.
9: Clark görevden alındı.
6: Sesler kulaklarımı tırmalıyor.
5: Bak, beni duyuyorsan yüzündeki ifadeyi değiştir.
6: Beni hatırladın mı? Benim.
7: Hayır sakın.
6: Keçi sakal.
9: Tamam, senden gitmeni istemek zorundayım.
6: Sen benim aşkımın...
7: Sevgini asla söylemeyeceğim.
6: Sen hayatımın aşkısın. Birlikte yemek yesek.
5: Dışarı. Muhtemelen altına yapmıştır millet.
6: Sadece bir
5: dışarı, şimdi.
6: Tamam, öğlen olsun.
5: Şimdi.
9: Bu görevi iptal ediyoruz. Toparlanın, dönüyoruz.
6: Ne yazık ki beceremedin Bay Devlin.
8: Jimmy, ben bu işin kitabını yazdım. Güven bana. Beceremedin değil. Gözünde büyüt.
6: Belki de.
7: Şöyle yapalım. Hafta sonu
8: kafanı dinle. Pazartesi daha rahat sonuç alacağım bir yere gideriz. Monte Carlo nasıl?
6: Harika olur. Teşekkürler Bay Devlin. Herkese teşekkür ediyorum.
7: Takma kafana Jimmy.
5: Pekala. İstediğin seni fark etmesi ise bunu başardın. Gelecek sefer ne yapacaksın? Bıçakla mı kovalayacaksın?
6: Benim için çok zor.
5: Zor olan ne? Söylemen gereken şey affedersin kahve alabilir miyim demek kadar basit.
6: Güzel bir kadın görünce konuşamıyorum ben.
5: Evet, güzel kadınlar.
6: Evet, çekici kadınlar. Galerideki hanım gibi hani.
5: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
6: Ne oldu şimdi?
5: Hiçbir şey.
6: Ne?
5: Ne hissettiğimi çözemedin mi?
6: Üzgün görünüyorsun.
5: Hayır.
6: Hasta mısın?
5: Hayır.
6: Ya kabız?
5: Hayır. Biraz.
6: Sen söyle. Neyin var?
5: Sadece kimse onun için yaptığını benim için yapmadı da

0: Hatta denemedi bile.
1: Neden biliyor musun? Çünkü sen başlı başına bir baş belasısın.
0: Evet, seninle çalışmak güzeldi.
1: Hey, Dilay'la bakar mısın canım? Birer kahve içelim mi?
0: Ben sadece organik yeşil çayı içerim.
1: Bip, yanlış cevap. Asla erkek arkadaşın olmayacak.
0: Tamam, kahve. Kahveye bayılırım.
1: Öğrendin bile.
0: Bu mutlu yüzün mü, azgın ifadesi mi?
1: Hmm, sonra söylerim. James.
2: Yes.
0: Ah. Birden ne söyleyeceğimi unuttum.
1: Özür dilerim. Ha?
2: Ne oldu?
1: Kuş adama çarptı. Ha?
3: Bu yalan değil de ne?
1: Bu yalan değil de ne?
3: Değil de ne?
1: Tamam. Sen dilinizi iyi bildiğimi sanıyorsun değil mi? Buradaki neyse dilindeki de o. Buradaki neyse dilindeki de o. O dilindeki şey...
2: Tamam kes.
1: Anlaşıldı. Bu yüzden erkek arkadaşın yok. Bu... Bu yüzden.
0: Kurbağa.
1: Kurbağa. Şu çirkin suratına bakın. Ne zaman baksam hep bunu yapıyor. Böyle nasıl oynarım ki? Beni tek alamaz mısın sen?
0: Hayır.
2: Motor.
1: Hayır. Kes.
0: Laboratuvara gidecekler. İzleyin.
1: Kim?
0: Onlar... Çok mutlu bir iş ortağım var. Jimmy, bekle bir...
1: Bütün film boyunca güldü. Yani filmi berbat etti. Bakın ne yapıyor yine bu? Ha?
4: Vur be! Oy. Hızlısın. Ama ben daha hızlıyım.
5: Milli Takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
6: Sergio Kebap Evi, Berma Belen'le Geziyoruz'u sunar.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız turizm cenneti Muğla Köyceğiz. Efendim çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahat çarkınıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Köyceğiz'de tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Bugün kameralarımızı Muğla'nın güzel ilçesi Köyceğiz'e çeviriyoruz. İddia ediyoruz bu bölümde doğaya doyacaksınız.

Köyceğizde soluğu kordonda alıyoruz. Köyceğiz Gölü'nün eşsiz manzarasına hayran kalıyoruz.

Sizler her hafta olduğu gibi bu hafta da dop dolu, çok renkli, bomba gibi bir bölümle karşınızdayız. Efendim çaylar, kahveler eminim alındı. Programımız Muğla'nın güzel mi güzel ilçesi, sakin ve huzurlu ilçesi Köyceğiz'de tüm hızıyla keyifli keyifli başladı. Evet değerli izleyenler, Köyceğiz tam bir turizm cenneti. Efendim turizm sezonunda hafta sonları yaz aylarında Köyceğiz inanılmaz kalabalık oluyor. Değerli izleyenler, Sitta Slow, sakin şehir ünvanı alan ilçelerden biri. Şu anda bulunduğumuz Muğla Köyceğiz. Efendim Muğla'nın en huzurlu, en sakin ilçelerinden biri. Hayata kısa bir dinlenme molası, kısa bir keyif molası vermek istiyorsanız Köyceğiz sizin için son derece ideal bir adres. Evet değerli izleyenler, Köyceğiz bölümümüzü Kordon'dan açtık. Aslında şu anda Köyceğiz'in kalbindeyiz, Köyceğiz'in merkezindeyiz. Kordon her daim çok kalabalık. Yaz aylarında inanılmaz kalabalık. Sabah ve akşam saatlerinde burada yürüyüş yapanları, bisiklete binenleri sık sık görebilirsiniz. Hem Köyceğiz halkının hem de Köyceğiz dışından gelen yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Evet değerli izleyenler, Kordon gezi rotanızda mutlaka olmalı diyeceğim ama zaten olur. Yani Köyceğiz'e gelenler adettendir. Kordon'a mutlaka gelirler. Burada kafeler var, restoranlar var. Köyceğiz Gölü'nün eşsiz güzelliğine karşı mutlaka burada keyif yapın. Çayınızı, kahvenizi yudumlayın, kahvaltınızı yapın. Yemeklerinizi yiyin. Burada çok güzel mekanlar var. Efendim sessiz, sakin, gerçekten Sitta Slow ünvanına yaraşır bir ilçe. Tam bir turizm cenneti. Evet değerli izleyenler, şu anda Köyceğiz Gölü'nün eşsiz güzelliğiyle baş başayız. Değerli izleyenler, Köyceğiz Gölü'nün suyu kükürtlü ve su sporları için son derece uygun bir göl. Ayrıca buraya gelen turistlerin yapmaktan en çok keyif aldığı aktivitelerden biri de Köyceğiz Gölü'nün üzerinde tekne turu yapmak. Efendim tekne turu sırasında Köyceğiz'in güzelliğini ve birçok güzel noktayı keşfetme imkanına sahipsiniz. Evet, manzara gerçekten ömre bedel. Köyceğiz Gölü'nün güzelliği insanı dinlendiriyor, huzur veriyor. Ve değerli izleyenler, Köyceğiz söz konusu olduğunda gerçekten tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Efendim Ekincik Koyu, Sultaniye Kaplıcaları, Kanos, Antik Kenti, Kordon ve diğerleri, Sığla Ormanları. Evet değerli izleyenler, Köyceğiz'in etrafı yemyeşil ormanlarla ve dağlık alanla kaplı. Şu anda doğanın sarıp sarmaladığı mükemmel bir ilçedeyiz. Doğanın kucağındayız. Köyceğiz'in her tarafından adeta doğa fışkırıyor. Yeşilin bin bir tonunu, mavinin bin bir tonunu görebileceğiniz, tanıklık edebileceğiniz tam bir turizm cenneti. Evet değerli izleyenler, Köyceğiz'in balı da çok ünlü. Zaten bilenler bilir. Buraya geldiğinizde alabileceğiniz yöresel ürünlerin başında da bal gelir. Evet mutlaka giderken kendiniz için, sevdikleriniz için bal alın. Turistik çarşıyı gezin. Ve şifalı sular bakımından da çok ünlü bir ilçe Köyceğiz. Sultaniye Kaplıcaları dünyaca ünlü. Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafından akın akın turist geliyor Köyceğiz'in şifalı sularından faydalanmak için. Efendim yemyeşil ormanları, mükemmel koyları, plajları, şifalı suları, tarihi kalıntıları, tertemiz havası, sıcacık, misafirperver insanlarıyla Köyceğiz cennetten bir köşe. Köyceğiz görülmeye değer tam bir turizm cenneti. Efendim dünyada ölmeden önce mutlaka görmeniz gereken yerler var. İşte onlardan biri de Muğla Köyceğiz.

0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Köyceğiz çok güzel, Köyceğiz'de olmak çok güzel ve Köyceğiz adeta cennetten bir köşe. Efendim, kısıtlı süremizde elimizden geldiğince Köyceğiz'in gezilmeye, görülmeye değer cennet köşelerini ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Peki Köyceğiz'de şu anda neredeyiz? Efendim, şu anda Yuvarlak Çay'dayız. Bilenler bilir. Köyceğiz'e gelenler mutlaka Yuvarlak Çay'a gelirler ve burada doğayla baş başa, doğayla iç içe keyifli bir yöresel kahvaltı yaparlar. Zaten mutlaka yapmalısınız buraya geldiğinizde. Yuvarlak Çay'ı mutlaka görmelisiniz. Burası gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Efendim, Köyceğiz merkeze mesafemiz 15 kilometre civarında. Ve burada doğal kaynak suyu var. Dağlardan gelen doğal kaynak suyu tüm güzelliğiyle akıp gidiyor ve Yuvarlak Çay'ın güzelliğine güzellik katıyor. Zaten efendim, burası doğanın sarıp sarmaladığı inanılmaz güzel bir yer. Hani böyle dünyadan uzak, her şeyden uzak diye tanımlanan yerler vardır ya, işte Yuvarlak Çay öyle bir yer. Aslında şiir gibi bir yer, masal gibi bir yer. Yani şu anda efendim dert, tasa, stres, üzüntü, hiçbir şey yok. Gerçekten tamamen duyduğumuz ses, doğanın sesi, suyun sesi ve ortamımız mükemmel. Kahvaltımız zaten şahane. Efendim, yanımızda Çetin Bey var. Çetin Bey'in misafiriyiz. Sabahın erken saatlerinde Yuvarlak Çay'a hem çekim yapmaya hem de kahvaltı yapmaya geldik. Evet efendim, şimdi Yuvarlak Çay'ın turizmiyle ilgili biraz daha detaylı sohbet etmek istiyorum ben Çetin Bey'le. Çetin Bey, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi Yuvarlak Çay'a tabii defalarca geldik ama her geldiğimizde hayran kalıyoruz. Hayranlığımız
1: sağ
0: artıyor.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Yani şu anda artık turizm sezonu açıldı.
1: Evet, yavaş yavaş artık başlıyor.
0: Ama burası her zaman serin.
1: Evet, Yuvarlak Çay zaten soğukluğuyla meşhur.
0: Evet.
1: Yani bizim doğal kaynak suyumuz Sandıraz Dağları'nın altından çıkıp Köyceğiz Gölü'ne dökülen bir su. Bu su insanları zaten serinliğiyle, soğukluğuyla, ne bileyim suya girme aktivitesi olsun, suyun içinde masalarıyla, sedirleriyle, suyun üstünde şar köşeleriyle insanları rahat ettirmek için var. Yuvarlak Çay'ın kahvaltısı olsun, öğle yemeği olsun, akşam yemeği olsun, konaklamalar olsun. Yani buraya geldiğinde insanlar hemen hemen her şeyi bulabiliyor artık. Her geçen sene daha da gelişmeye çalışıyoruz. Geliştirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince işte insanlara daha güzel hizmet vermek için mücadele veriyoruz.
0: Şimdi efendim, Yuvarlak Çay'ın şöyle bir avantajı var. Tamamen doğanın içindesiniz. Gerçekten işte otantik sedirler, suyun içinde masalar, ambiyans şahane. Ambiyans şahane. Şu anda suyun sesini eminim alıyorsunuz. Fonda duyuluyor. Ve her tarafta suyun sesini dinlemek, duymak mümkün. Ve böyle bir ortamda kahvaltı yapıyorsunuz. Tabii kahvaltımız da ortamın doğallığına uygun bir şekilde tamamen doğal bir kahvaltı.
1: Evet,
0: yöresel
1: evet.
0: Bir kahvaltı. Ve burada çok sayıda mekan var. Kahvaltı mekanı. Aynı zamanda o mekanların genellikle konaklama alanları var. Yani burada hem kalabiliyorsunuz hem de kahvaltınızı yapıyorsunuz doğayla baş başa. Efendim, ben daveti misafirperverliği için çok değerli Köyceğiz Kaymakamımız Sayın Mert Kumcu Beyefendi'ye, eşi Kübra Hanımefendi'ye çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ekibine teşekkür ediyorum. Turizm Müdürümüz Namık Beyefendi'ye her daim yanımızdaydı. Mükemmel bir planlama yaptı. Ve bütün Köyceğiz esnafına, Köyceğiz halkına teker teker teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bakalım Yuvarlak Çay'ın kahvaltılarında neler var Çetin Bey? Neler var? Neler yok ki?
1: Aynen.
0: Şöyle sıradan sayalım. Ekmeğimiz şimdi, doğal.
1: Aynen.
0: Ne ekmeği?
1: Ekmeğimiz sarı buda ekmeği. Buranın meşhur ekmeği.
0: Evet.
1: Aslında sarı buda ekmeğinin unu, sarı buğday diyoruz ya, makarnalık buğday var ya.
0: Evet.
1: Makarnalık buğday, yani sert buğday dediğimiz buğdaydan yapılıyor.
0: Mis gibi kokuyor, mis gibi.
1: Bu bölgede çok aşırı tuttu.
0: Evet.
1: Yani insanlar sadece masada yemeği bırakın, giderken de böyle ikişer tane,
0: alıyorlar,
1: üçer tane alarak gidiyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu ekmeğimiz
0: ben
1: apayrı.
0: Ben doğalım diyor.
1: Aynen, aynen.
0: Evet. Başka neler var?
1: Yumurtalarımız aynı şekilde köy yumurtası.
0: Evet.
1: Kendi ürünlerimiz. Kendi köyümüzün insanlarından alıyoruz, yetmediği yerde.
0: Evet.
1: Zeytinlerimiz yine bu bölgenin zeytinleri.
0: Evet, zaten bu bölge zeytin zengini, zeytinyağı zengini. Dolayısıyla her şey lezzetli. Tabii. Kadınlarımızın yaptığı gözlemeler var.
1: Otlu gözleme. Biz ama ne yaptık? Bunu biraz daha karıştırdık. Otlu peynirli kaşarlı gözleme yaptık.
0: Otlu peynirli kaşarlı gözleme yaptık.
1: Bizde herkesin istediğine göre gözleme çeşitleri bulunuyor.
0: Evet. Otlu peynirli kaşarlı.
1: Atıyorum, insanlar mantarlı patlıcanlı falan isterse onu da yapıyoruz mesela.
0: Evet.
1: Hani yeni yeni şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Yeni tabak tatları çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Oh, şahane. Ya bizim zaten buranın... bu bölge zeytinyağı zengin ama aynı zamanda ot zengini.
1: Ot zengini, evet.
0: Şimdi bir kahvaltı olması gereken zeytinler, peynirler, reçeller, marmelatlar tabii ki hepsi var.
1: Evet.
0: Bunlar hazır mı, ev yapımı mı diye sormama herhalde gerek yok.
1: Yok. Ev yapımı. Şöyle, ev yapımı. Bal kendi ürünümüz. Arıcıyız yanı sıra. 500 puan arımız var. Petek balı, polen, hepsi bizde ürün bulunuyor. Onun için sezon bayı kendi ürünümüzü kullanıyoruz. Buradaki arkadaşlara da yine almak isteyenlere temin ediyoruz kendimizden.
0: Yani buraya gelenler hem konaklayabiliyorlar, hem kahvaltı yapabiliyorlar, evet. Hem de yöresel ürünlerden satın alıp Köyceğiz'den o şekilde ayrılıyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi Köyceğiz'in balı çok ünlü. Yani buraya gelenler mutlaka bal alırlar.
1: Köyceğiz balı önemli.
0: Hangi balı ünlü? Çiçek balı mı, çam balı mı?
1: Çam balı. Köyceğiz'in çam balı meşhur ama çiçek balı da güzel. Şu an bu çam çiçek karışık olan. %40 çam, evet. %60 çiçek var
0: tamamen
1: bu balda.
0: Tamamen doğal, organik bal. Köyceğiz'in balı. Efendim, çok ünlüdür. Önemli bir sembol gastronomi anlamında. Ve reçellerimiz marmelattan. Bu nedir?
1: Acı sos.
0: Evet.
1: Acı biber sosu. Atıyorum domatesle beraber.
0: Acı
1: çekiliyor.
0: Mı bu?
1: Aynen.
0: Şöyle yapıyorsunuz.
1: Zeytinyağınla
0: efendim böyle
1: hazırlanıyor.
0: Ekmeğinizi bandırıyorsun. Çetin Bey,
1: kendi
0: acı mı?
1: Kendi yapımız acı.
0: Acı yiyemem
1: az
0: bana.
1: Acı, acı.
0: Çok mu acı? Bakacağım.
1: Mayoş acı yaparız. Bana çok acı yapmıyorum.
0: Yiyeceğim. Dayanamadım. Görüntüsü çok güzel. Tabii.
1: Şöyle biber reçelimiz var.
0: Az acı. Acı.
1: Acı sonradan gelir.
0: Sonradan gel. Başını anlamıyoruz. Evet. Ondan sonra acısı geliyor. Ama makul. Başka?
1: İştah açıcı özelliği vardır onun.
0: Açıyor, açıyor.
1: Evet.
0: Ve. Efendim, Muğla'nın, Köyceğiz'in, Muğla genelinin kahvaltılarda, yemeklerde olmazsa olmazı nedir?
1: Yoğurtlama.
0: Yoğurtlama. Yemeklerden önce mutlaka masanıza yoğurtlama gelir. Kahvaltı masalarında mutlaka yoğurtlama olur.
1: Evet.
0: Çetin Bey, yoğurtlama nedir?
1: Yoğurtlama aslında halk dilinde kızartma dediğimiz.
0: Evet.
1: Ama bizim bu bölgede yoğurtlama, yani bizim burada olmazsa olmaz sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde.
0: Her daim var.
1: Her daim var.
0: Her daim var. Bana
1: yani
0: bunu verin yeter.
1: Bizim elimize bir tava, bir yağ, bir de biber verdiler mi? İlk yapacağımız şey odun ateşinde hemen bir patlıcan biber kızardı, üstüne yoğurt dökmektir.
0: Ve şimdi Çetin Bey, şimdi yoğurtlama boşuna ünlenmemiş. Kızartma ama öyle ocakta falan yapılan kızartma değil. Odun ateşinde, evet, yapılıyor böyle. Evet. Kara tencerede.
1: Aynen.
0: Ne var bunda? Biber var.
1: Patlıcan biber.
0: Evet.
1: Patates var.
0: Yoğurdumuz süzme mi?
1: Yoğurdumuz süzme yoğurt.
0: Zaten evet, uyuyor. Lezzet
1: tabii
0: katıyor.
1: Tabii.
0: Kızartmamız var, böreğimiz var, melemen
1: var, evet.
0: Karpuz,
1: evet.
0: Güzelleşti mi karpuzlar?
1: Tabii güzelleşti, lezzetlendi.
0: Tamam. Bu nedir? Nar suyu.
1: Nar suyumuz, kendi tamam sıkımımız, kendi bahçelerimizdeki narlardan sıktığımız suları dipfrizlerde stokluyoruz. Yazı biliyorsun, nar suyu dipfrizlerde saklanır.
0: Evet, bu
1: da. Dipfrizlerde tutuyoruz.
0: Evet.
1: Yaz oldu mu, şişelerden çıkarıp her gün isteyene servis ediyoruz.
0: Çetin Bey, çok teşekkürler.
1: Çok sağ olun.
0: Şimdi ne zamanı? Kahvaltı yapma zamanı.
1: Aynen. Biraz da kahvaltı yapalım.
0: Ya hava tertemiz tabii. Bu temiz hava insanın iştahını açıyor. Hani kahvaltı sevmeyenler bile, kahvaltıyı sevmemek mümkün değil. Çünkü mutluluğun kesinlikle kahvaltıyla bir ilgisi var.
1: Doğru.
0: Ve sizi mutlu edecek kahvaltının bir yolu da buradan geçiyor. Muğla Köyceğiz Yuvarlak Çay'dan geçiyor. Afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Eşsiz güzelliklere, eşsiz manzaralara, tarihi kalıntılara Köyceğiz'in dört bir yanında rastlamanız mümkün. Efendim, aslında Köyceğiz için tarihle doğanın buluşma noktası diyebiliriz. Evet, Köyceğiz'in dört bir yanında tarihin doğayla buluştuğunu, kucaklaştığını görebiliriz. Efendim, buraya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken yerler var. İşte onlardan biri de Kaunos Antik Kenti ve Kaunos Kaya Mezarları. Efendim, şu anda tam da o noktadayız. Kaunos Kaya Mezarları gerçekten tarihe ışık tutuyor. Efendim, 2500 yıllık Kaunos Kaya Mezarları yerli ve yabancı turistler tarafından inanılmaz ilgi görüyor. Efendim, bir dağın dik yamaçlarına inşa edilmiş oldukça enteresan bir noktada ve Kaunos Antik Kenti'nin krallarına özgü mezarlar, evet, kayadan oyma, dik bir yamaca oyularak ortaya çıkarılan mezarlar gerçekten tarihe ışık tutuyor. Ve 2500 yıldır dimdik, tüm ihtişamıyla, tüm tarihi dokusuyla ayakta duruyor ve buraya gelen turistleri selamlıyor. Bakın, çok sayıda tekne var. Hem Köyceğiz Gölü'nün üzerinde, hem de şu anda bulunduğumuz Dalyan kanalında mutlaka keyifli bir tekne turu yapmalısınız. Biraz da Kaunos Antik Kenti'nden bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir antik kent, bir liman kenti ve değerli izleyenler, tüm ihtişamıyla o da dimdik binlerce yıldır ayakta duruyor. Ve buraya gelen turistlerin gezi rotasında Kaunos Antik Kenti ve Kaunos Kaya Mezarları mutlaka oluyor.
1: Köyceğiz'de tekne turu yapmak çok keyifli.
0: Değerli izleyenler, Dalyan kanalından teknemize bindik. Yanımızda Ali kaptanımız var. Ali kaptanımızın misafiriyiz. Efendim, Kaunos Kaya Mezarları'nı şimdi tekne turuyla sizlere göstereceğiz. Şimdi Ali kaptanımız doğma büyüme buralı. Yani buraları sormak için, buraları anlatması için en doğru isim. Ali kaptanım, merhabalar.
2: Merhaba.
0: Nasılsın?
2: Sağ ol, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz.
0: Bizler deyiz. Valla burası cennet, şanslısınız. Memleketiniz çok güzel. Böyle bir yere doğmak, yıllarca hayatın boyunca burada yaşamak çok özel bir durum.
2: Teşekkürler.
0: Tekne senin.
2: Tekne benim.
0: Ne yapıyorsun tekneyle?
2: Yaklaşık bu teknede 35 yıldır Dalyan kanalında her yeri, çamur banyosları, kaplumbağa plajını her gün gerektiğinde 3 sefer, 2 sefer, 1 sefer olarak devamlı olarak bu turumu devam ediyorum.
0: Yani karış karış biliyorsun buraları. Evet. 35 yıl, dile kolay.
2: Kanalın kaç metre derinlik olan yerini halikarda biliyorum.
0: Tamam. Neredeyiz şu anda tam olarak?
2: Şu anda Dalyan kanalın Kaya Mezarı'nın tam karşısındayız.
0: Evet, Kaya Mezarları efendim, ister karadan ister denizden, şu anda bulunduğumuz kanaldan nereden bakarsanız bakın inanılmaz güzel görünüyor. Evet, şimdi turistler için tekne turu var.
2: Evet,
0: ne kadar sürüyor?
2: Yaklaşık Dalyan'dan bindiğimiz zaman Kaplumbağa plajında 45'te normal süreyle 45 dakikadır.
0: Tamam. Bu keyifli yolculuğumuzda efendim kültür müdürümüz Namık Bey, yine Köyceğiz Kaymakamlığından görevlimiz, o da yanımızdan hiç ayrılmıyor. Ali Bey yanımızda. Evet, Tarık Ümit zaten burada çekim yapıyorlar. Ve ne yapıyoruz şimdi Ali kaptanım?
2: Şimdi sizleri Kaya Mezarı önünde durup isterseniz Kaya Mezarları'nın resmini çekip isterseniz oranın tarihçesinde
0: anlatalım. Evet. Oranın tarihçesini anlatalım. Efendim, şöyle hem Kaunos Antik Kenti'ni hem de Kaunos Kaya Mezarları'nı gösterelim ve Ali kaptanımızla konuşalım. Değerli izleyenler, mükemmel bir ortamdayız. Arkamızda tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla, tüm tarihi dokusuyla binlerce yıldır tarihe ışık tutan Kaunos Kaya Mezarları var. Sağ tarafımızda Kaunos Antik Kenti var. Ali kaptanımızla birlikteyiz. Doğma büyüme buralı. Ali kaptanımız, şöyle Kaunos Antik Kenti ile ilgili, Kaunos Kaya Mezarları ile ilgili Ali kaptanım ne söylemek istersin?
2: Yaklaşık bu bölge Kaya Mezarları 2450 önce

0: Likya dönemine ait
1: evet.
0: kral kaya mezarları.
1: Evet.
0: Yaklaşık irili ufaklı burada 300 tane mezar var.
1: 300 tane mezar
0: 300
1: var.
0: Tane mezar evet. var. Hemen buradaki o dönemde yaşayan Kaunas antik şehrin o bölgemizde yaklaşık olarak tiyatrosu o döneme ait 5000 kişilik tiyatrosu.
1: Evet. Mevcut.
0: Hamamı, agorası, çeşmesi, mahkeme salonu her türlü bilgiler vardır burada. Aynı zamanda o kişiler, o dönemde yaşayan kişilerin de kral ve kraliçenin mezarı burası.
1: Yani günümüzde bile o kaya mezarlarının ortaya çıkarılması inanılmaz zor. Ama binlerce yıl önce efendim düşünebiliyor musunuz? O imkanlarla, o ilkel koşullarda bu kaya mezarlarının yapılması gerçekten inanılır gibi değil. Evet efendim, Köyceğiz'de doğa var, tarih var, misafirperverlik var, lezzet var, tertemiz hava var, huzur var.
0: Evet.
1: Bakın, huzur dolu bir yer. Gerçekten büyük şehrin stresi, kalabalığı, trafiği burada asla ve asla yok. Çok şanslısınız.
0: Evet.
1: Vallahi çok şanslısınız.
0: Ben doğumum buralıyım ve de çok şanslıyım.
1: Kesinlikle.
0: Ve bu mirası çocuklarıma bırakacağım.

Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Köyceğiz cennet. Efendim, Köyceğiz'de olmak çok güzel ve Köyceğiz söz konusu olduğunda keşfetmemiz gereken, sizlere tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Konuşmamız gereken çok fazla başlık var. Efendim, Köyceğiz Gölü, tarihi kalıntılar, şifalı sular, yemyeşil ormanlar, mükemmel koylar, plajlar gerçekten Köyceğiz'i turizm anlamında önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor. Değerli izleyenler, Köyceğiz'in büyük bir kısmı yemyeşil ormanlarla kaplı. Tabii ki Sığla ormanlarını halk arasındaki ismiyle günlük ağaçları mutlaka konuşmak lazım. Efendim, şu anda tam da o noktadayız. Sığla ormanındayız. Evet, her taraf yemyeşil. İnanılmaz güzel bir ortam. Adeta cennetteyiz. Burası doğal bir film platosu görünümünde. Doğal bir set görünümünde. Her tarafta asırlık sığla ağaçları, yani günlük ağaçlar var. Ve ortam inanılmaz güzel. Efendim, şimdi Sığla ormanları, sığla ağaçları halk arasındaki ismiyle günlük ağaçlar gerçekten endemik türler ve özel ağaçlar. Ege ve Akdeniz bölgesinde yoğun bir şekilde görebileceğiniz endemik bir tür. Efendim, Köyceğiz'de sığla ormanları bakımından son derece zengin bir ilçe. Peki sığla ağaçlarının, yani günlük ağaçlarının özelliği nedir? Değerli izleyenler, kabuğu yaz aylarında kesildiğinde gövdesinden çıkan reçineden yağ elde ediliyor. Ve elde edilen bu yağ hem kozmetik alanında hem de tıp alanında kullanılıyor. Özellikle parfüm imalatında kullanılıyor, kremler yapılıyor. Ve değerli izleyenler, gerçekten çok değerli bir ürün. Sığla ağaçları, yani günlük ağaçlar son derece bereketli. Kabuklarından tütsü yapılıyor. Yani terapi özelliği var sığla ağaçlarının, sığla ormanlarının. Zaten buraya gelir gelmez böyle stresten, yorgunluktan arındığımızı hissettik. Gerçekten burada olmak, aslında Köyceğiz'in dört bir yanında olmak terapi gibi. Ve sığla ağaçları gerçekten Köyceğiz söz konusu olduğunda konuşmamız gereken semboller arasında yer alıyor. Evet efendim, buralar tamamen koruma altında. Burada piknik falan yapamıyorsunuz ve ağaçlar son derece yaşlı. Şu anda bulunduğumuz yeri tamamen doğa ve sığla ormanları sarıp sarmalamış durumda.

Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz cennet, bizim ülkemiz çok güzel. İşte o cennet köşelerden biri de Muğla'nın Köyceğiz ilçesi. Efendim, Sitlaslov ünvanına sahip burası. Sakin şehir, huzurlu şehir. İşte Köyceğiz'in de cennet köşelerinden biri şu anda bulunduğumuz Ekincik Koyu. Evet, burası gerçekten cennetten bir köşe. Efendim, doğallığını yitirmemiş, el değmemiş, gerçekten mükemmel bir yerdeyiz. Ekincik Koyu'ndayız. Burası dünyaca ünlü bir koy. Efendim, Ekincik Koyu yemyeşil çam ormanlarıyla ve Ölemez Dağları'yla çevrili mükemmel bir koy. Sıcak, samimi, her tarafından güzellik fışkıran mükemmel bir koy. Evet, Ekincik Koyu. Buraya geldiğinizde gezi rotanızdan mutlaka olmalı. Bakın, şu anda yeşille mavi buluşmuş durumda. Değerli izleyenler, Köyceğiz merkeze mesafemiz 37 kilometre. Efendim, kısa bir süre içerisinde aracımızla buraya ulaştık. Ayrıca tekne turlarının da burası olmazsa olmaz uğrak noktası. Değerli izleyenler, burada konaklamak isterseniz tesis var, otel var. Ancak günebirlik teknelerle denizin, güneşin nimetlerinden faydalanmaya, dinlenmeye, huzur bulmaya gelenler de var. Gerçekten çok huzurlu, gerçekten çok sakin bir yer. Bakın, burada böyle 20-25 tekneyi kapsayan küçük bir liman var ve karşıda da plaj var. İnsanlar denize giriyorlar. Ölemez Dağları'nın içinde, yemyeşil çam ormanlarının içinde cennet gibi bir koy. Ekincik Koyu gerçekten Köyceğiz'in en güzel yerlerinden, en güzel köşelerinden biri. Bakın efendim, botlarla gezintiye çıkanlar var. İşte teknelerle buraya günübirlik gelenler var, konaklamalı gelenler var. Merhabalar, kolay gelsin. Evet efendim, tatil yapmak için gerçekten en çok tercih edilen yerlerden biri. Köyceğiz'e geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yer. Burada halkın, yerel halkın, köylülerimizin geçim kaynağı aracılık. Ama tabii ki şu anda bir numaralı geçim kaynağı turizm. Ve gerçekten hem ülkemizin hem de Köyceğiz'in Ekincik Koyu göz bebeği durumunda. Ve efendim, suyun rengi, Ekincik Koyu'nun rengi o kadar temiz ki, o kadar berrak ki. Bakın, turkuaz renkli su inanılmaz güzel duruyor. Herkesin keyfi yerinde, kahkahalar yükseliyor. Evet, huzur dolu, tamamen doğanın, yemyeşil ormanların, yemyeşil ağaçların, Ölemez Dağları'nın çevrelediği bir koy. Ve balıkçılık da var tabii ki. Efendim, burada çok sayıda mekan bulunuyor. Buradan taze taze tutulan balıklar mekanlarda buraya gelen turistlere, misafirlere ikram ediliyor. Tamamen doğal bir güzellik, doğal bir koy, doğal bir yaşam, doğal bir beslenme. Evet, tüm güzelliğiyle işte Muğla Köyceğiz, işte Ekincik Koyu.

Değerli izleyenler, Köyceğiz tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Efendim Köyceğiz aynı zamanda şifalı su zengini. Evet efendim, Köyceğiz şifalı sularıyla ünlü. Peki Köyceğiz'de şu anda neredeyiz? Efendim dünyaca ünlü Sultaniye Kaplıcası'ndayız. Buraya turist yağıyor. Efendim yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Efendim Sultaniye Kaplıcalarındaki şifalı suları ilk defa M.Ö. 100 yılında Kanoslar kullanmış. Daha sonra Bizanslar buraya konaklama tesisleri yapmış ve olayı biraz daha genişletmiş. Ancak Bizanslar döneminde inşa edilen konaklama tesisleri

Köyceğiz Gölü'nün sularının altında kalmış ve değerli izleyenler, Romalılar döneminde Sultaniye Kaplıcalarına bir hastane kurulmuş ve hastanenin kapısına tanrılar adına buraya ölüm giremez yazılmış. Evet, şu anda Ölemez Dağları'nın eteklerindeyiz. Efendim işte bu ifadeden sonra dağların ismi Ölemez Dağları olarak günümüze ulaşmış. Peki Sultaniye Kaplıcalarındaki şifalı suyun özelliği nedir? Efendim şimdi...

tarafından buraya turist geliyor. Mineral bakımından oldukça zengin bir su. Bir de Sultaniye kaplıcalarının şifalı suyunun şöyle bir özelliği var. Bu su içiliyor. Evet, geldiğinizde burada havuzlara girebilirsiniz. Şifalı suda bir güzel banyo yapabilirsiniz. Şifalı suyun, doğanın, tertemiz havanın tadını çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda çamur banyosu yapabilirsiniz. Çamur banyosu ve buranın çamuru cildi güzelleştiriyor. Hanımlar, kırışıklıkları azaltıyor. Evet, aldığımız bilgiye göre efendim böyle çamur banyosu yapabiliyorsunuz. Şifalı su havuzlarından faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada doktor balıklar var. Efendim işte onların da birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. İşte ayaklarınızı bu suyun içerisine sokuyorsunuz ve doktor balıklar şifa dağıtıyor. Efendim şifalı sular aslında sağlık dağıtıyor, güzellik dağıtıyor. Çamur banyosu sağlık, güzellik dağıtıyor ve doktor balıklar onların da birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Değerli izleyenler, şu anda Köyceğiz Gölü'nün hemen yanı başındayız. Köyceğiz'den karayoluyla buraya İşte 40 kilometre bir mesafe var. Evet, şu anda da burası çok kalabalık. Tüm güzelliğiyle, tüm şifasıyla işte Köyceğiz, işte Sultaniye kaplıcaları.

0: Muğla Köyceğiz'de olup da çökertme yememek olmaz.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Cennet Köyceğiz'de. Efendim, Muğla'nın turizm cenneti, Muğla'nın turizm ilçesi Köyceğiz'i sizler için gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, buraya gelen turistler için Muğla Köyceğiz son derece zengin bir rota oluşturuyor. Turizm anlamında, gezilecek, görülecek yerler anlamında. Efendim, hem tarihsel anlamda hem doğal güzellikler anlamında tabii gezip görebileceğiniz, gözünüzü, gönlünüzü jenlendirecek mükemmel yerler var. Ama efendim, hava temiz malum, burayı gezerken acıkıyorsunuz. Tabii ki lezzet önemli. Turizmin olmazsa olmaz önemli bir parçası gastronomi. Efendim, tabii ki burada deniz mahsulleri yemelisiniz ama her damak zevkine uygun lezzeti Köyceğiz'de bulmanız mümkün. İşte kebaplar var, fast foodlar var, işte deniz ürünleri var ve Muğla'ya özgü lezzetler var. Değerli izleyenler, peki şu anda neredeyiz efendim? Kordon'dayız. Köyceğiz'in en hareketli, en kalabalık, en renkli noktalarından birindeyiz. Yanımızda yılların ustası Burhan ustamız var. Muğla'ya özgü çökertme yapıyoruz. Efendim, Muğla deyince, yöresel lezzet deyince zaten çökertme ve yoğurtlama hemen akla geliyor. Muğla'nın olmazsa olmazı hem merkezde hem de ilçelerde, aynı zamanda Köyceğiz'de çökertme çok güzel yapılıyor. Her şeyi yerinde yemek lazım. Ana vatanında yemek lazım. Ama burada ustam Muğla'nın çökertmesini, coğrafi işaret almış çökertmesini, böyle birazcık modernize etmiş. Tabii lezzetler zaman içerisinde çeşitlendiriliyor, modernize ediliyor. Çünkü burası turizm ilçesi. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsın ustam?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Zaten iyi olmamak mümkün değil efendim. Arkamıza Köyceğiz Gölü'nün eşsiz güzelliğini aldık. Hava tertemiz. O kadar tatlı bir hava var ki. Ve Muğla'nın çökertmesini yapacağız. Bakın, keyfimiz yerinde. Kazlarımız, ördeklerimiz gölün üzerinde. Mükemmel bir manzara. Evet, cennetten bir köşe Köyceğiz. Ve efendim, bu mükemmel ortamda taze demlenmiş çayımı yudumlayarak ve izleyenlerimizi şöyle selamlayarak Burhan ustamla birlikte Muğla'nın çökertmesini yapmaya başlıyoruz.
2: Evet.
1: Şimdi çökertme özel bir lezzet.
2: Çok özel bir lezzet ve yöresel bir lezzet. Ta ki yıllardır Muğla'da yapılan etin bence en güzel hallerinden biri. Zaten yöresel olarak da bizim bu bölgemizde böyle çok fazla et yemeğimiz yok. Genelde hep
1: zeytinyağlar, otlar
2: var. Ama eti de yapmışlar, güzel yapmışlar.
1: Eti de yapmışlar, Allah için çok güzel yapmışlar. Aynen. Hakkını vermişler. Çökertme sevmeyen var mı? Ben de çok severim. Ki her zaman söylüyorum.

0: doğru anlasama ete düşkünlüğüm yok ama çökertme yenir. Yani Muğla'ya gelince çökertme yenir. Ve efendim Burhan ustamızın özel tarifiyle çökertme yapıyoruz, başlıyoruz. Kusura bakmayın, keyfim o kadar yerinde ki. Zaten ara ara elimde çayı görüyorsunuz. Çay benim kırmızı çizgim ama bu mükemmel ortamda, bu tatlı havada, köyceğiz gönlün eşsiz güzelliğinde keyfim yerindeyken şu çayı buldum ya, taze taze. Ustam müsaadenle bir yandan yudumlayacağım, bir yandan da çökertmemizi yapacağız. Hadi o zaman başlayalım. Neler var masamızda?
1: Öncelikle çökertme olarak başlıca etimiz var. Bonfile etinden yapıyoruz.
0: Evet.
1: Dananın en lezzetli ve en yumuşak etidir. Hı hı. Olmazsa olmazı kibrit patates.
0: Evet.
1: Önceden kibrit şeklinde doğrayıp, ince ince jülyen şeklinde doğrayıp sonrasında kızartıyoruz yağda. Tereyağı ve baharatlarla tatlandırıyoruz.
0: Evet.
1: Biz yanına biraz daha garnitür olsun ve yenilikçi olması için domates soslu ve biber domatesden renklendireceğiz.
0: Ne var burada ustam?
1: Bu bizim bu bölgeye ait
0: evet.
1: Sılcan otu dediğimiz bir ottur. Çok lezzetlidir. Limon soslu ve sarımsaklı olarak servis edilir. Zeytinyağlı bir yemektir kendisi.
0: Evet.
1: Hafiftir. Başlangıç olarak yemek öncesi, ağır yemeklerden önce ya da herhangi bir balıktan, etten önce tavsiye ettiğimiz bir mezemizdir.
0: Evet, çok güzel efendim. Zeytinyağlılar, otlar zaten buranın olmazsa olmazı. Bu nedir?
1: Börülce.
0: Börülce.
1: Borani diye geçer.
0: Evet.
1: Bizim bu yörenin insanı börülceyi çok sever.
0: Evet.
1: Börülcenin her çeşidini yapar. Her çeşidini severek yer.
0: Börülcenin biz... tanesi mi usta?
1: Evet, tanesi.
0: İç
1: tanesi.
0: Tamam. Bu nedir? Semiz
1: Karagöz,
0: otu mu?
1: Evet, taze semiz otu.
0: Tamam.
1: Yoğurtlu semiz otu, zeytinyağlı ve sarımsaklıdır.
0: Yani Burhan ustam şov yapmışsın. Bu nasıl bir salata? Bu nasıl bir sunum? Tablo gibi. Vallahi çok beğendim.
1: Biberlerimi tavaya alıyorum.
0: Tamam. Aa, çok enteresan.
1: Sonrasında biraz sıvı yağla.
0: Onlar şimdi patlamasın.
1: Hayır,
0: Burhan ustam.
1: Biberlerimiz pişti.
0: Evet, şimdi.
1: Şimdi ise eti ekliyoruz. Bonfile
0: evet.
1: Etimizdir. Dana bonfile efendim.
0: Tamam. Lokum gibi.
1: Yaklaşık 200-250 gram arası.
0: Evet.
1: Sizin dileğinize bağlı. İsterseniz daha çok yapabilirsiniz.

0: Evet. Efendim, biberlerimiz, etlerimiz tavamızda bir güzel pişti. Evet Osman.
1: Şimdi domateslerimi ekliyorum.
0: Tamam.
1: Tereyağımı ekliyorum. Bolcana.
0: Of of of.
1: Domatesimi ekliyorum. Doğranmış. Kekik.
0: Evet, etin olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Vallahi merak ediyorum.
1: Kırmızı
0: son şekli
1: biber.
0: Nasıl olacak. Tamam.
1: Bir tık pul biber.
0: Evet.
1: Bu da bana ait.
0: O nedir?
1: Safran.
0: Soracağım. Efendim, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
2: Sergio Kebap Evi'nin sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam edecek.

0: Hadi hadi hızlı olun. Beni bekleyin.
1: Herkes hazır mı?

0: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Biz buraya eşimle açtık. Hayalimizdi.
4: Aile gibi olduk artık.
3: Biz birlikte çalışıyoruz. Birlikte kazanıyoruz.

0: düşünüyoruz.
1: Birine bir şey olsa hepimiz koşuyoruz.
0: Bu otel her birimizin sigortası.
2: Bu otel tüm çalışanlarınızın sigortası. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
12: 118.80 A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde dörtlü Doğanay limonata 112 lira 50 kuruş.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
13: Boş Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
4: Seviyorsak sebebi çok, stresiz mekebisi yok.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz, stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
7: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
12: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Philips 13'ü bir arada 5 serisi erkek bakım kiti hediye.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: 13-19 Haziran arasında Bin'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23 lira. Bim, bim,
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna. Sen oyna tatlıcığım sen oyna.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır şaka mati.
3: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
5: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
0: kurdu. Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
3: Anneler günün kutlu olsun. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.

0: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Sütaş ayran, sütaş ayran.
8: Döneri gördüğün an.
9: Bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran.
10: Uyandıralım ana vatanında.

0: lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Vay, yeni teknoloji.
2: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
3: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
2: Oh be, Profilo yapmış.
4: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
5: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
6: Bu dükkan dostluğunuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: Sergio Kebap Evi'nin sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
8: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor.
9: Ustam, pişti mi?
10: Evet, pişti. Şu an hazır yemeğimiz. Şu an sunuma geçiriyoruz.
8: Evet, en sevdiğim kısım.
10: Tüpümüzün altını kapattık.
8: Muğla'nın çökertme kebabı. Bakalım.
10: Öncelikle kibrit patateslerimizi.
8: Nasıl hazırlanıyor usta ellerde? Ay çok güzel, görüntü çok güzel, böyle çıtır çıtır. Ya inanamıyorum. Elde doğranmasına inanamıyorum. Şöyle ben bir tane alacağım, çıtır çıtır.
10: Şöyle.
8: Çıtır çıtır, şahane. Kibrit patates. Sunum önemli değil mi ustam?
10: Evet, görsel. Önce gözü doyuruyoruz.
8: Tabii tabii tabii.
10: Sonra damağı.
8: Kesinlikle. Artık ustalarımız, şeflerimiz, aşçılarımız işi şova döktü. Mükemmel sunumlarla, mükemmel lezzetleri misafirlerine ikram ediyor. Evet, süzme yoğurt sarımsaklı kibrit patateslerin üzerine süslüyor. Efendim, pişen domateslerimiz, biberlerimiz de patatesimize, sarımsaklı süzme yoğurdumuza eşlik ediyor. Görüntü şahane. Böyle bile çok iyi. Acaba başka neler olacak?
10: Ve üzerine etlerimiz geliyor.
8: Of of of. Burhan ustam, sen ne yaptın? Aşırı iyi oldu. Aşırı iyi oldu. Sen ne yaptın ustam? Şu anda herkesin canı burada olmak istiyor. Çökertme yemek istiyor.
10: Buyursunlar, biz buradayız.
8: Bu tertemiz havayı içine çekmek istiyor. Bu mükemmel manzaraya tanıklık etmek istiyor. Ya o kadar huzurluyuz ki şu anda. Gerçekten göl, çarşaf gibi. Çok tatlı, çok ılık bir hava var. Aslında bir ara yağmur yağar gibi oldu.
10: Evet.
8: Ama şu anda gayet stabil, sakin. Evet. Sosunu da ziyan etmiyoruz.
10: Dibinde kalan tereyağısının üzerine.
8: Asıl lezzetli kısmı o değil
10: tabii,
8: mi?
10: Tabii tabii tabii.
8: Şöyle tepeleme, çökertme, kebaba. Bitti mi?
10: Son bir dokunuş
8: var.
10: Evet.
8: Olmazsa olmaz.
10: Rozmarinimiz, biberi ederiz.
8: Evet.
10: Afiyet olsun.
8: Yani her zaman söylüyorum, yemek yapmak bir sanat. Ustalarımız, şeflerimiz, aşçılarımız, sanatçı, bunlar da sanat eseri. İşte tablo gibi sanat eseri değil mi? Gerçekten mükemmel bir sunum. Burhan ustam, şunu sormak istiyorum. Muğla'nın orijinal çökertme kebabında hangisi yok?
10: Domates yok, biberler yok.
8: O kadar.
10: Yani
8: şunları alırsak orijinali,
10: evet.
8: Bu.
10: Evet.
8: Ama efendim kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Burhan ustamız da kendine göre yorumlamış. Öyle neydi bu?
10: Biberiye.
8: Biberiye. Bunu buraya kondurdu. Orijinalinde var mı biberiye?
10: Yok, hayır.
8: Yok. Ya o senin o etin, yaratıcılığınla ilgili aslında. Ustalığınla ilgili.
10: Şimdi bütün ustalar ve bütün marinasyonla ilgilenen aşçılar gastronomide rozmarini ve biberiyeyi,
8: evet,
10: ette daima kullanırlar.
8: Buluştururlar.
10: Evet. Birbirine de çok yakışır ve yakıştırırım da.
8: Görsellik katıyor.
10: Hem
8: aynı
10: görsellik
8: zamanda
10: katıyor, hem de lezzetini veriyor.
8: Lezzeti siniyor
10: tabii, tabii, tabii.
8: Etimize. Ya mükemmel bir sunum. Ne diyeyim? Vallahi çok beğendim. Burhan ustam, ellerine emeğine sağlık. Hakkını helal et. Yorduk seni. Ama değdi. Yorulduğumuza değdi. Efendim, Muğla'da oluruz da, Köyceğiz'de oluruz da çökertme yapmaz mıyız? Burhan ustamızdan rica ettik. Ellerine sağlık, yaptı. Çok da güzel oldu. Ustam sağ olasın. Evet değerli izleyenler, işte Muğla Köyceğiz.

Biz işte Muğla'nın coğrafi işaret almış, lezzeti dillere destan, o hepinizin çok sevdiği nefis mi nefis çökertmesi. Ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

0: Bu kebap masasına can dayanmaz can.
1: Efendim şu anda Köyceğiz'e mesafemiz 1-2 dakika civarında. Gerçekten çok mükemmel bir lezzet durağındayız. Burada olmaktan çok mutluyuz. Son derece sıcak bir şekilde karşılandık. Sevgili Selçuk'un misafiriyiz. Şimdi buranın enerjisi çok güzel. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Efendim gerçekten çok neşeli bir mekan sahibi, çok neşeli bir usta. Ekip neşeli ve burada her sabah Kemal Sunal filmi izleniyor. Güne o enerjiyle başlıyorlar. Bu da tabii ki lezzetlere hemen yansıyor. Selçuk merhabalar.
2: Merhaba ablacığım, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak çok güzel.
2: Ne mutlu bana.
1: Şimdi burası Turuncu. Ben kısaca aslında bahsetmek istiyorum sohbetimize başlamadan önce. Mekanın kapalı alanı var, açık alanı var. Şu anda bahçe kısmındayız. Turuncu Bahçe. Firmanın ismi değil efendim. Malum Rütük. Burası neden Turuncu Selçuk? Onu sorayım.
2: Turuncu iştah açıyormuş diye dediler.
1: Güzel bir pazarlama.
2: Biz de denedik, açılıyor.
1: Ama sana bir şey diyeyim ben. Senin ekstra hiçbir şey yapmana gerek yok. Çünkü zaten lezzetlerin şahane. Ve gelir gelmez hemen mutfağı şöyle bir gezdik, pırıl pırıl. Ben tebrik etmek istiyorum. Benim için hijyen önemli. Birinci sırada hijyen geliyor. Ustalık önemli. Malzemenin kalitesi tabii ki önemli. Etin kalitesi önemli ama hijyen çok önemli. Hijyen yoksa ben o yemeği yiyemiyorum. Hemen mutfağı gezdik ve efendim ondan sonra çekime başladık. Masamızı donattık. Evet, yıllarca Almanya'da yaşadın ve sonra Türkiye'ye döndün. Köyceğiz'e yerleştin.
2: Aynen.
1: Ve şu anda bulunduğumuz mekan hakikaten özellikle turizm sezonunda dolup taşıyor. Tam olarak neredeyiz ve buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı oldu. Bunu nasıl başardın?
2: Bunu Belma abla, az önce senin de bahsettiğin gibi bu sektörde sadece iyi bir usta olmak, iyi bir şef olmak, iyi yemek yapabilmek yetmiyor. Bir kere gerçekten hijyen bunun birinci kuralı.
1: Evet.
2: Tertemiz olması lazım. Yani evde annelerimiz nasıl yemek yapardı, mutfak temizdi, aynı
1: doğru.
2: O şekilde
1: çok
2: olması
1: doğru.
2: Lazım. Yani anneli demişçesin olması lazım. Artı malzeme çok kaliteli olması lazım. Ucuza kaçmamak lazım. Gerekirse fiyat politikasını ona göre yaparsın ama kaliteli malzeme ve tabii ki kaliteli ustalarla çalışmak lazım. Kaliteli personelle çalışmak lazım. El lezzeti falan artık bir sonraki aşama. Bak ne geliyor oradan, bak ne geliyor, bak ne geliyor.
1: Bakar mısınız, bol susamlı balon pidemiz. İşte efendim kebap severler. O Urfa'nın efsane kebaplarını, Güneydoğu Anadolu'nun efsane kebaplarını burada afiyetle yiyorlar.
2: Bunu da yemekten sonra
1: künefemiz de geldi. Lezzet şölenimiz tamamlandı. Şimdi senin her şeyin...
2: Çağlar'ım teşekkürler canım benim.
1: Evet Çağlar.
2: Seviyorum seni.
1: Ellerine sağlık. Şimdi Selçuk, senin her şeyin çok lezzetli ama senin şöyle bir özelliğin var. Fiyatların çok uygun. Şimdi efendim burası turizm ilçesi. Malum yaz ayları gelince şöyle lahmacun fiyatı gündeme gelir.
2: Aynen.
1: Özellikle Bodrum için lahmacunun çok pahalı olduğu falan söylenir. Şimdi burada lahmacunumuz var ve inanılmaz güzel yapıyorlar. Şimdi bu lezzet bu fiyata olamaz dedik. Mümkün değil dedik.
2: Olur.
1: Şimdi ben aslında tek tek fiyat vermiyorum biliyorsunuz efendim programlarımda ama lahmacunun fiyatı çok gündem olduğu için yaz aylarında sormak istiyorum. Geçen yıl ne kadardı lahmacun? Bu yıl Köyceğiz'e gelenler senin mekanında lahmacunu kaça yiyebilirler?
2: Hemen anlatayım ablam. Bizim lahmacunumuz özel bir lahmacundur. Bir kere bu yörenin insanı kuzudan biraz uzak olduğu için tamamen %100 dana etinden yapıyoruz.
1: Evet.
2: Boyu aynen budur. Bazen elimiz kaçarsa biraz daha da büyük olabilir.
1: Bayağı
2: ama en az budur
1: eliniz
2: yani.
1: Eliniz kaçsın.
2: En az budur. Böyle içi boldur.
1: Bayağı doyurucu.
2: Lahmacunumuzun yanında sumaklı soğanımızı, maydanozumuzu, limonumuzu, domatesimizi veriyoruz.
1: Onlar
2: aynı zamanda
1: ikram.
2: Çiğ köftemizi ikram ediyoruz.
1: İkram moda.
2: Aynı zamanda ezme. Acılı ezmemizi de ikram ediyoruz.
1: Daha ne olsun?
2: Ve bu büyük boy lahmacunun bir tane, bir adet fiyatı
1: ne kadar? Geliyor, gelmekte olan ne kadar?
2: Sadece 125 Türk lirası.
1: Vallahi bedava. Çok iyi.
2: Ayrıca

0: 10 adet alana da 1 litre içecek bizden hediye.
1: Aa, daha ne olsun, süpermiş vallahi. Evet, şimdi masamızda neler var? Şöyle başlayalım baştan.
0: Ben bu taraftan başlayayım mı sana?
1: Tamam,
0: anlatmaya?
1: Oradan başla, tamam.
0: Bak şimdi ablam, mesela geldi birisi. Ben dedi kebap istiyorum dedi. Mesela lahmacun pide değil de ben kebap yiyeceğim dedi.
1: Tamam.
0: Veya işte tava yemekleri yiyeceğim dedi. Veya dedi beyti yiyeceğim dedi.
1: Evet.
0: Biz misafirimizi yemek pişene kadar bekletmiyoruz. Önden şöyle güzel bir balon ekmek gönderiyoruz.
1: Tamam.
0: Sonra yanında burada tereyağımız var. Bu tereyağımız biraz özeldir.
1: Tamam.
0: Bildiğimiz tereyağın içinde maydanoz, sarımsak, Himalaya tuzu ve çekme tane karabiber var. O şekilde hazırlıyoruz, öyle sunuyoruz. Çökeleğimiz de bunun yanında çok güzel gider. Acılı ezmemiz de gider. Çiğ köftemiz yine ikramdır. Ayrıyetten şöyle çok güzel soslu bir salatamız da.
1: Tamam.
0: Yemekten önce gelir. Sonra evet, masamızda neler var? Öncelikle...
1: Bir dakika şöyle Tarık takip etsin.
0: Oradan mı
1: şöyle
0: yapalım? Yavaş. Tamamdır.
1: Yani şimdi bunların hepsi ikram mı?
0: Şu önde gördüklerimiz
1: salata
0: her
1: ikram
0: zaman.
1: Salata değil.
0: Salata da ikram.
1: Salata da
0: tabii
1: ikram.
0: Ki ikram.
1: Daha ne yapsın?
0: Ünlü Birecikli Mahmut ustamın elinden çıkma.
1: Birecik'in patlıcanıyla Birecikli ustamızın ellerinden balcan kebabı.
0: Burada saç tavamız var. Saç kavurma diyenler var. Saç tavamız var. Yanında yine pilava
1: sunum
0: birazdan geleceğiz.
1: Evet, sunum çok iyi.
0: Burada evet Adana Urfa'da denebilir ama ben öyle demek istemiyorum. Çünkü
1: ne demek istiyorsun?
0: Oralarda daha bir kuzu boşluktan yapılan bir kebaptır. Biz yine buranın yöresine uygun damak tadıyla dana eti ve kuzu kuyruğunu karıştırarak yapıyoruz. Acılı zırh kebabımız ve acısız zırh kebabımız var
1: tamam.
0: Burada. Burada klasik bir beyti sarma gibi görünüyor ama bu tam klasik değil. Neden değil? Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Biz kırmızı etten, önce sen bir tadına bak. Kırmızı etten yaptığımız bütün kebaplara, yani diyelim Ali Nazik, diyelim sarma beyti, diyelim fırın beyti, diyelim altı ezmeli, söğürmeli kebap ne varsa hepsini tavuktan da yapıyoruz.
1: İçinde ne var bunun?
0: Tavuk var.
1: Tavuk var.
0: Aynen.
1: Ha bir değişik geldi. Çok güzel olmuş. Ben... Nereden geldi aklınıza tavukla beyti yapmak?
0: Bizim tavuğumuz çok seviliyor. Tavuk kebabımız, tavuk şişimiz, tavuk kanadımız çok seviliyor. Biz de dedik ki bütün yaptığımız kebap ürünlerinin aynısını tavukla da yapabiliriz.
1: Valla iyi fikir.
0: Hem gerçekten çok lezzetli oluyor çünkü kırmızı et tüketmeyenler de çok var. Beyaz et tüketmek sadece tavuk şiş yemesin.
1: Evet. Pizzalarımız çok iyi.
0: Pizzalarımız çok iyidir. Pizzalarımız hamuru gerçekten özeldir. İbrahim ustamın da ellerine sağlık.
1: İbrahim ustamızın ellerine sağlık. Tam benim istediğim kıvamda. Hani ben böyle çok katır, kutur, çıtır, çıtır pizzayı sevmiyorum. Böyle birazcık yumuşak olacak pizza. Böyle hafif etli olacak. Ne aynen, çok kalın ne çok ince. Tam kıvamında.
0: Kebabın yanına pilav yenir mi, yenmez mi? Bu tartışılan bir konu.
1: Yenir.
0: Yenmez diyenler de çok var. Yenir diyenler de çok var.
1: Niye yenmez?
0: Bulgur pilavını yakıştıranlar var. Pirinç pilavını genelde yemiyorlar. Biz de burada bir kendi tarzımızı konuşturmak istedik. Burada basmati pirincinden yaptığımız 6-7 farklı kuru yemiş ve 3 çeşit kuru meyve ile yaptığımız bir iç pilav var.
1: Çok değişik. İçinde bol bol kuru yemiş var. Köpük köpük ayran ve kendi üretiminiz, şalgamınız var. Kebapların olmazsa
0: aynen,
1: olmazı.
0: Aynen. Şalgamımızı bir tane Adanalı arkadaşımız, dostumuz var. Dolum tesisi var. Orada kendi tarifimizle probiyotiktir.
1: Evet.
0: Acısını zencefilden veririz.
1: Şalgam sağlıklı.
0: Tabii ki çok sağlıklı
1: evet,
0: bir şey. Salgam çok sağlıklı. Yoğurdumuz da herhangi bir marka kullanmıyoruz. Köy yoğurdu. Mayalatıyoruz bir ablamıza.
1: Evet.
0: Mayalı bir şekilde yoğurdumuz geliyor. Ayranımızı onunla yapıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi, jelatin tarzı bir şeyler olmuyor içinde.
1: Neredeyiz tam olarak? Lokasyon olarak?
0: Köyceğiz. Merkeze çok yakınız. Anayol üzerindeyiz. Muğla Fethiye Karayolu diye
1: gelin,
0: geçer
1: arabamızı
0: burası.
1: Arabamızı park edin. Park sonu
0: aynen,
1: yok.
0: Muğla Fethiye Karayolu üzerinde.
1: Evet.
0: Muğla'ya doğru giderken veya işte Fethiye'den Marmaris'e doğru giderken ters istikamet. İstanbul'a geri dönerken
1: evet,
0: diyelim. Yolun sağ tarafında Ağla Kavşağı'nı geçer geçmez hemen benzinliğin yanındayız.
1: Hemen görürsünüz efendim. Köyceğiz'e girişte, Köyceğiz'den çıkarken dönüşte falan mutlaka görürsünüz. Bir lezzet molası mutlaka verin. Yani hayata kısa bir lezzet molası vermek istiyorsanız uğrayın. Enerjisi şahane, sohbeti şahane. Yani bir de 10 parmağında 10 marifet.
0: Bu da şahane o zaman.
1: O ne? Aman Allah'ım.
0: Ne yapalım abla?
1: Kayseri darbukasını aldı. Şimdi... Usta, işletmeci gerçekten çok renkli, gerçekten çok renkli ve misafirlerini bütün enerjisiyle, güler yüzüyle karşılıyor. Hem kendisi renkli hem de ekibi çok renkli. O zaman Kayseri'yi bulmuşken bu mükemmel lezzet çölenin başında şöyle darbukamız da var. Ne yapalım? Bir Kayseri türküsü.
0: Biraz amatörceyim ama sen başla ben de sana eşlik edeyim.
1: Aman maksat eğlenmek.
0: Aynen öyle.
1: Yani şarkıcı mıyız? Yani illa profesyonel bir şey yapmak zorunda değiliz.
0: Her gelen darbuka istemesin sonra.
1: Oh, senin sorunun artık.
0: Yani yemek de pişirmem lazım darbuka çala çala.
1: Hepsini yapacaksın.

0: Şimdi de ustasından enfes bir saç kavurma tarifi geliyor.
1: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Köyceğiz'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Köyceğiz'de lezzetler asla ve asla bitmiyor. Çünkü Köyceğiz'in Selçuk ustası var. Efendim şu anda yol üstündeyiz. Köyceğiz merkeze mesafemiz şöyle 1-2 dakika. Şimdi Selçuk ustamızın 10 parmağında 10 marifet. Efendim burada özellikle saç tavalar ondan soruluyor. Ancak pizza konusunda, İtalyan mutfağı konusunda, dünya mutfağı konusunda usta bir isim. Ve keza burada birbirinden enfes kebaplar yapılıyor. Ama saç tavalar Selçuk ustamızdan soruluyor. Evet Selçuk ustam, ne yapıyoruz?
2: Ne yapıyoruz? Saç tava yapıyoruz bugün.
1: Tamam.
2: Sonra masada da zaten sunumunu yapacağız.
1: Evet, malzemelerimiz hazır.
2: Aynen, malzememiz, tavamız hazır. Önce bir tavamızın altını yakalım o zaman.
1: Tamamdır.
2: Şöyle bir ısıtalım. Soğanla başlayalım.
1: Evet değerli izleyenler, ustamız zamandan kazanmak için malzemelerimizi doğramış,
2: aynen,
1: hazırlamış.
2: Aynen.
1: Evet, şimdi saç tavamızı yapmaya başlayalım ustam.
2: Tamam, önce soğanımızı.
1: Yağ var mı tavamızda?
2: Var, yağımız
1: tamam.
2: Var.
1: Soğanımızı
2: gönderdik.
1: Evet.
2: Şöyle hafif bir yavaş yavaş pişsin, bir ölsün soğanımız, biraz karamelize olsun. Ondan sonra zaten devam edeceğiz. Bu arada buradaki kavurmamız özeldir. Bunu kendimiz yapıyoruz.
1: Evet.
2: Aynı eski Anadolu kurbanlarda yapılır, tenekelere basılır ya.
1: Evet.
2: Aynı o şekilde
1: çok
2: yapıyoruz.
1: Ne
2: hazır
1: eti
2: oluyor? Dana eti.
1: Dana eti.
2: Dana eti, dana tranştır. Sinirleri alınmıştır. Hiç yağ yoktur.
1: Evet, yağ yok, sinir yok. Mükemmel.
2: Aynen.
1: Lokum gibi. Pidemiz hazır. Baharatlarımız of. Reklam kokan.
2: Yanıyor buralar, yanıyor.
1: Selçuk ustam, ben bayılıyorum bu görüntülere işte. Vallahi bayılıyorum bu görüntülere. Ustalık böyle bir şey.
2: Çünkü
1: yılların deneyimi.
2: Yemek sadece ağız ve mide için değildir. Göze de hitap etmeli. Özellikle işte mutfaklarda, büyük mutfaklarda göze hitap eden görüntüler oluşturmak gerekiyor ki.
1: Evet, şov var, şov efendim. Köyceğiz'de şov var. Köyceğiz'in en tarz, en sevimli ustası saç tava yapıyor bize.
2: Biberlerimizi de koyduk.
1: Selçuk ustamız kokular efsane. Kokular
2: bir
1: yükselmeye başladı. Ya Selçuk ustam nasıl alev alıyor?
2: İçinde yağ var ya.
1: Evet, o mu yanıyor?
2: Onu sallarken şu aradan alevi böyle biraz içine alıyoruz.
1: Yani ben onu sallamayı bir kere denedim. Neredeydik? İzmir'de miydik? Bir yerdeydik. Ustam yemek yaparken heveslendim. Ben de aldım ama o tava o kadar ağır ki. Yani şimdi göründüğü kadar kolay değil. Şöyle ben bir çevireyim, sallayayım. Ben de böyle biraz reklam kokan hareketlere dahil olayım istedim. Yok, hayatta deneyemem. Bir
2: olmaz
1: daha
2: mı
1: denemem? Yok. Yani herkesin işi, herkesin uzmanlık alanı. O tava çok ağır. Yani o tavayı böyle havaya atıp o hareketleri yapmak kolay değil. Bir kere de Selçuk ustam, şişe kebap
2: ben
1: saplamaya çalıştım.
2: Etimizi.
1: Tamam, etimizi ilave ettik. O kebaplar patır patır dökülmüştü. Yani benlik değil bu işler. Siz yapın, siz değerli ustalarımız yapın, ben anlatayım. Efendim kırmızılar, yeşiller, etler, görüntüler daha da güzelleşti. Arada böyle şovlar, movlar yapılıyor. Selçuk ustam harikasın.
2: Teşekkürler.
1: Harikasın.
2: Bizim işimiz bu.
1: Evet efendim, mükemmel
2: bizim
1: bir lezzet.
2: Bizim ömrümüz durağı ateşle geçiyor.
1: Vallahi her şey var burada. Her şey var. Aradığınız her türlü tat var. Ve her taraf tertemiz. Evet. Onu özellikle belirtmek
2: çok
1: istiyorum.
2: Çok önemli.
1: Bakın değerli izleyenler,
2: tereyağımızı
1: şu anda mutfaktayız. Tereyağımızı da ilave ettik.
2: Tabii ki lezzet verecek.
1: Evet, tereyağı olmazsa olmaz. Evet. Hani çıkmıyor mu alevler falan şimdi?
2: Şimdi birazdan başlar yine.
1: Biraz
2: şimdi
1: sakin, ne deme.
2: İçinin malzemesini çok alev yaparak çok yanmak istemiyorum.
1: Evet.
2: Yani
1: sen
2: o etin de tadını tabii ki o ilk başta
1: biliyorsun.
2: Bir soğanı karamelize etmek için yapıyoruz.
1: Evet.
2: Sonra zamanla şimdi mesela bir daha olur birazcık.
1: O.

0: Evet, şahane. Saç tava böyle hemen 5 dakikada oluyor. Aslında eti iyiyse, et böyle lokum tabii gibi ki ise, kaliteli ise saç tavamız hemen oluyor. Domateslerimizi ilave ettik. Valla Selçuk,
1: baharatlarımız.
0: Baharat ne var baharat?
1: Tuz, karabiber, kırmızı biber.
0: Nane var mı?
1: Kekik,
0: hayır. Kekik var. Hayır, kekik var. O yeşili görünce nane sandım. Hop.
1: Şimdi
0: hop,
1: domates hop sayesinde o yağ biraz daha sulandığı için, hani yangınlarda özellikle evet, yağ yangınlarında su dökmeyin derler ya.
0: Evet.
1: İşte burada da aynı şekilde domatesin suyu içindeki yağ ile birleşince bir anda alev almaya başlar.
0: Bir anda alev alıyor. Aman Allah'ım.
1: Bakın burada tabağımızı hazırladık. Bu tabağımızda çok özel bir pilav var.
0: Evet.
1: Bu
0: nedir
1: pilavımız?
0: O?
1: Bu pilavımız basmati pirincinden yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bence ocağın altına az bir şey kısıyor.
0: İçinde ne var?
1: İçinde 6-7 çeşit kuru yemiş var. Evet. Yer fıstığı, Antep fıstığı, kaju, badem, ceviz.
0: Daha yok mu?
1: Yani malzemesi... bazen sarı leblebi de koyduğumuz oluyor. Artı kuru üzüm var, kuru kayısı var, kuru incir var.
0: Ama şahane, görüntü şahane.
1: Lezzetini tarçından alıyor, rengini zerdeçaldan alıyor. Tuz, karabiber, nane ile lezzetini zenginleştiriyoruz.
0: Ustamızın özel pilavı, özel spesiyali. Vallahi içinde bu kadar çok kuru yemiş olan, malzeme olan başka bir pilav görmedim. Ne yapıyorsun Selçuk Usta?
1: Birazcık tırnaklı pidelerimizi şöyle...
0: Oh, pidelerimizi yağladık.
1: Aynen. Bu arada saç tavamız da...
0: Hazır mı?
1: Hazır.
0: Tabağımızı alalım. Efendim özel hemen pilavımız, buradan saç tavamız şu anda tabağımızda. Artık afiyetle yenmeye hazır. Bakın her taraf pırıl pırıl. Özellikle belirtmek istiyorum. Evet, her zaman böyle. Daha önce de gelmiştiğimiz ay inanılmaz hijyenik koşullarda bu lezzetler ortaya çıkarılıyor ve müşterilere, misafirlere, turistlere ikram ediliyor. Şimdi burası turizm şehri.
1: Doğrudur.
0: Yemeklerin hem göze hem de damağa hitap etmesi çok önemli.
1: Doğrudur.
0: Damak çatlatan lezzetler. Çatalımız var mı? Ben hemen tadına bakmak istiyorum.
1: Hemen bir çatal alalım buraya bir zahmet.
0: Görüntü çok güzel. Ellerine sağlık Selçuk. Ya hemen yaptım 5 dakikada.
1: Yani biraz daha da yavaş yaptım ama
0: evet,
1: daha da hızlı olabilir. Ateşi daha da yükseldik, daha hızlı yapabiliriz.
0: Daha hızlısı.
1: Biraz daha işin yoğunluğuna göre
0: daha
1: değişebiliyor.
0: Daha hızlısı, daha iyisi can sağlığı. Valla görüntü çok güzel. Pidelerimiz yağlı yağlı. Ben özellikle şu pilavın tadına bakmak istiyorum.
1: Şöyle kendiniz alın çatalı.
0: Efendim saç tava. Bakın mükemmel görüntüler. İçinde bol bol kuru yemiş var pilavımızın. Şöyle ben hemen tadına bakayım. Yanında da hemen saç tavamız, lokum gibi.
1: Bunu bugün acısız yaptık. Bunu dileyen olursa acılı da yapabiliriz.
0: Ben yiyemiyorum, acı iyi olmuş.
1: Ben de acıyla aram çok iyi değildir. Nasıl ablam?
0: Hmm. Hani nasıl biliyor musun? Böyle kızgın kumlardan serin sulara atlamış gibi hissediyorum kendimi köyceğizde.
1: Afiyet olsun, afiyet olsun.
0: Çok güzel. Görüntüsü çok güzel. Zaten tablo gibi, kartpostal gibi ama tadı daha da güzel. Keşke hepiniz burada olsaydınız. Hepinize ikram etme şansımız olsaydı.
1: Kokuyu gönderelim mi şöyle
0: yavaş yavaş? Gönder,
1: kokuyu
0: Selçuk
1: gönderelim
0: Usta
1: şöyle.
0: Vallahi gönder, şu anda herkes köyceğize gelmek için hazırlık yapıyor bence.
1: Her zaman bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. Biz hep buradayız.
0: Efendim,
1: bu sadece başlangıç. Daha neler neler var.
0: Aradığınız her türlü tat var. Bunları afiyetle yemek istiyorsanız, keyifli bir tatil yapmak istiyorsanız, dinlenmek istiyorsanız, ki gastronomi tatilin, turizmin olmazsa olmazı, ne yapacaksınız? Çıkıp Köyceğiz'e geleceksiniz ve Selçuk Usta'mızı bulacaksınız. Lezzetleri şahane, sohbeti şahane. Selçuk Usta'mızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Saç tava, buyurun.

0: Köyceğiz gönlün eşsiz güzelliğine karşı balık yenmez mi?
1: Değerli izleyenler, şu anda evlerinizde, iş yerlerinizde ya da neredeyseniz eminim keyifli keyifli çayınızı kahvenizi yudumlarken Köyceğiz bölümünü izliyorsunuz. Efendim, mükemmel lezzetler, mükemmel görüntüler, mükemmel doğa harikaları bu bölümde hepsi sizi bekliyor. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Burası Muğla Köyceğiz. Buraya geldiğinizde balık yemelisiniz, diğer deniz mahsullerini yemelisiniz. Efendim, Burhan ustamızla birlikteyiz. Limon soslu levrek yapıyoruz. Burhan ustam, şimdi buraya gelince balık yenmeli. Deniz ürünleri.

0: yenmeli değil mi?
1: Bizim bir ayağımız deniz, bir ayağımız kara.
0: Bir ayağınız deniz, bir ayağınız kara. Burada da her şey var. Şimdi balık var, tarım var, turizm var. İşte ne bileyim, doğal güzellikler var, tarih var, doğa var, her şey. Şifalı su var, evet. Lezzet var, her şey var. Peki, şunu sormak istiyorum. Köyceğiz Gölü'nde balık var mı?
1: Var.
0: Ne balığı var?
1: Burada Köyceğiz Gölü'nün bir özelliği var. Lagün özelliği ve Dalyan'dan delta özelliğiyle beraber denize bağlantısı var. Denize bağlantılı olduğu için hem tuzlu su balıkları hem de tatlı su balıkları aynı
0: çok iyi.
1: Bir arada yaşayabiliyor.
0: Evet.
1: Ama öyle bir hani biyolojik bir olay mıdır nedir tam olarak bilmiyorum ama ne tuzlu su tatlı suya karışıyor ne tatlı su tuzlu suya karışıyor.
0: Allah'ın işi.
1: Allah'ın işi aynen.
0: Mucizesi. Yani hem tatlı su balığının hem de tuzlu su balığının yaşaması Köyceğiz Gölü'nde Allah'ın bir lütfu.
1: Evet.
0: Gerçekten Allah vermiş, her türlü zenginliği vermiş. Limon sosu levrek yapıyoruz. Levreğimiz nereden? Gölden mi, denizden mi?
1: Denizden efendim.
0: Denizden. Taze.
1: Taze taze.
0: Şanslısınız, her şeyin tazesi burada.
1: Evet.
0: Otlar, maşallah, sebzeler, meyveler,
1: narenciye.
0: Balık, diğer deniz mahsulleri hepsi burada taze. Efendim beğeniye sunuluyor. Çok sayıda turist geliyor. Şu anda da artık Köyceğiz'in kalabalıklaştığı zaman, sezon açıldı. İçimiz kıpır kıpır, keyfimiz yerinde. Şimdi efendim Burhan ustamız limon sosu levrek yapacak ama buraya bir şeyler hazırlamış tabii ki. Eli bol, eli lezzetli. Neler var?
1: Salatamız var. Tamam. Rokalı ve ezine peynirli.
0: O çok iyi.
1: Kalamarımız var.
0: Evet.
1: Şu an Köyceğiz'de daha iyisi yok diye düşünüyorum. Karidesimiz var. Karidesimiz biraz spesiyeldir. Tereyağlı ve bademlidir efendim.
0: Evet, normal güveçte. Bademli,
1: evet,
0: çok değişik.
1: Bademlidir.
0: Bunlar ne? Sebze mi?
1: Limon.
0: Ya limon onlar. Böyle ekşi bademli.
1: Tabii.
0: Bakın salatalığı saksı yapmış. İşte ne bileyim marulları. Neydi bunun adı? Kuzu kulağı. Onları falan almış. Böyle bir çiçek yapmış, aranjman yapmış. Yani bunlar gerçekten baktırıyor. Önce bakıyorsunuz, ondan sonra afiyetle yiyorsunuz. Hadi o zaman başlayalım.
1: Evet.
0: Efendim Köyceğiz Gölü'nün hemen yanı başındayız. Hava tertemiz, mis gibi.
1: Öncelikle önceden fileto yaptığımız ve kılçıklarından tamamen ayıkladığımız.
0: Kılçığını al zaten.
1: Evet.
0: Sevmiyorum hiç kılçıklı balık.
1: Evet. Levreklerimizi tavaya alıyoruz. Limon soslu ve limonları üzerine koyuyoruz.
0: Şu anda balık yemenin tam zamanı.
1: Evet.
0: Şu anda Köyceğiz'in tam zamanı. Köyceğiz'de olmanın tam zamanı.
1: Tuz.
0: Limonumuz buradan. Efendim narenciye bol bol yetişiyor. Narenciye cenneti, zeytinyağı cenneti, doğa cenneti. O nedir?
1: Burada benim bir karışımım var. İçinde kereviz kurusu, havuç.
0: Çok enteresan.
1: Kurutulmuş havuç, sonra sarımsak tuzu, soğan tuzu.
0: Kendin
1: yapıyorsun. Sebze çeşni tarzı.
0: Kendin yapıyorsun. Kerevizi aldın, kuruttun.
1: Evet.
0: Ve onu böyle öğüttün.
1: Öğüttüm.
0: Sos haline getirdin.
1: Şimdi birkaç bir şey daha var, onları paylaşmak istemiyorum.
0: Ya Burhan'ım, senin çok özel menülerin var, çok özel baharatların var, sosların var. Yılların deneyimi efendim, yaklaşık 20 yıllık usta. Ve tereyağını bol bol kullanıyor yemeklerde, hem çökertmeden hem balıklarda.
1: Tereyağından
0: sonra. Bayağı ekşi olacak. Limon var, limon rendesi var, bir de üzerine limon sıkıyorsun.
1: Limon kabuğu var.
0: Tereyağımız bol, levremiz zaten taze, ustamız zaten şahane. Çok olmadı mı?
1: Hayır.
0: Yani elma tereciye tere satma. Usta işini bilir. O nedir?
1: Su.
0: Ben şimdi böyle merakla oradan ne alıyor? Acaba şimdi ne ilave ediyor? Böyle hayranlıkla
1: merakla. Çok az bir su ilave ediyorum.
0: Tamam.
1: Hafif buğulama tarzı oluyor bu yemek.
0: Evet.
1: Ama
0: hafif bir yemek, lezzetli
1: hafif bir yemek. Lezzetli bir yemek.
0: O nedir? Karabiber.
1: Karabiber.
0: Tamam.
1: Tane karabiber.
0: Herhalde artık son dokunuş.
1: Son dokunuş efendim.
0: Var mı başka bir şey?
1: Yok. Kapağını kapatıyoruz.
0: Tamam. Pişmeye
1: 15
0: bırakıyoruz.
1: 15 dakika bekliyoruz.
0: Tamam. Efendim limon soslu levreğimi şöyle bir güzel pişsin, sunuma hazırlayalım. Yine böyle süslü püslü, allı morlu yeşilli, rengarenk mükemmel bir sunum sizi bekliyor. Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
2: Sergio Kebap Evi'nin sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.

0: Hadi hadi hızlı olun. Beni bekleyin.
1: Herkes hazır mı?

0: bakıyorum.
1: Oradayım. Hoyrat, hadi gel artık.
0: Geldim.
2: Bu yaz kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Biz iki ortak 30 yılı geçtik.
6: Kapıdan çırak girdik, usta olduk. Yarın birimize bir şey olur, burası diğerimizin sigortası.
7: Bu dükkan dostluğumuzun sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Telefonlar, adresler, restoranlar, eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118.80
14: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
15: Vay, yeni teknoloji.
16: Üste kapanmış, altı dönüşmüş, dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
17: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
7: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
6: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
8: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 65 inç 165 ekran, 4K Ultra HD ve Bose Smart LED TV Tekno Club'a özel 44.999 lira.

0: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harikasınız ya.
4: Nasıl oldu? Bakalım.
2: Hemen.
1: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
2: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
1: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Oma bu yolda seninle.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stash Labne'ye.
3: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
4: Babalar Günü hediyelerinin tam zamanı. Huawei Watch

0: teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed ile gün seni.
2: Teknosa'dan anında indirim fırsatı. 12-15 Haziran tarihleri arasında istediğin teknolojiyi 5000 liraya varan indirimle al. Bu fırsatı kaçırma.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Meyve, kuru yemiş ve bir...

0: Katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
8: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken 100 verecek kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
9: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Sergio Kebap Evi'nin sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
11: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor.
12: Ustam durum ne?
13: Evet. Bakalım ne?
12: Bakalım. Bak ustam böyle hemen açtım. Biraz heyecan yapsaydın şöyle yavaş yavaş sindire sindire.
13: Suyunu çekmiş ve sadece tereyağı kalmış şu an ve limonla beraber özleşmiş sosumuz var.
12: Şimdi efendim mükemmel bir tabağımız var. Limonlu, limon soslu levremize eşlik eden mükemmel bir yeşillik tabağımız var. Şimdi bakalım Burhan ustamız servise nasıl hazırlayacak? Evet. Of, of, of, of. İşte budur. Yani şunları nasıl yapıyorsunuz, şu havuçları falan böyle nasıl şekil veriyorsunuz, nasıl uğraşıyorsunuz? Seviyor musun işini ustam?
13: Tabii, sevmezsen bu iş yapılmaz.
12: Yapılmaz değil mi? Yaptığın tabii yemek ki lezzetli tabii, olmaz. Tabii. Bu nedir bu?
13: Bu fesleğen, taze fesleğen, taze nane,
12: evet,
13: biraz badem ve sarımsak var içerisinde. Zeytinyağıyla beraber rondodan geçiriyorum, tamam, böyle bir sos hazırlıyorum.
12: Herhalde senin özel sosun.
13: Benim özel değil, yani her yerde bulabilirsiniz. Marketlerde de hazır pesto sos olarak geçer ama ben kendim hazırlıyorum.
12: Aa, çok güzel. Evet. Hazır almıyor. Burhan ustamız kendisi, evet, hazırlıyor. Bakın yeşil zeytinyağı, altını, zeytinyağı, o da mezelerimize, salatalarımıza, yemeklerimize lezzet katıyor. Bir şey sormak istiyorum. Muğla'nın yoğurtlaması zeytinyağında mı kızarıyor?
13: Kim yerde? Bizde Sakar'ın aşağısı, Sakar'ın yukarısı derler.
12: Hı, ne demek geldi. Sakar?
13: Sakar Geçidi vardır, tamam, Muğla'da. Sakar'ın yukarısı.
12: Neyle kızartır Sakar'ın yukarısı?
13: Tam olarak bilmiyorum ama burada farklı, orada farklıdır mesela.
12: Sakar'ın orada aşağısı?
13: Yani biz burada zeytinyağıyla kızartırız.
12: Burası aşağı mı yukarı mı?
13: Aşağısı.
12: Aşağı. Zeytinyağıyla kızartma yapmak sağlıklı mı?
13: Bence sağlıklı.
12: Hani bazen yıllardır diyorlar ya yani, şimdi bazı sağlıklı diyor, bazı da yanınca tehlikeli diyor.
13: Eğer zeytinyağınız kaliteliyse.
12: Hiç korkmayın.
13: Korkmayın.
12: Sen öyle bir sosyal medyada geziniyor şimdi, her türlü bilgi kirliliği
13: tabii, tabii
12: var.
13: Tabii. Hangi yağı kullanırsanız kullanın. Kızartma yapacaksanız bir tefeden fazla kullanıldığı zaman zaten hepsi zararlı.
12: Yapma ya, zeytinyağı bir kere kızartıyoruz hemen atıyoruz o yağı.
13: O yağıyla başka artık zeytinyağı yemek yapabilirsin.
12: Zeytinyağı pahalı. Burhan ustam dayanmaz öyle. Herhalde Muğla'da efendim yoğurtlamadan dolayı zeytinyağı falan dayanmıyordur. Evet. Bademli, fesleğenli, sarımsaklı bir de ne vardı? Reyhan mı?
13: Evet.
12: Ve zeytinyağlı özel sosumuz limon soslu levremize, yeşilliklerimize eşlik ediyor ve ortaya mükemmel bir sunum çıkıyor. Yani ben bunun tadına bakmak istiyorum. Çatal yok ama şurada bir kaşık buldum. Efendim doğanın içindeyiz ve kibarlığın lüzumu yok. Şöyle bir parça hemen alacağım. Böyle eminim ekşi ekşi. Sosundan da alayım biraz.
13: Evet.
12: Balık çok iyi. Şimdi efendim ekşi ekşi limon soslu levrek. Adı üstünde ama sosun da şahane.
13: Afiyet olsun.
12: Yani o levrekle, o limonun tadıyla o sos buluşmuş ve ortaya mükemmel damak çatlatan bir lezzet çıkmış. Bayıldım. Yani hem balığına hem de sosuna. Gerçekten çok güzel olmuş. E tabii yanında da eşlikçi.

0: ayrı mutlaka olacak. Burhan Usta'm çok beğendim.
1: Afiyet
0: Vallahi
1: olsun.
0: Bayıldım. Efsane. Balık da efsane. Sos da efsane. İyi de öldür. Hakkını yeme. Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes bizi izliyor. Onlara buradan ne söylemek istersin?
1: Herkes kendine çok iyi baksın. İyi beslenin, iyi yaşayın. Köyceğizimize mutlaka bekleriz.
0: Evet.
1: Mutlaka gelin, görün, bizlerle tanışın. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Esenlikler dilerim.
0: Valla burada her şey var. Tarih var, doğa var, tertemiz hava var, misafirperverlik var ve mükemmel lezzetler var. İşte onlardan biri de limon soslu levrek. Ustamızın ellerine sağlık. Size afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.
0: Ustam ellerine sağlık.

0: Sergio Kebap Evi, Belma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. İşte Türkiye'nin saati yine 18.30'u gösteriyor. Biz de dop dolu bir gündemle, beyaz ana haberle geldik karşınıza. Teşekkür ediyoruz şimdiden bizi tercih ettiğiniz için. Evet, işte 24 yıl sonra Dünya Kupası'na arenasına çıkan A Milli takımımız ilk sınavını da verdi. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Rakibimiz Avustralya, kalenin önüne duvar ördü ve 2-0 mağlup olduk. Erken saatteydi tabii. Peki sabahın ilk ışıklarında neler yaşanmıştı? Gelin birlikte yakından bakalım.
2: Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar 86 milyonun her bir ferdi bugün aynı duyguda birleşti.
3: Tüm Türkiye tek yürek oldu. Ama yurt genelindeki coşkuyu sahaya yansıtamadık. Bizim çocuklar Dünya Kupası'na iyi başlamadı.
2: Mücadeleyi bırakmadığınıza, Türkiye için neleri başardığınıza defalarca şahit olduk.
3: Peki sabahın ilk ışıklarında neler yaşandı? Kimseyi uyku tutmadı. İstanbul'da binlerce vatandaş maçın yayınlanacağı alana işte böyle akın etti.
4: Sabah 5'ten beri ayaktayız, hatta hiç uyumadık.
3: Eskişehir'de ise bir vatandaş millilere desteğini tarlasına ay yıldız çizerek gösterdi.
5: Burası 12 dönüm. 12 dönümlük bir araziye çizdik. Yukarıdan görüleceğini düşünüyoruz. Belli olmaz, geçer. Uçak geçer, belki gözükür.
3: Maç erken saatteydi. Yorgun düşenler de vardı. Bu vatandaş maç boyunca uyudu. Burası da Sivas. Kentte yağmur etkiliydi. Ama futbol severler bizim çocukları yalnız bırakmadı.
6: Yağmura rağmen geldik, sırasına bulduk. Yağmura rağmen izleyeceğiz yine de.
7: İçliklerle, montlarla, şemsiyelerle geldik. Her şeye rağmen milli takımımızın arkasındayız.
3: Bursa'da da coşku yüksekti. Marşlar söylendi. Dünya bizi Adana'daysa milli maç heyecanı Kazancılar Çarşısı'nda ciğer eşliğinde yaşandı. Ve maç başladı. Bizim çocuklar istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Bu durum tabelada da görüldü. Milli takım Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.
8: Önümüzdeki iki maçı alıp gruptan çıkacağız ve yolumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bence kötü oynamadık, sadece gol atamadık, böyle söyleyeyim. Herhangi bir özgüven kaybımız yok.
9: Bunlar bizim için bitmedi. Bazen de tokat yemek iyi geliyor. Biz de bunun farkındayız.
3: A milli takımımızın bir sonraki maçı 20 Haziran'da Paraguay'la olacak.
1: Sayın seyirciler, mutlak butlan kriziyle çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kanadından yeni hamleler geldi. Kılıçdaroğlu ve A takımı bazı il başkanlarını görevden almak için düğmeye bastı. Özgür Özel ve ekibi de kurultay için imza topladı. İşte CHP'de yaşananlar.
10: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
3: Kılıçdaroğlu arınmada vites arttırıyor.
10: Kirli olanların tamamının içine son vereceğiz.
3: Çift başlı CHP.

0: CHP alev alev.
1: Kemal Bey utan utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim.
0: Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel savaş baltalarını çekti.
2: Genel merkezde o kara günü yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum.
0: Kılıçdaroğlu 9 milletvekilini ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Şimdi sıra il başkanlarında.
3: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldiniz?
0: Kılıçdaroğlu ve A takımı tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'la İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü görevden almayı ve disipline sevk etmeyi planlıyor.
4: Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
0: CHP kulislerinde arınma sürecinin 2 ay içinde tamamlanacağı konuşuluyor.
3: Bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin bugün yaptıkları olmuştur.
0: CHP santrancında bir hamlede Özgür Özel kanadından geldi.
3: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
0: Özgür Özel ve ekibi yarın kurultayın 45 gün içinde toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını CHP Genel Merkezi'ne teslim edecek.
4: Seçim istiyorum. %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
0: Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ekibi mahkeme kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını savunuyor.
4: Kemal Kılıçdaroğlu hayatta olduğu müddetçe size asla ve asla geçit vermeyecek.
0: Özel ekibinin imzaları kabul edilmezse yeni bir hukuki tartışmada başlayacak.
3: Maalesef şu anda 2 tane Cumhuriyet Halk Partisi görüntüsü var.
0: CHP'de genel merkez olağan kurultay sürecini başlattı. Kılıçdaroğlu yönetimi il ve ilçe kongreleriyle birlikte süreci 6-7 aylık bir zaman dilimine yayıyor.
5: Kurultaysız bir parti olur mu? Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
0: Önümüzdeki günlerde kurultay tartışmalarının artmasına kesin gözle bakılıyor.
4: Seçim istiyorum. %85'in altında oy alırsam göreve talip olmayacağım.
6: Muğla'da eski eşinden şiddet gören kadın Kades ihbarında bulundu. O ihbara gelen polislere kadının eski eşi de silahla karşılık verdi. Polis memuru Tayfun Baş maalesef şehit oldu. Şehit polis memurunun eşinin törende söylediği sözlerse yürek burktu efendim.
7: Babam melek oldu ama bizi her zaman koruyacak.
8: Orada birini bulmak yoktan geldi.
9: Önce eski eşini ardından polis memurunu vurdu. Kades ihbarına giden polis şehit oldu. Hande Sancar işlettiği güzellik merkezinde eski eşi Gökhan Y tarafından şiddet görünce telefonundaki Kades uygulaması üzerinden yardım istedi. Kadının eski eşi uzman çavuş Gökhan Y bu kez de polislere saldırdı. Silahla ateş açtı. Hem eski eşini hem de polis memurunu vurdu. Saldırgan dehşet saçtıktan sonra aynı silahı kendine doğrulttu, canına kıymak istedi. Katil zanlısı Gökhan Y hem eski eşi Hande Sancar hem de polis memuru Tayfun Baş'ı ağır yaraladı. Ancak polis memuru Tayfun Baş doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Tayfun Baş yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.
7: Sen hepimizi duyuyorsun, ben seni biliyorum.
10: Sen zaten cennete gidiyorsun bak. Ben sadece sensiz kalacağım gözüm.
7: Aslan kocam benim.
9: Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. 32 yaşındaki şehit polis memurunun eşi Özlem Baş'ın sözleri herkesi ağlattı.
11: Babamın da önünden kesiliyor.
8: Bana söz ver bak, orada birini bulmak yok, sen gel tamam mı?
9: Çocukları da babalarının tabutunu sevdi.
7: Babamız melek oldu. Babam var ama bizi her zaman koruyacak.
8: Çünkü biz güçlüyüz değil mi kızım?
7: Çünkü benim kızım artık şehit kızı.
6: Allahu Ekber. Efendim, Ankara'da etkili olan sağanak vatandaşa esareti yaşattı. Onlarca ev, iş yeri ve depo su altında kaldı. Üstelik o anlarda başkentli tek başınaydı. Belki de insana en çok bu koyuyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi sahada olmadığı gibi telefonlara dahi çıkmadı. İşte başkentin Mansur Yavaş belediyeciliğiyle imtihanı efendim.
12: Eşyalarımı almaya çabalarken bir anda bir gürültüyle kendimi zaten merdivenlerin başında buldum. Boğulabilirdim.
13: Büyükşehir Belediyesi'ne şikayetçiyim. Böyle böyle belediyecilik olmaz.
14: Yani esnaflar perişan.
0: Ankara'ya yağmur yağdı. Başkentliler hayatta kalma mücadelesi verdi.
15: Minnettarım içeride tutsam fena baba olurmuş.
16: Ankara'da şiddetli yağışın

0: Ardından bazı binaların garajlarını da su bastı. Suyun seviyesi tam buradaydı.
1: Canımı kurtardığıma şükrediyorum ama tabii ki zayiat da belli.
2: Belediye ekipleri sahada değildi. Üstelik Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşabilmek bile bir çileydi.
1: Arkadaşlar üzerinden belediyeye ulaşabildik.
3: Kendi imkanlarımıza biz suyu tahliye etmeye çalışıyoruz.
4: Geçen izgarayı ben kendim temizledim. Belediye temizlemedi.
2: Ankaralılar su altında hem canlarını hem mallarını kurtarmaya çalıştı. İşte Mansur Yavaş belediyeciliğinin eseri.
0: Yağışın ardından binanın deposunu da su bastı. Eşyalar zarar gördü, kullanılamaz hale geldi.
5: Buranın her zamanki olan işi bu.
2: Depolar, evler, iş yerleri.
0: Evdeki bütün eşyalar kullanılamaz hale geldi. Banyoyu da su bastı, zarar gördü, büyük çapta maddi hasar oluştu.
5: Burada yağmur yağdığı dakika yukarıdan aşağı geliyor. Bu komşumuzun aracı iki kere bu araç pert oldu.
4: Defalarca dilekçe verdiğimiz halde altyapısını ve izgaraları yapmadılar.
2: Kahraman Kazan'da yaşlı çift ölümle burun buruna geldi.
6: Seni haliyle beraber, kız sen niye kızmışsın? Haliyle beraber vurdu beni köşeye.
0: Şiddetli yağışın ardından görmüş olduğunuz bu evin alt katını da su bastı. Eşyalar zarar gördü, evde büyük çapta hasar meydana geldi.
3: Duvardan su giriyor, camlardan girmiyor.
4: Her yağmurda böyle olur. Her yağmurda böyle olur.
2: Mahalleler farklı ancak Ankara'nın her noktasında manzara aynıydı. Çünkü Mansur Yavaş belediyeciliği yağışlara hazır değildi.
7: Bir teknemiz eksik bizim burada gezmek için.
3: Şu bölgeye tekrar kalsa ekipler, askerin ekipleri bu sorunu halledecekler yani.
4: Köprü yapacağına altyapı yaptı. Bu insanlar böyle perişan oluyor.
2: Beypazarı'nda bastıran sağanak siteyi suya gömdü.
8: İşte yetersiz altyapının oluşturduğu manzara. Yeni mahalledeki bu cadde suya dayanamadı ve caddenin ortasına resmen bir obruk oluştu.
9: Her yağmurda aynı şekli alıyor. Ben bu binada oturuyordum. Geçen yıl arabamı sel bastı burada.
10: Burası sürekli çöküyor. Kalıcı bir çözüm istiyoruz.
7: Bir hafta önce yapıldı. Bir yağmur yağdı, yine çöktü. Şu an dolduruyorlar. 10 gün sonra yine yağış yağsın. Yine aynı şekilde olacağını düşünüyordum.
8: İddiaya göre bu asfalt sadece bir hafta önce yapılmıştı. Ancak yağışla birlikte yapıldığı gibi tekrar çöktü. Mahalleli ise bu durumdan oldukça sıkılmış durumda.
7: Bir araba düşecek içine, bir aile hayatını kaybedecek, gidecek. Ondan sonra herhalde bir kez çözüm gelecek diye düşünüyoruz.
9: Geçen yıl araba düştü bunun içine.
11: Altyapı istiyoruz ve buraya mazgal konsun.
2: Yetersiz altyapı ana caddede resmen obruk oluşturdu. Yeni mahallede çöken yol yürekleri ağza getirdi. Dolu kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Araçlar beyaza bürünen caddelerde mahsur kaldı. Maddi hasar büyük.
4: 2-3 kere burada eşyalarım gitti.
5: Allah yardımcımız olsun.
7: Sese de alıştık, bu görüntüye de alıştık. Biz eski başkanımızı özledik açıkçası.
12: Altın fiyatları eridikçe erimiş de öyle ki ons altın son 7 ayın dip seviyelerini gördü. Ancak ekonomistlerin yıl sonu beklentisi yükselti. Altın önümüzdeki günlerde rekor fiyatlara ulaşabilir diyorlar.
13: Altın fiyatları yatay seyirde devam etse de yıl sonu tahminlerimiz oldukça yükseldi.
14: Altın fiyatları eridi ama yıl sonu beklentisi yükseldi. Altın önümüzdeki günlerde rekor yükseliş gösterebilir.
13: 4170 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın yıl sonunda 6000 dolar seviyesine geleceğini bekliyoruz.
14: Ons altının yükselişi yurt içerisindeki altın fiyatlarına da yansıyacak.
13: Altın fiyatı bugün 1 gram 24 ayar 6380 TL, çeyrek 10500 TL.
14: Şimdilerde 6000 lira seyirlerde fiyatlanan gram altın 10000 lira seviyesini geçebilir.
13: Sene sonu altın 10500 11000 gibi bekliyoruz 1 gram 24 ayar altın.
14: Olası yükselişin sebebi Çin Merkez Bankası görülüyor. Rezerv alımları altında yeni rekorların kapısını aralayabilir.
13: Orta ve uzun vadede altın güç kazanacağı öngörüyoruz.
12: Yargıtay'dan yine emsal niteliğinde bir karar geldi. Kadının eşine söylediği "seni sevmiyorum" cümlesi kusur sayıldı ve çift boşandı.
15: Sevgi yoksa da evlilikte olmaz yani.
2: Yargıtay da aynen böyle söyledi. Seni sevmiyorum cümlesi boşanma sebebi sayıldı.
8: Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift mahkemenin yolunu tuttu. Hem erkek hem de kadın davacı oldu. O boşanma kadının davasıyla sonuçlansa da Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bambaşka bir karar verdi.
2: Çünkü kadın başkalarının yanında eşini kastederek "ben çocuk avutuyorum, eşimi sevmiyorum, sevgim bitti" demişti.
16: İçinden

0: Gelerek mi söylemiş, o anki öfkeyle mi söylemiş, bütün bunları bilmek lazım.
1: Bence yanlış. Evlisin, ufacık bir şey için böyle evini yıkmaya değmez bence yani.
2: Kızabilir söyler ama boşanamamaz öyle şey.
3: Ancak Yargıtay öyle düşünmedi. Seni sevmiyorum diyen kadın kusurlu bulundu.
4: Yargıtay'ın emsal kararı vatandaştan destek görmedi.
5: Evlilik basit bir şey değil ki. Sevmiyorum bir kelimesiyle hemen sevmiyormuş mu?
0: Bir aile öyle kolay kurulmuyor. Kolay da boşanmamalı.
5: Tamam.
2: Ama devam ederse boşarım.
6: Afyonkarahisar'da başıboş gezen bir köpekse 53 yaşındaki kadına dehşeti yaşattı sayın seyirciler. Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı.
7: Yine bir köpek saldırdı.
4: Engellemeye çalıştılar ama saldırgan köpeği durduramadılar. Dehşet saçan köpek kadının kolunu kopardı.
8: Eğer o gün orada olmasaydı kadın belki şu anda aramızda olmayabilirdi.
4: 53 yaşındaki kadın kızıyla birlikte dinlenme tesisindeydi. Başıboş gezen bir köpek onlara kabusu yaşattı. Kızı içeri girmeyi başardı. Ancak 53 yaşındaki kadın o kadar şanslı değildi. Saldırgan köpek kadını önce kolundan sonra ceketinden yakaladı. Yere düşürüp sürüklemeye başladı.
8: Dışarı doğru koştum ve dışarıda bulunan sandalyelerle köpeğin kadına saldırmasını, yaralamasını engellemeye çalıştım.
4: Çevredekiler müdahale etti ama köpeğin durmaya niyeti yoktu.
8: Köpek birkaç tane ısırık atmıştı kollarına doğru.
4: Uzun uğraşlar sonucu yaralı kadını restoranın içine almayı başardılar.
8: Kadının durumu gerçekten ağırdı. Sağlık ekipleri olay yerine geldi fakat içeri giremedi çünkü köpek hala çevrede saldırmaya devam ediyordu.
4: Kolundan ağır yaralanan kadın ölümden döndü.
6: Marmaray'da iki yolcu arasında başlayan kavga çalışanlara da sıçradı sayın seyirciler. Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik ve temizlik işçisi de yumrukların hedefi haline geldi işte o anlar.
9: Polis değil güvenlik koştu kavgaya ayırmaya. Ayırmak isterken yumrukların hedefi oldular.
10: Lan niye güvenliğe vuruyorsun ya?
9: Her gün binlerce insanın kullandığı Marmaray'da kayda geçti görüntüler. İki erkek yolcu önce tartıştı sonra kavga etti.
10: Yapma.
9: Küfürler, yumruklar havada uçuştu.
10: Sen kimsin oğlum?
9: Diğer yolcular gerginliği sonlandıramayınca güvenlik ve temizlik işçileri kavgayı ayırmak için perona koştu. Ancak taraflardan biri güvenlik ve temizlik işçisine saldırdı. Saldırdığına da bin pişman oldu. Çalışanlara vuran iki saldırgan polislere teslim edildi.
6: Aksaray'da kamyonetine sahte plaka takıp personeline veren araç sahibi polise yakalanınca acil profil istediler işimiz açıldı dedi. Aracına sahte plaka takan sürücüye 190 bin lira ceza kesildi.
11: Benim değil araç.
12: Ben ne bileyim abi sahte plaka oldu. Daha gireli bir hafta oldu.
13: Tamam. Çöktüydük APP'de. Bu da çekme belgeli dükkanındı.
14: Sen mi taktın?
13: Hadiselerde düşüyor.
9: Çekme belgeli araca sahte plaka taktı. Yakalanınca da işimiz acildi dedi.
15: Araç bizde. Araç otoparkaydı. Malzemelerine birisi gelsin alsın.
9: Mühendislik firmasına ait kamyonet malzeme taşımak için trafiğe çıkarıldı. Ancak araçtaki plaka o araca ait değildi.
14: Sen mi taktın bunu?
13: Ben taktım ya.
14: Tamam.
9: Sahte plakayla yola çıkan kamyonet plaka tanıma sistemine takıldı.
14: Tamam oldu.
9: Kısa süre sonra durdurulan kamyonette hem sahte plaka hem de çekme belgesi ihlali tespit edildi.
12: Ben ne bileyim abi sahte plaka olduğunu.
9: Aracı kullanan çalışanın ifadesi şok etti.
12: Benim değil araç. Ben ne bileyim abi sahte plaka oldu. Daha gireli bir hafta oldu.
9: Olay yerine gelen firma yetkilisi ise sahte plakayı kendisinin taktığını kabul etti. Ancak onun ifadesi daha da skandaldı.
13: Tamam. Çöktüydük APP'de. Bu da çekme belgeli dükkanındı.
14: Sen mi taktın?
13: Hadiselerde düşüyor.
9: Kamyonet bir aylığına trafikten men edildi. Sürücü ve firma yetkilisi hakkında adli işlem başlatıldı. Toplam 190.700 lira ceza kesildi.
6: Kiracıysanız bu haber sizi oldukça yakından ilgilendiriyor. Evi tutarken verilen o depozito efendim. Evden çıkarken nasıl alınır? İşte detaylar.
4: Depozito konusu yıl.

0: yıllar geçtikçe kör düğüm oldu. Kiracılar dikkat! Depozitonun geri alınması için püf nokta kira sözleşmesi.
1: Kiracı ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların başını depozito çekiyor. Çünkü evi tutarken ödenen depozito çıkarken genelde aynen geri alınmıyor.
0: Sorun tam da burada başlıyor.
1: Kira sözleşmesine kiracıdan kaynaklı bir zarar yoksa depozito aynen iade edilecektir maddesi eklenmek zorunda. Eğer bu madde yoksa depozito da tekrar talep edilemez.
0: Bir diğer sorunsa ödenen tutarın aynen geri alınması. Depozitonun enflasyon karşısında erimemesi için sözleşmeye tahliye tarihindeki kira bedeli olarak yazılması gerekiyor.
2: Efendim, uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın yoğun bakımda olduğu iddiası sevenlerini endişelendirdi. Ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu. İşte açıklaması. Yüreğim ağzımda,
3: sen gel de ben öleyim. Hastalık kötü, hastalık çok kötü.
0: Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyordu. Yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Ünlü sanatçı sessizliğini bozdu.
3: MS hastalığı geçmiyor, çözümü de yok.
0: Serdar Ortaç MS hastalığıyla savaşıyor. Sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu. Ama ağrıları yine başladı.
3: Ayağımın bir tanesi destek istiyor. Yürürken bir ayağım yok. Var da yok.
0: Gelen haberlerse sevenlerini endişelendirdi. Ortaç'ın fenalaştığı ve yoğun bakıma alındığı iddia edildi.
3: Çok büyük paralar gitti. Çok mal mülk gitti. Para bitince zaten direktmen bitiyor.
0: 56 yaşındaki Serdar Ortaç'ın 15 gündür hastanede tedavi gördüğü ve konserlerin ertelendiği haberleri yayıldı. Ünlü şarkıcı iyi haberi verdi. Haberler yalan. Gayet iyiyim. Konserlere devam dedi.
3: Kendimin oynama zevki bitti ama biraz geç bitti. Çünkü para da bitti.
2: İstanbul Maltepe'de ise iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından araçlardan biri alev alarak yandı ve o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
4: Hızı o kadar yüksekti ki çarpmanın etkisiyle hemen alev aldı.
5: Tüp lazım, tüp lazım.
4: Feci kaza Maltepe sahil yolunda kayda geçti. İki otomobil kavşakta çarpıştı. O kaza ortalığı savaş alanına çevirdi. Araçtan yükselen alevler çevredeki sürücülere korku dolu anlar yaşattı. Yaralılarsa son anda araçtan çıkarıldı.
6: Adamları çıkarttım.
7: Yanıyorlar.
4: Alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
5: Tüp lazım, tüp lazım.
4: Demir yığınına dönen araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
6: Adamları çıkarttım.
7: Yanıyorlar.
4: Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Kaza anı kırmızı ışıkta bekleyen motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedildi.
2: Yemen'in örümcek adamı olarak bilinen bir akrobat sevgili izleyenler her gün ölümü göze alıyor. Sönmüş volkanda turistlere tehlikeli gösteriler yapıyordu ancak Yemenli örümcek adam bu kez tutunamadı. 120 metre yüksekten düştü.
0: Lakabı Yemenli Örümcek Adam'dı. Sönmüş volkanda turistlere tehlikeli gösteriler yapıyordu. Son gösterisi faciayla sonuçlandı. 120 metre yükseklikten düştü. Al-Kaka bin Antar, Yemen'de yaptığı ekipmansız tırmanışlarla tanınıyordu. Bu yüzden Yemen'in Örümcek Adamı lakabı takılmıştı. Geçimini sağlamak için her gün sönmüş volkan kraterine ekipmansız tırmanıyor. Ölümü göze alıyordu. Ücret karşılığında kayalıklara turistlerin isimlerini yazıyordu. Son tehlikeli gösterisi felaketle sonlandı. Dengesini kaybeden genç akrobat 120 metre yükseklikten düştü. Kraterin tabanında sıcak su vardı. Ekipler iki gün boyunca genç akrobatın cansız bedenini çıkarmak için çabaladı.
2: Bursa'da yan bakma kavgası silahlı saldırıya dönüştü. Kurşunlardan birisi olayla ilgisi olmayan bir başka kişiye isabet etti. Şimdi o anlar geliyor ekrana.
0: Koşarak geldi, rastgele ateş açtı.

0: kaçtı. İki kişiyi yaralayan saldırgan işte böyle kaçtı. Özcan Öztürk bir kişiyle yan baktın kavgası etmişti. Çevredekiler araya girince gerginlik sonlanmıştı. Ama şehir eşkıyası bir gün sonra Öztürk'ün yaşadığı mahallede aldı soluğu. Pusu kurdu. Öztürk'ü kovaladı. Köşeye sıkıştırınca da peş peşe ateş açtı. O kurşunlar olayla ilgisi olmayan bir kişiye isabet etti. Saldırganın hedefindeki Özcan Öztürk ise bacağından yaralandı. Şüpheli havaya ateş açarak kaçtı.
1: Efendim bir döneme damga vuran ünlü oryantal Asena, Yalova'da bir çiftlik evine yerleşerek gözlerden uzak tamamen doğal bir yaşama adım attı. İşte Asena'nın yeni hayatı.
2: Bir sürü kuzular yetiştirdik. İneklerimiz var. Sütümüzü, yoğurdumuzu, peynirimizi oradan elde ediyoruz.
3: Dansı bıraktı, çiftlik evine yerleşti. İşte Asena'nın yeni hayatı.
2: Doğayı çok seviyorum.
3: Bir döneme damga vuran ünlü oryantal Asena 8 yıllık evliliğini bitirmişti.
2: Asena mümkün değil, evlenemez. Böyle evlenip kapanamaz diye düşünüyordu insanlar.
3: Şimdilerde iş insanı Kani Kudu'yla ilişki yaşıyor. Dikkat çeken bir karara da imza attı. İstanbul'u terk edip Yalova'ya taşındı.
4: Hayatımı güzelleştiren, bundan sonra da ömrüm sonuna kadar hayatımı güzelleştirecek olan kadınla beraberime çok mutluyum.
3: Çiftlik evinde doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Günlerini koyun, kuzu, keçi ve köpekleriyle geçiren ünlü isim artık dans etmeyecek. Sahnelere şarkıcı olarak dönecek.
2: Amacımız sahne kadınlığını devam ettirmek. Çünkü sahneyi çok seviyorum.
1: Artvin'de iki imam serinlemek için gölete girdiler ancak o gölet ikisine de mezar oldu. Hayatını kaybeden imamların son görüntüleri ortaya çıktı.
5: İşi olmayan abi buradan çekilsin abi.
6: Serinlemek için girdikleri gölet sonları oldu. İki imamın boğulduğu anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Acı haber Artvin'den geldi. Arhavi ilçesinde gölete giren imamlar Mustafa Gedikli ve Rüstem Özdemir dakikalar sonra suda çırpınmaya başladı. Dakikalarca kulaç attılar ama bir türlü kıyıya çıkamadılar. İkisi de gözden kayboldu.
5: İşi olmayan abi buradan çekilsin abi.
6: İki imam hastaneye kaldırıldı ancak ikisi de kurtarılamadı.
5: Orhan yakala! Orhan al! Al yakala, beline dola.
6: 34 ve 26 yaşındaki iki imamdan geriye son görüntüleri kaldı.
1: Efendim bir atlayış, bir ihmal, büyük bir ihmal hatta ve korkunç bir son. Brezilya'da adrenalin tutkusu faciayla bitti. 21 yaşındaki genç kadın halatla yüksek atlama etkinliği için yani bungee jumping yapmak için köprüden aşağı bırakıldı. Ancak güvenlik halatlarının bağlanmadığı anlaşıldı.
0: Atlayabilirsiniz dediler ama güvenlik halatlarını bağlamayı unuttular. Brezilya'nın Limeira kentinde 21 yaşındaki genç kadın halatla yüksekten atlama etkinliğinde yaklaşık 40 metre yükseklikten aşağı bırakıldı. Saniyeler sonra korkunç gerçek ortaya çıktı. Genç kadının güvenlik halatları takılmamıştı. Görevliler panikle müdahale etmeye çalıştı. Ancak artık çok geçti. 21 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre facianın ardından bazı organizatörler olay yerinden kaçtı. Polis helikopter destekli operasyon başlattı. 6 kişi gözaltına alındı. Bir başka acı detay daha ortaya çıktı. Genç kadının nişanlısı da olay sırasında köprüdeydi. Şimdi gözler soruşturmada. O ölümcül ihmalin sorumluları hesap verecek.
1: Artık Haziran ayını yarıladık diyebiliriz ancak yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili olmaya devam ediyor. Sağanak yağışın etkili olduğu illerde hayat artık durma noktasına geldi. Su basan kentlerde kayda alınan görüntüler yürekleri ağza getirdi.
7: Ya. Arabalar kaldı.
5: Şu an burası bizim evin köprüsü.
8: Köyümüze yağmur yağdı, dolu yağdı, istinat duvarları yıkıldı.
3: Yurdun birçok bölgesinde yine sağanak,

0: yağış ve dolu vardı. Evler, araziler su altında kaldı. Yollar göle döndü. Afyonkarahisar'da dolu o kadar çok yağdı ki sokaklar, bahçeler beyaza büründü. Doluyu iş makineleri temizledi. Tarım arazileri ve meyve bahçeleri büyük zarar gördü. Su dolan evin kapısından şelale gibi sel aktı. Evler, iş yerleri ve otomobiller su altında kaldı. Kırşehir'de de manzara farksızdı.
1: Aniden gelen bir sel yağışıyla beraber gelen su var.
0: Kovalarla önlem alan esnaf iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı.
2: Şu an burası kölete gözü.
0: Osmaniye'yi de sağanak vurdu. Debisi artan Kölete Deresi taştı.
2: Şu an burası bizim evin köprüsü.
0: Antalya'yı aniden bastıran dolu beyaza bürüdü. Seraların plastik örtülerine delip hasar verdi. Sivas'ta da durum aynıydı.
3: Köyümüz mahvoldu, ekimlerimiz, arazilerimiz mahvoldu.
4: Allah beterinden saklasın.
0: Denizli'ye hem sağanak hem de dolu yağdı. Araçlar yollarda mahsur kaldı.
5: Amasya'da yaşayan Emine ve İsa Derici çifti gelecek ekranlara. Hayranı oldukları sanatçı Yıldız Tilbe'nin adını çiftliklerinde yaşatıyorlar efendim. Bakın 3 gün arayla doğan sevimli buzağlara Yıldız ve Tilbe adı verildi. Kısa sürede de çiftliğin gözdesi haline gelen bu buzağlar sevimli halleriyle dikkatleri çekiyor.
6: Aa, gelmiş buraya doğum yapmış.
7: Sırtında gidiyor.
8: Cicik cicik cicik cicik cicik. Şşt, bak kapı bak kapı. Koydaki buna da Yıldız Tilbe. Yıldız Tilbe. Neymiş Yıldız Tilbe?
0: Yıldız Tilbe hayranlığı bu kez sahneye değil bir çiftliğe yansıdı.
7: Gel aşkım gel. Bak cici kızım gel.
9: Bir hafta önce bir tane ineğimiz doğum yaptı. Şarkılarını ölüyorum ben onun. Yıldız Tilbe deyince hastasıyım yani. O da yani doğal bir insan.
0: Amasya'da hayvancılıkla uğraşan Emine ve İsa Derici çifti 3 gün arayla dünyaya gelen buzağlarına Yıldız ve Tilbe adını verdi.
10: Yıldızımız vardı, bir de Tilbe'miz oldu. Yıldız Tilbe koyduk ikisine de.
0: Sevimli buzağlar kısa sürede çiftliğin en çok ilgi gören üyeleri oldu.
11: Maviş gözlüm, yerim seni maviş gözlerini.
12: Babiş babiş.
0: Çiftin hayvanlara isim verme geleneği yeni değil.
13: Ferhat doğdu, bunun adı Ferhat koyduk. Sonra da bu doğdu, bu da dişi olduğu için Şirin.
0: İsa Derici'nin dağda doğan buzağı sırtında eve taşıdığı anlarda yüzleri gülümsetti.
11: Tilbe, Tilbe, maviş gözlüm, yerim seni maviş gözlerini.
13: Yıldızımız doğdu, 3 gün sonra da bu doğdu, Tilbe doğdu.
0: Çift hem hayranı oldukları sanatçının adını yaşatıyor, hem de büyüttükleri hayvanları ailelerinin bir parçası gibi görüyor.
6: Ana gelmiş buraya doğum yapmış.
12: Sırtında gidiyor, bebeğini götür.
5: İstanbul'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı maalesef. Motosiklete bağladığı köpeği uzun süre koşturduğu, gözaltına alınan o vicdansızın yaptığı yanına kar kalmadı.
0: Köpeği motosiklete bağladı, metrelerce yol gitti. O vicdansızlık böyle kayda alındı. Yürekleri sızlatan olay Seyrantepe'de yaşandı. Motosiklet sürücüsü köpeğini motosiklete bağladı. Metrelerce yol giderek masum köpeğe dehşeti yaşattı. Bu skandal görüntüler diğer sürücüler tarafından kayda alındı, sanal medyada paylaşıldı. Köpeğe yapılan işkenceyi gören ekipler harekete geçti. Vicdansız sürücü kısa sürede yakalandı. Köpek veteriner kontrolüne götürüldü. 25 yaşındaki şüpheliye hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan 8.678 lira idari para cezası kesildi. Ardından serbest bırakıldı.
5: Aksaray'da ise parkta başlayan tartışma kanlı bitti. Gençlerin kavgası bıçaklı bir dehşete dönüştü. Tekmeler, yumruklar ve bıçak, her şey cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: İki grup karşı karşıya geldi. Önce sözler yarıştı, sonra yumruklar konuştu. Kavga bir anda büyüdü. Gençler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Yetmedi, bu kez bıçaklar çekildi. Görüntülerde bir gencin bıçak darbesiyle yere yığıldığı da görüldü. Yaralı genç bir süre yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin polis geliyor uyarısı üzerine ise kalkıp olay yerinden uzaklaştı. Parktaki kanlı hesaplaşma cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

0: yansıdı.
1: Ankara'da bir polis memuru trafikte tartıştı, tabancasıyla kalabalığın üzerine yürüdü. Kameralara yansıyan görüntüler sonrasında ise görevden uzaklaştırıldı.
2: Biraz önce geldi, darp etti, şimdi elinde sopayla geliyor. Buyur.
3: Polisi mi çağırıyor?
4: Adres Ankara Etimesgut. Yol verme tartışması çıktı. Polis memuru aracından indi. Önce sopa aldı, sonra tabancasını çekti.
2: Silah var! Silah var! Polisi!
4: Kalabalığın üzerine yürüdü.
2: Silah var! Silah var! Silah var!
4: Görüntüler sanal medyada yayıldı. Polis harekete geçti. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Polis memuru görevden uzaklaştırıldı.
5: Bir vatandaş polis olduğunu iddia ederek 6-7 tane gence silah çekti. 3 genci araladı. Sopayla, silahla üstlerine saldırmış.
1: Efendim, Rize'de günlerdir haber alınamayan kendisinden Volkan Civeley'in cansız bedeni Fırtına Deresi'nde bulundu. Ancak arama çalışmaları sürerken bu kez ekipler bir felaketle karşı karşıya kaldı. AFAD personellerini taşıyan bot akıntıya kapıldı, devrildi. Bir AFAD personeli hayatını kaybetti, 4 personel yaralandı.
6: Kaç kişiler bunlar? Düştü kaskı.
4: Günlerdir kendisinden haber alınamıyordu. Ekiplerin umutlu bekleyişi peş peşe gelen acı haberlerle son buldu. Çamlıhemşin'de yaşayan Volkan Civelek için günlerdir arama çalışması yürütülüyordu. Fırtına Deresi kenarında bulunan eşyaları, ekipleri bu bölgeye yönlendirdi. Aranan vatandaşın cansız bedeni Şenyuva Köyü mevkiinde derede bulundu. Ancak o arama çalışmalarında bir acı daha yaşandı. Bu kez de çalışmalara katılan ekipler kaza geçirdi. AFAD personellerini taşıyan bot, Fırtına Deresi'nin güçlü akıntısına kapılarak devrildi. Botta bulunan 5 AFAD personeli suya düştü. Ekipler için zamanla yarış başladı. 28 yaşındaki AFAD personeli Ömer Faruk Özkan'dan acı haber geldi. Kazada yaralanan 4 AFAD personelinin tedavileri devam ediyor. AFAD personeli gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
7: Şehit! Murat! Yerlerinize! Uygun adım! Marş!
1: Efendim, alkollüler ve birbirine saldıran trafik magandaları işte karşınızda, trafikten memleketin hali.
4: Alkol metreyi gördü. Ben alkollü değilim diyerek itiraz etmeye başladı.
8: Ben direkt denetimden çıktım geldim. Alkol almadım.
4: Polis ekiplerinin denetiminde durdurulan hafif ticari aracın sürücüsü 0.48 promil alkollü çıktı.
8: Ehliyet almasanız olmaz. Çünkü ben şoförlük yapıyorum denizde.
4: Ceza yazılacağını öğrenince kendisini savundu. Ama çabası boşaydı.
8: Ama ben alkol almadım. Alkol almadım.
4: Son 5 yıl içinde ikinci kez alkollü araç kullandı ortaya çıktı. 50 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine 2 yıl el konuldu.
9: Sizin aracınızı bekleyin ve siz söyleyin. Bir sürücü bulup aracınızı yardımcı olup teslim edin. Yoksa otobüs çıkacak.
10: Ay, adamı gördü mü?
4: 3 araçla takip aldılar. Sokak ortasında önünü kestiler.
10: Aynen, silah çektiler.
4: İddiaya göre iki grup arasında daha önce gerginlik yaşanmıştı.
10: Ay, adamı vurdu mu?
4: Önü kesilen sürücü aracından indirildi. Genç adama böyle saldırdı. Kaçmaya çalıştı ama peşini bırakmadılar. Yakaladıkları adama yerde de saldırmaya devam ettiler.
10: Silah çektiler.
4: Çıkan arbedede bir el silah sesi de duyuldu.
10: Aynen, silah çektiler.
4: Çevredekiler yaşananları endişeyle izledi.
1: Adana'da yaşayan 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca 12. kattan düşmüştü ve mucizevi şekilde hayatta kaldı. Gözlerini dünyaya yeniden açan Ecrin'in artık hayalleri bambaşka efendim.
4: 12. kattan düştü. Mucize eseri hayatta kaldı.
11: Elhamdülillah iç organlarında veya kaburgasında bir sıkıntı yoktu. Boyun ve omurilikte sıkıntı yoktu.
4: Gözünü hastanede açan 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca hayatını iyilikle sürdürecek.
12: Hedeflere pasta dağıtmak, doncak dağıtmak, yardımlara gitmek.
4: Süreci böyle anlattı.
12: Bir beyaz bir yer, bir de karanlık bir yer gördüm.

0: Karanlık yerden babam gülü sesi geliyordu. Beyaz yerden melek sesleri falan geliyordu.
1: O anlattıkça tüyler diken diken oldu.
2: Baba dedi, oradaki çocuklar çok etkilendi. Benim ilk dedi düşüncem, hayalim düştüğüm yere masalar koyalım. Yaş pasta yaptıralım. Yanında oyuncaklar oradaki çocuklara dağıtmak istiyorum dedi.
1: Ailesi Ecrin'in o hayalini gerçeğe dönüştürmek için kızlarının ayağa kalkmasını bekliyor.
2: Ecrin taburcu olsun. Biraz böyle ayaklansın. İlk işimiz dediği hayali gerçekleştirmek.
3: Benden habersiz nasıl tayin aldırırsın tartışması cinayetle bitti sayın seyirciler. Coğrafya öğretmeni yine öğretmen olan eşini ve kayınpederini 3 çocuğunun gözlerinin önünde katletti.
4: Bugün silah sesine haberimiz oldu.
5: Çocukların ağlaması vardı. Çocuklar kan içinde dışarıya çıktı.
6: Öğretmen çiftin tayin tartışması cinayetle bitti. Eşini ve kayınpederini katletti.
4: 3-4 el silah atıldı. Herkes dışarı çıktı.
6: Bulak çifti kahvaltı yapıyordu. İddiaya göre din kültürü öğretmeni Aslan Öztürk Bulak tayinini babasının yaşadığı Bursa'ya aldırmıştı. Ancak bu durumdan eş Orhan Bulak'ın haberi yoktu.
4: Aile arasında bir sorunlar varmış ama ne derece olduğunu bilmiyorum.
6: Kahvaltı masasında tayin yüzünden sesler yükselmeye başladı. Orhan Bulak odaya koştu, pompalı tüfeğini aldı. 2,5, 5 ve 9 yaşındaki 3 çocuğunun gözü önünde kayınpederini ve eşini katletti.
4: Kayınpederiyle karısını bulmuş.
6: Aslan Öztürk can havliyle balkona koştu ama olmadı. Cani koca oracıkta eşine kurşun yağdırdı. Baba ve kızın cansız bedeni komşularının gözyaşlarıyla morga kaldırıldı.
3: İstanbul Sarıyer'de ise iki çocuk hırsız bagajından girdikleri kapalı kasa minibüsü kontağına makas sokarak çalıştırdı. Sayın seyirciler, iki çocuk daha sonra çalıntı araçla İstanbul'da tur attılar.
7: Arabayı düz kontak mı yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, sallıp götürüyorlar.
1: Yaşları küçüktü ama çoğu hırsıza taş çıkaracak kadar profesyonellerdi.
7: Anahtarsız çalıştırıyorlar, kablolar mablolar yapıp bir şekilde götürmüşler.
1: 13 ve 16 yaşındaki çocuk hırsızlar kaçırdıkları minibüste 84 kilometrelik İstanbul turu yaptı.
7: Çok şaşkınım.
1: Maslak'tan çaldığı araçla 42 kilometre uzaklıktaki Arnavutköy'e gittiler. Burada da minibüsü gözlerine diktiler.
7: Başka bir çalıntı arabayla, Maslak'tan çaldıkları bir arabayla gelmişler.
1: İlk aracı bırakıp minibüse geçtiler. Kontağı da makasla çevirdiler.
7: Kapılarını zorluyorlar. Kapısından girip arabayı çalıp götürüyorlar. Anahtar bizde evde.
1: Aracın yerinde olmadığını fark eden Serkan Macit ekiplere haber verdi.
7: Kamera kayıtlarını polisi falan çağırıyoruz. O kayıtlarla beraber de gidip polise de başvurumuzu yaptık.
1: Arnavutköy'den çaldıkları minibüste Sarıyer'e dönen çocuklar yakayı ele verdi. Tutuklandılar.
7: Nereden geliyor bu cesareti de anlamadım ben.
3: Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Baba, Amerika uzak mı?
10: Oo, çok uzakta kızım.
9: İzleyenler mi?
10: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
9: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
11: Beyler, hadi beyler. Beyler, tamam, beyler, bas bas.
12: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşa.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.

0: Hakan abi.
1: Arda, senin ne işin var burada?
0: Abi benim rüyamdayız.
1: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
2: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
4: Vay vay vay. Çocuklar.
2: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
4: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
5: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: rüya takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: Hayır, penaltı.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: Bu salı binde Emin Dana Kangal Sucuk 299 lira. Kebir tam yağlı taze kaşar peyniri 399 lira.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: Colgate Optic White Purple Reveal diş macunu Migros'ta. Colgate Optic White Purple Reveal 5-15 Haziran tarihleri arasında 50 TL'de üzeri alışverişlerde 109 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Migros hepimize iyi gelecek.
8: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti.
9: Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler.
8: Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
10: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
8: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Biz.
13: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
14: Ara ara bu.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
2: Migros'ta hediyeli günler başladı. 13-15 Haziran tarihleri arasında cipslerde 3 al 1'i hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Express içelim.
5: Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Hazır deniz biz.
2: Şöyle yüksek sesle söylemenin zamanı gelmedi mi?
3: Ara bul.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi.
1: Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kurduk.
3: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
4: Yollara düşelim.
5: Kim tutar seni?
6: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
7: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
8: Ay Salih, bak evin konumu ne kadar güzel, her yere çok yakın.
9: Çok gürültülü olur.
8: Ay bu evin balkonu ne kadar ferah.
9: Çok geniş, zor temizlenir.
8: Peki şu eve ne dersin?
9: Çok yüksek.
10: Bu çok alçak.
9: Onun da rengi kötü, bilemedim.
8: Sen niye böyle her şeye burun kıvırıyorsun? Beğenmedin mi evleri gerçekten?
9: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
8: Peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde.
12: Uğur Bey haklı. Biz de evimizi emlak katılımla aldık.
11: Hayırlı olsun. Anahtar teslim mutluluklar. Emlak

0: Koçak.
1: Efendim reklamların ardından Beyaz Ana Haber söz verdiğimiz gibi bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi de TÜİK verilerine göre Türkiye'nin yaş ortalamasına biraz daha yakından bakacağız. Çünkü çıkan sonuca göre çocuk nüfusu geriledikçe geriledi ve Türkiye memleket hızla yaşlanmaya başladı.
2: Kimse çocuk yapmak istemiyor artık ülkenin veya dünyanın geldiği duruma göre. O yüzden yaşlı nüfus artıyor.
3: Hani yaşlı nüfusu var mevcut evet ama hani gençte bir nüfus artışı olmadığı için bence.
4: Ben de böyle bir parka geleyim dedim baktım çoğunluğu hep yaşlı. Türkiye nüfusu gençlerdik ama o gençler galiba biraz büyüdü, büyüdü, yaşaldı. Son verilere göre yaşlı nüfusu hızla artarken çocukların nüfusu geride kaldı.
5: Bir de artık zaten kimse çocuk yapmak da istemiyor. Yaşlılar daha fazla. Artık kimse istemiyor ki.
6: Yani bir ya da iki çocuk en fazla artık iki de yok. Benim iki tane var ama şimdi olsa bir tane olurdu yani büyük bir ihtimal.
4: TÜİK verilerine göre çocuk nüfusu geçtiğimiz yıl %24.8'e geriledi. 2100 yılına kadar bu oranın %14.5'a kadar düşeceği tahmin ediliyor.
7: Bence en çok çocuk nüfusu olan şehir Urfa'dır.
8: Neresi? İstanbul mu?
9: Bence Diyarbakır'dır.
4: En yüksek çocuk oranına sahip kent %43.3 ile Şanlıurfa olurken...
10: Şanlıurfa. Hadi be. Allah Allah nasıl oldu ya bu?
4: Onu %39.2 ile Şırnak, %36.7 ile Mardin takip etti.
11: Efendim Türkiye'de en az çocuk nüfusa sahip olan şehrimiz neresidir?
12: Tunceli.
13: Iğdır'da az olduğunu düşünüyorum.
4: Çocuk nüfusunun en az olduğu illerde Tunceli, Edirne ve Kırklareli oldu.
11: Sizin var mı çocuğunuz?
14: Benim var. Benim 3 tane.
11: Buranı galiba siz yükselteceksiniz.
14: Olabilir.
11: 4-5 yapalım onu.
14: Eyvallah.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Kocaeli'de ikinci etabı tamamlanarak 2.4 milyon metreküp dip çamurunun temizlendiği İzmit Körfezi'nde tüple dalış gerçekleştirdi.
15: Dünyanın en büyük çevre doğa koruma projesi.
16: İzmit Körfezi artık bambaşka. Eski rengine geri döndü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum körfeze dalış yaparak yerinde inceledi. 2005 yılından itibaren İzmit Körfez'de temizleme çalışmaları sürüyor.
15: Körfezimizi temizlemek üzere Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bir proje başlattık.
16: Bakan kurum yaptığı dalışta körfezin yeniden canlandığını gördü.
15: Artık denizin dibinde deniz çayırlarının yeniden canlandığı, orada deniz yıldızlarının, yine deniz patlıcanlarının, buradaki ekosistemin yeniden canlandığını gördük.
16: Dip çamuru temizliği neredeyse bitmek üzere.
15: Toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık ve bertaraf ettik. Toplamda hedefimiz 3.8'e ulaşmak. Yani projenin %70'i tamamlandı diyebiliriz.
16: İzmit Körfezi'nden sonra sıra Fethiye'de.
15: Körfez'den Ege'ye uzanacağız. Kocaeli Körfez'den Fethiye Körfezi'ne bir yine bu temizliği devam ettireceğimiz bir proje başlatıyoruz.
1: Evet, böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar diliyorum efendim. Hoşça kalın.

0: Şirket denilen bir grup adam var. Çok çok uzun zamandır işleri onlar yürütüyor.
1: Ve ne zaman ortalığı temizleyecek birine ihtiyaç duysalar,
0: beni gönderirler.

0: Sam.
1: Nathan.
0: Neredesin?
1: Evde. Dikiş yapıyorum.
0: Benimle lokantada buluş.
1: Neden? Başım ne kadar belada?
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha.
1: Teşekkür ederim Rose.
3: ...15 yıl önce.
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha koydum.
1: Teşekkür ederim Rose.
2: Uzun sürmeyeceğine eminim.
1: Belli ki annemi pek iyi tanımıyorsun.

0: Merhaba yabancı, yükünü hafifletebilir miyim?
1: Bugün bir şey taşıyorum Rose.
0: Demek ki her şeyin bir ilki var. O şurada.
1: Ona göz kulak olduğun için sağ ol.

0: dakikada burada olacaktın.
1: Birkaç dakika geç kaldım.
0: 3 saat. Kanaman var.
1: Sıradan bir iş günü işte. Getirdin mi? Anamayı gerçekten iyi seçiyor.
0: Dolu.
1: Aferin kızım. Dinle, bir süre ortadan kaybolmam gerekiyor.
0: O zaman seninle geliyorum.
1: Gelemezsin. Bu sefer olmaz. Nathan birazdan burada olur, ben yokken seninle ilgilenecek.
0: Nathan'la gitmek istemiyorum.
1: Senin iyiliğin için yapıyorum.
0: Anne ve diğerleriyle kütüphanede kalırım.
1: Çok tehlikeli.
0: Neler oluyor?
1: İşler biraz karmaşık.
0: Anlat. Artık çocuk değilim.
1: Hayır, değilsin. Milkshake'ine dokunmamışsın.
0: Sensiz içmek istemedim.

0: kadar süreliğine gidiyorsun?
1: Kısa bir telefon konuşması yapmalıyım. Burada kal.

0: Merhaba küçük kız.
1: Annem yabancılarla konuşmama izin vermiyor.
0: Bu annen. Sana çok benziyor mu? Sadece daha iri ve bıçaklı. Babamın kanı her yere bulaşmış.
1: Senden hoşlanmadım.
0: Oyunu bırak. Nerede o?
1: Git bir pisliği öp.
0: Hemen bana nerede olduğunu söyle.
2: Gözlerini kapat küçük kızım.

0: İyi akşamlar canım, yükünü hafifletebilir miyim?
1: Temizim.
0: Normal temiz mi, lokanta temizliği mi?
1: Bunu unutmuşum.
0: Elbette unuttun
1: evet.
0: Tatlım, evet.
1: Vay canına. Bu kız da Stasi'den daha beter. Yaralandın mı?
2: Sıradan bir iş günü.
1: Vay canına, annen gibi konuşuyorsun.
2: Benim annem yok.
1: Ama onun öfkesine sahipsin. Bu gece ne oldu söyle.
2: Yanlış istihbarat. 4-5 ahmak ve zayıf silahları var demiştin.
1: Evet ve... Tanrı aşkına evlat, bu düşük profilli bir iş olacaktı. Kanlı bir katliam değil.
2: Bir dahaki sefere bırakırım, beni vursunlar.
1: Bir sonraki sefere sadece söyleneni yap. Kimin için çalıştığını hatırla. Onlar memnun olduğu sürece.
2: Beni buraya kadar acil çağırma sebebin sadece bunu hatırlatmak mı?
1: Hayır. Yeteneklerine hemen ihtiyaç var çünkü biri bizden çaldı.
2: Şirketten çalacak kadar değerli olan kim?
1: Kim olduğumuzu bilmeyen biri, bir muhasebeci. İşin temiz tarafında çalışıyor.
2: Ne kadar aldı?
1: Seni göndermeyi gerektirecek kadar. O parayı geri istiyoruz. Aferin. Adresi sonra mesaj atacağım. Ve taşıdığın o tarih öncesi silahlardan kurtul.
2: Ama onları yıllardır kullanıyorum.
1: Açık bir satıcı bul ve kendine temiz silahlar al hemen. Geride bıraktığın o savaş bölgesiyle seni ilişkilendirmek.

0: sağdakiyle birebir aynı olan, tamam mı?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman bul.
2: Buldum Bay McAllister.

0: Bunu kimse annesine söylemeyecek. Ona bir kızla kaçtığını söyleyeceğiz.
1: Anladım.
0: Şimdi oğlumu öldüren adamların kafalarını bana getirin.

0: Merhaba canım. Senin için ne yapabilirim?
1: Birkaç kitabı değiştirmem gerekiyor.
0: Ne güzel. Senin yaşındaki pek çok kişi artık okumuyor. Bizde kartın var mı?
1: Yok. Ama çıkarmak istiyorum.
0: Harika. Ne tür kitaplarla ilgileniyorsun?
1: Küçük olanlarla. Birkaç tane daha var.
0: Onları orada bulamazsın. Orası çocuk bölümü. Büyülü orman ve sonsuz okyanus.
1: Eğlenceli geliyor.
0: Tanışıyor muyuz? Çok tanıdık geliyorsun.
1: Söylemesi utanç verici ama bir kütüphaneye gitmeyi epey oldu.
0: Canım, böyle hayat geçmez. Seni iyi bir kitapla buluşturalım. Gel. Gel.

0: Ana May, bu hoş genç hanım bizde hesap açmak istiyor.
1: Evet. Madeline sana söylemeliydi. Referans olmadan yeni okuyucu kabul etmiyoruz.
0: Madeline'ın bir sezgisi vardı.
1: Yemişim onun sezgilerini. Dilimin kusuruna bakma.
0: Onları yiyemezsin.
1: Mecazi anlamda.
0: Öyle olsun canım, ben kütüphaneciyim.
1: Evet, her neyse. Florence canım, bize katılır mısın? Korkarım bir karar vereceğe ihtiyacımız var. Madeline bu kızın biraz okuması gerektiğini düşünüyor.
0: Sana sezgim olduğunu söylemiştim. Onda çok tanıdık bir şey var.
1: Sezgi mezgi. Bence önce cesedi ortadan kaldıralım, sonra da kabul prosedürlerimiz hakkında uzun bir konuşma yapalım.
2: Sizi duyabildiğimi biliyorsunuz.
1: Sessiz ol canım. Kabalık etme.
3: Arkana dön tatlım. Şapkanı çıkar. Adına ne olduğunu söylemişti?
0: Söylemedi.
4: Bu tuhaf. Hadi kızım. Yoksa dilini mi yuttun? Konuş.
5: Adım Sam.
3: Scarlett'in çocuğu.
5: Evet.
0: Biliyordum. O gözleri asla unutmam.
3: Seni küçüklüğünden beri görmedik. Annen nasıl?
5: Onu 15 yıldır görmedim.
1: Evet. Demek ki ortak bir noktamız var.
0: Aman da aman. Küçük Sam. Seni sürekli duyuyoruz.
3: Kendine bayağı bir ün yapmışsın.
0: Gel buraya. Madeline teyzene sarıl.

0: Neden şimdi geri döndün?
1: Temiz silahlara ihtiyacım vardı. Ve sanırım bir bahaneydi.
2: Güzel koleksiyon. Onlara gayet iyi bakıyorsun. Tahmin edeyim. Sen duygusal bir tipsin. Romantik.
1: Duygusal tipler bu işte uzun süre yaşayamaz. Yani hayır. Duygusal biri olduğumu düşünmüyorum.
2: Tommy Tomahawk. Onu her yerde aradım.
1: Evet, kusura bakma.
0: Demek ki sen bir idealistsin.
1: Hayır. Belki de bir tipim yoktur.
0: Herkesin bir tipi vardır.
2: Herkesin.
1: Hı hı. Belki de ben bir profesyonel tipim.
0: Eski usul. Kadın yok, çocuk yok tipi.
1: Kadınlar da hedef olabilir.
2: Cinsiyet eşitliği. Oldukça ilerici.
3: O bir feminist.
0: Güzel. Yaşamana izin veriyoruz. Bunları ortadan kaldıracağız ve sana yeni temiz kitaplar vereceğiz. Bir Jane Austen'a ihtiyacın olacak.
2: Bir Charlotte Bronte.
4: Ve bir de Virginia Woolf'a.
2: Ve bir Agatha Christie. Okumak için...

0: Lütfen. Bunu cevaplamam gerekiyor.
1: Geri çekil. Ve öldürme havasında olmadığım için şükret.
0: Başka seçeneğim yok.
2: Hayır! Hayır!

0: Naz mı yapıyorsun? Pek akıllıca değil pislik. Küçük prensesini parça parça geri göndermemi istemiyorsan tabii. Parayı Gutterball Bowling salonuna getirmen için tam 60 dakikan var. Bir dakika bile geç kalırsan 9. yaş gününü solucanlarla kutlayacak. 60 dakika.
1: Lütfen. O benim kızım.

0: Doktoru çağırayım. Silahları buraya bırak.
1: Vay, uzun zamandır görmemiştim seni. Yanında yeni bir arkadaş da getirmişsin. Ne oldu böyle bakalım?
0: Ben yaptım. Onu hemen toparla. 10 dakika içinde ayağa kalkmalı.
1: Oo, hiçbir yere gidemez. Ne 10 dakikası? Belki hiç gidemeyecek.
0: Peki ne yapabiliriz?
1: Biz mi? Önce insanları vurmamayı dene istersen.
2: Lütfen, emirim. Zaman yok.
1: Tamam, sakinleş. Derin bir nefes al.
0: Bu güldürücü gaz mı?
1: Tabii canım.
0: Onu toparla yeter. Hemen döneceğim. İş görür halde olsun.
1: Ne kadar sinir bozucu biri değil mi? Kiminle konuşuyorum ki ben? Karnından vurduğu adamla.
3: Bitti mi?
0: Plan değişti.
3: Ne diyorsun sen? Bu ne demek?
0: Adamın küçük kızını kaçırmışlar. Parayı bu yüzden çaldı. 15 dakika içinde Gutterball'a gitmezsem kızı öldürecekler.
4: Sen mantıklı düşünmüyorsun. Parayı geri getir. Hemen.
0: Sadece yarım saat ver. Kızı kurtarırım. Paranı getiririm.
4: Tamam. Beni iyi dinle Sam. Bunu batırırsan eğer öldürme emrini verirler.
3: Ve ben onları durduramam.
0: O da küçük bir kız. Onu ölüme terk edemem. Özür dilerim.
3: Sakın yüzüme telefonu kapatma gencim.
0: Özür dilerim.
3: Sakın.
4: Lanet olsun.

0: Gatırbol'a gidin, onunla konuşmayı dene. Parayı geri getir. Dur. Sana konuşmayı dene derken kastettiğim şey silah yok, bıçak yok. Kız canlı dönecek. Anlaşıldı mı?
1: Evet, anladım.
0: Ve Tanrı aşkına, dikkatli olun. Kiminle uğraştığınızı unutmayın. Daha ne bekliyorsunuz? Gidin.

0: Sam'in öldürdüğü adamlardan biri Jim McAllister'ın oğluymuş.
1: McAllister'ın oğlu olduğundan emin misin?
0: Evet. Yönetim kurulu yolda.
1: Lanet olsun Sam.

0: Sen de kimsin?
1: Sadece paranı getiren biri. Kızı istiyorum.
0: Babası nerede peki?
1: O kaza geçirdi. Beni o gönderdi. Paranı istiyor musun, istemiyor musun?

0: kadar canlı geldi. Ama benim iznim olmadan en ufak bir hareket yaparsan bunu kolayca değiştirebilirim.
1: Anlaşıldı.
0: Güzel. Şimdi arkandaki dolabı görüyor musun? Silah ve telefon hemen dolaba. Üzerindeki kıyafetlerle birlikte.

0: kapağı sertçe kapat, kilitlenecek.
1: Karşındaki Westfield alışveriş merkezine git.
0: Sen, bavul, yeni
1: kıyafetler ve küçük kız telefonu.
2: Ciddi misin?
0: 10 dakika.

0: Merhaba sen.
1: Ahmak.
2: Ne haber Sam?
1: Ahmaklar. Bunun için gerçekten vaktim yok.
0: Nathan senin için endişe ediyor. Aptalca bir şey yapmanı istemiyor. O yüzden bavulu ver. Kimse zarar görmesin.
1: Karşı teklif. Nathan'a geri dön. Denediğini ama benim seni hırpaladığımı söyle. Gerçekçi olması için birbirinizi de dövebilirsiniz.
0: Komikmiş.
1: Ne oldu? Bugün silah yok mu?
0: Nathan sana zarar gelmesini istemiyor. En azından çok fazla.
1: Ah, ne kadar düşünceli. Ben de sizi öldürmemeye çalışırım.

0: Yaptığımı yapabilir mi?
1: Ben sadece kızı istiyorum.
2: O zaman çok iyi anlaşacağız. Arkanda bir alışveriş arabası var. Bavulu içine koy. Arabayı bize doğru it, biz de kızın olduğu arabayı sana doğru itelim. Bir, iki, üç.
1: Tamam, güvendesin. Hemen döneceğim.
3: Hepimiz zengin olduk sizi muhteşem herifler. Zengin olduk.
4: Bu arabayı hemen durdurun.
2: Lanet olsun.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Lanet olsun.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: Hayır.
0: İç kanama?
1: Nasıl anlayabilirim? İçeride.
0: Muhtemelen iyisin. Hadi gidelim. Yetişmeye çalış.

0: Anlaşılan Zula'mı patlatmış.
1: Bu çok iyi mal doktor. Kendine gurur duymalısın.
0: O elindeki oyuncak filan değil, sadece tıbbi kullanım için. Sizi kim bu hale getirdi?
1: Bir kız.
0: Yani bir kız üçünüzü de yürüyen ölümü yaptı.
2: Hayatımda böyle bir acı hissetmedim doktor.
3: Bizi fena dağıttı doktor. Bir daha yürüyebileceğimi sanmıyorum.
0: Demek salgın var. Çünkü yan odada benzer belirtileri olan bir adam daha var.
3: Ne demek istiyorsun?
0: Demek istiyorum ki onu da bir kız mahvetmiş.
3: Anlatmaya devam et doktor.
4: Kanaman var.
5: Sadece küçük bir çizik.
4: Enfeksiyon kapabilir. İçine kurtlar girer, yumurta bırakır. Sonra kolunu kesmek zorunda kalırlar.
5: Bunları okulda mı öğretiyorlar?
4: Belgesel kanalında.
5: İyi ki doğruca hastaneye gidiyoruz.
4: Babam orada mı?
5: Evet.
4: Bu yüzden mi gelmedi? Hasta mı? Önemli değil. Yalan söylemek zorunda değilsin. Söylediği zaman da asla gelmez zaten.
5: Bekle. Yardım edeyim sana.
4: Teşekkür ederim.
5: Bir şey değil.

0: O olduğundan emin misin?
1: Evet. Vurduğu bir adamı bıraktı.
2: Sonra gelip onu alacağını söyledim.
0: Peki para?
2: En son gördüğümüzde yanındaydım.
0: O zaman geri alın.
2: Hala VIP muamelesi mi görüyor?
0: Ne gerekiyorsa yapın.
2: Tamam. İşte buna yan hak derim ben.

0: Burada. Omzundan vurulmuş.
1: Belki şimdi mola vermelisin. Peki ödemem ne olacak?
2: Hesabına aktarıldı. Şimdi plan ne doktor?
1: Bunu ona enjekte ettiğimde kollarının kontrolünü kaybedecek. Yaklaşık 60 saniye sonra tamamen savunmasız kalacak.

0: Ne oluyor sana? Bırak düzgünce yapayım.
1: Sadece küçük bir çizik.
0: Çizik enfeksiyon kaparsa kolunu kaybedebilirsin.
1: Evet. Duydum. Ona ne oldu?
0: Biri onu vurmuş, öldürmekten beter etmiş. Hadi düzeltelim bunu.
1: Yapma. İyiyim.
0: Güven bana. İhtiyacım var.
1: İyiyim dedim. Üzgünüm ben... Lanet herif seni.
0: 60 saniye. 60 saniye.
1: Hadi ama. Dinle. Yardımına ihtiyacım var. Bazı kötü adamlar gelip bize zarar verecek.
2: Babamı öldürenler mi?
1: Söz veriyorum, sonra açıklayacağım. Ama şu an yardıma ihtiyacım var.
2: Tamam.
1: Tamam güzel. En büyük bıçağı al. Keskin tarafına dikkat et. Tamam. Şimdi bandı al. Harika. Elime sar.

0: Şimdi silahı diğer elime bantla. Dikkat et, dolu. 15. 14.
1: İkinci round seni aşağılık.
0: Ahmaklar?
1: Hazır olsan iyi edersin.
2: Ah Tanrı'ya şükür sadece sizsiniz. Bir an için tehlikeli biri sanmıştım.
1: Hala hayatta olmanın tek sebebi Nathan'ın böyle istemesi.
0: Şimdi parmağımı al ve tetiğe koy.
1: Artık bitti. Seni küçük parçalara ayıracağım. Ve her saniyesinden keyif alacağım.
2: Evet harika. Bunu biraz bekletebilir misin? Hemen geliyorum.
0: Çok cesursun Emily. Senden son bir şey yapmanı isteyeceğim. Sonra gidip saklan. Tamam mı?
3: Tamam.

0: Hadi. Sorun yok. Sadece al. Sen tam bir yıldızsın. Hoparlörü al.
1: Biri konuşmaya başlasa iyi olur.
0: Bu ahmakça bir hareketti. O üç kişiyi peşime göndermen.
2: Bize başka seçenek bırakmadın sen.
0: Her zaman bir seçenek vardır.
1: O halde hala bunu çözebiliriz.
2: Parayı geri getir.
3: Gitti. Bavul paramparça oldu.

0: Bu gerçekten talihsiz.
1: Peki şimdi ne olacak?
2: Artık korumamız altında değiliz.
0: Bu gece yaptığın küçük...
2: katliamda yanlış insanları öldürdün. Jim McAllister'ın...
0: oğlu da buna dahil.
1: Ama beni siz gönderdiniz. Şirket gönderdi.
0: Fark etmez. Bu iş sen. Ve sen terazinin yanlış tarafına düştün. Bu yüzden düzeltilmesi gerekiyor.
1: Hala iş mi diyorsun? Buradan sağ çıkarsam peşinize düşeceğim. Hepinizin.
0: Senden başka bir şey beklemezdim. Hoşça kalsın.

0: Evet.
1: Bay McAllister, ben Nathan. Şirkette insan kaynakları departmanının başıyım.
0: Ne istiyorsun?
1: Saygın organizasyonlarımız arasında topyekün bir savaş çıkmasını önlemek için kaybınızdan sorumlu kadını size teslim etmek istiyoruz.
0: Yani bununla hiçbir ilginiz yok mu?
1: Sizi temin
2: ederim ki şirket işlerini bu şekilde yürütmez efendim. Bu sorunlu olan bir bireyin izinsiz yaptığı bir eylemdi ve son konumunu size göndereceğim. Umarım bu sizi tatmin eder efendim.
0: Şimdilik. Herkesi alın. Bitmeden geri dönmeyin.

0: Nathan'dan bir mesaj var.
1: Ne yazıyor?
0: Çok üzgünüm çocuk. Artık seni koruyamam. Önümüzdeki birkaç gün hayatta kalmana yardımcı olacak paket bıraktım. Onu al ve ortadan kaybol. Sonra bir adres var.
1: Yakın.
0: Ya tuzaksa?

0: Şunu unutma. 8 yaşındaki bir kız sayesinde sağ kaldın.
1: Hayır, 8,5.
0: Affedersin. 8,5'muş.
1: Sen seri katil misin?
0: Ne? Hayır. Bu ifadeyi nereden öğrendin?
1: Belgesel kanalı.
0: Ben seri katil falan değilim, tamam mı?
1: Ama insan öldürüyorsun.
0: Evet.
1: O zaman katilsin. Bir kişiyi de öldürmedin. Bu da seri demek.
0: O kadar basit değil aslında. Seri katiller genelde zihinsel olarak dengesiz olur. İnsanları takıntılı bir dürtüyle öldürürler.
1: Peki sen neden öldürüyorsun? Para için mi?
0: Yine söylüyorum. Bu karmaşık. Bak, biraz daha yardıma ihtiyacım olacak.
1: Çünkü kolların hala felçli.
0: Evet, sonra seni annene götüreceğim.
1: O uzun zaman önce gitti.
0: Büyük annen ve büyük baban?
1: Onlar da öldü.
0: Amcalar?

0: Kimse yok mu?
1: Bir yolunu buluruz. Tamam mı?
2: Tamam.
1: O zaman alakasız bir soru sana. Araba kullanmayı biliyor musun? Bir kez daha üzerinden geçelim. Sol. Sağ.
2: Zaten biliyorum. D ileri, R de geri için. Kolay kısmı sen yapıyorsun. Gaz ve frene basmak.
1: Ukalalık yapma. Anahtarı çevir. D'yi al. Hadi gidelim.

0: Pozisyonu düzelt.
1: Araba kullanıyorum.
0: Evet, kullanıyorsun. Emily, kurşunları düşünme. Geri vites al. Şimdi. Sola kır. D'yi al.
1: Tamam.
0: İşte böyle. Sola kır.
1: Git.
2: Lanet olsun.
0: Hazır ol. Sola kır. Bir daha sola.

Geri vitese al. Sağ kır. D'ye al. Sola kır. Geri vitese al.

0: İyi. İşte böyle. Aşağıda kal.
1: Geri çek, geri çek.
0: Tamam. D'yi al. Sonra gözlerini kapat. Gözlerin hala kapalı mı?
2: Evet.
0: Aferin. Geri vites al.

0: Kaçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Baba. Hı. Amerika uzak mı?
2: Oo, çok uzakta kızım.
1: İzleyenler mi?
2: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
1: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, izleyebiliyor musunuz?

yatacaksın. Bak işte biz buradayız. Haydi kazanacaksın. Duymak istiyoruz, duymak istiyoruz. Her yerde adını.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Hakan abi.
4: Ardan, senin ne işin var burada?
3: Abi benim rüyamdayız.
4: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya geliyorum.
5: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
3: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
6: Vay vay vay. Çocuklar.
5: Nihat abi, sen futbolu bırakmadın mı?
6: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih, erkencisin.
7: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Pozisyon ekranda, Nazma çabasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: İvroşe'den 3 etkili Hydra BB. İçindeki Edulis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hydra BB. Yves Rocher.

0: Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: al.
1: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen

0: al.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin. KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
5: Herkes hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.

0: spor araba?
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba?
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
0: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
0: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Merhaba anne.

0: Bu... Ben büyük anne miyim?
1: Tanrım, hayır.
2: Merhaba. Ben Emily. Onun çırağıyım.
1: Ne?
0: Emily. Gel hadi. Bu gerçekten inanılmaz bir hikaye.
1: İnanılmaz bir geceydi.
0: Parmaklarını oynatmayı dene. His çok yakında gelir.
1: Evet, şimdiden düzelmeye başladı.
0: Harika. Çok iyi görünüyorsun. İyi besleniyor musun?
1: Saçmalamayı bırak anne. Son 15 yıldır neredeydin?
0: Yakınlardaydım. Seni izliyordum. Güvende misin diye.
1: Harika ebeveynlik. Kariyerime ilgi duymaya başladığını görmek güzel.
0: Senin için bu hayatı hiç istemedim.
1: Peki bu senin için nasıl gidiyor?
0: Seninle ve teyzelerinle kalmak istedim ama yapamadım.
1: Neden?
0: Çünkü batırdım. Mahvettim. Seni doğurduğumda çok gençtim. Londra'dan ayrıldım ve babanı buraya kadar takip ettim.
1: Öldürüldüğünde.
0: Öldürüldüğünde sen bebektin. Hiçbir şeyim yoktu. Param yoktu, gidecek yerim yoktu. Annemi babanın işinden tanıyorum. O ve diğer teyzeler bizi yanlarına aldı.
1: Hayatımın en güzel yılları.
0: Benim için de. Aradan 12 yıl geçti ve babanı kimin vurduğunu öğrendim.
1: Ruslar mı? Lokantadaki Ruslar mı?
0: Öğrendiğimde yaptığını bilerek hayatına devam etmesine izin veremezdim. Ama o şirketle bağlantılıydı. Bunun bir bedeli vardı. Onu öldürdükten sonra sırtıma hedef kondu. Seni yanımda götüremezdim. Hayatını riske atamazdım. Nathan'a seni koruyacağına dair söz verdirdim.
1: Sanırım artık bu da bitti.
0: Tetiği çektiğim için pişman olmadığım tek gün bile yok. Ama o zaman kendimi durduramadım. Özür dilerim.

0: çocuk seninle babası arasındakini biliyor mu?
1: Hayır. Ama Zeki anlayacaktır.
0: Öğrendiğinde ne olacak?
2: Sanırım kötü adamlar dışarıda.
1: Buradan gitmeliyiz. Peki plan nedir?
0: Lobi düğmesine basabilir misin? Ne planı?
1: Hadi ama senin hep bir planın olur. Nedir, gizli bir kaçış yolu mu? Silah dolu bir depo mu?
0: Bize bir Uber çağırdı.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hayır.
1: Uber mi? Ne diyorsun sen? Seni tanıyorum. Sen plan yaparsın. Sonra o planlar için başka planlar yaparsın.
0: Ağzından köpükler çıkıyor. Hiç yakışmıyor.

0: Hemen yakalayın.
1: Kötü hissetme. Herkesin başına gelebilir.
2: Elim hala felçli.
1: Evet, tabii ki.
2: Ciddiyim.
1: Biliyorum. Tamam, önce siz hanımlar. Hadi, çabuk olun.
2: Bu nereye gidiyor?
1: Lanet Narnia'ya, gir. Hadi içeri.

0: plan yok mu?
1: Şimdi sırası değil. Yolumdan çekil.
0: Yardım lazım mı?
1: Hayır, teşekkür ederim. Bir tane ızgarayı halledebilecek durumdayım.

0: Bu dondurucu berbat halde. Hiç kabul edilemez. Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Gitmemiz lazım.
2: Nereye? Belli ki planın buraya gelmekti.
0: O çok uzun zaman önceydi.
2: Anne.
0: Ben oraya girmiyorum.
2: Anne beni dinle. Silahlara ihtiyacımız var, arabaya ve güvenli
0: beni
2: bir yere.
0: Beni içeri bile alırlar mı emin değilim.
2: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
3: Hey,

0: Madeline.
1: Kızlar, sanırım bir hayalet görüyorum.
2: Merhaba Madeline. Merhaba Scarlett. Florence. Merhaba Anna May.
1: Hayır. Hayır hayır, konuşamazsın. Çünkü sen bir hayaletsin ve hayaletler konuşamaz. Bunu nasıl bildiğimi biliyor musun?
2: Bunu sonra konuşabilir miyim?
1: Çünkü hayaletler konuşabilseydi, ortadan kaybolmadan önce bir şey söylerlerdi. Ya da en azından bir not bırakırlardı ama yapamazlar. O yüzden demek ki sen bir hayaletsin.
2: Özür dilerim.
1: Defol git.
2: Sözlerine dikkat et Anna May. Burada bir çocuk var.
1: Tamam. Gider misin?
2: Sen gitsene.
1: Sen git.

0: Ayrıca iş yerimize neden bir çocuk getirdiniz?
1: Kısa versiyon mu?
0: Lütfen.
1: Babası öldürüldü ve gidecek başka yeri yok. Ben de şirket tarafından gözden çıkarıldım ve beni McAllister'ın bitmek bilmeyen adamlarının önüne attılar.
0: Ve buraya gelmeye mi karar verdiniz?
2: Özür dilerim, daha uygun bir zamanda mı gelseydik?
0: Belki de öyle. Çünkü ne zaman buraya gelseniz beraberinizde bir savaş getiriyorsunuz. Sorunlarınızı getiriyorsunuz.
3: Bunu şimdilik rafa kaldırmalıyız. Katılıyorum. Aşağı inelim.

0: Emily'yi al ve git. Size zaman kazandır.
1: Sanırım ben kalmalıyım.
0: Hayır. Ben mahvettim. Ben temizleyeceğim. Hepsini hallettikten sonra lokantada buluşuruz. Git. Lütfen.
1: Gel. Yardıma ihtiyacın yok mu? Biraz hedef çalışması iyi olurdu.
0: Anne May haklıydı. Sizi buna karıştırmamalıydım.
2: Ben seninle kalıyorum.
0: Hayır. Hayır, kalmıyoruz. Onlarla birlikte güvenli bir yere gidiyoruz.
2: Bana ihtiyacın var. Ben senin çırağınım.
0: Tamam, dinle Emily. Kötü adamlar geliyor. Annemle gitmeni istiyorum.
2: Hayır. Seninle kalmak istiyorum.
0: Kalamazsın.
2: Ama neden?
0: Çünkü... Çünkü babanı ben öldürdüm.
2: Yalan söylüyorsun. Sadece benden kurtulmak istiyorsun.
0: Bak canım, baban... Çok kötü insanlardan çaldı. Ve onlar da beni tuttu. Ben de onu vurdum.
1: Hadi gel. Gidiyoruz.
0: Silaha ihtiyacım var.
1: Kişisel gelişim bölümünü dene.

0: Ona yardıma gitmeliyiz.
1: Bunun için benden izin mi alman
0: yine
1: gerekiyor?
0: Yine yüzüstü bırakamam.
1: Neden? Bunda oldukça iyisin.
0: Bak, o zamanlar her şeyi bırakıp sizinle kalmadığım için üzgünüm.
1: Sen insansın. Hata yaptın. Onu geride bırakmanın ne kadar acı verici olduğunu tahmin edebiliyorum.

0: hepimizi geride bırakmanın. Ama o harika bir kadın oldu.
1: Onun bu hayatı yaşamasını hiç istemedim. Belki de kaderinde vardı.
0: Ya da belki annesi gibi olmak istedi.
1: Seni özledim.
2: Bunları senin için sakladık.
0: Bizimle lokantada buluş.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: İyiyim.
0: İç kanama?
1: Sanırım diğerleri de geliyor.
0: Bir teşekkür etsen ölür müsün?
1: Hala gidebilirsin anne. Sizi korurum.
0: Bütün eğlenceyi kaçırayım mı? Kurtlarla koşan kadınlar. İçindeki devi uyan.
1: Nermi.
0: Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı.

0: Bu işe hiç bulaşmamalıydın.
1: Dalga mı geçiyorsun anne? Sen gittin. İnsan öldürmek bildiğim tek şeydi.
0: Tamam, geriye dönüp bakınca bir çocuğu büyütmek için en iyi ortam değildi.
1: Sence?
0: Seni sen yapan da bu.
1: En azından bunda hemfikiriz.

0: Ve sen güçlü, zeki, inanılmaz etkileyici bir genç kadınsın. Birlikte insan öldürmeyi tercih edeceğim başka kimse yok.
1: Teşekkür ederim anne.
2: Çok güçlüsün. 8,5 olamazsın.
3: Öyleyim.
2: 28,5 olmadığına emin misin?
4: Anna May, Madeline, gelin şuna bakın.
5: Gitmiyoruz. Scarlett ne kadar pislik olursa olsun hala bir kütüphaneci.
2: Sözlerine dikkat et.
5: Tamam. O zaman bu...
3: Pislikler mi?
5: Pislikler kütüphanemize girip kendi kanımızdan olanları tehdit ederek hayatlarının en büyük hatasını yaptılar. Bize zorbalık edemeyecekler ve bizi korkutup kaçıramayacaklar. Bu iş şimdi bitecek. Madeline, minibüsü hazırlamayı bitir. Florence, sen ve ben sürüyü korumak için oraya gidiyoruz. O lanet olası kafalarının üstüne gökyüzünü yıkacağız. Kabul edenler?
2: Kabul. Kabul.
3: Kabul.
5: Kabul edilmiştir.

0: Burada şansın olduğunu mu sanıyorsun? Benim bir ordum var.
1: Öyle mi? Benim de annem var.
2: Keşke biraz daha zaman olsaydı.
3: Önemli olan sayı değil, kalite. Başını dik tut.
0: Neden dışarı çıkmıyorsun? Kafana tek kurşun sıkarım. Hızlı ve temiz.
3: Git kendine sık.
0: Bana bunu zorla yaptırırsan karnından vururum. Sonra asıl eğlence başlar.

Bunları tak. Biraz gürültü çıkaracağım. Sesi aç. Bunu yapabilir misin?

0: Amy'yi aldı. Onu kurtaramadım.
1: Sorun değil. Onu geri alacağız.
0: Kütüphanede tekrar bir çocuk olması güzeldi.

Hayatta bana az neşe düştü. Mezarda da az korku var. Kurtarmak için ölmeye razı olacağım birinin ayrılışını görmek için yaşadım.

0: Çok güzelmiş. Uzun zamandır kimseyi öldürmemiştim.
1: Emily ile konuşayım.
0: Bizim işimizde zavallı yetimlerin başına gelenler gerçekten trajik. Gerçekten çok üzücü.
1: Ne istiyorsun?
0: Amcam seninle tanışmak istiyor. Seni canlı canlı yüzmenin yasını atlatmasına yardımcı olacağını söylüyor. Çok şey istemiyor değil mi?
1: Sana gelirsem Emily serbest kalacak ve diğerlerine dokunulmayacak.
0: Tamam, anlaştık.
1: Lokanta.
0: Sabırsızlanıyorum.
1: Gitmeliyiz.
2: Hey, kendini öylece o hayvanlara teslim edemezsin.
1: Silahlarını lokantaya sokamazlar. Emily için en iyi şans
2: bu. Bu bir intihar görevi.
1: Başka planı olan var mı? Hı?
2: Sanırım şu an başka yok.
1: Yapma anne lütfen. Senin hep bir planın olur.
2: Özür dilerim.
1: O zaman bu bir veda.

0: Sana zarar verdiler mi? Uzun bir gündü. Ama birazdan bitecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sen özel bir çocuksun Emily. Keşke seni tanımak için zamanım olsaydı.

0: Benciğim.
1: Samantha.
0: Biliyor musun Samantha? Kendimi her zaman bir feminist olarak gördüm. İlk kızım doğduğunda sevinçten havalara uçmuştum. Evin yarısını pembeye boyadım. Her yer tek boynuzlu atlar ve lollipoplarla doluydu. Sonra ikinci kızım doğdu. Üçüncüsü, dördüncüsü. Hepsi kız. Yemek masasında hep fısıldaşıyorlardı. Karanlık köşelerde hep kıkırdıyorlardı. Kızlarımı seviyorum. Ama onları anlamıyorum. Sonra oğlum doğdu. O farklıydı. Basitti. Birbirimizi anlayabiliyorduk. Artık yalnız değildim. Senin için bunun sadece bir iş olduğunu ve onun yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu biliyorum. Hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir önemli değil. Çünkü onu benden aldın. Sana korkunç şeyler yapacağım, tamam mı? Düşündüğünden çok daha fazla acı çekeceksin. Çünkü beni kendi evimde yine bir yabancı haline getirdin.
1: Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama oğlunuz için gerçekten üzgünüm.
0: Teşekkür ederim Samantha.
1: Kızı bırakın lütfen.
0: Henüz değil.
1: Bir anlaşma yapmıştık.
0: Ve ben sözünün eri biriyimdir. Kızı zarar vermeden serbest bırakacağım. Ama önce sana ne yapacağımı izleyecek.
1: Lütfen. Lütfen. Her şeyi yaparım. Her şeyi.
0: Daha yalvarmaya başlama. Bunun için çok zamanın olacak.
2: Nasılsınız? Bir şey ister misiniz?
0: Hayır, gayet iyiyiz.
2: Biraz daha kahve ya da elmalı turta ister misiniz?
0: Sana bir kez daha hayır demek zorunda kalırsam sonuçlar olur.
2: Merhaba canım.
1: Merhaba anne.
2: Görünüşe göre bir plan varmış.

0: Öyle görünüyor.
1: Neden Emily'yi buradan çıkarmıyorsun? Burası bir çocuk için uygun değil.
2: Buna karışmayın hanımlar. Bu sizin kavganız değil.
1: Artık kenarda durmak yok. Hepimiz bir taraf seçmek zorundayız. Değil mi hanımlar?

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Baba. Amerika uzak mı?
3: Oo, çok uzakta kızım.
2: İzleyenler mi?
3: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
2: Baba, tableti uzatsana. Babana sordum. İzleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
4: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın.

0: yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Durmada çok önemli bir an. Serbest durma. Hadi Arda. Tüm Türkiye nefesini tuttu.
4: Hakan abi.
5: Arda, senin ne işin var burada?
4: Abi benim rüyamdayız.
5: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır bu rüyaya giriyorum.
6: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
7: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
6: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
9: Bari rüyamızda sıra kalmayalım.

0: Rüya Takım bir ülkenin hayalini gerçekleştirmek için sahada. Türk Hava Yolları milli takımımızın hep yanında.
1: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. 10 bin lira ve üzeri ev aletleri ve kişisel bakım alışverişlerinizde Philips QP2724 One Blade tıraş makinesi 1499 lira yerine 499 lira.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: çekiyorum.
1: Evet.
2: Harika.
3: Nasıl oldu?
1: Bakalım.
2: Hemen.
1: Hadi bakalım.
4: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30.

0: tavsiye ediyor. Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Bu pazartesi 700 gram tar süt tam yağlı kaşar peyniri 289 lira. 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 144 lira 90 kuruş.
4: Hadi hızlı olun. Beni bekleyin.
5: Herkes hazır mı?

0: kitaplar çocukları çok uzaklara götürecek. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, çocuklarımızı bambaşka yolculuklara çıkaracak birbirinden heyecanlı ve öğretici kitaplar, karnesiyle İş Bankası şubelerine gelen çocuklarımızı bekliyor. Hadi sen de karneni göster, kitabını al.
1: Benim bankam İş Bankası.

0: Tılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Babanı öldürdüğüm için çok üzgünüm Emily. Keşke geri alabilsem.
1: Biliyorum. Onu kurtarmaya çalıştın.
0: Yine de...
1: Ve beni kurtardın.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayrıca... Sadece tetiği çektiğini biliyorum. Sana ne yapacağını söyleyen başka biri vardı. Seni babama kim gönderdi?
0: Şirket denen bir grup var.

0: Bu bir izci kız.
1: Kurtulundu. Hayır, dur.
2: Uzun zamandır her şeyi onlar yönetiyor. Bütün kuralları koyuyorlar. Ve işlerine geldiğinde değiştiriyorlar. Dokunulmaz olduklarını düşünüyorlar. Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar.
3: Ama yapamayacaklar. Değil mi?
2: Hayır. Yapamayacaklar. Artık değil.
1: Vay vay vay. Burada kim varmış böyle?
3: Kurabiye satıyorum.
1: Gerçekten mi? Nerede peki? Hakkında çok şey duydum. Küçük kız sensin, değil mi? Beni o kadar küçümsüyorlar ki pis işlerini yapmak için bir çocuk göndermişler. Kalbine bak ha? Lanet olsun.
4: Beni duyabiliyor musun?
1: Gayet net.
4: İkimiz de hayattayız ve
2: iyiyiz ve böyle kalacak.
1: Hadi ama sen bunun bana bağlı olmadığını biliyorsun.
2: Bunu şimdi bitirmek için tek şansın var. Yıllar önce annem hata yaptı ve yanlış tetiği çekti. Ben aynı hatayı yapmayacağım.
4: Önündeki küçük kızın bir geleceği olacak.
2: Ortaklarına dön ve onlara nerede çalışacaklarını, nerede yaşadıklarını bildiğimizi söyle. Onları biz fark etmeden 100 kez öldürebiliriz. Onlara 8 yaşındaki bir kız sayesinde hayatta kaldıklarını söyle.
3: 8,5.
4: Affedersin.
2: 8,5'muş. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı.
4: Şimdi gözlerini kapat ve 10'a kadar say. Yavaşça.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: Kullanabilir miyim?
1: Hayır.
0: Peki radyoyu açabilir miyim?
2: Aç bakalım bebeğim.
3: Evet millet, yola çıkma zamanı. Kendinize iyi bakın ve diğer tarafta görüşürüz.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk...

0: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
2: Bu Amerika tarihinde yaşanmış en büyük soygun. New York'taki bir zırhlı araç firmasının ofisinden 8 milyon dolar çalındı.
3: Dün burada çoğunluğu 50'lik ve 100'lük banknotlardan oluşan 30 milyon dolara yakın nakit para mevcuttu.
4: FBI ajanları ve New York dedektifleri Amerika tarihindeki en büyük soygunu çözmeye çalışıyor.
5: Hırsızların çatıda bir delik açarak Amerikan tarihinin en büyük nakit hırsızlığını gerçekleştirmesinden sonra FBI ve New York polisi dedektifleri Bronx'taki zırhlı araç firmasının çatısına doluştular.
3: Polis ayrıca kasayı gösteren güvenlik kamerasıyla oynandığını söyledi. Bu da hırsızların içeriden yardım aldıkları spekülasyonuna yol açtı.
5: Şu anda bir sent bile kurtarılmış değil. Ama FBI yetkilileri birkaç ipucu üzerinde ilerlediklerini ve parayı bulma konusunda iyimser olduklarını söylüyorlar.
6: Eğer yerini bilseydim dışarıda şimdi onu arıyor olurdum. Şu anda gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz.
7: Eddie. Sana iki sorum var Eddie. Chris nerede? Ve para nerede?
8: 3 ay önce.
9: İstifa edin. Lanet herifler.
10: Hayır, kovuldun.
9: Ne?
10: Kovuldun.
9: Hayır ahbap, istifa ediyorum.
10: İstifa edemezsin. Her hafta istifa ediyorsun. Bu farklı, bu defa
9: evet,
10: kovuldun.
9: Evet, bu doğru. İstifa ediyorum, tamam mı?
10: Ya evet.
9: Ne?
10: Kovuldun.
9: Kapa çeneni. Ne dedin? Çöpleri de toplayayım ister misin?
10: Evet.
9: Sana nasıl görünüyorum burada?
10: Evet. Hey, defolun buradan.
9: Buraya
10: evet,
9: dersin
10: evet,
9: pislik.
10: Evet, kovuldun.
9: Hadi,
10: kovuldun
9: hadi
10: dostum.
9: Hadi.
10: Çöpünü
11: çekesin kahrolası.
9: İstifa ediyorum.
10: Evet.
9: İstifa ediyorum
10: kovuldun
9: pislik.
10: Dostum. Defol.
12: Ne oluyor be dostum, o patronun muydu?
9: Evet. Evet, çöpleri temizlememi istiyor. Ben de beni ne sanıyorsun sen herif dedim. İtalyanlardan nefret ediyorum. İtalyanlar için çalışmaktan daha kötü olan tek şey Yunanlar için çalışmaktır. Ve yine geri dönüp lokantada çalışmak zorundayım, lanet olsun. Çok saçma. Adam her gelinin teki dostum. Hırsızlık falan yaptığımı düşündüğünü söyledi bana.
12: Öyle olduğunu söylemiştin.
9: Söylemiştim ama yine de tam bir pislik. Buna ne dersin? Daha kötü olan tek şey Yunanlılar.
12: Hey, ne haber hanımlar?
9: Benimle eğlenmek ister misiniz? Çok neşesizim
13: de. Elimi seninle evleneceği için gerçekten
9: konuşma pislik.
13: Sersem herif.

0: Tavuklarla bu kadar uğraştığın yeter Karen. Bırak artık şu tavukları. Tavuklarla kafayı bozmuş.
1: Dudağımda sivilce var.
2: Hey, şunu kaldırmama yardım et.
1: Lanet olsun, dudağımda sivilce var.
2: Gerçekten Elaine ile evlenecek misin?
1: Annem gibi konuştun. Hiç kimseyle evlenmeyeceğim. O değil de eğer heykelimi yaparlarsa biraz büyük yapsınlar, anladın değil mi?
2: Hediyeni taşıyoruz.
0: Bu da ne?
2: Heykelin işte. İstediğin heykel.
0: Güzel.
2: Hey. Ne habersin?
1: Bana da öpücük ver. Teşekkürler.
0: Nereden aldın bunu?
1: Buraya koyabilirsin.
2: Ne oldu, hoşuna
0: gitmedi
2: mi?
0: Güzel güzel. Tam şuraya koy bakalım. Evet şuraya, duvarın karşısına. Tamam.
2: Bak, bu arada beğenmediysen
0: beğendim. Tamam, güzel.
2: Tamam mı?
0: Tamam.
1: Nereye, şuraya mı?
2: Buraya mı koymamızı istiyorsun?
1: Ben de onu diyorum.
0: Dur. Ne, çiçeklere dikkat edin. Lütfen.
2: Tamamdır. Ne istiyorsun? Buraya mı koyalım?
1: Hoşuna gitti
0: güzel.
1: Mi?
2: İyi, tamam. Ne oldu işte? Nasıl?
1: Beğendin mi? Ne?
0: Öyle iyi, beğendim.
1: Bu kaplumbağayı
0: tamam,
1: ne
0: güzel
1: yapmamızı
0: işte.
1: İstersin peki?
0: Kaplumbağayı ne yapmanı söylememi ister misin?
1: Beğendin mi?
0: Oraya onu koy ve sakın.

0: Sakın kırma.
1: Hoşuna gitti mi anne?
0: Tamam, evet. Teşekkür
2: ederim. Sana hediye olarak
1: sevdin
2: aldım.
1: Mi?
0: Çok güzel.
1: Sevdin
0: çok
1: mi anne?
0: Güzel.
1: Tamam
0: dostlu
1: peki.
0: Oğlun. Tamam mı?
1: Evet, yeri değiştirmeni istersen
0: tamam
1: değiştiririm, tamam mı?
0: Tamam,
1: hoşlanmazsan
0: hadi
1: geri götürürüz.
0: Tamam, tamam.
1: Sadece ne yapılacağını söyle yeter.
0: Güle güle gidin.
1: Ne haber Spiro? Babam buralarda mı?
3: Tuvalette kardeş.
1: Merhaba.
4: Merhaba. Chris.
1: Evet. Burada her şeyi sana yaptırıyorlar değil mi
4: evet
1: baba?
4: Evet. Bilirsin işte. Elinden her iş gelirse böyle olur değil mi? Neyse. Kız nerede?
1: Ha, bilemiyorum. Eve gitmek için arabaya ihtiyacın var mı diye sormaya geldim.
4: Beni eve götürmek için cuma akşamı buraya mı geldin?
1: Hayır yani şey...
4: Senin için endişeleniyorum.
1: Uğradım işte. Diyorsun?
3: Ne oldu? Ben gelince mi sustunuz?
4: Hayır hayır, öylesine laflıyorduk.
3: Pislik herifin babanla bu şekilde konuşmasını sevmiyorsun değil mi?
4: Chris'in babası için endişelenmesine gerek yok.
3: Hayır hayır, haklısın Tommy, özür diliyorum.
4: Tamam.
3: Yine de onun pislik olduğu konusunda aynı fikirdeyiz değil mi?
1: Bak ben buraya saygılı bir biçimde geldim, o da aynını yapmalı.
3: Saygı mı? Harika. Saygı kimin umurunda ki? Aynı baban gibi konuştum.
4: Hey Spiro.
3: Tamam Tommy, anlıyorum. Hey. Ne dediğini anlıyorum.
1: Çek ellerini ondan, hey. Tamam mı?
4: Ne alt ettiğini sanıyorsun? O neydi öyle?
3: Oo.
1: Bak affedersin, ona dokunmana gerek yok.
3: Dalga mı geçiyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Bak dokunmasan da olur.
3: Ona dokunmamı tamam istemiyor musun? Kime dokunmamı istersin?
1: Ona dokunman gerek mi?
3: Bak dur, Spiro. Sen kiminle konuşuyorsun? Kime dokunmamı bilmek istiyorum sadece, tamam mı?
4: Spiro.
3: Tamam sorun yok. İyiyiz tamam sorun yok.
4: Sakinleş.
3: Çocuk biraz heyecanlandı. Sakin ol tamam. Tamam.
4: Ne yapıyorsunuz
3: siz? Sadece çocuk biraz heyecanlandı.
4: Sakin ol ya.
3: Evet öyle.
4: Git. Git. Git dedim şimdi. Git dedim. Git. Git.
3: Hayret bir şey ya, şuna bak.
4: Spiro sen güçlü bir adamsın. Bana ihtiyacım olan bu işi verdin ama oğlumun önünde bir daha sakın benimle böyle konuşma.
3: Yoksa?
4: Yoksa sadece öyle konuşma.
3: Bak o zaman umalım da iş oraya gelmesin, tamam mı Tommy? Artık sorun yok. Çocuklar işte değil mi? Çabuk, heyecanlanıyorlar. Acele et. Teşekkür ederim. Tamam tamam, her şey yolunda. NYP'de devreye rehberi mükemmellik yolu.
4: Ne haber, iyi misin?
1: Evet ben iyiyim. Sen iyi
4: ben
1: misin?
4: Ben mi? Tabii ki iyiyim, iyiyim.
1: Vicky üstüne bir şeyler giysene, derdin ne senin?
4: Hey!
5: Kapa çeneni, sadece durun postaya bakıyorum.
1: Anne Vicky'nin ne giydiğini gördün mü?
5: O lanet suratını başka tarafa çevir.
4: Victoria ağzını topla.
1: Serseri gibi giyinmiş.
4: Hey! Christos, kardeşinle böyle konuşma. Vicky yukarı çık ve üzerine doğru düzgün bir şey giyin.
5: Kızların hiçbiri artık elbise giymiyor.
4: Diğer kızların serseri gibi giyinmesi umurumda
5: tamam,
4: bile değil.
5: Tamam sos lütfen.
4: Sen terbiyeli
5: bunun için
4: giyineceksin,
5: çok
4: terbiyeli
5: erken
4: olacaksın, tamam
5: onu
4: mı?
5: Onu rahat bırak.
1: Anne,
5: sen
1: üzerinde hiç giysi yok.
4: Ben ne dedim? Kazanamazsın, inanılmaz. Kendi evimde.
1: Kulüpte o gerizekalılara çalışmaktan nefret ettiğini biliyorum baba.
4: Sorun değil, her şey yolunda. Yapman gerekeni yapmalısın.
1: Evet, biliyorum. Ama yardım etmek istiyorum. Şu polislik işi olduğunda bütün aileyi güvence altına alabilirim, biliyorsun
4: evet
1: değil mi?
4: Evet. Biliyorum koca oğlum.
1: Bak baba ben biliyorum, ciddiyim.
4: Biliyorsun Yunanistan'da polisken ilk tutukladığım kişi bir kızı döven adamdı. İşte gerçek hikaye değil mi?
1: Kendini iyi hissettirdi değil mi?
4: Ne, kız mı?
1: Hadi bak ben ciddiyim, kendini iyi hissettirdi değil mi?
4: İyi hissettim. İyiydi. Tabii
1: İşte
4: ki.
1: Benim istediğim de bu, polis olmak istiyorum. Senin yaptığını yapmak istiyorum baba. Yapmak istediğim bu.
4: Tamam. Buna odaklan. Bu iyi bir şey. Başaracaksın. Bak ne güzel oldu. Bir şeyler giydin işte. Güzel. Gayet güzel oldu şimdi.
5: Hiçbir şey yok
4: gibi oldun. Bu güzel. Bir tişört. Vicky.
1: Ay böyle işin.
4: Nedir o?
1: Sınava giriş tarihi olmalı.
4: Aa, gördün mü? Bu iyi bir şey. Bu iyi.
3: NYP'de insan kaynakları. Talep reddedildi.
1: Bu bir şaka herhalde.
5: Memur Potamitis büyük sınav ne zaman?
1: Bilmiyorum, şu serseriler nerede?
5: Arkada.
2: Bayel, arka taraf pislik gibi kokuyor.
5: Hey, kes sesini Eddie.
6: Buranın kokusundan hoşlanmadıysan belki eski işinde kalmalıydın.
2: Köpek pisliği gibi kokuyor. Ne haber dostum? Mike'ın dışarıdaki yeni devilini gördün mü? Hidrolik sistemli mi yoksa stereo kasetli mi, neyse onu işte.
7: Evet, tam bir kız mıknatısı.
2: Bir sürü kız.
1: Hey Eddie, konuşmalıyız.
2: Benimle mi? Neymiş?
1: Onu da nereden buldun?
7: Smith & Wesson'dan. Bizi ihbar mı edeceksin memur Potamitis ha? Merak etme, sigorta olarak kullanıyoruz.
2: Evet, Porto Rico'lularla olanları anlat ona. Bu gerçekten
7: Kolombiyalılar, tamam mı? Paran olduğunda Eddie ciddileşirsin. O zamana kadar burada biraz daha patates var. Lanet olsun.
8: Zamanı
7: evet,
8: geldi mi?
7: Kolombiyalılarla konuşma zamanı. Evet, Papagallo'ya gitmemiz
2: lazım. Süpermiş. Tamam, görüşürüz değil mi çocuklar? Ne? Kızartma aldılar. Bu serseriler para için de yüzüyor dostum. Bize baksana. Sen polis olmak için okuyorsun. Peki niçin?
1: Hayatım adına bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir pislik olduğun için zamanımı boşa harcıyorum.
2: Ne yaptım ki?
1: Black Sabbath konseri. Bunun yüzünden polisliğe bile kabul edilmiyorum artık.
2: O konserin üzerinden milyonlarca
1: ama
2: yıl geçti.
1: Ama sicilime işlendi. Bunun için seni öldürmeliyim.
2: Lanet bir
1: dostum. Bilmediğimi mi sanıyorsun?
2: Bu lanet bir şey. Hadi gel seni Papagallo'ya götürüp bir şey ısmarlayayım.
1: Senin paran yok ki.
2: Param var dostum.
1: Ben
2: seni
1: tuvalete
2: götüreyim.
1: Gidiyorum.
2: Üzgünüm dostum.
1: Ya tabii.
2: Ciddiyim, bu iğrenç gerçekten. Hadi her şey benden.
1: Sen çulsuzsun.
2: Sonra ara beni.
5: Ah, yağmur berbat. Geç kaldığım için özür dilerim Bayel.
1: Merhaba Nez.
5: Merhaba. Vicky'yi gördüm. Artık polislik sınavına giremiyor musun? Eddie'nin yüzünden mi?
1: Evet, annemle o. Yani ona karşı biraz şeyler anlarsın ya.
5: Evet, teki o.
1: Evet.
5: Tamam, neyse. Şemsiyeye falan ihtiyacın olursa ben buradayım.
1: Tamam, teşekkürler Nez. Güvenlik görevlisi aranıyor, tam zamanlı.
9: Rekor seviyedeki grev ve işsizliğin ardından neredeyse bir yıllık çöp yığınının...
1: Tüm söyleyebileceğim benim silah taşıma iznim zaten var. Geceleri, hafta sonları ne zaman isterseniz çalışabilirim. Okumayı öğrendiğimden beri polis olmak için çalışıyorum.
10: Eminim patron bundan gerçekten etkilenmiştir. Burası New York Polis Departmanı değil. Umarım bunu anlayabiliyorsundur.
1: Evet, evet, evet, anlıyorum.
10: Haftada $200 sana uyar mı?
1: Evet şey, kulüpte çalıştığımda gecede $50 alıyordum.
10: Senin zaten bir işin varmış. Ne kadar şanslısın. Hey Mary, buraya hemen başkasını gönder.
1: Ama kulüp kapandı. Yani bunu kabul edeceğim.
10: Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Tamam öyleyse. Aramıza hoş geldin.
11: Sana sıcak gelmiyor mu? Lanet olası klima çalışmıyor. Tamir edecekler. Yani bana öyle söyleyip duruyorlar ama kim bilir. O şeyle oynamaya devam edersen...
1: Affedersin, ben sadece...
11: Evet, ilk günden sana silah verdiklerine inanamıyorsun değil
1: evet,
11: mi?
1: Evet, yani daha önce hiçbir şeyi vurmamıştım tabii.
11: Pekala, sakın unutma. O yelek sadece kalbini korur değil. Christy değil mi?
1: Evet.
11: Evet, bu doğru. Evet evet, ben Tony. Zaten söylemiştim neyse.
1: Evet.
11: Ve bu da Mary ve Gianna. Karım ve kızım. Beni hızlı sürmekten alıkoyan tek neden onlar. Her neyse, günde 8 ila 10 arası alım yaparız. Sonra dolaşarak teslim ederiz. Biraz daha dolaşıp biraz daha alırız. Mal sahipleri fazlasını alırlar. Sonra çarşamba sabahı depoya geri döneriz. İş biter. O
1: bir
11: kadar
1: dakika.
11: Zor değil.
1: Mal sahipleri parayı alır mı?
11: Evet, patronun kuralı ama onlar istedikleri halt yapabilirler. Bütün bildiğim bir sürü dalavere döndü. Çok şey bilmek adamı delirtir. İşi basit tut, işini yap, bir kız bul, ev al. Tamam işte, işler böyle ve tutacak.
1: Tamam işte burada.
11: Anladın mı?
1: Tamam.
11: Güzel. Pekala, bunu annenin parasıymış gibi koruyacaksın.
1: Arkada mı durmalıyım?
11: Evet, ne istersen yap.
1: Peki.
11: Torbalarda bir sürü salam değil mi?
1: Evet, şakası yok.
11: Arkada ne düşündüğünü biliyorum derken bana güven. Güven bana. Nakit para insanlara çılgınca şeyler yaptırır. Kendine hakim ol.
1: Peki.
11: Arkası cehennem gibi sıcak değil mi?
1: Aynen öyle.
11: Evet dostum, Buna alışırsın.

0: Dinle, bugün kızımın doğum günü. Yani erken çıkmam gerek, tamam mı?
1: Tamam, kulağa güzel geliyor.
0: Torbaları sıraladıklarında veya ne halt yapıyorlarsa o süreçte senin yanında olacağım. İçeri gel.
1: Dur, beni paranın yanında bırakmana hiç aldırmıyorlar.
0: Kim? Patron mu endişelenecek? Yukarıda bir yıl suçlu var. Bunun için kendini üzme. Biz burada sadece işlerimizi hallediyoruz, tamam mı? Kapının anahtarını burada tutuyorlar.
1: Tamam, sen ne dersen.
0: Asgari ücret. Gel sana güzel şeyleri göstereyim.
1: Bu sorun olmaz mı?
0: Bilmem, ona sor. 1, 2, 3, 4. O kadar da yaratıcı değiller.
1: Evet, fenaymış.
0: İşte burada. 25 milyon dolar.
1: Bu 25 milyon dolar mı?
0: Aşağı yukarı öyle.
1: Milyon mu?
0: Hey, dur. Dikkat et, tam orada kamera var.
1: Aa, tamam.
0: Evet, tamam, neyse, üst katta işlerini bitirdikten sonra dolana kadar buraya yarız. Çoğu zaman sürücüler üst kata çıkmazlar bile.
1: Peki burada ne kadar olduğunu nasıl biliyorlar?
0: Bilmiyorlar.
1: Bilmiyorlar mı?
0: Hayır.
1: Yani paranın birazı kaybolursa...
0: Birazının kaybolması buralarda ilk olmaz dostum.
1: İçeride köpek mi var?
0: Evet, köpek var. Gel buraya, bu Barney, unutmuşum. Yaşlı bir adam gibi, kulakları hiç duymaz.
1: Ne, orada mı yaşıyor?
0: Orada parayla beraber kalıyor. Hadi devam et.
1: Delilik.
0: Hadi yatağına git. Oh. Hey, bu Maria. Hadi burayı kilitleyelim. Sakın unutma, buraya geldiğinizde ortağın çok şiddetli nezle olmuş durumdaydı, tamam mı?
1: Anladım.
0: Bu sefer beni kollamalısın.
1: Tamam, peki.
0: Şu anahtarları masanın arkasına koy, yarın görüşürüz.
1: Tamamdır. Köpeğe bak sen.

0: Vay. Bu gece izin mi aldın baba?
1: Merhaba. Hayır, sadece biraz ara verdim.
0: Aferin sana. Burada neler oluyor?
2: Babanı işten çıkardılar.
0: Ne?
2: 10 yıldan sonra hiç uyarmadan hem.
1: Tamam,
2: ne
1: tatlı.
2: İyi insanlar değil
1: tamam,
2: mi?
1: Tamam, yeter.
0: Ne, geçen gece tuvalette olanlar yüzünden?
2: Hı hı, tabii ki o yüzden.
1: Sorun değil, gerçekten yeter.
2: Hayır, hayır, sorun var. Hakkı yoktu, tamam
1: patron
2: mı?
1: Patron olan o hakkı var.
0: Hayır, neden olsun ki, o serserilere karşı durduğun için mi yani?
2: Tabii ki bu yüzden. Hayatlarını suçlu gibi yaşayan bir grup kabadayı işte.
1: Yeter.
2: Hepsi o kadar.
1: İkiniz de yeter.
0: Hayır, yetmez. Orada 10 yıldır çalışıyordun, öylece yeter, buraya kadarmış mı diyecek?
1: Söyleyecekleri tam olarak bu. Böyle yapabilirler ve yaptılar da.
0: On yıl boyunca babam bu adamlar için çalıştı. Peki ne elde etti? Hiçbir şey. Ne emekliliği var ne de sigortası. Bu olaylar beni endişelendiriyor.
3: Tabii, hepimiz bunlar için endişeleniyoruz evlat. Ne yapacaksın? Hadi işe koyulalım.
0: Parti iyi geçti mi?
3: Sirke gittik, ne yaparsın? Canına çok sevdi. Palyaçolar filan vardı. Tek boynuzlu at filan, çılgınca şeyler işte.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Peki şu Empire'ın anlaşması nasıl? Yani sigorta, emeklilik işleri falan?
3: Yine mi emeklilik? Bunu düşünmek için çok gençsin. Özellikle bu kabadayılarla, inan bana.
0: Sürekli bunu söylüyorsun. Olay nedir? Sahtekar mı bunlar? Herhalde sürekli odada boş boş
3: evet.
0: Oturmuyorlar.
3: Orada oyun oynamıyorlar dostum. Sen burada bekle, oldu mu? Sen de karikatür gibisin yani. Çok fazla kafaya takıyorsun. Merhaba millet.
4: Tony, ne haber adamım?
3: İnan bana, şu noktadan itibaren ağır yükselin omuzlarında. Bunun için yeteri kadar para ödemiyorlar.
5: Ellerinizi kaldırın!
0: Tamam,
5: ellerinizi kaldırın!
0: Tamam.
5: Ellerinizi kaldırın! Silahını yere bırak! Kapa çeneni! Kapa çeneni! Silahını yere bırak!
0: Hayır!
5: Hemen!
0: Dur! Hayır!
5: Hadi!
0: Hayır!
5: Bırak beni!
0: Hayır!
5: Öldüreceğim seni!
0: Hayır!
5: Bırak beni, seni kahrolası!
0: Senin pislik herif, hayır!
6: Maria! Buraya gel pislik herif!
5: Hadi
6: gidelim. Arabaya bin!

0: çabuk.
1: Hadi koş. Pislik herifler.
0: Hadi hadi hadi.
2: Çocuk çelik yelek giydiği için şanslı. Yoksa işi bitmişti.
3: Biliyorum.
2: Çocuğun adı Potami. İşte orada.
3: Onunla konuşacağım. Ben Jerry Ransom. Polis. Dedektif yani.
4: O öldü mü?
3: Evet. Büyük olasılıkla. Dinle Bay Potami. Hey. Sakin ol, tamam mı? Dinle. Bununla bir ilgin varsa tüm bu olanlarla sadece beni dinle. Benimle açık konuşup şimdi söylemen daha iyi olur. Sana bir şans veriyorum. Senin için uygun mu? Zamanını harcamayacağım. Kendi zamanımı da. Benim de bir hayatım var. Yapmam gereken yığınla şey var, tamam mı?
4: Zaten diğer polislere söyledim. Tamam mı? Bununla hiçbir ilgim yok. O iyi biriydi. Ondan hoşlanmıştım. Bir ailesi vardı. Şimdi beni bir salın artık, tamam mı?
3: Sorun yok. Çocuk temiz.
2: Ne?
3: Temiz. Çocuk temiz. Bırak gitsin.

0: Oldu, ben gideyim. Annem size bir uğrayıp hayatta olup olmadığına bakmamı istedi.
1: Biraz daha kal.
2: Hala yaşıyorum.
0: İyi misin?
2: Evet, yani nasıl desem. Kaburgalarıma tekmeyle falan vurulmuş gibi.
0: Evet, vuran şey silahta, o başka.
3: Evet, bunun için Tanrı'ya şükrediyorum.
0: Tamam, ben artık gideyim.
1: Nereye gidiyorsun?
3: Yemek istemiyorum.
1: Otur da bir şeyler ye.
0: İşe gitmeliyim. Sonra görüşürüz. İyi olduğuna sevindim Chris.
2: Sağ ol Nancy.
0: İyi geceler.
3: İyi bir kız bu.
2: Evet.
1: Evet, çok iyi bir kız, ondan hoşlanıyorum.
2: Ben de kardeşim gibi hoşlanıyorum.
4: Kapa çeneni.
1: Hey. Önemli olan güvende olman, Tanrı'ya şükür.
3: Peki ya ortağın, iş yeri ailesiyle ilgilenecek mi?
2: Öyle diyorlar.
1: O zaman yapacaklar değil mi?
2: Öyle diyorlar.
1: Güzel.
5: Hey! Merhaba. Ne haber herif? Babanın çelik adam olduğunu düşünmüştüm değil mi?
1: Lafına dikkat et.
5: Bu konuşmam için üzgünüm. Ne oldu yani ha? Lanet bir bomba mıydı yoksa?
3: Arkadaşı daha yeni öldürüldüydü.
5: Olamaz, bu iğrenç. Dalga mı geçiyorsun?
1: Biliyor musun? Yani... Seninle takılıp o Led Zeppelin konserindeki şeyleri yapmamış olsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı.
5: Evet, biliyorum.
1: Chris şimdi polis
5: biliyorum,
1: memuru olmuştu.
5: Bu yüzden kötü hissediyorum. Bu arada hala konser değil mi? Keşke Zeppelin'i görseydik. Hey dostum, ne oldu? Söylesene.
2: Bilmiyorum.
5: Nereye gidiyorsun?
2: Gidip biraz uzanacağım.
5: Uzanacak mısın? Neden herkes ben gelince gidiyor ki?
6: Başarısız bir zırhlı araç soygun denemesinin ardından geriye bir ölü ve Manhattan'ın 125. ve Lenox Caddesi arasında gündüz vakti bir bombanın nasıl patlatıldığı gibi bir sürü soru kaldı. Polis soyguncu olarak şüphelendiği iki kişiyi araştırıyor. İkisi de maskeli olan şüphelilerin olay yerinden mavi bir minibüsle kaçtıkları açıklandı.

0: Hotamis.
1: Evet.
0: Artık geceleri burada çalışacaksın.
1: Ne? Neden?
0: Adamlarımıza silah, başka silahlı adamlara ateş etsinler diye veriyoruz.
1: Ben Tony'yi kolladım, tamam mı?
0: Harika. Geceleri burada çalışacaksın. Gidebilirsin.

0: Hey, işte burada. Kirli Harry.
1: Evet, iyi çıkardın.
2: Geceleri parayı içeri getirmeniz gerekmiyor mu sizin?
0: Bilmem, öyle mi yapmalıyız?
2: Sadece soruyorum.
0: Biz de öyle.
1: Para orada güvende.
0: Kesinlikle, sen gözünü monitörden ayırma, başımıza bir şey gelmesin. Anladın mı? Güzel. Gidelim.
1: Evet, patronların umurunda değil, bizim iyi olsun ki.
0: Boş ver gitsin, benim evde çocuklarım var.

0: Hödükler Tony'nin eşine 50 bin yerine 5 bin veriyorlar. Kesin çalıyorlar biliyorum.
1: Ne, patronlar mı?
0: Tabii ki patronlar, oradaki herkesin bir pisliği var.
1: Evet, sen her şey herkes kardeşim.
0: Evet tabii. Şaka gibi.
2: Hadi yap şunu yap.
0: Gel karşıya geçelim, o adamlarla konuşmak istemiyorum.
1: Ne, babam bugün çalışıyor mu?
0: Hayır, onu...
1: Ne oldu?
0: Onu kovdular.
1: Ne?
0: 10 yıldan sonra onu kovdular. Bu kadarmış işte.
1: Kovdularının içinde kendilerini bir şey sanıyorlar. Kahrolası kodamanlar.
2: Anlamadım.
1: Dedim ki bu adamın babasını 10 yıldan sonra yürü, kovdunuz mu?
2: Doğru mu duydum, anlayamadım.
1: En azından biraz daha vefakar olabilirdiniz. Beni
2: anlıyor musun? Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Gidelim, İçinde kahrolası kodamanlar değil mi? Pislikler. Ben de trene binerim. Pislik. Biliyor musun, çalıştığın yeri soymalısın dostum. İyi korunmadığını söylüyorsun öyleyse...
0: Evet haklısın, soymalıyım.
1: Evet evet haklıyım. Seni satmayacaklarını mı düşünüyorsun? Arkadaşını sattılar. Baksana. Dul bir kadın. Bunu bir düşün. Çocuklarını düşün kardeşim.
0: Evet orayı soymalıyım.
1: Evet soymalısın. Bunu halledeceğiz. Değil mi?
3: Lanet olsun.

0: Ben Chris. Kod 1A249.
1: Merhaba, burası Honeywell. Orada kapının açık olduğu mesajını aldık.
0: Evet, biliyorum. Işığı yanıp söndü ama şimdi sorun yok,
1: tamam,
0: gibi duruyor.
1: Sinyal aldığımızda aramamız gerekiyor. Endişelenme. Sorun olursa ara.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: Tamam dostum, bırak da bir kez daha bakayım. Bir kez daha hadi.
1: Kes artık, tamam mı? Oh,
0: kahretsin. Anlamazlar mı?
1: Çoğu zaman saymıyorlar bile.
0: Ah, oh, tanrım. Bak, be.
1: Kamera açıldığında kamera görmüyor bile. Şaka gibi, almak istemezdim ama boş ver gitsin.
0: Bana da orada bir iş bulmalısın kardeşim. Bak, 25 bin dolarla neler yapılır biliyor musun sen? Düğün masrafımı, arabamı falan ödeyebilirim.
1: Kapa çeneni. Olamaz. Tamam mı? Sakin tanrım. Ol. Tamam mı? İnan bana, bunu yapmamın bir nedeni vardı.
0: Evet, parayı almak için.
1: Hayır, Tony'nin ailesine yaptıkları için sadece. Adamın bir karısı ve kızı vardı.
0: Dinle pislik herif. Ben de kötü hissediyorum ama bak, akşam çıkıp biraz eğlenebiliriz değil mi?
1: İyi, tamam, pekala.
0: Teşekkürler tanrım.
1: Önce bir yere uğrayacağım, sonra gideriz, tamam mı? Hadi yürüsene.
0: Tamam.
1: Hadi öyle tamam, bakıp dostum, durma, tamam. Yürü hadi.
0: 100 dolar mı bırakıyorsun? Niye durdun? Yapmak istemiyorum ama ciddi misin?
1: Evet, ciddiyim. Bayan Capoliti?
2: Evet.
1: Ben Tony'nin iyi bir arkadaşıydım. Bunu almanızı istiyorum.
2: Anlamadım.
1: Lütfen alın bunu. Gerçekten üzgünüm.

0: Artık gidebilir miyiz?
1: Evet, hadi gidelim.
0: Mehmet, hadi bakalım. Gel. Tamam, teşekkürler. Oldu işte. Hey, burası. İş yerimiz burası.
2: Tamam.
0: Tatlım, bize 4 ve bir şişe en pahalı içkini getir, tamam mı?
2: Ve bir bardak karışık içki lütfen.
3: Ben White Russian istiyorum Eddie.
1: Tamam, bir dakika sakin ol, tamam mı? Sakin ol.
2: Getir işte.
3: Hem bu parayı nereden buldunuz?
0: Chris çalıştığı yerden çaldı.
1: Hı?
0: Rahatla, herkes dalga geçtiğimi biliyor. İş yerinden para çaldığını kim düşünür ha?
3: Kahretsin, bir şeyler içmeliyim.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Hadi bara gidelim.
0: Bana da al, olur mu?
2: Canım, bir şeyler al ya.
0: Hepsini sen bitirdin.
2: Defol.
0: Paran varsa burası bir şeye benziyor değil mi?
1: Bak, şu içine ettiğimin çenesini tutmalısın, tamam mı? Yine de bir sürü para değil mi?
0: Evet, lanet olsun.
1: Bir sürü para hem de.
0: Kahretsin, aynen öyle. Bak, burada kimler var? Mike ve Jimmy, baksana. Evet, pis localarındaki kodamanlar. Bunlar kendilerini ne sanıyorlar?
1: Ne, kimle onlar?
0: Jackson Aysan Portorikolularla. Teşekkürler güzelim. Onun kim olduğunu
1: Portorikolu,
0: biliyorum.
1: Portorikolu ha?
0: Hey dostum. Gidip selam vereceğim.
1: Hey, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?
4: Olmaz. Burası VIP,
0: evet,
4: sadece.
0: Biliyorum.
5: İhtiyacınız olduğunda sadece benimle konuşun. Jimmy sizinle ilgilenecek.
0: Lanet olsun be. Harika. Buradan her yer görülüyor. Baksana, Chris'i görebiliyorum.
5: Burada ne halt ediyorsun Eddie?
0: Şey, buralardaydım. Takılıyorum dostum. Que pasa amigo? Ne haber çocuklar?
5: İş meselesi konuşuyoruz. Yani çıkar mısın lütfen? Hey, hadi.
0: Tamam, ne yani? Ben iş adamı olamaz mıyım ha? Kendi işimi yönetebilecek gibi durmuyorum. Ne var? Ben bütün işleri yaparım. Buraya eğlenmeye geldim. Siz de öyle. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani ben içki getirdim, siz de... Hadi anlaşalım. Ne yapmamı istersiniz? Bu adamlar bana restoranda bahsettikleriniz mi? Porto Rikolular değil mi?
6: Kolombiyalı.
0: Kim?
6: Suri. Bu komik adamı işe aldın demek ha? Ha?
0: Kim? Ne dedin sen?
6: Kendini komik sanan biri varmış burada dedim, değil mi?
0: Oo, ben bir komik adamım. Affedersin dostum, ne dediğini anlamadım da. Aa, tanrım. Gerçekten böyle mi konuşursun sen?
1: Eddie.
2: Söyler misiniz ki bu?
1: Buraya gel.
6: Bu komik adamdan hoşlandı.
0: Sağ ol.
1: Eddie, buraya gel.
0: Ne var?
1: Gel al bunu. Sonra ödersin, tamam mı? Hadi kaybol
0: hadi
1: şimdi.
0: Hadi ama ben böyle hadi. Biri değilim. Beni nasıl biri sanıyorsun? Sen yapma dostum. Bu adam bana para verip başından, evet, salabileceğini sanıyor.
1: Sadece git.
0: İşte afiyet hadi olsun beyler, oldu mu?
6: Teşekkürler.
0: Tamam, bununla ilgileneceğim, anladın sen beni. Sonra gelirim.
1: Tamam.
0: He? Evet. Lanet odağım, masüstüymüş.
1: Herif teki. Ne zamandan beri bu pisliğin bu kadar parası var?
6: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Lanet olsun dostum.
1: O pislik sınırı yeterince geçti. Şimdi bütün gece konuşur.
0: Hadi bakalım. Her torbada 25 bin dolar var dostum. Her torbada. Kapının arkasında kilitli. Kamera görmüyor bile orayı ve bütün gece tek bir güvenlik duruyor, tamam mı?
1: Tamam, anladım. Nereye kayboldun öyle?
5: Chris, Eddie bize 25 bini nasıl aldığını anlattı. Orada geceleri bir tek senin durduğun, doğru mu?
0: Sadece konuşuyorduk. Hı?
5: Evet, sadece merak ettim. Nasıl bu kadar çok parayı aldın ve hiçbir şey anlamadılar? Hı?
0: Para dolu kamyonu dışarıda bütün
1: yeter
0: gece nasıl bıraktık,
1: tamam mı?
0: Anlat. Anlat onlara.
1: Siz beyler ne düşünüyorsanız unutun gitsin. Bu herif ne dediğini bilmiyor.
0: Chris bak, çok basit.
1: Biliyorum.
0: 1, 2, 3...
1: Tamam mı? Yeter. Eddie, neden bunu o adamlara anlattın? Yani gibi davrandın. Hem de Mike'a, manyağın teki, bilmiyor
0: musun? Sadece sohbet ediyorduk.
1: Evet,
0: rahatla.
1: Evet, bunu söyledin zaten. Ayrıca Spiro için çalışıyorlar.
0: Pislik Spiro. Spiro'yu taktıkları yok. Kimse takmıyor, tamam mı? Sebepsiz yere dışarıda gece boyu kamyonu bıraktıklarını bana söylemedin. Harekete geçmemi sen istedin kardeşim, değil mi?
1: Ne hareketi? Dinle herif. Kafandan nasıl bir fikir geçiyorsa çıkar
0: gerçekten
1: onu aklından.
0: Bak, ne soracağım? En kötüsü ne olabilir dostum? Bak, George bir keresinde araba çaldığında ne kadar yatmıştı? Bir yıl mı? Milyon dolar fırsatı için bir
1: burada
0: yıl değmez mi?
1: Burada araba soymaktan bahsetmiyoruz Eddie.
0: Hayatım boyunca pislik temizlemeyeceğim kardeşim. Babam 42 yaşındayken öldü. Senin baban da darılma ama Spiro'nun tuvaletini temizlerken kovulmadı mı?
1: Lafına dikkat et, tamam mı?
0: Tamam, üzgünüm bak. Bunu düşün diyorum sadece, tamam mı? Bak, bu akşam eve gittiğinde bunu düşün, tamam mı? En kötü senaryo, lanet bir kamyonu soymaktan hapse girerim. Bir sene dostum, anlıyor musun? Diğer şeyleri ayarlayabiliriz. Hazırız. Düşün bunu, lanet olsun. Buna hazırız kardeşim.

0: Hamilton Buchanan, 978. İyi geceler New York.
1: Kendine bir bak Barney. Orada 25 milyon dolarla oturuyorsun. Bir sürü para.

0: Tamam Edi. Bu gece restoranda.
1: Bak Chris, bu serserinin ağzını kapalı tutabileceğini bilmeliyim. Tamam mı? Spiro öğrenirse ben ve Jimmy öldük demektir.
2: Niye bana güvenmiyorsunuz?
0: Hayır.
1: Hayır.
0: Dinleyin, daha fazla saçmalık istemiyorum, tamam mı? Bu ciddi iş. Bizden başka hiç kimse bunu bilmemeli, tamam mı? Onun derdi ne öyle?
3: Ben sadece bunu yaparsak Sporo'yu da bu işe dahil etmeliyiz, tamam mı?
2: Ona söylersen hepsini ister.
3: Evet, ama hepsini ona vermek zorunda değiliz. Ne dediğimi anlıyor musun?
1: Edi haklı. Ama haklı. Spiro hiçbir şey bilmemeli.
3: Ne yani, öğrenmez mi sanıyorsunuz?
1: Hayır, sanmıyorum.
3: Oldu.
1: Tamam Jimmy. Ben ciddiyim. Hepimiz ciddiyiz. Senin için sorun olmaz değil mi?
0: Hey. Sana bir şey sordum.
3: Ben yokum. Kahretsin. Bunun için bana ihtiyacın yok. İki adamın daha var. Bu hafta sonu sinema inşaatına gidecektim zaten. Oldu mu? Ben gidiyorum. Bak, Kolombiyalıların anlaşmasına hala varım, tamam mı? Ne olursa olsun ona devam. Ama bu olmaz.
1: Emin
3: Gitmem
1: misin?
3: Gerekiyor.
2: Onu boş ver. O zaman bana daha fazla kalır.
1: Tamam. Merak etme, tamam mı Chris? Merak etme. Onu öldürürüm, bunu bilir. Sorun yok.
2: Doğru.
0: Tamam peki, bu Empire mı? Tamam, perşembe gecesi orada yalnız olacağım. Eddie, Boston Road tarafında bir çit olacak. Parmaklıkların üstünde bir kamera olacak. Onu kırmanı istiyorum. Sonraki gece, yani cuma gecesi, korumalar saat 8'de çıkacaklar.
4: Yarın görüşürüz.
0: Kimse fazla mesaiye kalmak istemiyor. İnan bana, saat geldiği an giderler. Yani saat tam 8'de, iki blok ötede Jerome Bulvarı'nda bir telefon kulübesi var. Sen ve Mike oraya gidip bekleyeceksiniz. İçeriye girip her şeyin yolunda olduğuna emin olacağım. Ama ciddiyim, orada durup bekleyeceksiniz. Ve ben sizi arayana kadar hiçbir şey yapmayacaksınız. Hiçbir şey. Ta ki ben arayana kadar. Hey hey hey hey hey!
5: O temiz, temiz, temiz, o temiz. Başka biri var mı burada? Biri var mı burada?
0: Ne, hayır.
5: Tamam.
0: Ne oluyor?
5: Birilerinin geleceğine dair haber aldık. Bir şey duydun mu? Bunun hakkında bir şey biliyor
0: musun? Hayır, hayır.
5: Tamam. Çatıya çıkın. Merdivenler şurada. Kapıyı emniyete alın. Etrafı kontrol edin. Hadi kıpırdayın.
6: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerden izleyebilmek. Türk Telekom'luysan, bir de TVBu Go indirdiysen tüm maçları internetinden yemeden izleyebilmek. Kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek. Geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek. Ufak bir grup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Pozisyon ekranda, naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
6: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Düşelim, kim tutar seni?
7: Bakalım şöyle rahat bir nefes almak isteyenler için ne var sırada?
8: Haluk Bey.
9: Ama sıra bende. Artık tablet alacaktık.
8: Tablet var.
9: Baba kursu da unutma.
8: O da var.
9: Ay biz de baş başa bir yere kaçsak.
8: Görüyorsunuz babalara hiç sıra gelmiyor.
7: Hemen mobil denizden Deniz Banklı olun. Dakikalar içinde faizsiz nakit fırsatından faydalanın. Şimdi mobil denizde 100 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatı sizi bekliyor. Tüm ihtiyaçları hallettiysek bakalım sırada ne var?
10: Ne var sırada, Deniz Bank burada.
11: Hayır, penaltı.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Obsesso, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
3: Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusu.

0: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Xiaomi Redmi Note 15 256 GB akıllı telefon alışverişlerinizde Philips 13'ü bir arada 5 serisi erkek bakım kiti hediye.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Trendyol olarak dünyayı ayağa kaldıran millilerimizin hep yanındayız.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Vay, yeni teknoloji.
3: Üste kapanmış, altı dönüşmüş. Dondurucu anında soğutucu olmuş. Üstelik bir de tasarruf yapmış.
4: Profilo'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: 13-19 Haziran arasında Bim'de efsane yerli pilavlık pirinç 147 lira 50 kuruş yerine 132 lira 50 kuruş. Sole paket margarin 26 lira yerine 23

0: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
3: İvroşe'den 3 etkili Hidra BB. İçindeki edülis cildimi çok iyi nemlendiriyor. Renk pigmentleri doğal, hem de cilt tonumu eşitliyor. 50 SPF koruma da, lekeleri önlemede olmazsa olmaz. Nem, ışıltı ve güneşten koruma. 3 etkisiyle İvroşe'den Hidra BB. İvroşe.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
5: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Baba, Amerika yok mu?
8: Oo, çok uzakta bizi.
7: İzleyenler mi?
8: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
7: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum, biz duyabiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
9: Beyler, hadi beyler. Beyler, tamam.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Yukarıya, aşağıya, her yere baktım. Burada bir şey yok. Kamera arızalı gibi ama hey, ne yaparsın ha? Farelerden başka bir şey yok. Burada ne kadar çok güvenlik ihlali var. Haberin var mı? Çılgınlık.
6: Evet, neredeyse bir şeker dükkanı kadar güvenli.
5: Hey, sadece para değil
6: evet,
5: mi?
6: Evet, kesinlikle. Tamam. Son bir kez daha binayı gözden geçireceğim. Bir şey olursa sesle.
5: Tamam. Şuradaki aletlerle çalışmamın sakıncası var mı?
7: Yok, hayır. Keyfine bak.
5: Çünkü benim evin oradaki spor salonu iyi sayılmaz. Ne derler bilirsin. Vücudunu geliştirmenin tek yolu ağırlığı arttırarak çalışmaktır. Yanmayı hissetmelisin.
7: Tabii.
5: Çok çalışmazsan koca tişörtlerinde olmaz. Nasıl olur bilirsin. Uf.
8: Evet.
7: Karolası polisler burada, duydun mu?
9: Sen dalga mı geçiyorsun?
7: Polisler
9: çoktan geldiler buraya ve... Hey.
7: Astinomia.
9: Hey.
6: Hey hey hey. O neydi öyle?
7: Ne bu?
6: Evet,
7: mu?
6: O neydi?
7: Şey, ben sadece annemle konuşuyordum.
6: O annen miydi?
7: Evet, şey, yemek mi ne hazırlıyormuş işte, bak. Benim tuvalete gitmem lazım,
6: evet,
7: tamam
6: mı? Evet, yerini biliyorsun. Onu geri aramak istemediğine emin misin?
7: Hayır, sorun değil.
5: İşte bahsettiğim
9: burada
5: şey
9: buydu. Burada bir şey bulduk patron.
6: Anlaşıldı, harekete geçin. Gidelim, bu kadar ağırlık yeter. Herkes harekete geçsin.
5: Gidelim,
6: hadi.
7: Ay, içine edeyim.
6: Orada işler ne durumda? Konuş benimle.
9: Silahlı maskeli iki şüpheli var ve biri demin tellerden atladı.
6: Başka biri var mı?
9: Olumsuz.
6: Anlaşıldı. Hazır mısın?
5: Hazırım.
6: Burada kal. Hazır mısın? Yapalım şunu.
10: Polis! Kıpırdamayın! Silahlarınızı atın!
5: Yani telif! Geri dur! Yere yat, yere yat!
6: Johnson, destek iste! Destek iste!
5: Burada ateş altındayız. Desteğe ihtiyacımız var.
6: Ne görüyorsun
5: var.
6: Ronnie? Konuş benimle, konuş benimle!
11: Şüphelilerden biri kamyonun arkasında, görüş alanında değil. Hareket ederlerse indiririm.
9: Tamam, bir şey görürsen bana...
6: Haber ver, tamam mı?
9: Anlaşıldı.
6: Johnson, arkaya geç.
5: Anlaşıldı, geçiyorum. Burada kal ve kıpırdama, anladın mı?
7: Ne yapmamı istiyorsun?
5: Yere ayrılma, burada kal.
9: Bir şey görüyor musun Ronnie? Henüz bir şey görmüyorum.
5: Herkes, burada ateş altındayız. Desteğe ihtiyacımız var. Durum çok ciddi.
12: 1071 Jerome Caddesi'nde kod 2 durumu var.
9: Desteğe ihtiyacımız var. Buraya destek gerek.
6: Girişe dikkat. Girişte. Girişte!
9: Vurulan yok efendim. Biri aracın arkasında
6: tamam,
9: hala.
6: Tamam, dayanın biraz.
12: İki araç geliyor. Yoldalar.
9: Anlaşıldı. Burada durum ciddi.
12: 10-39 durumun nedir?
9: Jerome Caddesi'nde gidiyorlar şu anda. Dayanın. Konuş benimle patron. Ne istiyorsun? Neye ihtiyacın var? Konuş benimle. Ne yapayım?
13: Hala şüphelilerden görüntü yok efendim. Görüntü yok.
9: Patron, buradan hiçbir yanıt gelmiyor.
13: Aracın arkasında biri var efendim ve kesin silahlı.
9: Ronnie, konuş benimle. Durumu izliyor musun? Desteğe ihtiyacımız var. Burada desteğe ihtiyacımız var. Biri bana cevap versin. Konuş benimle. Konuş benimle.
5: Ne yapmam gerekiyor patron?
13: Ateş ediliyor. Ateş ediliyor. Desteğe ihtiyacımız var. Destek lazım. Ateş ediliyor. Ateş altındayız. Destek lazım.
9: Memurlarımız ateş altında. Tahmini varış süresi nedir? Lanet olsun. Biri bana cevap versin hemen.
14: Şu anda Empire'a giriyoruz.
9: Patron, orada durum nedir? Gelen araçlarımız var.
13: Temiz, her yer temiz. 10-26 temiz. Temiz.
14: Destek ekibi olay mahalline vardı.
6: Anlaşıldı.

0: Bu da neydi şimdi?
1: Biri o lanet koca ağzını açtıysa onu kapatacağım. İşte orada.
0: Rastlantı olabilir.
1: Böyle şeylerde rastlantı diye bir şey olmaz Edi.
2: Mike, burada ne halt ediyorsun?
1: Ne haber Jimmy?
0: Mike,
1: beni ihbar mı etmek istedin lanet herif? Gel bakalım.
0: Mike, ben
1: gel hadi.
0: Şey yapmadım.
1: Kalk ayağa. Empire'daki işimiz daha bitmedi, tamam mı? Gir şu arabaya.

0: Evet, adamı vurdu. Kahraman. Polisin hayatını kurtardı. Ölebilirdi. Oğlum. Oğlum işte burada, işte o. Bak, kahramanım benim. Merhaba desene.
1: Hediyeyle bir konuşmam lazım. Hadi. Hemen dönerim.
0: Aa, oğlum artık bir kahraman. Annesi için zaman ayıramıyor.
1: Nerede kaldın? Bütün sabah seni arayıp
2: durdum. Sen hangi cehennemdeydin peki?
1: Dün gece amma da çılgındı. Başka bir grup aynı iş için geliyor. Ne oldu? Neyin var senin? Neredeydin?
2: Şey ya, Mike dün gece Jimmy'yi öldürdü. İşte oradaydım.
1: Ne?
2: Evet, bizi ihbar ettiğini sandı. Şimdi Empire'a geri dönüp soymak istiyor.
1: Siz kafayı mı yediniz?
2: Ben değil, o.
1: Bak, dün gecenin Jimmy'yle hiçbir ilgisi yok. Bir tesadüftü
2: evet,
1: sadece.
2: Evet, biliyorum ama artık çok geç. Onu öldürdü.
1: Spear öğrendiğinden ne olacak? Bizi öldürür, bunu biliyorsun değil mi?
2: Bu yüzden oraya dönüp parayı kendimiz için alalım diyorum ben. Mike veya bir başkası yapmadan önce.
1: Kafayı mı yedin?
2: Hayır.
1: Artık parayı sokakta bırakmayacaklar. O yüzden unut.
2: O zaman içeri gidip her şeyi alırız.
1: Her şeyi unut. Her kapıda kamera var, tamam mı? Neden bunu söylüyorsam sana, bu iş hakkında konuşmayacağım
2: polisler
1: artık.
2: Polisler bunu beklemiyor. Hiç kimse beklemiyor.
1: Şu tatilini kapat artık.
2: Biliyor,
1: tamam
2: musun?
1: Mı?
2: Sen de sensiz bunu yapacağım.
1: Aa, gerçekten bensiz
2: evet,
1: mi yapacaksın?
2: Gerçekten yapacağım. Oraya geldiğinde polisler arayabilir ya da beni vurabilirsin. Ya da tamam Eddie seninleyim diyebilirsin ama biliyor musun? Bunu yapacağım. Daha fazla bu işe katlanamayacağım dostum. Bununla işim bitti. Bitti.
1: Ağzını topla, tamam mı? Dikkatli ol.
2: Bunu yapacağım Chris. 8'den sonra tek kaldığını biliyorum.
3: Ve Curtis'in sigortası yeni kız arkadaşına 6 milyon dolar ödedi. Ve bu güneşli Kaliforniya için Sayonara New York demekti. 1972 Albert Hammond.

0: Bu çılgınlık adamım. Çılgınlık. Ama ben zaten hep bir çılgınımdır.
1: Buradayım değil mi? Her zaman buradayım. Sana söylemiştim. Sana kaç defa söyledim değil mi?
2: Olmaz.
1: İnandın mı şimdi ha? Ne dedim ben sana? Geldim değil mi?
0: Kimse bana inanmıyor. Buna ne dersin? Kimse bana inanmıyor. Doğru. Evet.
1: Bu tarafa, bu tarafa. Tamam. Evet, sana geleceğimi söylemiştim değil mi?
2: Böyle.
1: Evet, kimse bana inanmadı. Ama yaptım. İşte buradayım. İnandın mı? İnandın mı şimdi ha? Sana demiştim.

0: Geleceğim dedim ve geldim. İşte buradayım. Hey!
1: Ne bu şimdi?
0: Oh.
1: Sen delirdin mi?
0: Pekala. Sana geleceğim demiştim kardeşim. Ne dersin? Ne söyledim ha? Sana söyledim. Kasa nerede ha? Onsuz gitmeyeceğim. O parayı alıncaya kadar gitmeyeceğim dostum. Parasız gitmiyorum, tamam mı?
1: Kendine bir baksana, sen kafayı yemişsin.
0: Evet. Bu doğru, evet. Telefona cevap ver. Hadi hemen telefona cevap ver veya hemen beni vurabilirsin, tamam mı? Hapishaneye girmeyeceğim. Hapishaneye girmeyeceğim. O lanet hayatı yaşamayacağım, tamam mı?
1: Kapa çeneni.
0: Hapse girmeyeceğim. Hapishaneye girmeyeceğim.
1: Kapat dedim.
0: O lanet hayatıma geri dönmeyeceğim artık, yeter. Telefonu
1: aç. Kapat çeneni, kapat. Evet, ben Chris. 1A249.
2: Merhaba, burası Honeywell. Orada neler oluyor? Bir sinyal alıyoruz, arıza falan mı var?
0: Bunu şimdi yapabiliriz.
1: Kapat çeneni.
0: Hadi dostum, bunu şimdi beraber yapabiliriz.
2: Orada mısın, değil misin? Hey, bunun için arama yapmamı ister misin, Chris?
1: Her şey yolunda, Dafya. Işık yanıyor, her şey yolunda.
0: İşte bu adamı.
2: Tamam,
0: işte
2: uykuna
0: bu.
2: Devam et. Bir dahakine uyandırmam.
0: Beni dinledin.
1: Peki, tamam.
0: Aç şunu. Hadi, anahtarların olduğunu biliyorum. Aç şunu. Anahtar nerede? Anahtarı ver bana. Hadi. Chris, anahtarı ver.
1: Ne yapıyorum
0: aç
1: ben?
0: Şunu. Aç şunu.
1: Tabii.
0: Aç şunu.
1: Hadi. Sen var ya.
0: Bu nasıl açılıyor ha? Hadi aç şunu. Hadi aç şunu. Aç dedim. Hadi aç şunu. Hadi dostum.
1: Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben?
0: Ah, lanet olsun.
1: Maskeni taksana. Ne yapıyorum ben böyle?
0: Lanet olsun.
1: Hatta ne öyle... Köpeği mi vurdun sen?
0: Evet, orada köpek olduğunu söylemediğin için sağ ol pislik.
1: Böyle işe inanamıyorum bu işe. İnsanlara ne diyeceğim?
0: Ha? Taşımamayı etmeyecek misin?
1: Orada bir kamera var seni. Ne yapıyorsun sen? Bu gerçekten harika Edi. Ben insanlara ne söyleyeceğim ha? Söyle bana, ne söyleyeceğim insanlara? Kamera seni çekti ve
0: sana
1: benimle mi konuşuyorsun
0: demiştim.
1: Yani?

0: Lanet olsun. Burada her odada bir palyaço var.
1: Kahretsin.
0: Hey, FBI'ın palyaçoları olayı devralmadan senin çocukla konuşmak isteyebilirsin.
2: Galiba parti biraz kontrolden çıkmış gibi. Baksana şuraya. Tanrım, şu haline bak.
1: Evet, ben telefonun başındaydım ve sonra...
2: Telefonun başında mıydın? Şuradaki telefonun mu? Telefon mu etti, ha?
1: Hayır, ben... Bilmiyorum, kafam çok karışık. Bir ayda 3 defa bu çılgınlık.
2: Evet, nasıl bir oran ama, ha? 3 defa. O adamların anahtarın tam yerini bilmesi ihtimali nedir?
3: İnanılmaz. Köpek uçuşan kurşunlardan bayılmış.
4: Zavallı gerçekten korkmuş olmalı.
3: Baygın bulmuşlar onu. Öldüğünü sanmışlar. Köpeğin öldüğünü ne? Düşünmüşler.
2: Ben dedektif Ransom.
4: Evet, kim olduğunu biliyorum. Bakalım elimizde ne varmış? Elimizde aynı yere 3 defa zorla girme, 2 ölü adam var ve hiçbir tutuklama yok. Buradan ne kadar paranın kaybolduğu hakkında bir fikri olan var mı aramızda dedektif Ransom ya da Bay, nasıl söyleniyor soyadın, Potami değil mi?
1: Potamitis.
4: Evet. Evet, FBI'ın neden şimdi burada harekete geçtiğini biliyorsun. Tamam. Neyse. Bay Potamitis, tavandan Noel Baba'nın geldiğini düşündünüz. Değil mi? Zorla girdiler. 9 milimetrelik silahla köpeğinize ateş ettiler ve siz de bilincinizi kaybettiniz.
1: Evet. Ben bilmiyorum. Etrafı dolaşıyordum, geri geldim ve sanırım biri bana...

0: Telefonda değil miydin? Bana telefonda olduğunu söylemedin mi?
1: Honeywell aradı ve sen de her şeyin yolunda olduğunu söyledin. Öyle miydi?
2: Evet, dediğim gibi etrafta dolaşıyordum, geri geldim ve...
1: Biri sana vurdu.
2: Evet.
0: Hiçbir şey görmedin mi? Hiçbir şey değişik gelmedi mi sana?
2: Dışarıdaki kamera bozulmuştu yani. Görebildiğim yerler sadece para odası ve kapılardı.
1: Evet ve sonunda da biri tavandan geldi. Çok parlak bir hareket. Of. Çok zekice.
3: Gerçekten zekice.
1: Oldukça zekice ve çok kurnazca.
0: Bu adamlarda başka bir şey var ha?
4: Anlamadım.
1: Bize söyleyebileceğiniz başka bir şey var mı bay?
5: Potami.
1: Dedektife başka sorun var mı?
0: Hayır, sanırım siz her şeyi öğrendiniz.
1: Hayır mı? Güzel. O zaman burada işimiz bitti değil mi? Biri çocuğu hastaneye götürsün.
5: İnanılmaz.
6: Bay Potamitis, ben Ernie Anastos. Dün geceki soygunda 9 milyon doların çalındığı bildirildi. Bunun hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı?
2: Hayır, yok.
6: En azından birkaç soru sorabilir miyim 5 dakikalığına? Çekmeye devam edin.

0: Ben senin Eddie.
1: Oğlum.
0: Merhaba.
1: Merhaba. Neler oluyor?
0: Hiçbir şey, ben sadece yürüyüşe çıkmadım.
1: Yürüyüşe mi?
0: Evet.
1: Yürüyüşe mi gideceksin ha? Ha? Nereye gideceksin?
0: Hiçbir yere, sadece.
1: Nereye gideceksin? Polisler dışarıda seni arıyor. İyi misin?
0: Evet, affedersin, ben sadece...
1: Neler oluyor?
0: Bak affedersin, yürüyüşe çıkacağım.
1: Neler
0: tamam
1: oluyor Kristo? Neler oluyor söyle.
0: Baba ben iyiyim.
1: İyi değilsin. İyi değilsin. Hadi. Bütün gece dışarıdaydın. Polisler bütün gün burada seni aradı. Yüzün, hadi anlat bana. Anlat bana, konuş.
0: Hiçbir şey, ben... Bak ben sadece yürüyüşe çıkacağım.
1: Hayır.
0: Geri geleceğim.
1: İyi değilsin.
0: İyiyim,
1: dinle
0: ben.
1: Beni. İyi değilsin.
0: İyiyim baba,
1: tamam,
0: her
1: gitme,
0: şey
1: gitme,
0: yolunda.
1: Beni dinle. Seninle konuşuyorum. Chris. Chris, beni dinle.
0: Özür dilerim.
1: Lütfen, Eddie'nin bununla bir ilgisi varsa, bu yüzden polisler senin için yine gelirse onu öldürürüm.
2: Bölge Başsavcısı Giuliani, hoş geldiniz. Ajanlar Nugent, Maraş.
3: Merhaba, nasılsınız?
2: Sizin için yeterince
4: sizi
2: sıcak.
4: Nasılsınız
5: güzel
4: beyler? Ne kadarlık bir miktarın çalındığından bahsediyoruz
5: gazeteler
4: burada?
5: Gazeteler önemsiz gibi gösteriyor ama aşağı yukarı 10 milyon dolar.
4: Aman tanrım.
3: Tarihteki en büyük miktar.
4: Ve bir güvenlik görevlisi mi vardı?
3: Yalnızca bir kişi vardı ama böyle bir şey yapabilecek kapasiteye sahip gibi görünmüyor efendim.
4: Vay canına, ama iki gece önceki rapora göre bir soyguncuyu ateş edebilecek kapasitedeymiş.
5: Bu konuda haklısınız efendim ama... Her şeyin bir yem olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü kamera kayıtlarında adamı yakaladık, değil mi? İki gece önce arkadaki kamerayı da etkisiz hale getirmiş.
4: Bu ikisinin bağlantılı olduğunu düşünüyorsunuz.
5: Evet, ama detaylar hakkında konuşunca insan gücü falan, hiç şüphe yok ki Cosa Nostra'dan bahsediyoruz.
4: Evet. Ve en başından beri olan dedektif Jay Ransom mu?
3: Ya şimdilik soruşturmada. Geçici olarak bayır için bir şeyler ayarlıyor.
4: Bunu komik mi buldunuz?
3: Bay Kulani. O tembel güvenlikçinin bu işi kendi başına başarmasının imkanı yok. Onun için çok büyük. Rozetimi bunun üstüne koyarım.
4: Güzel. Çalışanları takip etmesinde bir sakınca
3: oturdum
4: yok
3: mı?
4: Ama bu konuda Mareşal'a katılıyorum. Bu organize suç gibi kokuyor.
2: Bence de.
4: Beş aileyi de izleyin. Elbet birileri konuşur.
6: Bölge Başsavcısı Giuliani'nin emirleri doğrultusunda New York'taki 5 suçu ailesine mensup üyeleri...
3: Dudağının üstüne bir kısmı atlamışsın. Tıraş olmalısın. Hadi ama.
6: Lufthansa'dan biri en büyük soygun olduğuna inanılıyor. 8 milyon
7: hey,
6: dolar mı,
7: nasılsın?
6: 9 milyon dolar mı, ne kadar? Hiç kimse
7: hey,
6: bir şey
7: hey,
6: yok.
7: Bas geri.
5: Hey, para nerede Giuseppe?
6: Tarihindeki en büyük soygun. Bayanlar ve baylar, dışarıda birilerinin elinde çok fazla nakit para var.
8: İşte senin payın. Kuruşuna kadar orada. Başarabileceğimizi söylemiştin değil mi?
7: Pislik herif. Bu yüzüme vurduğun içindi.
8: Başka nasıl bu işte ilgin olmadığını söyleyecektin ha? Lanet olsun. Mike'la konuştuğum şey istiyor. Mike bizimle buluşmak istiyor.
7: Seni pislik...
8: Ne yapsaydın, beni aradı. Kolombiyalıların anlaşmasında bizim de olacağımızı ve hiç kimseye bir şey söylemeyeceğini söyledi. Bu kadar. İşte.
7: Şimdi arabama bineceğim. Bir daha etrafımda dolanırsan seni
8: başka
7: öldürürüm.
8: Başka ne diyebilirdim
7: seni
8: ki?
7: Seni öldürürüm.
8: Ha?
7: Anladın mı? Öldürürüm.
8: Daha şimdi sana 8 milyon dolar
7: bana
8: verdim.
7: Hiçbir şey vermedin. Anladın
8: lanet
7: mı beni?
8: Lanet olsun sana.
7: Bana hiçbir şey vermedin. Şimdi Mike'ın yanına defol git ve aynı şeyi ona da söyle, tamam mı? Yoksa ikinizi de öldürürüm.
8: Cehennem o.
7: Tavandan düştüğünde seni oracıkta vurmalıydım.
8: Lanet herif. Atarım. Lanet olsun.
0: Seni öldürmem gerek değil mi? Beni arkadan bıçakladığın gibi ben de senin boğazını kesmeliyim.
8: Bu yüzden şimdi buradayım ya. Sana ödeyeceğim.
0: Peki arkadaşın?
8: Onun bununla bir ilgisi yok. Beni ele vermedi, bu kadar. Tamam mı?
0: Ben pislik değilim Eddie. Yüzüme bak. Tamam mı?
8: Bu işte ben de varım. Sonuna kadar ben de varım. Ama Chris bu işin dışında kalacak. İşte böyle olacak. Beni vurabilirsin ya da istediğini yapabilirsin ama biliyor musun? Beni öldürürsen parayı bulamazsın ve... Spiro'ya Jimmy olanları anlatırım. Biliyorsun işte.
0: Tamam. Yarın iş bitecek o zaman.
8: Güzel.
0: Sakın bir yere kaybolma.
8: Bir yere gittiğim yok.
0: Peki. Güzel. Şimdi defol.
8: Tamam.
9: Bir şey bulabildin mi?
10: Buralarda bir yerde. Buldum. Hadi gidelim.
9: Ne, çıkıyor muyuz?
10: Evet.
9: Tamam, hadi gidelim.
11: Michael.
9: Şey nerede?
0: Ne nerede?
9: Jimmy nerede? Son zamanlarda nerede?
0: Jimmy çalışıyor.
9: Evet biliyorum ama neredeyse bir haftadır buraya gelmiyor. Hep buralarda olurdu. Nerede?
0: Sanırım var? İnşaat işi falan vardı. O tip şeyler.
9: Evet, doğru.
0: Sinemada çalışıyordu. Hı-hı. Yani orada bayağı iş
9: yani
0: var.
9: Yani güzel görünüyor. Açabilir misin? Hı. Açamaz mısın? Arkasına bir lamba var sanırım. Nereye gidiyorsun?
0: Tuvalete.
9: Opa.
10: Ben birini arıyordum. Spiro Stavrakis.
9: Stavrakis.
10: Stavrakis.
9: Güzel. Polis mi soruyor?
10: Çok mu belli oluyor?
9: Sadece polisseniz?
10: Evet, buraya Empire soygunu için geldik. Biri bu konuda bir şey biliyor mu merak ettik.
9: Bronx'taki Empire soygunu. Hı-hı. Ve sen gelmiş buraya bakıyorsun. Gazetelerde Guinness'lerin işi olduğu yazmıştı. Gerçek
10: önemli başarılardaki işine. Ayak takımı da, önemsiz başarılardaki ayak takımı da. Hepsi benim için aynı. Oradaki Michael, Dimitri'yi değil mi? Doğru söyledim mi?
9: Benim mekanıma gelip insanların isimlerini söylüyorsunuz ama kendi isminizi söylemiyorsun.
10: Haklısın, söylemedik.
9: Sen Michael'ın bu soyguna ilgisi olduğunu falan mı ima ediyorsun ha? Söyle bakayım.
12: Adamının bu konuda herhangi bir fikri olup olmadığını soracağız.
9: Adamım, bakın dedektifler, benim çevremdeki herkes bilgim olmadan bir şey yaptıklarında nerelerini kaybedeceklerini çok iyi biliyor. Yani hayır, bu konu hakkında kesinlikle hiçbir fikri olmadığına emin olabilirsiniz.
12: Sorumluluğunu alıyor musun?
9: Evet, alıyorum.
10: Senin sorumluluğunu alıyor. Tamam, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yasu?
9: Yasu, evet.
10: Tamam. Yasu.
9: Michael, otursana.

0: Şuna baksana. Biriyle konuşuyor. Pislik herif.
1: Emin misin?
0: Evet, tam kameraya bakıyor. Bütün öğleden sonra mı bunu izleyerek geçirdim. Aa, geldi işte. Pislik herif. Hey Chris. Merhaba dostum.
2: Hey.
0: Naber? İçeri gel. Hey, burayı bir dakika bana bırak.
2: Tabii.
0: Sana orada hayatımı kurtardığın için teşekkür etme fırsatını bulamadım bir türlü. Teşekkür ederim.
2: Evet evet, iyi olmana sevindim.
0: Evet, ben de. Hadi gel. Çek bir sandalye, otur. Bak, geldiğin için sağ ol dostum. Bilirsin, böyle şeyler olduğu zaman hep buraya getirtip konuşmak zorunda kalırız. Bir sürü bürokratik saçmalık, prosedürü bilirsin.
2: Evet, tabii.
0: Tamam, şöyle sorayım o zaman. Sıra dışı bir şey görmedin mi? Hiçbir şey.
2: Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama etrafta dolanıyordum, tuvalete gittim ve hiçbir şey duymadım. Yani geri geldim. Hepsi bu kadar.
0: Bu adamları tanıyor musun? Adamın adı Michael Dimitriou, diğeri de Eddie Papastratos. Küçük suçları var ama onları tanıyor musun? Bilmek istiyorum.
2: Evet, neden?
0: Sadece soruyorum, o kadar.
2: Bir süredir onunla konuşmadım tabii ama... Yani... Bununla ilgili olmadıklarına eminim sorduğun buysa eğer.
0: Öyle söylemedim. Ama tamam.
2: Tamam o zaman... Başka bir sorun falan var mı?
0: Oraya yalnızca bir adama girip soygun yaptığını... Söylemiştin değil mi?
2: Hayır hayır, öyle demedim. Hiç kimseyi görmedim.
0: Ha. Biliyorsun bu video var. Ve... Para odasının yakınında maskeli adam yukarıya bakıyor ve kamerayı kırmadan önce bu görüntüde sanki biriyle konuşuyor. Sonra yukarıya bakıyor. Sanki biri ona kameranın nerede olduğunu söylüyor. Bu çok garip. Biriyle konuşuyor.
2: Dediğim gibi hiçbir şeyi görmedim. Yani...
0: Evet, bunu zaten birkaç kez söyledin.
2: Evet.
0: Tamam. Tamam, hiçbir şey bilmiyorsun.
2: Tamam, her şey yolunda mı?
0: Evet, evet, evet. İşimiz bitti.
2: Tamam, harika.
0: Hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim.
2: Evet, tabii.
0: Tamam, güzel. Ama bana bütün bu olanlar hakkında yalan söylediğini öğrenirsem seni hapse tıkmakta tereddüt etmem. Anlıyor musun?
2: Evet, anladım.
0: Tamam o zaman, sorun yok. Şimdi gidebilirsin.

0: Orlando.
1: Buyurun. Oturun şöyle. Hı-hı. Geciktiniz. Ha? Demek burada takılıyoruz ha? İşte büyük han. Lütfen. Çekinmeyin. Çantanızı hemen yanınıza koyun.
0: Sorun yok. $8 milyon. Hepsi burada. Mal saf mı?
1: Neden insanlar sürekli bunu sorup duruyor ha? Film mi bu? Tabii ki. Gerçek mi?
0: Tabii ki.
1: Ortağın yaptığına göre ona ciddi para sağlıyor olmalısın. Öyle değil mi? Doğru mu?
0: Evet, neyse. Jimmy ve biz bu işte ortak değiliz artık, tamam mı?
1: Tamam. Hadi say. Artık bekliyoruz. Sayılacak çok para var.
2: Cristo Cristara. Vay canına. Son zamanlarda çok yaşadın ha? Lanet birkaç gün. Senin için bir şeyimiz var. Özel konuğumuz nerede? Konuğumuzun nerede olduğunu bilen
3: tuvalete
2: var mı?
3: Tuvalete gitti.
2: Pekala, neyse. Önce Bronx'taki soygundan gelen paranın nerede olduğunu söyleyeceksin. Kahrolası bana söyleyeceksin bunu. Şu anda sırf bu yüzden kafanı patlatmıyoruz. Ama bunu söylemeden önce beni bu soyguna neden dahil etmediğinizi anlatan kişiyle seni tanıştırmak
4: Spiro,
2: istiyorum.
4: Spiro, dinle. Neden bahsettiğini bilmiyorum, tamam mı?
2: Hey, anlıyorum, anlıyorum. Bu yüzden önce birisiyle tanışmanı istiyorum senin. Bu önemli bir şey değil. Ve işte geliyor. Artık beklemek zorunda değiliz. İşte lanet konuğumuz Bay Jimmy. Ölümden dönen, inanılmaz değil mi? Bir dahaki sefere birini öldürmek istediğinizde öldüğünden emin olun. Şimdi nasılsın Cristo? Ha? Lavendia. Şimdi git benim paramı getir.

0: İki kişi mi?
1: Evet. Edip Papastratos gece mi çalışıyor?
0: Bu gece yok.
2: Peki arkadaşım, Chris Potter mi?
0: Kim soruyor?
2: Polisler.
0: Menüye ne dersiniz?
1: Pekala tatlım, biz gerçek polisleriz. Eddie'nin dolabına bakmak istiyorum. Olabilir mi?
0: Eleni! Buraya gel. Bu adamlar polis ve Eddie'nin dolabına bakmak istiyorlar.
3: İkiniz de polis misiniz? Onlar gerçek mi?
1: Evet hanımefendi.
2: Evet.
3: Ne yapmış?
1: Bir şey yapmadığını umuyoruz.
3: Tamam o zaman. Gelin.
1: Seni mi takip edelim?
3: Evet. Buyurun. İstediğinizi
1: Hangisi?
3: Yapın. Hangisi? Ortadaki.
1: Sorun yok mu?
3: Orada başka bir kızla ilgili bir şey bulursan bana ver.
1: Tamam, veririm. Olamaz. Şuna bak. Vay canına.
4: $8 milyon. Hepsi orada. Bu da fazladan $400. Bu sizin. Tamam. Artık gidebilirsiniz.
5: Ne diyorsun sen?
4: Kalkın, arkanızı dönün ve o kapıdan çıkın.
5: Ne diyorsun sen be?
4: Zor bir şey değil. Kalkın, dönün ve o kapıdan çıkın.
5: Bekle, gidin demek de ne oluyor ha?
4: Sakin ol. Defolun buradan. Hadi.
5: Sen gerçekten ciddisin ha?
4: Cehennem ol.
6: Hadi.
4: Lanet olsun.
7: O parayı getir bize.

0: Eddie. Oyun bitti.
1: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Baba. Amerika uzak mı?
4: Oo, çok uzakta kızım.
3: İzleyenler mi?
4: Yerler tabii ya, duymaz olurlar mı?
3: Baba, tableti uzatsana. Babama sordum. İzleyebiliyor musunuz? İçim hayaller dolu.
5: Beyler, hadi beyler. Beyler, kalkın.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Size güveniyoruz.
2: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
3: Turnuvada çok önemli bir an. Serbest vurma.
4: Hadi Arda.
3: Tüm Türkiye nefesini tuttu.
5: Hakan abi.
6: Arda, senin ne işin var burada?
5: Abi benim rüyamdayız.
6: Oğlum nasıl senin rüyandayız? Ben yıllardır buraya geliyorum.
7: Rüyanın yıldızını da unutmayalım. Siz nasıl geldiniz?
5: Bu rüyanın başı da var. Atağı biz hazırladık.
8: Vay vay vay. Çocuklar.
7: Nihat abi sen futbolu bırakmadın mı?
8: Futbol beni bırakmadı be Mert'im. Semih erkencisin.
9: Bari rüyamızda sonra kalmayalım.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlüyorsunuz.

0: beklediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey. Uyandıralım. Çıtır

0: Obsessor, let's go. Yeah, silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obsesso Creamy Latte. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
2: O zaman markete gidelim.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin. Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin.
4: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
7: Uyandıralım.
8: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
9: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.
13: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Teknolojik babaların hediyesi Teknosa'da. Lenovo Yoga Tab Qualcomm 256 GB tablet Tekno Club'a özel 24.999 lira.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
9: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Ufak bir yerimiz olsun dedik. 5 kişi, 10 kişi derken yüzlerce kişi olduk. Bu fabrika hepsinin sigortası.
5: Bu fabrika onlarca ailenin sigortası. İş yeri paket sigortasıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
8: Dinle. Biraz onunla konuşacağım. Eddie. Bölge başsavcısı İtalyan mafyasının yarısını içeri tıktı. Amirim Empire'ın kayıp parasının yarısının nasıl olur da orta sınıf Kolombiyalı satıcılarının kucağında olduğunu merak ediyor. Ve ben de arkadaşlarınla senin paranın diğer yarısının nerede olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Gitmene izin vermeden önce. Ne yazık ki buna izin vermek zorundayım. Sana iki sorum var Eddie. Chris nerede? Ve para nerede?
9: Chris, Chris neler oluyor? Ciddiyim, neler olduğunu anlatmalısın bana.
10: Olamaz babam.
9: Chris, ben ciddiyim. Bana bak, bak neler oluyor anlat bana.
10: Ne olursa olsun heykelin içine bak, tamam mı? Heykelin içine.
9: Ne?
10: Para lanet heykelin
9: Chris,
10: içinde.

0: Chris! Hey! Chris!
1: Burada ne yapıyorsun sen?
0: Her şeyi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar.
1: Kim biliyor?
0: Polisler her şeyi biliyor. Planı buldular.
1: Karısı dostum. Sen de bana mı geldin? Ay ben senin.
0: Ne yapmamı istiyorsun? Bu o kadar kolay değil. O kadar kolay değil.
1: Hey bana Jimmy'nin öldüğünü söylemiştin. Ölü değil, yaşıyor.
0: Neden bahsediyorsun? Mike'ın öldürdüğünü gözlerimle gördüm dostum.
1: Ölmemiş tamam mı? Mahvolduk.
0: Tüm param gitti. Tüm param gitti. Biraz paraya ihtiyacım var.
1: Demek paraya ihtiyacım evet, var. Öyle mi? Polislerin ihtiyacı olduğunu söylediğini sandım. Şimdi defol git buradan.
0: Bak parandan biraz bana vereceksin tamam mı? Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum dostum. Bir şey
1: sana
0: yapmak
1: para vermeyeceğim Edi.
0: Sana herhangi bir şey yapmak istemiyorum tamam mı? İstemediğim
1: ne
0: bir şey yapmak zorunda
1: sen?
0: Bırakma beni. Sana bir şey yapmaya zorlama beni tamam mı? Şu anda çok ciddiyim. Nerede olduğunu göster yeter. Paranın nerede olduğunu göster bana tamam mı? Lütfen.
1: O para ailem
0: dilerim,
1: için.
0: Tamam mı?
1: Aileme bir ev almak için.
0: O lanet parayla 10 tane ev alabilirsin dostum. Peki ben ne olacağım? Tamam mı? Yapmayacağımı düşünme. Seni vurmayacağımı düşünme. Nerede olsun?

0: Lanet olsun.
1: Baba.
2: Kalk ayağa Edi. Bir dahaki sefere seni öldüreceğim.
0: Kahretsin.
2: Bir dahaki sefere seni öldüreceğim. Kahretsin. Kalk ayağa.
1: Hadi ama baba.
2: Aynen öyle, kalk ayağa. Hadi kalk.
0: Kahretsin. Hadi. Bay P, polisler
2: evet, evet,
0: geliyor.
2: Evet geliyorlar.
0: Lanet
1: baba,
0: olsun.
1: Polisler
2: evet,
1: geliyordu.
2: Evet geliyorlar. Mutlu musun şimdi?
1: Hadi ama baba hadi.
2: Kapa çeneni. Tam burada dur.

0: Bitti, tam orada kal.
1: Kıpırdama. Olamaz. Hemen silahını bitti. Yere at.
2: Hayır dur o benim babam.
1: Kıpırdama.
2: Hayır lütfen.
1: Silahını
2: durun.
1: Yere at. Silahını yere at dedim. Silahını yere at. Silahını lütfen. Yere at dedim.
2: Lütfen hadi
1: yere
2: ama.
1: Yere at.
2: Lütfen tamam mı?
0: Bitti artık.
3: Temiz.
2: Seni pislik herif.
1: Hey,
2: dikkat
1: çekin
2: et.
1: Elinizi. Çekin elinizi.
2: Hey, o benim ondan babam tamam çekin. Onu incitmeyin
1: hey,
2: sakın.
1: Hey Chris dur. Hey sakinleş.
3: Lanet olsun.
1: Lanet olsun Johnson sakin ol. Sakin ol.
0: Her şey yolunda. Bitti artık.
2: Özür dilerim baba.
0: Sorun değil Christo.
2: Çok affedersin, çok üzgünüm.
0: Bitti artık.
2: Her şeyi berbat ettim.
0: Bitti artık.
2: Her şeyi berbat ettim. Her şeyi berbat
1: evet.
2: ettim.
1: Evet. Aynen öyle yaptın Chris. Aynen öyle yaptın.

0: Hey patron, burada hala bilinmeyen bir sürü para var.
1: Bunu bilemezsin.
0: Çocuğun konuşacağını düşünüyor musun?
1: Evet, aklının başına geleceğini düşünüyorum.
2: Chris ve Eddie, federal hapishaneden 10 Ekim 1991'de salıverildi. Geri kalan para hiçbir zaman bulunamadı.
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu.
4: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurbele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Şirket denilen bir grup adam var. Çok çok uzun zamandır işleri onlar yürütüyor.
1: Ve ne zaman ortalığı temizleyecek birine ihtiyaç duysalar,
0: beni gönderirler.

0: Sam.
1: Nathan.
0: Neredesin?
1: Evde. Dikiş yapıyorum.
0: Benimle lokantada buluş.
1: Neden? Başım ne kadar belada?
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha.
1: Teşekkür ederim Rose.
3: ...15 yıl önce.
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha koydum.
1: Teşekkür ederim Rose.
2: Uzun sürmeyeceğine eminim.
1: Belli ki annemi pek iyi tanımıyorsun.

0: Merhaba yabancı. Yükünü hafifletebilir miyim?
1: Bugün bir şey taşıyorum Rose.
0: Demek ki her şeyin bir ilki var. O şurada.
1: Ona göz kulak olduğun için sağ ol.

0: dakikada burada olacaktın.
1: Birkaç dakika geç kaldım.
0: 3 saat. Kanaman var.
1: Sıradan bir iş günü işte. Getirdin mi? Anamayı gerçekten iyi seçiyor.
0: Dolu.
1: Aferin kızım. Dinle, bir süre ortadan kaybolmam gerekiyor.
0: O zaman seninle geliyorum.
1: Gelemezsin. Bu sefer olmaz. Nathan birazdan burada olur, ben yokken seninle ilgilenecek.
0: Nathan'la gitmek istemiyorum.
1: Senin iyiliğin için yapıyorum.
0: Anne ve diğerleriyle kütüphanede kalırım.
1: Çok tehlikeli.
0: Neler oluyor?
1: İşler biraz karmaşık.
0: Anlat. Artık çocuk değilim.
1: Hayır, değilsin. Milkshake'ine dokunmamışsın.
0: Sensiz içmek istemedim.

0: Ne kadar süreliğine gidiyorsun?
1: Kısa bir telefon konuşması yapmalıyım. Burada kal.

0: Merhaba küçük kız.
1: Annem yabancılarla konuşmama izin vermiyor.
0: Bu annen. Sana çok benziyor mu? Sadece daha iri ve bıçaklı. Babamın kanı her yere bulaşmış.
1: Senden hoşlanmadım.

0: Oyunu bırak. Nerede o?
1: Git bir pisliği öp.
0: Hemen bana nerede olduğunu söyle.
2: Gözlerini kapat küçük kızım.

0: İyi akşamlar canım. Yükünü hafifletebilir miyim?
1: Temizim.
0: Normal temiz mi, lokanta temizliği mi?
1: Bunu unutmuşum.
0: Elbette unuttun
1: evet.
0: Tatlım. Evet.
1: Vay canına. Aa, bu kız da Stasi'den daha beter. Yaralandın mı?
2: Sıradan bir iş günü.
1: Vay canına, annen gibi konuşuyorsun.
2: Benim annem yok.
1: Ama onun öfkesine sahipsin. Bu gece ne oldu söyle.
2: Yanlış istihbarat. 4-5 ahmak ve zayıf silahları var demiştin.
1: Evet ve... Tanrı aşkına evlat, bu düşük profilli bir iş olacaktı. Kanlı bir katliam değil.
2: Bir dahaki sefere bırakırım, beni vursun.
1: Bir sonraki sefere sadece söyleneni yap. Kimin için çalıştığını hatırla. Onlar memnun olduğu sürece.
2: Beni buraya kadar acil çağırma sebebin sadece bunu hatırlatmak mı?
1: Hayır. Yeteneklerine hemen ihtiyaç var çünkü biri bizden çaldı.
2: Şirketten çalacak kadar deli olan kim?
1: Kim olduğumuzu bilmeyen biri, bir muhasebeci. İşin temiz tarafında çalışıyor.
2: Ne kadar aldı?
1: Seni göndermeyi gerektirecek kadar. O parayı geri istiyoruz. Aferin. Adresi sonra mesaj atacağım. Ve taşıdığın o tarih öncesi silahlardan kurtul.
2: Ama onları yıllardır kullanıyorum.
1: Açık bir satıcı bul ve kendine temiz silahlar al hemen. Geride bıraktığın o savaş bölgesiyle seni ilişkilendir.

0: Ayakkabı nerede?
1: Hangi ayakkabı?
0: Oğlumun sol ayağında olmayan ayakkabı. Sağdakiyle birebir aynı olan, tamam mı?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman bul.
2: Buldum Bay McAllister.

0: Bunu kimse annesine söylemeyecek. Ona bir kızla kaçtığını söyleyeceğiz.
1: Anladım.
0: Şimdi oğlumu öldüren adamların kafalarını bana getirin.

0: Merhaba canım. Senin için ne yapabilirim?
1: Birkaç kitabı değiştirmem gerekiyor.
0: Ne güzel. Senin yaşındaki pek çok kişi artık okumuyor. Bizde kartın var mı?
1: Yok. Ama çıkarmak istiyorum.
0: Harika. Ne tür kitaplarla ilgileniyorsun?
1: Küçük olanlarla. Birkaç tane daha var.
0: Onları orada bulamazsın. Orası çocuk bölümü. Büyülü Orman ve Sonsuz Okyanus.
1: Eğlenceli geliyor.
0: Tanışıyor muyuz? Çok tanıdık geliyorsun.
1: Söylemesi utanç verici ama bir kütüphaneye gitmeyeli epey oldu.
0: Canım, böyle hayat geçmez. Seni iyi bir kitapla buluşturalım. Gel. Gel.

0: Ana May, bu hoş genç hanım bizde hesap açmak istiyor.
1: Evet. Madeline sana söylemeliydi. Referans olmadan yeni okuyucu kabul etmiyoruz.
0: Madeline'ın bir sezgisi vardı.
1: Yemişim onun sezgilerini. Dilimin kusuruna bakma.
0: Onları yiyemezsin.
1: Mecazi anlamda.
0: Öyle olsun canım, ben kütüphaneciyim.
1: Evet, her neyse. Florence canım, bize katılır mısın? Korkarım bir karar vereceğe ihtiyacımız var. Madeline bu kızın biraz okuması gerektiğini düşünüyor.
0: Sana sezgim olduğunu söylemiştim. Onda çok tanıdık bir şey var.
1: Sezgi mezgi. Bence önce cesedi ortadan kaldıralım, sonra da kabul prosedürlerimiz hakkında uzun bir konuşma yapalım.
2: Sizi duyabileceğimi biliyorsunuz değil mi?
1: Sessiz ol canım. Kabalık etme.
3: Arkana dön tatlım. Şapkanı çıkar. Adının ne olduğunu söylemişti.
0: Söylemedi.
1: Bu tuhaf. Hadi kızım. Yoksa dilini mi yuttun? Konuş.
4: Adım Sam.
3: Scarlett'in çocuğu.
4: Evet.
0: Biliyordum. O gözleri asla unutmam.
3: Seni küçüklüğünden beri görmedik. Annen nasıl?
4: Onu 15 yıldır görmedim.
1: Evet. Demek ki ortak bir noktamız var.
0: Aman da aman. Küçük Sam. Seni sürekli duyuyoruz.
3: Kendine bayağı bir ün yapmışsın.
0: Gel buraya. Madeline teyzene sarıl.
1: Neden şimdi geri döndün?
4: Temiz silahlara ihtiyacım vardı. Ve sanırım bir bahaneydi.
3: Güzel koleksiyon. Onlara gayet iyi bakıyorsun. Tahmin edeyim. Sen duygusal bir tipsin. Romantik.
2: Duygusal tipler bu işte uzun süre yaşayamaz. Yani hayır.
4: Duygusal biri olduğumu düşünmüyorum.

0: Tommy Tomahawk. Onu her yerde aradım.
1: Evet, kusura bakma.
2: Demek ki sen bir idealistsin.
1: Hayır. Belki de bir tipim yoktur.
2: Herkesin bir tipi vardır.
0: Herkesin.
1: Hı-hı. Belki de ben bir profesyonel tipim.
2: Eski usul. Kadın yok, çocuk yok tipi.
1: Kadınlar da hedef olabilir.
3: Cinsiyet eşitliği. Oldukça ilerici.
0: O bir feminist.
2: Güzel. Yaşamana izin veriyoruz. Bunları ortadan kaldıracağız ve sana yeni temiz kitaplar vereceğiz. Bir Jane Austen'a ihtiyacın olacak.
0: Bir Charlotte Bronte.
3: Ve bir de Virginia Woolf'a.
0: Ve bir Agatha Christie. Okumak için...

0: Lütfen. Bunu cevaplamam gerekiyor.
1: Geri çekil. Ve öldürme havasında olmadığım için şükret.
0: Başka seçeneğim yok.
2: Hayır! Hayır!

0: Naz mı yapıyorsun? Pek akıllıca değil pislik. Küçük prensesini parça parça geri göndermemi istemiyorsan tabii. Parayı Gutterball Bowling salonuna getirmen için tam 60 dakikan var. Bir dakika bile geç kalırsan 9. yaş gününü solucanlarla kutlayacak. 60 dakika.
1: Lütfen. O benim kızım.

0: Doktoru çağırayım. Silahları buraya bırak.
1: Vay! Uzun zamandır görmemiştim seni. Yanında yeni bir arkadaş da getirmişsin. Ne oldu böyle bakalım?
0: Ben yaptım. Onu hemen toparla. 10 dakika içinde ayağa kalkmalı.

0: Oo, hiçbir yere gidemez. Ne 10 dakikası. Belki hiç gidemeyecek.
1: Peki ne yapabiliriz?
0: Biz mi? Önce insanları vurmamayı dene istersen.
2: Lütfen Emir'im. Zaman yok.
0: Tamam, sakinleş. Derin bir nefes al.
1: Bu güldürücü gaz mı?
0: Tabii canım.
1: Onu toparla yeter. Hemen döneceğim. İş görür halde olsun.
0: Ne kadar sinir bozucu biri değil mi? Kiminle konuşuyorum ki ben? Karnından vurduğu adamla.
3: Bitti mi?
1: Plan değişti.
3: Ne diyorsun sen? Bu ne demek?
1: Adamın küçük kızını kaçırmışlar. Parayı bu yüzden çaldı. 15 dakika içinde Gatırbol'a gitmezsem kızı öldürecekler.
4: Sen mantıklı düşünmüyorsun. Parayı geri getir. Hemen.
1: Sadece yarım saat ver. Kızı kurtarırım. Paranı getiririm.
4: Tamam. Beni iyi dinle Sam. Bunu batırırsan eğer öldürme emrini verirler.
3: Ve ben onları durduramam.
1: O daha küçük bir kız. Onu ölüme terk edemem. Özür dilerim.
3: Sakın yüzüme telefonu kapatma genç.
1: Özür dilerim.
3: Sakın.
4: Lanet olsun.

0: Gatırbol'a gidin, onunla konuşmayı dene. Parayı geri getir. Dur. Sana konuşmayı dene derken kastettiğim şey silah yok, bıçak yok. Kız canlı dönecek. Anlaşıldı mı?
1: Evet, anladım.
0: Ve Tanrı aşkına, dikkatli olun. Kiminle uğraştığınızı unutmayın. Daha ne bekliyorsunuz? Gidin.

0: Sam'in öldürdüğü adamlardan biri Jim McAllister'ın oğluymuş.
1: McAllister'ın oğlu olduğundan emin misin?
0: Evet. Yönetim kurulu yolda.
1: Lanet olsun Sam.

0: Sen de kimsin?
1: Sadece paranı getiren biri. Kızı istiyorum.
0: Babası nerede peki?
1: O kaza geçirdi. Beni o gönderdi. Paranı istiyor musun, istemiyor musun?

0: buraya kadar canlı geldi. Ama benim iznim olmadan en ufak bir hareket yaparsan bunu kolayca değiştirebilirim.
1: Anlaşıldı.
0: Güzel. Şimdi arkandaki dolabı görüyor musun? Silah ve telefon hemen dolaba. Üzerindeki kıyafetlerle birlikte.
2: Kapağı sertçe kapat, kilitlenecek.
0: Karşındaki Westfield alışveriş merkezine git.
2: Sen, bavul, yeni
0: kıyafetler ve küçük kız telefonu.
1: Ciddi misin?
2: 10 dakika.

0: Merhaba sen.
1: Ahmak.
2: Ne haber sen?
1: Ahmaklar. Bunun için gerçekten vaktim yok.
0: Nathan senin için endişe ediyor, aptalca bir şey yapmanı istemiyor. O yüzden bavulu ver, kimse zarar görmesin.
1: Karşı teklif. Nathan'a geri dön, denediğini ama benim seni hırpaladığımı söyle. Gerçekçi olması için birbirinizi de dövebilirsiniz.
0: Komikmiş.
1: Ne oldu? Bugün silah yok mu?
0: Nathan sana zarar gelmesini istemiyor. En azından çok fazla.
1: Ah, ne kadar düşünceli. Ben de sizi öldürmemeye çalışırım.

0: Kıl payı yetiştin.
1: Yolda birkaç aksilik oldu.
0: O aksiliklerle ne yaptığını gördük. Polis olmadığını nereden bilelim?
1: Bir polis az önce yaptığımı yapabilir mi? Ben sadece kızı istiyorum.
0: O zaman çok iyi anlaşacağız. Arkanda bir alışveriş arabası var. Bavulu içine koy. Arabayı bize doğru it, biz de kızın olduğu arabayı sana doğru itelim. Bir, iki, üç.
1: Tamam, güvendesin. Hemen döneceğim.
2: Hepimiz zengin olduk sizi muhteşem herifler. Zengin olduk.
3: Bu arabayı hemen durdurun.
2: Lanet olsun.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Lanet olsun.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: Hayır.
0: İç kanama?
1: Nasıl anlayabilirim? İçeride.
0: Muhtemelen iyisin. Hadi gidelim. Yetişmeye çalış.

0: Anlaşılan Zula'mı patlatmış.
1: Bu çok iyi mal doktor. Kendine gurur duymalısın.
0: O elindeki oyuncak filan değil, sadece tıbbi kullanım için. Sizi kim bu hale getirdi?
2: Bir kız.
0: Yani bir kız üçünüzü de yürüyen ölümü yaptı.
3: Hayatımda böyle bir acı hissetmedim doktor.
4: Bizi fena dağıttı doktor. Bir daha yürüyebileceğimi sanmıyorum.
0: Demek salgın var. Çünkü yan odada benzer belirtileri olan bir adam daha var.
4: Ne demek istiyorsun?
0: Demek istiyorum ki onu da bir kız mahvetmiş.
5: Anlatmaya devam et doktor.
6: Kanaman var.
7: Sadece küçük bir çizik.
6: Enfeksiyon kapabilir. İçine kurtlar girer, yumurta bırakır. Sonra kolunu kesmek zorunda kalırlar.
7: Bunları okulda mı öğretiyorlar?
6: Belgesel kanalında.
7: İyi ki doğruca hastaneye gidiyoruz.
6: Babam orada mı?
7: Evet.
6: Bu yüzden mi gelmedi? Hasta mı? Önemli değil. Yalan söylemek zorunda değilsin. Söylediği zaman da asla gelmez zaten.
7: Bekle. Yardım edeyim sana.
6: Teşekkür ederim.
7: Bir şey değil.
3: O olduğundan emin misin?
4: Evet. Vurduğu bir adamı bıraktı. Sonra gelip onu alacağını söyledim.
3: Peki para?
4: En son gördüğümüzde yanındaydın.
3: O zaman geri alın.
4: Hala VIP muamelesi mi görüyor?
3: Ne gerekiyorsa yapın.
4: Tamam. İşte buna yan hak derim ben.

0: Burada. Omzundan vurulmuş.
1: Belki şimdi mola vermelisin. Peki ödemem ne olacak?
2: Hesabına aktarıldı. Şimdi plan ne doktor?
1: Bunu ona enjekte ettiğimde kollarının kontrolünü kaybedecek. Yaklaşık 60 saniye sonra tamamen savunmasız kalacak.

0: Ne oluyor sana? Bırak düzgünce yapayım.
1: Sadece küçük bir çizik.
0: Çizik enfeksiyon kaparsa kolunu kaybedebilirsin.
1: Evet. Duydum. Ona ne oldu?
0: Biri onu vurmuş, öldürmekten beter etmiş. Hadi düzeltelim bunu.
1: Yapma. İyiyim.
0: Güven bana. İhtiyacım var.
1: İyiyim dedim. Üzgünüm ben... Lanet herif seni.
0: 60 saniye. 60 saniye.
1: Hadi ama. Dinle. Yardımına ihtiyacım var. Bazı kötü adamlar gelip bize zarar verecek.
2: Babamı öldürenler mi?
1: Söz veriyorum, sonra açıklayacağım. Ama şu an yardıma ihtiyacım var.
2: Tamam.
1: Tamam güzel. En büyük bıçağı al. Keskin tarafına dikkat et. Tamam. Şimdi bandı al. Harika. Elime sar.

0: Şimdi silahı diğer elime bantla. Dikkat et, dolu. 15, 14.
1: İkinci round seri aşağılık.
0: Ahmaklar?
1: Hazır olsan iyi edersin.
0: Ah Tanrı'ya şükür sadece sizsiniz. Bir an için tehlikeli biri sanmıştım.
1: Hala hayatta olmanın tek sebebi Nathan'ın böyle istemesi.
0: Şimdi parmağımı al ve tetiğe koy.
1: Artık bitti. Seni küçük parçalara ayıracağım. Ve her saniyesinden keyif alacağım.
0: Evet harika. Bunu biraz bekletebilir misin? Hemen geliyorum. Çok cesursun Emily. Senden son bir şey yapmanı isteyeceğim. Sonra gidip saklan. Tamam mı?
2: Tamam.

0: Haydi. Sorun yok. Sadece al. Sen tam bir yıldızsın. Hoparlörü al.
1: Biri konuşmaya başlasa iyi olur.
0: Bu ahmakça bir hareketti. O üç kişiyi peşime göndermen.
2: Bize başka seçenek bırakmadın sen.
0: Her zaman bir seçenek vardır.
1: O halde hala bunu
2: çözebiliriz. Parayı geri getir.
3: Gitti. Babu paramparça oldu.
2: Bu gerçekten talihsiz.
0: Peki şimdi ne olacak?
1: Artık korumamız altında değiliz.
2: Bu gece yaptığın küçük
1: katliamda yanlış insanları öldürdün. Jim McAllister'ın
2: oğlu da buna dahil.
0: Ama beni siz gönderdiniz. Şirket gönderdi.
2: Fark etmez.

0: Bu iş Sam. Ve sen terazinin yanlış tarafına düştün. Bu yüzden düzeltilmesi gerekiyor.
1: Hala iş mi diyorsun? Buradan sağ çıkarsam peşinize düşeceğim. Hepinizin.
0: Senden başka bir şey beklemezdim. Hoşça kalsın.

0: Evet.
1: Bay McAllister, ben Nathan. Şirkette insan kaynakları departmanının başıyım.
0: Ne istiyorsun?
1: Saygın organizasyonlarımız arasında topyekün bir savaş çıkmasını önlemek için kaybınızdan sorumluluk adını size teslim etmek istiyoruz.
0: Yani bununla hiçbir ilginiz yok mu?
1: Sizi temin
2: ederim ki şirket işlerini bu şekilde yürütmez efendim. Bu sorumlu olan bir bireyin izinsiz yaptığı bir eylemdi ve son konumunu size göndereceğim. Umarım bu sizi tatmin eder efendim.
0: Şimdilik. Herkesi alın. Bitmeden geri dönmeyin.

0: Nathan'dan bir mesaj var.
1: Ne yazıyor?
0: Çok üzgünüm çocuk. Artık seni koruyamam. Önümüzdeki birkaç gün hayatta kalmana yardımcı olacak paket bıraktım. Onu al ve ortadan kaybol. Sonra bir adres var.
1: Yakın.
0: Ya tuzaksa?

0: Şunu unutma. 8 yaşındaki bir kız sayesinde sağ kaldın.
1: Hayır, 8,5.
0: Affedersin. 8,5'muş.
1: Sen seri katil misin?
2: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba. Nasılsın?
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Aa, baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
11: Ve ferah. İçim küpür küpür.
10: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Bu salı binde efsane baldo pirinç 369 lira. Orkide natürel sızma zeytinyağı 285 lira.

L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla ekranı kilitlenişte, birlikteyiz. Bazen bir serzenişte, umutsuzca iç çekişte. Sonra da coşkuyla kendinden geçişte, gururla kırmızı beyaz giyişte, sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.

0: Servis geldi. Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Aa, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Stadyumdasınız. Siz bu coşkuyu, bu atmosferi özlediniz. Ama evinizdeki futbol heyecanı yanından geçemiyor.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa Raffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
10: Fotoğrafımızı çeksene ya.
11: Şimdi kalk ama.
12: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de.
13: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Sadece durulan.
15: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
16: Sen nereden buldun bizim duruyu?
17: Bravo valla.
18: Sen de sadece durulan.
19: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yakıt alacağız, yine yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
12: Kredi

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarz...

0: tarihi anları, birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.

0: Aradan kaç yıl geçse de o anların izleri hiç geçmedi. Bir nesil o heyecanın hayaliyle oyuna devam etti. Hasretin bir gün bitmesini bekledi.
1: Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı.
0: Şimdi o tertemiz formalar yepyeni umutlarla giyildi. Tarihe yeni izler bırakmak için oyuna devam Türkiye. Omo bu yolda seninle.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Ne? Hayır. Bu ifadeyi nereden öğrendin?
2: Belgesel kanalı.
1: Ben seri katil falan değilim, tamam mı?
2: Ama insan öldürüyorsun.
1: Evet.
2: O zaman katilsin. Bir kişiyi de öldürmedin. Bu da seri demek.
1: O kadar basit değil aslında. Seri katiller genelde zihinsel olarak dengesiz olur. İnsanları takıntılı bir dürtüyle öldürürler.
2: Peki sen neden öldürüyorsun? Para için mi?
1: Yine söylüyorum. Bu karmaşık. Bak, biraz daha yardıma ihtiyacım olacak.
2: Çünkü kolların hala felçli.
1: Evet, sonra seni annene götüreceğim.
2: O uzun zaman önce gitti.
1: Büyük annen ve büyük baban?
2: Onlar da öldü.
1: Amcalar? Kimse yok mu? Bir yolunu buluruz, tamam mı?
2: Tamam.
1: O zaman alakasız bir soru sana. Araba kullanmayı biliyor musun? Bir kez daha üzerinden geçelim. Sol. Sağ.
2: Zaten biliyorum. D ileri, R de geri için. Kolay kısmı sen yapıyorsun. Gaz ve frene basmak.
1: Ukalalık yapma. Anahtarı çevir. D'yi al. Hadi gidelim.

0: Direksiyonu düzelt.
1: Araba kullanıyorum.
0: Evet, kullanıyorsun. Emily, kurşunları düşünme. Geri vites al. Şimdi. Sol akın. D'yi al.
1: Tamam.
0: İşte böyle. Sol akın.
1: Git git git git.
2: Lanet olsun.
0: Hazır ol. Sol akın. Bir daha sol akın.

Geri vitese al.

0: Tamam. D'yi al. Sonra gözlerini kapat. Gözlerin hala kapalı mı?
1: Evet.
0: Aferin. Geri vites al.

0: sana her zaman arkanı kollamanı öğretmedim.
1: Merhaba anne.

0: Bu... Ben büyük anne miyim?
1: Tanrım, hayır.
2: Merhaba. Ben Emily. Onun çırağıyım.
1: Ne?
0: Emily. Gel hadi. Bu gerçekten inanılmaz bir hikaye.
1: İnanılmaz bir geceydi.
0: Parmaklarını oynatmayı dene. His çok yakında gelir.
1: Evet, şimdiden düzelmeye başladı.
0: Harika. Çok iyi görünüyorsun. İyi besleniyor musun?
1: Saçmalamayı bırak anne. Son 15 yıldır neredeydin?
0: Yakınlardaydım. Seni izliyordum. Güvende misin diye.
1: Harika ebeveynlik. Kariyerime ilgi duymaya başladığını görmek güzel.
0: Senin için bu hayatı hiç istemedim.
1: Peki bu senin için nasıl gidiyor?
0: Seninle ve teyzelerinle kalmak istedim ama yapamadım.
1: Neden?
0: Çünkü batırdım. Mahvettim. Seni doğurduğumda çok gençtim. Londra'dan ayrıldım ve babanı buraya kadar takip ettim.
1: Öldürüldüğünde.
0: Öldürüldüğünde sen bebektin. Hiçbir şeyim yoktu. Param yoktu, gidecek yerim yoktu. Annemi babanın işinden tanıyorum. O ve diğer teyzeler bizi yanlarına aldı.
1: Hayatımın en güzel yılları.
0: Benim için de. Aradan 12 yıl geçti ve babanı kimin vurduğunu öğrendim.
1: Ruslar mı? Lokantadaki Ruslar mı?
0: Öğrendiğimde yaptığını bilerek hayatına devam etmesine izin veremezdim. Ama o şirketle bağlantılıydı. Bunun bir bedeli vardı. Onu öldürdükten sonra sırtıma hedef kondu. Seni yanımda götüremezdim. Hayatını riske atamazdım. Nathan'a seni koruyacağına dair söz verdirdim.
1: Sanırım artık bu da bitti.
0: Tetiği çektiğim için pişman olmadığım tek gün bile yok. Ama o zaman kendimi durduramadım. Özür dilerim.

0: çocuk seninle babası arasındakini biliyor mu?
1: Hayır. Ama Zeki anlayacaktır.
0: Öğrendiğinde ne olacak?
2: Sanırım kötü adamlar dışarıda.
1: Buradan gitmeliyiz. Peki plan nedir?
0: Lobi düğmesine basabilir misin? Ne planı?
1: Hadi ama senin hep bir planın olur. Nedir, gizli bir kaçış yolu mu? Silah dolu bir depo mu?
0: Bize bir Uber çağır.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hayır.
1: Uber mi? Ne diyorsun sen? Seni tanıyorum. Sen plan yaparsın. Sonra o planlar için başka planlar yaparsın.
0: Ağzından köpükler çıkıyor. Hiç yakışmıyor.

0: Hemen yakalayın.
1: Kötü hissetme. Herkesin başına gelebilir.
2: Elim hala felçli.
1: Evet, tabii ki.
2: Ciddiyim.
1: Biliyorum. Tamam, önce siz hanımlar. Hadi, çabuk olun.
2: Bu nereye gidiyor?
1: Lanet Narnia'ya, gir. Hadi içeri.

0: plan yok mu?
1: Şimdi sırası değil. Yolumdan çekil.
0: Yardım lazım mı?
1: Hayır, teşekkür ederim. Bir tane ızgarayı halledebilecek durumdayım.

0: Bu dondurucu berbat halde. Hiç kabul edilemez. Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Gitmemiz lazım.
2: Nereye? Belli ki planın buraya gelmekti.
0: O çok uzun zaman önceydi.
2: Anne.
0: Ben oraya girmiyorum.
2: Anne beni dinle. Silahlara ihtiyacımız var, arabaya ve güvenliğe
0: göre. Beni içeri bile alırlar mı emin değilim.
2: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.

0: Madeline.
1: Kızlar, sanırım bir hayalet görüyorum.
2: Merhaba Madeline. Merhaba Scarlett. Florence. Merhaba Anna May.
1: Hayır. Hayır hayır, konuşamazsın. Çünkü sen bir hayaletsin ve hayaletler konuşamaz. Bunu nasıl bildiğimi biliyor musun?
2: Bunu sonra konuşabilir miyim?
1: Çünkü hayaletler konuşabilseydi, ortadan kaybolmadan önce bir şey söylerlerdi. Ya da en azından bir not bırakırlardı, ama yapamazlar. O yüzden demek ki sen bir hayaletsin.
2: Özür dilerim.
1: Defol git.
2: Sözlerine dikkat et Anna May. Burada bir çocuk var.
1: Tamam. Gider misin?
2: Sen gitsene.
1: Sen git. Ayrıca iş yerimize neden bir çocuk getirdiniz?
3: Kısa versiyon mu?
1: Lütfen.
3: Babası öldürüldü ve gidecek başka yeri yok. Ben de şirket tarafından gözden çıkarıldım ve beni McAllister'ın bitmek bilmeyen adamlarının önüne attılar.
1: Ve buraya gelmeye mi karar verdiniz?
2: Özür dilerim. Daha uygun bir zamanda mı gelseydik?
1: Belki de öyle. Çünkü ne zaman buraya gelseniz beraberinizde bir savaş getiriyorsunuz. Sorunlarınızı getiriyorsunuz.
2: Bunu şimdilik rafa kaldırmalıyız. Katılıyorum. Aşağı inelim.

0: Emily'yi al ve git. Size zaman kazandırır.
1: Sanırım ben kalmalıyım.
0: Hayır. Ben mahvettim. Ben temizleyeceğim. Hepsini hallettikten sonra lokantada buluşuruz. Git. Lütfen.
1: Gel. Yardıma ihtiyacın yok mu? Biraz hedef çalışması iyi olurdu.
0: Anne May haklıydı. Sizi buna karıştırmamalıydım.
2: Ben seninle kalıyorum.
0: Hayır. Hayır, kalmıyoruz. Onlarla birlikte güvenli bir yere gidiyoruz.
2: Bana ihtiyacın var. Ben senin çırağınım.
0: Tamam, dinle Emily. Kötü adamlar geliyor. Annemle gitmeni istiyorum.
2: Hayır. Seninle kalmak istiyorum.
0: Kalamazsın.
2: Ama neden?
0: Çünkü... Çünkü babanı ben öldürdüm.
2: Yalan söylüyorsun. Sadece benden kurtulmak istiyorsun.
0: Bak canım, baban... Çok kötü insanlardan çaldı. Ve onlar da beni tuttu. Ben de onu vurdum.
1: Hadi gel. Gidiyoruz.
0: Silaha ihtiyacım var.
3: Kişisel gelişim bölümü nedeni?

0: Ona yardıma gitmeliyiz.
1: Bunun için benden izin mi alman
0: yine
1: gerekiyor?
0: Yine yüzüstü bırakamam.
1: Neden? Bunda oldukça iyisin.
0: Bak, o zamanlar her şeyi bırakıp sizinle kalmadığım için üzgünüm.
1: Sen insansın. Hata yaptın. Onu geride bırakmanın ne kadar acı verici olduğunu tahmin edebiliyorum.

0: hepimizi geride bırakmanın. Ama o harika bir kadın oldu.
1: Onun bu hayatı yaşamasını hiç istemedim. Belki de kaderinde vardı.
0: Ya da belki annesi gibi olmak istedi.
1: Seni özledim.
2: Bunları senin için sakladık.
0: Bizimle lokantada buluş. Sağ salim gel, tamam mı? İkiniz de.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: İyiyim.
0: İç kanama?
1: Sanırım diğerleri de geliyor.
0: Bir teşekkür etsen ölür müsün?
1: Hala gidebilirsin anne. Sizi korurum.
0: Bütün eğlenceyi kaçırayım mı? Kurtlarla koşan kadınlar. İçindeki devi uyan.
1: Mermi.
0: Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı.

0: Bu işe hiç bulaşmamalıydın.
1: Dalga mı geçiyorsun anne? Sen gittin. İnsan öldürmek bildiğim tek şeydi.
0: Tamam, geriye dönüp bakınca bir çocuğu büyütmek için en iyi ortam değildi.
1: Sence?
0: Seni sen yapan da bu.
1: En azından bunda hemfikiriz.

0: Ve sen güçlü, zeki, inanılmaz etkileyici bir genç kadınsın. Birlikte insan öldürmeyi tercih edeceğim başka kimse yok.
1: Teşekkür ederim anne. Çok güçlüsün.
2: 8,5 olamazsın.
3: Öyleyim.
2: 28,5 olmadığına emin misin?
0: Anna May, Madeline, gelin şuna bakın.
4: Gitmiyoruz. Scarlett ne kadar pislik olursa olsun hala bir kütüphaneci.
2: Sözlerine dikkat et.
4: Tamam. O zaman bu...
3: Pislikler mi?
4: Pislikler. Kütüphanemize girip kendi kanımızdan olanları tehdit ederek hayatlarının en büyük hatasını yaptılar. Bize zorbalık edemeyecekler ve bizi korkutup kaçıramayacaklar. Bu iş şimdi bitecek. Madeline, minibüsü hazırlamayı bitir. Florence... Sen ve ben sürüyü korumak için oraya gidiyoruz. O lanet olası kafalarının üstüne gökyüzünü yıkacağız. Kabul edenler?
0: Kabul. Kabul.
3: Kabul.
4: Kabul edilmiştir.

0: Burada şansın olduğunu mu sanıyorsun? Benim bir ordum var.
1: Öyle mi? Benim de annem var.
2: Keşke biraz daha zaman olsaydı.
3: Önemli olan sayı değil, kalite. Başını dik tut.
0: Neden dışarı çıkmıyorsun? Kafana tek kurşun sıkarım. Hızlı ve temiz.
3: Git kendine sık.
0: Bana bunu zorla yaptırırsan karnından vururum. Sonra asıl eğlence başlar.

Bunları tak. Biraz gürültü çıkaracağım. Sesi aç. Bunu yapabilir misin?

0: Amy'yi aldı. Onu kurtaramadım.
1: Sorun değil. Onu geri alacağız.
0: Kütüphanede tekrar bir çocuk olması güzeldi.

Hayatta bana az neşe düştü. Mezarda da az korku var. Kurtarmak için ölmeye razı olacağım birinin ayrılışını görmek için yaşadım.

0: Çok güzelmiş. Uzun zamandır kimseyi öldürmemiştim.
1: Emily ile konuşayım.
0: Bizim işimizde zavallı yetimlerin başına gelenler gerçekten trajik. Gerçekten çok üzücü.
1: Ne istiyorsun?
0: Amcam seninle tanışmak istiyor. Seni canlı canlı yüzmenin yasını atlatmasına yardımcı olacağını söylüyor. Çok şey istemiyor, değil mi?
1: Sana gelirsem Emily serbest kalacak ve diğerlerine dokunulmayacak.
0: Tamam, anlaştık.
1: Lokanta.
0: Sabırsızlanıyorum.
1: Gitmeliyiz.
2: Hey, kendini öylece o hayvanlara teslim edemezsin.
1: Silahlarını lokantaya sokamazlar. Emily için en iyi şans bu.
2: Bu bir intihar görevi.
1: Başka planı olan var mı? Hı?
2: Sanırım şu an başka yok.
1: Yapma anne, lütfen. Senin hep bir planın olur.
2: Özür dilerim.
1: O zaman bu bir veda.

0: Sana zarar verdiler mi? Uzun bir gündü. Ama birazdan bitecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sen özel bir çocuksun Emily. Keşke seni tanımak için zamanım olsaydı.

0: Bencim.
1: Samantha.
0: Biliyor musun Samantha? Kendimi her zaman bir feminist olarak gördüm. İlk kızım doğduğunda sevinçten havalara uçmuştum. Evin yarısını pembeye boyadım. Her yer tek boynuzlu atlar ve lollipoplarla doluydu. Sonra ikinci kızım doğdu. Üçüncüsü, dördüncüsü. Hepsi kız. Yemek masasında hep fısıldaşıyorlardı. Karanlık köşelerde hep kıkırdıyorlardı. Kızlarımı seviyorum. Ama onları anlamıyorum. Sonra oğlum doğdu. O farklıydı. Basitti. Birbirimizi anlayabiliyorduk. Artık yalnız değildim. Senin için bunun sadece bir iş olduğunu ve onun yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu biliyorum. Hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir önemli değil. Çünkü onu benden aldın. Sana korkunç şeyler yapacağım, tamam mı? Düşündüğünden çok daha fazla acı çekeceksin. Çünkü beni kendi evimde yine bir yabancı haline getirdin.
1: Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama oğlunuz için gerçekten üzgünüm.
0: Teşekkür ederim Samantha.
1: Kızı bırakın lütfen.
0: Henüz değil.
1: Bir anlaşma yapmıştık.
0: Ve ben sözünün eri biriyimdir. Kızı zarar vermeden serbest bırakacağım. Ama önce sana ne yapacağımı izleyecek.
1: Lütfen. Lütfen. Her şeyi yaparım. Her şeyi.

0: daha yalvarmaya başlama. Bunun için çok zamanın olacak.
1: Nasılsınız? Bir şey ister misiniz?
0: Hayır, gayet iyiyiz.
1: Biraz daha kahve ya da elmalı turta ister misiniz?
0: Sana bir kez daha hayır demek zorunda kalırsam sonuçlar olur.
2: Merhaba canım. Merhaba anne.
1: Görünüşe göre bir plan varmış.

0: Öyle görünüyor.
1: Neden Emily'yi buradan çıkarmıyorsun? Burası bir çocuk için uygun değil.
2: Buna karışmayın hanımlar. Bu sizin kavganız değil.
1: Artık kenarda durmak yok. Hepimiz bir taraf seçmek zorundayız. Değil mi hanımlar?

0: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. Hey gidi, 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, tek yürek hayal edişte, merakla

0: Canı kitlenişte, birlikteyiz.
1: Bazen bir serzenişte,
0: umutsuzca iç çekişte.
2: İstemiyorum.
1: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Gururla kırmızı beyaz giyişte.
0: Sevinçle bir araya gelişte, birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Otel harika.
17: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
18: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yaşanacaksa.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye! Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Babanı öldürdüğüm için çok üzgünüm Emily. Keşke geri alabilsem.
1: Biliyorum. Onu kurtarmaya çalıştın.
0: Yine de...
1: Ve beni kurtardın.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayrıca... Sadece tetiği çektiğini biliyorum. Sana ne yapacağını söyleyen başka biri vardı. Seni babama kim gönderdi?
0: Şirket denen bir grup var.
2: Bu bir izci kız.
3: Kurtul ondan. Hayır, dur.
0: Uzun zamandır her şeyi onlar yönetiyor. Bütün kuralları koyuyorlar. Ve işlerine geldiğinde değiştiriyorlar. Dokunulmaz olduklarını düşünüyorlar. Her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar.
1: Ama yapamayacaklar, değil mi?
0: Hayır, yapamayacaklar. Artık değil.
3: Vay vay vay. Burada kim varmış böyle?
1: Kurabiye satıyorum.
3: Gerçekten mi? Nerede peki? Hakkında çok şey duyduğum küçük kız sensin, değil mi? Beni o kadar küçümsüyorlar ki pis işlerini yapmak için bir çocuk

0: göndermişler. Kalbine bak ha. Lanet olsun.
1: Beni duyabiliyor musun?
0: Gayet net.
1: İkimiz de hayattayız ve
2: iyiyiz ve böyle kalacak.
3: Hadi ama sen bunun bana bağlı olmadığını biliyorsun.
2: Bunu şimdi bitirmek için tek şansın var. Yıllar önce annem hata yaptı ve yanlış tetiği çekti. Ben aynı hatayı yapmayacağım.
1: Önündeki küçük kızın bir geleceği olacak.
2: Ortaklarına dön ve onlara nerede çalışacaklarını, nerede yaşadıklarını bildiğimizi söyle. Onları biz fark etmeden 100 kez öldürebiliriz. Onlara 8 yaşındaki bir kız sayesinde hayatta kaldıklarını söyle.
4: 8,5.
1: Affedersin.
2: 8,5'muş. Anlaşıldı mı?
0: Anlaşıldı.
1: Şimdi gözlerini kapat ve ona kadar say. Yavaşça.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: kullanabilir miyim?
1: Hayır.
0: Peki radyoyu açabilir miyim?
2: Aç bakalım bebeğim.
3: Evet millet, yola çıkma zamanı. Kendinize iyi bakın ve diğer tarafta görüşürüz.

0: Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli Takımlar Resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.
1: Bu Amerika tarihinde yaşanmış en büyük soygun. New York'taki bir zırhlı araç firmasının ofisinden 8 milyon dolar çalındı.
2: Dün burada çoğunluğu 50'lik ve 100'lük banknotlardan oluşan 30 milyon dolara yakın nakit para mevcuttu.
3: FBI ajanları ve New York dedektifleri Amerika tarihindeki en büyük soygunu çözmeye çalışıyor.
4: Hırsızların çatıda bir delik açarak Amerikan tarihinin en büyük nakit hırsızlığını gerçekleştirmesinden sonra FBI ve New York polisi dedektifleri Bronx'taki zırhlı araç firmasının çatısına doluştular.
2: Polis ayrıca kasayı gösteren güvenlik kamerasıyla oynandığını söyledi. Bu da hırsızların içeriden yardım aldıkları spekülasyonuna yol açtı.
4: Şu anda bir sent bile kurtarılmış değil. Ama FBI yetkilileri birkaç ipucu üzerinde ilerlediklerini ve parayı bulma konusunda iyimser olduklarını söylüyorlar.
5: Eğer yerini bilseydim dışarıda şimdi onu arıyor olurdum. Şu anda gerçekten hiçbir şey bilmiyoruz.
6: Eddie. Sana iki sorum var Eddie. Chris nerede? Ve para nerede?
7: 3 ay önce.
8: İstifa edin. Lanet herifler.
9: Hayır, kovuldun.
8: Ne?
9: Kovuldun.
8: Hayır ahbap, istifa ediyorum.
9: İstifa edemezsin. Her hafta istifa ediyorsun. Bu farklı, bu defa
8: evet,
9: kovuldun.
8: Evet, bu doğru. İstifa ediyorum, tamam mı?
9: Ya evet.
8: Ne?
9: Kovuldun.
10: Kapa çeneni.
8: Ne dedin? Çöpleri de toplayayım ister misin?
9: Evet.
8: Sana nasıl görünüyorum burada?
9: Evet. Hey, defolun buradan.
8: Buraya evet, dersin
9: evet,
8: pislik.
9: Evet, kovuldun.
8: Hadi,
9: kovuldun
8: hadi
9: gidelim. Dostum.
8: Hadi.
10: Çöpün tekesin, kahrolun.
8: İstifa ediyorum.
9: Evet.
8: İstifa ediyorum,
9: kovuldun
8: pislik.
9: Kovuldun dostum. Defol.

0: Ne oluyor be dostum, o patronun muydu?
1: Evet. Evet, çöpleri temizlememi istiyor. Ben de beni ne sanıyorsun sen herif dedim. İtalyanlardan nefret ediyorum. İtalyanlar için çalışmaktan daha kötü olan tek şey Yunanlar için çalışmaktır. Ve yine geri dönüp lokantada çalışmak zorundayım, lanet olsun. Çok saçma. Adam her gelinin teki dostum. Hırsızlık falan yaptığımı düşündüğünü söyledi bana.
0: Öyle olduğunu söylemiştin.
1: Söylemiştim ama yine de tam bir pislik. Buna ne dersin? Daha kötü olan tek şey Yunanlılar.
0: Hey, ne haber hanımlar?
1: Benimle eğlenmek ister misiniz? Çok neşesizim de.
2: Elimi seninle evleneceği için gerçekten...
1: Konuşma pislik.
2: Sersemeli.

0: Tavuklarla bu kadar uğraştığın yeter Kiran. Bırak artık şu tavukları. Tavuklarla kafayı bozmuş.
1: Dudağımda sivilce var.
2: Hey, şunu kaldırmama yardım et.
1: Lanet olsun, dudağımda sivilce var.
2: Gerçekten Elaine ile evlenecek misin?
1: Annem gibi konuştun. Hiç kimseyle evlenmeyeceğim. O değil de eğer heykelimi yaparlarsa biraz büyük yapsınlar, anladın değil mi?
2: Hediyeni taşıyoruz.
0: Bu da ne?
2: Heykelin işte. İstediğin heykel.
0: Güzel.
2: Evet. Ne habersin?
1: Bana da öpücük ver. Teşekkürler.
0: Nereden aldın bunu?
1: Buraya koyabilirsin.
2: Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi?
0: Güzel, güzel. Aha. Tam şuraya koy
2: şuraya
0: bakalım. Evet. Evet, şuraya. Duvarın tamam. Karşısına. Tamam.
2: Bak
0: tamam.
2: Bu arada beğenmediysen
0: beğendim,
2: geri götürebilirsin.
0: Beğendim,
1: tamam,
0: güzel.
2: Tamam mı?
0: Tamam.
1: Nereye? Şuraya mı?
2: Buraya mı koymamızı istiyorsun?
1: Ben de onu diyorum.
0: Dur. Ne, yani çiçeklere ne? Dikkat edin. Lütfen. Kaldı,
2: ne istiyorsun? Buraya mı koyalım?
1: Hoşuna gitti
0: güzel.
1: Mi?
2: İyi tamam. Ne oldu işte? Nasıl?
1: Beğendin mi? Ne?
0: Öyle iyi, beğendim.
1: Bu kaplumbağayı
0: tamam,
1: ne yapmamızı
0: işte.
1: İstersin peki?
0: Kaplumbağayı ne yapmanı söylememi ister misin?
1: Beğendin mi?
0: Oraya onu koy ve sakın kırma.
2: Hoşuna gitti mi anne?
0: Tamam, evet. Teşekkür
1: ederim. Sana hediye olarak
2: sevdin
1: aldım.
2: Mi?
0: Aa, çok güzel.
2: Sevdin
0: çok
2: mi anne?
0: Güzel,
2: tamam,
0: muslu olun. Tamam mı?
2: Evet, yeri değiştirmeni istersen tamam, değiştiririm, tamam mı?
0: Tamam,
2: hoşlanmazsan
0: hadi.
2: Geri götürürüz.
0: Tamam.
2: Sadece ne yapılacağını söyle yeter.
0: Güle güle gidin.
2: Ne haber Spiro? Babam buralarda mı?
3: Tuvalette kardeş.
2: Merhaba.
4: Merhaba. Chris.
2: Evet. Burada her şeyi sana yaptırıyorlar değil mi
4: evet.
2: Baba?
4: Evet. Bilirsin işte. Elinden her iş gelirse böyle olur değil mi? Neyse. Kız nerede?
2: Bilemiyorum. Eve gitmek için arabaya ihtiyacın var mı diye sormaya geldim.
4: Beni eve götürmek için cuma akşamı buraya mı geldin?
2: Hayır yani şey...
4: Senin
2: ben
4: için
2: sadece...
4: endişeleniyorum.
2: Uğradım işte.
3: Ne oldu? Ben gelince mi sustunuz?
4: Hayır öylesine laf durduk.
3: Pislik herifin babanla bu şekilde konuşmasını sevmiyorsun değil mi?
4: Chris'in babası için endişelenmesine gerek yok.
3: Hayır haklısın Tommy, özür dilerim.
4: Tamam.
3: Yine de onun pislik olduğu konusunda aynı fikirdeyiz değil mi?
2: Bak ben buraya saygılı bir biçimde geldim, o da aynını
3: yapmalı.
2: Saygı
3: mı? Harika. Saygı. Kimin umurunda ki? Aynı baban gibi konuştum.
4: Spiro.
3: Tamam Tommy, anlıyorum. Ne dediğini anlıyorum
2: dostum. Çek ellerini ondan tamam mı?
4: Ne alt ettiğini sanıyorsun? O neydi öyle?
3: Oo.
2: Bak affedersin, ona dokunmana gerek yok.
3: Dalga mı geçiyorsun? Benim de dalga mı geçiyorsun?
2: Bak dokunmasan da olur.
3: Ona dokunmamı tamam istemiyor musun? Kime dokunmamı istersin?
2: Ona dokunman gerek mi?
3: Bak Spiro. Sen kiminle konuşuyorsun? Kime dokunmamı bilmek istiyorum sadece, tamam mı?
4: Spiro.
3: Tamam sorun yok. İyiyiz tamam sorun yok.
4: Sakinleşin.
3: Sakin ol tamam. Tamam.
4: Ne yapıyorsunuz?
3: Sadece çocuk biraz heyecanlandı.
4: Sakin ol ya.
3: Evet öyle.
4: Git. Git dedim şimdi. Git dedim. Git.
3: Hayret bir şey ya, şuna bak.

0: Spiro, sen güçlü bir adamsın. Bana ihtiyacım olan bu işi verdin ama oğlumun önünde bir daha sakın benimle böyle konuşma.
1: Yoksa?
0: Yoksa sadece öyle konuşma.
1: Bak, o zaman umalım da iş oraya gelmesin, tamam mı Tommy? Artık sorun yok. Çocuklar işte değil mi? Çabuk, heyecanlanıyorlar. Acele et. Teşekkür ederim. Tamam tamam, her şey yolunda. NYP'de devreye rehberi mükemmellik yolu.
0: Ne haber, iyi misin?
2: Evet, ben iyiyim. Sen iyi misin?
0: Ben mi? Tabii ki iyiyim, iyiyim.
3: Vicky, üstüne bir şeyler giysene, derdin ne senin?
0: Hey!
4: Kapa çeneni, sadece durun. Postaya bakıyorum.
3: Anne, Vicky'nin ne giydiğini gördün mü?
4: O lanet suratını başka tarafa çevir.
0: Victoria, ağzını topla.
3: Serseri gibi giyinmiş.
0: Hey! Christos, kardeşinle böyle konuşma. Vicky, yukarı çık ve üzerine doğru düzgün bir şey giy.
4: Kızların hiçbiri artık elbise giymiyor.
0: Diğer kızların serseri gibi giyinmesi umurumda
5: tamam,
0: bile değil.
5: Tamam sos, lütfen.
0: Sen terbiyeli
5: bunun için
0: giyineceksin,
5: çok
0: terbiyeli
5: erken
0: olacaksın, tamam
5: onu
0: mı?
5: Onu rahat bırak. Anne, sen
3: üzerinde hiç giysi yok.
0: Ben ne dedim? Kazanamazsın, inanılmaz. Kendi evimde.
2: Kulüpte o gerizekalara çalışmaktan nefret ettiğini biliyorum baba.
0: Sorun değil, her şey yolunda. Yapman gerekeni yapmalısın.
2: Evet, biliyorum. Ama yardım etmek istiyorum. Şu polislik işi olduğunda bütün aileyi güvence altına alabilirim, biliyorsun.
0: Evet. Biliyorum koca oğlum.
2: Bak baba, ben ciddiyim.
0: Biliyorsun, Yunanistan'da polisken ilk tutukladığım kişi bir kızı döven adamdı. İşte gerçek hikaye, değil mi?
2: Kendini iyi hissettirdi, değil mi?
0: Ne, kız mı?
2: Hadi bak, ben ciddiyim. Kendini iyi hissettirdi, değil mi?
0: İyi hissettim. İyiydi. Tabii
2: İşte
0: ki.
2: Benim istediğim de bu. Polis olmak istiyorum. Senin yaptığını yapmak istiyorum baba. Yapmak istediğim bu.
0: Tamam. Buna odaklan. Bu iyi bir şey. Başaracaksın. Bak ne güzel oldu. Bir şeyler giydin işte. Güzel. Gayet güzel oldu şimdi.
4: Hiçbir şey yok
0: gibi oldun. Bu güzel. Bir tişört. Vicky.
2: Ay, böyle işin.
0: Nedir o?
2: Sınava giriş tarihi olmalı.
0: Aa, gördün mü? Bu iyi bir şey. Bu iyi.
1: NYP'de insan kaynakları. Talep reddedildi.
2: Bu bir şaka herhalde.
4: Memur Potamitis, büyük sınav ne zaman?
2: Bilmiyorum, şu serseriler nerede?
4: Arkada.
6: Bayel, arka taraf pislik gibi kokuyor.
4: Hey, kes sesini Eddie.
7: Buranın kokusundan hoşlanmadıysan belki eski işinde kalmalıydın.
6: Köpek pisliği gibi kokuyor. Ne haber dostum? Mike'ın dışarıdaki yeni devilini gördün mü? Hidrolik sistemli mi yoksa stereo kasetli mi, neyse onu işte.
8: Evet, tam bir kız mıknatısı.
9: Bir sürü kız.
2: Hey Eddie, konuşmalıyız.
6: Benimle mi? Neymiş?
2: Onu da nereden buldun?
8: Smith & Wesson'dan. Bizi ihbar mı edeceksin memur Potamitis, ha? Merak etme, sigorta olarak kullanıyoruz.
6: Evet, Porto Rikolularla olanları anlat ona. Bu gerçekten
8: Kolombiyalılar, tamam mı? Paran olduğunda Eddie, ciddileşirsin. O zamana kadar burada biraz daha patates var. Lanet olsun.
10: Zamanı geldi.
8: Evet, Kolombiyalılarla konuşma zamanı. Evet, Papagallos'a gitmemiz
6: lazım. Öyle mi? Süpermiş. Tamam, görüşürüz değil mi çocuklar? Ne? Kızartma aldılar. Bu serseriler para içinde yüzüyor dostum. Bize baksana. Sen polis olmak için okuyorsun. Peki niçin?
2: Hayatım adına bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir pislik olduğun için zamanımı boşa harcıyorum.
6: Ne yaptım ki?
2: Black Sabbath konseri. Bunun yüzünden polisliğe bile kabul edilmiyorum artık.
6: O konserin üzerinden milyonlarca
2: yıl
6: geçti.
2: Ama sicilime işlendi. Bunun için seni öldürmeliyim.
6: Lanet bir
2: dostum. Bilmediğimi mi sanıyorsun?
6: Bu lanet bir şey. Hadi gel seni Papagallos'a götürüp bir şey ısmarlayayım.
2: Senin paran yok ki.
6: Param var dostum.
2: Ben
6: seni
2: tuvalete
6: götüreyim.
2: Gidiyorum.
6: Üzgünüm dostum.
2: Ya tabii.
6: Ciddiyim, bu iğrenç gerçekten. Hadi her şey benden.
2: Sen çulsuzsun.
6: Sonra ara beni.
4: Ah! Yağmur berbat. Geç kaldığım için özür dilerim Bayel.
2: Merhaba Nez.
4: Merhaba. Vicky'yi gördüm. Artık polislik sınavına giremiyor musun? Edine yüzünden mi?
2: Evet, annemle o. Yani ona karşı biraz şeyler anlarsın ya.
4: Evet, teki o.
2: Evet.
4: Tamam, neyse. Şemsiyeye falan ihtiyacın olursa ben buradayım.
2: Tamam, teşekkürler Nazım.

0: Güvenlik görevlisi aranıyor, tam zamanlı.
1: Rekor seviyedeki grev ve işsizliğin ardından neredeyse bir yıllık çöp yığınının...
0: Tüm söyleyebileceğim benim silah taşıma iznim zaten var. Geceleri hafta sonları ne zaman isterseniz çalışabilirim. Okumayı öğrendiğimden beri polis olmak için çalışıyorum.
2: Eminim patron bundan gerçekten etkilenmiştir. Burası New York Polis Departmanı değil. Umarım bunu anlayabiliyorsundur.
0: Evet, evet, evet, anlıyorum.
2: Haftada 200 dolar sana uyar mı?
0: Evet, kulüpte çalıştığımda gecede 50 dolar alıyordum.
2: Senin zaten bir işin varmış. Ne kadar şanslısın. Hey Mary, buraya hemen başkasını gönder.
0: Ama kulüp kapandı. Yani bunu kabul edeceğim.
2: Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. Tamam öyleyse. Aramıza hoş geldin.
3: Sana sıcak gelmiyor mu? Lanet olası klima çalışmıyor. Tamir edecekler. Yani bana öyle söyleyip duruyorlar ama kim bilir. O şeyle oynamaya devam edersen...
0: Affedersin, ben sadece...
3: Evet, ilk günden sana silah verdiklerine inanamıyorsun değil
0: evet,
3: mi?
0: Evet, yani daha önce hiçbir şeyi vurmamıştım tabii.
3: Pekala, sakın unutma. O yelek sadece kalbini korur değil. Christy değil mi?
0: Evet.
3: Evet, bu doğru. Evet evet, ben Tony. Zaten söylemiştim neyse.
0: Evet.
3: Ve bu da Mary ve Gianna. Karım ve kızım. Beni hızlı sürmekten alıkoyan tek neden onlar. Her neyse, günde 8 ila 10 arası alım yaparız. Sonra dolaşarak teslim ederiz. Biraz daha dolaşıp biraz daha alırız. Mal sahipleri fazlasını alırlar. Sonra çarşamba sabahı depoya geri döneriz. İş biter. O
0: bir
3: kadar
0: dakika.
3: Zor değil.
0: Mal sahipleri parayı alır mı?
3: Evet, patronun kuralı ama onlar istedikleri halta yapabilirler. Bütün bildiğim bir sürü dalavere döndü. Çok şey bilmek adamı delirtir. İşi basit tut, işini yap, bir kız bul, ev al. Tamam işte, işler böyleydir yani. Parayı alırsın ve buraya arkaya kilitlersin.
0: Arkada kilitli.
3: Sadece 83 bin dolardan filan bahsediyoruz. İşte bu kadar. Çantalardan biri rahatlıkla 250 taşıyabilir.
0: Tamam.
3: Şimdiye kadar gördüğüm en büyüğü 6 milyon.
0: Bunu kapatmayacak mısın?
3: Yok, sorun değil. Sen sadece hazır ol. Burada kal. Ben girip çıkarım. Hey sen.
4: İşte geldi.
3: Oo, nasıl yani? Saçını mı
4: değiştirdin?
3: Nasıl
4: gidiyor?
5: Merhaba memur bey.
0: Ne haber evlat?
5: Hey, delirdin mi sen? Senin derdin ne böyle? Bunu babana anlatana kadar bekle. Kendini öldürebilirdin. Ne yapıyorsun?
3: Gözünü açık tut da kimse sana gizlice yanaşmasın. Peki o zaman malı taşırken sen burada tüfekle nöbet tutacaksın.
0: Tamam işte burada.
3: Anladın mı?
0: Tamam.
3: Güzel. Pekala. Bunu annenin parasıymış gibi koruyacaksın.
0: Arkada mı durmalıyım?
3: Evet, ne istersen yap.
0: Peki.
3: Torbalarda bir sürü salam değil mi?
0: Evet, şakası yok.
3: Arkada ne düşündüğünü biliyorum derken bana güven. Güven bana. Nakit para insanlara çılgınca şeyler yaptırır. Kendine hakim ol.
0: Peki.
3: Arkası cehennem gibi sıcak değil mi?
0: Aynen öyle.
3: Evet dostum, buna alışırsın. Dinle, bugün kızımın doğum günü. Yani erken çıkmam gerek, tamam mı?
0: Tamam, kulağa güzel geliyor.
3: Torbaları sıraladıklarında veya ne halt yapıyorlarsa o süreçte senin yanında olacağım. İçeri gel.
0: Dur, beni paranın yanında bırakmana hiç aldırmıyorlar.
3: Kim? Patron mu endişelenecek? Yukarıda bir yıl suçlu var. Bunun için kendini üzme. Biz burada sadece işlerimizi hallediyoruz, tamam mı? Kapının anahtarını burada tutuyorlar.
0: Tamam, sen ne dersen.
3: Asgari ücret. Gel sana güzel şeyleri göstereyim.
0: Bu sorun olmaz mı?
3: Bilmem, ona sor. 1, 2, 3, 4. O kadar da yaratıcı değiller.
0: Evet, fenaymış.
3: İşte burada. 25 milyon dolar.
0: Bu 25 milyon dolar mı?
3: Aşağı yukarı öyle.
0: Milyon mu?
3: Hey, dur. Dikkat et, tam orada kamera var.
0: Aa, tamam.
3: Evet, tamam, neyse, üst katta işlerini bitirdikten sonra dolana kadar buraya yağarız. Çoğu zaman sürücüler üst kata çıkmazlar bile.
0: Peki burada ne kadar olduğunu nasıl biliyorlar?
3: Bilmiyorlar.
0: Bilmiyorlar mı?
3: Hayır.
0: Yani paranın birazı kaybolursa...
3: Birazının kaybolması buralarda ilk olmaz dostum.
0: İçeride köpek mi var?
3: Evet, köpek var. Gel buraya. Bu Barney, unutmuşum. Yaşlı bir adam gibi, kulakları hiç duymaz.
0: Ne, orada mı yaşıyor?
3: Orada parayla beraber kalıyor. Hadi devam et.
0: Delilik.
3: Hadi yatağına git. Oh. Hey, bu Maria.

0: Hadi burayı kilitleyelim. Sakın unutma, buraya geldiğinizde ortağın çok şiddetli nezle olmuş durumdaydı, tamam mı?
1: Anladım.
0: Bu sefer beni kollamalısın.
1: Tamam, peki.
0: Şu anahtarları masanın arkasına koy, yarın görüşürüz.
1: Tamamdır. Köpeğe bak sen.

0: Vay. Bu gece izin mi aldın baba?
1: Merhaba. Hayır, sadece biraz ara verdim.
0: Aferin sana. Burada neler oluyor?
2: Babanı işten çıkardılar.
0: Ne?
2: 10 yıldan sonra hiç uyarmadan hemen.
1: Tamam,
2: ne
1: tatlı.
2: İyi insanlar değil
1: tamam,
2: mi?
1: Tamam, yeter.
0: Ne, geçen gece tuvalette olanlar yüzünden?
2: Hı-hı, tabii ki o yüzden.
1: Sorun değil, gerçekten
2: hayır,
1: yeter.
2: Hayır, hayır, sorun var. Hakkı yoktu, tamam
1: patron
2: mı?
1: Olan o hakkı var.
0: Hayır, neden olsun ki, o serserilere karşı durduğun için mi yani?
2: Tabii ki bu yüzden. Hayatlarını suçlu gibi yaşayan bir grup kabadayı işte.
1: Yeter.
2: Hepsi o kadar.
1: İkiniz de yeter.
0: Hayır, yetmez. Orada 10 yıldır çalışıyordun, öylece yeter. Buraya kadarmış mı diyecek?
1: Söyleyecekleri tam olarak bu. Böyle yapabilirler. Ve yaptılar da.
0: On yıl boyunca babam bu adamlar için çalıştı. Peki ne elde etti? Hiçbir şey. Ne emekliliği var ne de sigortası. Bu olaylar beni endişelendiriyor.
3: Tabii, hepimiz bunlar için endişeleniyoruz evlat. Ne yapacaksın? Hadi işe koyulalım.
0: Parti iyi geçti mi?
3: Sirke gittik, ne yaparsın? Canına çok sevdi. Palyaçolar filan vardı. Tek boynuzlu at filan, çılgınca şeyler işte.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Peki şu Empire'ın anlaşması nasıl yani? Sigorta, emeklilik işleri falan?
3: Yine mi emeklilik? Bunu düşünmek için çok gençsin. Özellikle bu kabadayılarla, inan bana.
0: Sürekli bunu söylüyorsun. Olay nedir? Sahtekar mı bunlar? Herhalde sürekli o odada boş boş
3: evet.
0: Oturmuyorlar.
3: Orada oyun oynamıyorlar dostum. Sen burada bekle, oldu mu? Sen de karikatür gibisin yani. Çok fazla kafaya takıyorsun. Merhaba millet.
4: Tony, ne haber adamım?
3: İnan bana, şu noktadan itibaren ağır yükselin omuzlarında. Bunun için yeteri kadar para ödemiyorlar.
5: Ellerinizi kaldırın!
0: Tamam,
5: ellerinizi kaldırın!
0: Tamam.
5: Ellerinizi kaldırın! Silahını yere bırak! Kapa çeneni! Kapa çeneni! Silahını yere bırak!
0: Hayır!
5: Hemen!
0: Dur! Hayır!
5: Hadi! Bırak beni! Öldüreceğim seni!
0: Hayır!
5: Bırak beni, seni kahrolası!
0: Seni pislik herif, hayır!
1: Maria! Buraya gel pislik herif!
5: Hadi
1: gidelim. Arabaya bin!
5: Parayı bırak! Çabuk!
6: Hadi koş! Pislik herifler!
1: Hadi!
7: Çocuk çelik yelek giydiği için şanslı. Yoksa işi bitmişti.
8: Biliyorum.
7: Çocuğun adı Potami. İşte orada.
8: Onunla konuşacağım. Ben Jerry Ransom. Polis. Dedektif yani.
0: O öldü mü?
8: Evet. Büyük olasılıkla. Dinle Bay Potami. Hey. Oh. Sakin ol, tamam mı? Dinle. Bununla bir ilgin varsa, tüm bu olanlarla, sadece beni dinle. Benimle açık konuşup şimdi söylemen daha iyi olur. Sana bir şans veriyorum. Senin için uygun mu? Zamanını harcamayacağım. Kendi zamanımı da. Benim de bir hayatım var. Yapmam gereken yığınla şey var, tamam mı?
0: Zaten diğer polislere söyledim. Tamam mı? Bununla hiçbir ilgim yok. O iyi biriydi. Ondan hoşlanmıştım. Bir ailesi vardı. Şimdi beni bir salın artık, tamam mı?
8: Sorun yok, çocuk temiz.
7: Ne?
8: Temiz, çocuk temiz. Bırak gitsin.

0: Oldu, ben gideyim. Annem size bir uğrayıp hayatta olup olmadığına bakmamı istedi.
1: Biraz daha kal.
2: Hala yaşıyorum.
0: İyi misin?
2: Evet, yani nasıl desem. Kaburgalarıma tekmeyle falan vurulmuş gibi.
0: Evet, vuran şey silahta, o başka.
3: Evet, bunun için Tanrı'ya şükrediyorum.
0: Tamam, ben artık gideyim.
1: Nereye gidiyorsun?
3: Yemek istemiyorum.
1: Otur da bir şeyler ye.
0: İşe gitmeliyim. Sonra görüşürüz. İyi olduğuna sevindim Chris.
2: Sağ ol Nancy.
0: İyi geceler.
3: İyi bir kız bu.
2: Evet.
1: Evet, çok iyi bir kız, ondan hoşlanıyorum.
2: Ben de kardeşim gibi hoşlanıyorum.
0: Kapa çeneni.
1: Hey. Önemli olan güvende olman, Tanrı'ya şükür.
3: Peki ya ortağın, iş yeri ailesiyle ilgilenecek mi?
2: Öyle diyorlar.
1: O zaman yapacaklar değil mi?
2: Öyle diyorlar.
1: Güzel.
4: Hey! Merhaba. Ne haber Kerif? Babanın çelik adam olduğunu düşünmüştüm değil mi?
1: Lafına dikkat et.
4: Bu konuşmam için üzgünüm. Ne oldu yani ha? Lanet bir bomba mıydı
3: arkadaşı
4: yoksa?
3: Arkadaşı daha yeni öldürüldüydü.
4: Olamaz. Bu iğrenç. Dalga mı geçiyorsun?
1: Biliyor musun? Yani... Seninle takılıp o Led Zeppelin konserindeki şeyleri yapmamış olsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı.
4: Evet, biliyorum.
1: Chris şimdi polis
4: biliyorum,
1: memuru olmuştu.
4: Bu yüzden kötü hissediyorum. Bu arada hala konser değil mi? Keşke Zeppelin'i görseydik. Hey dostum, ne oldu? Söylesene.
2: Bilmiyorum.
4: Nereye gidiyorsun?
2: Gidip biraz uzanacağım.
4: Uzanacak mısın? Neden herkes ben gelince gidiyor ki?
5: Başarısız bir zırhlı araç soygun denemesinin ardından geri bir ölü ve Manhattan'ın 125. ve Lenox Caddesi arasında gündüz vakti bir bombanın nasıl patlatıldığı gibi bir sürü soru kaldı. Polis soyguncu olarak şüphelendiği iki kişiyi araştırıyor. İkisi de maskeli olan şüphelilerin olay yerinden mavi bir minibüste kaçtıkları açıklandı.

0: Potamis!
1: Evet.
0: Artık geceleri burada çalışacaksın.
1: Ne? Neden?
0: Adamlarımıza silah, başka silahlı adamlara ateş etsinler diye veriyoruz.
1: Ben Tony'yi kolladım, tamam mı?
0: Harika. Geceleri burada çalışacaksın. Gidebilirsin.

0: işte burada. Kirli Harry.
1: Evet, iyi çıkardın.
2: Geceleri parayı içeri getirmeniz gerekmiyor mu sizin?
0: Bilmem, öyle mi yapmalıyız?
2: Sadece soruyorum.
0: Biz de öyle.
1: Para orada güvende.
0: Kesinlikle, sen gözünü monitörden ayırma, başımıza bir şey gelmesin. Anladın mı? Güzel. Gidelim.
1: Evet, patronların umurunda değil, bizim niye olsun ki?
0: Boş ver gitsin, benim evde çocuklarım var.

0: Hüdükler Tony'nin eşine 50 bin yerine 5 bin veriyorlar. Kesin çalıyorlar biliyorum.
1: Ne, patronlar mı?
0: Tabii ki patronlar. Oradaki herkesin bir pisliği var.
1: Evet, sen hariç herkes kardeşim.
0: Evet tabii. Şaka gibi.
2: Hadi yap şunu yap.
0: Gel karşıya geçelim, o adamlarla konuşmak istemiyorum.
1: Ne, babam bugün çalışıyor mu?
0: Hayır, onu...
1: Ne oldu?
0: Onu kovdular.
1: Ne?
0: 10 yıldan sonra onu kovdular. Bu kadarmış işte.
1: K***'ların içinde kendilerini bir şey sanıyorlar. Kahrolası kodamanlar.
2: Anlamadım.
1: Dedim ki bu adamın babasını 10 yıldan sonra yürü, kovdunuz mu?
2: Doğru mu duydum, anlayamadım.
1: En azından biraz daha vefakar olabilirdiniz. Beni anlıyor
2: musun? Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: K***'ların içinde kahrolası kodamanlar değil mi? Pislikler. Ben de trene binerim. Pislik. Biliyor musun, çalıştığın yeri soymalısın dostum. İyi korunmadığını söylüyorsun öyleyse...
0: Evet haklısın, soymalıyım.
1: Evet evet haklıyım. Seni satmayacaklarını mı düşünüyorsun? Arkadaşını sattılar. Baksana. Dul bir kadın. Bunu bir düşün. Çocuklarını düşün kardeşim.
0: Evet orayı soymalıyım.
1: Evet soymalısın. Bunu halledeceğiz. Değil mi?
3: Lanet olsun.

0: Ben Chris. Kod 1A249.
1: Merhaba, burası Honeywell. Orada kapının açık olduğu mesajını aldık.
0: Evet, biliyorum. Işığı yanıp söndü ama şimdi sorun yok
1: tamam.
0: Gibi duruyor.
1: Sinyal aldığımızda aramamız gerekiyor. Endişelenme. Sorun olursa ara.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: Tamam dostum, bırak da bir kez daha bakayım. Bir kez daha hadi.
1: Kes artık, tamam mı?
0: Kahretsin. Anlamazlar mı?
1: Çoğu zaman saymıyorlar bile.
0: Tanrım be.
1: Kamera açıldığında kamera görmüyor bile. Şaka gibi, almak istemezdim ama boş ver gitsin.
0: Bana da orada bir iş bul.

0: Malısın kardeşim bak 25 bin dolarla neler yapılır biliyor musun sen? Düğün masrafımı, arabamı falan ödeyebilirim.
1: Kapa çeneni tamam mı? Sakin ol. Tamam mı? İnan bana bunu yapmamın bir nedeni vardı.
0: Evet, parayı almak için.
1: Hayır, Tony'nin ailesine yaptıkları için sadece. Adamın bir karısı ve kızı vardı.
0: Dinle pislik herif. Ben de kötü hissediyorum ama bak akşam çıkıp biraz eğlenebiliriz değil mi?
1: İyi tamam pekala.
0: Teşekkürler Tanrım.
1: Önce bir yere uğrayacağım sonra gideceğiz tamam mı? Hadi yürüsene.
0: Tamam.
1: Hadi öyle tamam, bakıp dostum, durma tamam. Yürü hadi.
0: 100 dolar mı bırakıyorsun? Niye durdun? Yapmak istemiyorum ama ciddi misin?
1: Evet ciddiyim. Bayan Capoliti?
2: Evet.
1: Ben Tony'nin iyi bir arkadaşıydım. Bunu almanızı istiyorum.
2: Anlamadım.
1: Lütfen alın bunu. Gerçekten üzgünüm.

0: Artık gidebilir miyiz?
1: Evet, hadi gidelim.
0: Evet. Hadi bakalım. Gel. Tamam, teşekkürler. Oldu işte. Hey, burası. İş yerimiz burası.
2: Tamam.
0: Tatlım, bize 4 ve bir şişe en pahalı içkini getir, tamam mı?
2: Ve bir bardak karışık içki lütfen.
3: Ben White Russian istiyorum Eddie.
1: Tamam, hey, bir dakika, sakin ol, tamam mı? Sakin ol.
2: Getir işte.
3: Hem bu parayı nereden buldunuz?
0: Chris çalıştığı yerden çaldı.
1: Hı?
0: Rahatla, herkes dalga geçtiğimi biliyor. İş yerinden para çaldığını kim düşünür ha?
3: Kahretsin, bir şeyler içmeliyim.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Hadi bara gidelim.
0: Bana da al, olur mu?
2: Bir şeyler alayım.
0: Hepsini sen bitirdin.
2: Defol.
0: Paran varsa burası bir şeye benziyor, değil mi?
1: Bak, şu içine ettiğimin çenesini tutmalısın, tamam mı? Yine de bir sürü para, değil mi?
0: Evet, lanet olsun.
1: Bir sürü para hem de.
0: Kahretsin, aynen öyle. Bak, burada kimler var? Mike ve Jimmy, baksana. Evet, pis localarındaki kodamanlar. Bunlar kendilerini ne sanıyorlar?
1: Ne, kimle onlar?
0: Jackson Aysan Portorikolularla. Teşekkürler güzelim. Onun kim olduğunu
1: Portorikolu,
0: biliyorum.
1: Portorikolu ha?
0: Ne dostum? Gidip selam vereceğim.
1: Hey, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun?
4: Olmaz. Burası VIP,
0: evet,
4: sadece.
0: Biliyorum.
5: İhtiyacınız olduğunda sadece benimle konuşun. Jimmy sizinle ilgilenecek.
0: Lanet olsun be. Harika. Buradan her yer görülüyor. Baksana, Chris'i görebiliyorum.
5: Burada ne halt ediyorsun Eddie?
0: Şey, buralardaydım. Takılıyorum dostum. Que pasa amigo? Ne haber çocuklar?
5: İş meselesi konuşuyoruz. Yani çıkar mısın lütfen?
0: Hey, hadi. Tamam, ne yani? Ben iş adamı olamaz mıyım ha? Kendi işimi yönetebilecek gibi durmuyorum. Ne var? Ben bütün işleri yaparım. Buraya eğlenmeye geldim. Siz de öyle. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani ben içki getirdim, siz de... Hadi anlaşalım. Ne yapmam istersiniz? Bu adamlar bana restoranda bahsettikleriniz mi? Porto Rikolular değil mi?
6: Kolombiyalı.
0: Kim?
6: Suri. Bu komik adamı işe aldın demek ha? Ha?
0: Kim? Ne dedin sen?
6: Kendini komik sanan biri varmış burada dedim, değil mi?
0: Oo, ben bir komik adamım. Affedersin dostum, ne dediğini anlamadım da. Ha tanrım. Gerçekten böyle mi konuşursun sen?
1: Eddie.
2: Söyler misiniz ki bu?
1: Paçeni. Buraya gel.
6: Bu komik adamdan hoşlandı.
0: Sağ ol.
1: Eddie, buraya gel.
0: Ne var?
1: Gel al bunu. Sonra ödersin, tamam mı? Hadi kaybol
0: hadi
1: şimdi.
0: Hadi ama ben böyle hadi. Biri değilim. Beni nasıl biri sanıyorsun? Sen yapma dostum. Bu adam bana para verip başından evet. Salabileceğini sanıyor.
1: Sadece git.
0: İşte afiyet hadi. Olsun beyler, oldu mu?
6: Teşekkürler.
0: Tamam, bununla ilgileneceğim. Anladın sen beni. Sonra gelirim.
1: Tamam.
0: He? Evet. Lanet o da, amma süslüymüş.
1: Herif teki. Ne zamandan beri bu pisliğin bu kadar parası var?
6: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Lanet olsun dostum.
1: O pislik sınırı yeterince geçti. Şimdi bütün gece konuşur.
0: Hadi bakalım. Her torbada 25 bin dolar var dostum. Her torbada. Kapının arkasında kilitli. Kamera görmüyor bile orayı ve bütün gece tek bir güvenlik duruyor. Tamam mı?
1: Tamam, anladım. Nereye kayboldun öyle?
5: Chris, Eddie bize 25 bini nasıl aldığını anlattı. Orada geceleri bir tek senin durduğun, doğru mu?

0: Sadece konuşuyorduk. Hı?
1: Evet, sadece merak ettim. Nasıl bu kadar çok parayı aldım ve hiçbir şey anlamadılar. Ha?
0: Para dolu kamyonu dışarıda bütün
2: yeter
0: gece
2: nasıl
0: bıraktık?
2: Yeter artık, tamam
0: anlat. Anlat onlara.
2: Siz beyler ne düşünüyorsanız unutun gitsin. Bu herif ne dediğini bilmiyor.
0: Chris bak çok basit.
2: Biliyorum.
0: 1, 2, 3...
2: Tamam mı? Yeter. Eddie neden bunu o adamlara anlattın? Yani gibi davrandın. Hem de Mike'a, manyağın teki bilmiyor musun?
0: Sadece sohbet ediyorduk.
2: Evet,
0: rahatla.
2: Evet, bunu söyledin zaten. Ayrıca Spiro için çalışıyorlar.
0: Pislik Spiro. Spiro'yu taktıkları yok. Kimse takmıyor, tamam mı? Sebepsiz yere dışarıda gece boyu kamyonu bıraktıklarını bana söylemedin. Harekete geçmemi sen istedin kardeşim, değil mi?
2: Ne hareketi? Dinle herif, kafandan nasıl bir fikir geçiyorsa çıkar
0: gerçekten
2: onu aklından.
0: Bak, ne soracağım? En kötüsü ne olabilir dostum? Bak, George bir keresinde araba çaldığında ne kadar yatmıştı? Bir yıl mı? Milyon dolar fırsatı için bir
2: burada
0: yıl değmez mi?
2: Burada araba soymaktan bahsetmiyoruz Eddie.
0: Hayatım boyunca pislik temizlemeyeceğim kardeşim. Babam 42 yaşındayken öldü. Senin baban da darılma ama Spiro'nun tuvaletini temizlerken kovulmadı mı?
2: Lafına söyle. Dikkat et,
0: tamam
2: mı?
0: Üzgünüm bak. Bunu düşün diyorum sadece, tamam mı? Bak bu akşam eve gittiğinde bunu düşün, tamam mı? En kötü senaryo lanet bir kamyonu soymaktan hapse girerim. Bir sene dostum, anlıyor musun? Diğer şeyleri ayarlayabiliriz. Hazırız. Düşün bunu, lanet olsun. Buna hazırız kardeşim.

0: Hamilton Buchanan, 978. İyi geceler New York.
1: Kendine bir bak Barney. Orada 25 milyon dolarla oturuyorsun. Bir sürü para.

0: Tamam Eddie. Bu gece restoranda.
1: Bak Chris, bu serserinin ağzını kapalı tutabileceğini bilmeliyim. Tamam mı? Spiro öğrenirse ben ve Jimmy öldük demektir.
2: Niye bana güvenmiyorsunuz?
0: Hayır. Hayır. Dinleyin, daha fazla saçmalık istemiyorum, tamam mı? Bu ciddi iş. Bizden başka hiç kimse bunu bilmemeli, tamam mı? Onun derdi ne öyle?
3: Ben sadece bunu yaparsak Sporo'yu da bu işe dahil etmeliyiz, tamam mı?
2: Ona söylersen hepsini ister.
3: Evet, ama hepsini ona vermek zorunda değiliz. Ne dediğimi anlıyor musun?
1: Eddie haklı. Ama haklı. Spiro hiçbir şey bilmemeli.
3: Ne yani, öğrenmez mi sanıyorsunuz?
1: Hayır, sanmıyorum.
3: Oldu.
1: Tamam Jimmy. Ben ciddiyim. Hepimiz ciddiyiz. Senin için sorun olmaz değil mi?
0: Hey. Sana bir şey sordu.
3: Ben yokum. Kahretsin. Bunun için bana ihtiyacın yok. İki adamın daha var. Bu hafta sonu sinema inşaatına gidecektim zaten. Oldu mu? Ben gidiyorum. Bak. Kolombiyalıların anlaşmasına hala varım, tamam mı? Ne olursa olsun ona devam. Ama bu olmaz.
1: Emin
3: Gitmem
1: misin?
3: Gerekiyor.
2: Onu boş ver. O zaman bana daha fazla kalır.
1: Tamam. Merak etme, tamam.

0: Ama Chris, merak etme. Onu öldürürüm, bunu bilir. Sorun yok.
1: Doğru.
2: Tamam, peki bu... Bu Empire. Tamam, perşembe gecesi orada yalnız olacaksın. Eddie, Boston Road tarafında bir çit olacak. Parmaklıkların üstünde bir kamera olacak. Onu kırmanı istiyorum. Sonraki gece, yani cuma gecesi, korumalar saat 8'de çıkacaklar.
3: Yarın görüşürüz.
2: Kimse fazla mesaiye kalmak istemiyor. İnan bana, saat geldiği an giderler. Yani saat tam 8'de... İki blok ötede Jerome Bulvarı'nda bir telefon kulübesi var. Sen ve Mike oraya gidip bekleyeceksiniz. İçeriye girip her şeyin yolunda olduğuna emin olacağım. Ama ciddiyim, orada durup bekleyeceksiniz. Ve ben sizi arayana kadar hiçbir şey yapmayacaksınız. Hiçbir şey. Ta ki ben arayana kadar. Hey hey hey hey hey!
4: O temiz, temiz, temiz, o temiz. Başka biri var mı burada? Biri var mı burada?
2: Ne? Hayır.
4: Tamam.
2: Ne oluyor?
4: Birilerinin geleceğine dair haber aldık. Bir şey duydun mu? Bunun hakkında bir şey biliyor
2: musun? Hayır.
4: Tamam. Çatıya çıkın. Merdivenler şurada. Kapıyı emniyete alın. Etrafı kontrol edin. Hadi kıpırdayın.
5: Yukarıya, aşağıya, her yere baktım. Burada bir şey yok. Kamera arızalı gibi ama hey, ne yaparsın ha? Farelerden başka bir şey yok.
6: Burada ne kadar çok güvenlik ihlali var. Haberin var mı? Çılgınlık.
4: Evet, bu. Neredeyse bir şeker dükkanı kadar güvenli.
6: Hey, sadece para
4: evet,
6: değil mi?
4: Evet, kesinlikle. Tamam. Son bir kez daha binayı gözden geçireceğim. Bir şey olursa ses
6: ver. Tamam. Şuradaki aletlerle çalışmamın sakıncası var mı?
2: Niye, hayır. Keyfine bak.
6: Çünkü benim evin oradaki spor salonu iyi sayılmaz.
5: Ne derler bilirsin. Vücudunu geliştirmenin tek yolu ağırlığı arttırarak çalışmaktır. Yanmayı hissetmelisin.
2: Tabii.
5: Çok çalışmazsan koca tişörtlerinde olmaz. Nasıl olur bilirsin. Uf.
1: Evet.
2: Karolası polisler burada, duydun mu?
7: Sen dalga mı geçiyorsun?
2: Polisler
7: çoktan geldiler buraya ve... Hey!
2: Astinomia.
7: Hey!
4: Hey hey hey, o neydi öyle?
2: Ne bu?
4: Evet, o neydi?
2: Şey, ben sadece annemle konuşuyordum.
4: O annen miydi?
2: Evet, şey, yemek mi ne hazırlıyormuş işte, bak. Benim tuvalete gitmem lazım.
4: Evet,
2: tamam,
4: yerini biliyorsun. Onu geri aramak istemediğine emin misin?
2: Hayır hayır, sorun değil.
6: İşte bahsettiğim
7: burada
6: şey
7: buydu. Burada bir şey bulduk patron.
4: Anlaşıldı. Harekete geçin. Gidelim. Bu kadar ağırlık yeter. Herkes harekete geçsin.
6: Gidelim.
4: Hadi.
2: Ay, içine edeyim.
4: Orada işler ne durumda? Konuş benimle.
7: Silahlı maskeli iki şüpheli var ve biri demin tellerden atladı.
4: Başka biri var mı?
7: Olumsuz.
4: Anlaşıldı. Hazır mısın?
6: Hazırım.
4: Burada kal. Hazır mısın? Yapalım şunu. Polis! Kıpırdamayın! Silahlarınızı atın!
5: Yani herif! Geri dur! Yere yat, yere yat!
4: Johnson, destek iste! Destek iste!
5: Burada ateş altındayız. Desteğe ihtiyacımız var.
4: Ne görüyorsun
5: var.
4: Ronnie? Konuş benimle, konuş benimle!
8: Şüphelilerden biri kamyonun arkasında, görüş alanında değil. Hareket ederlerse indiririm.
7: Tamam, bir şey görürsen bana...
4: Haber ver, tamam mı?
7: Anlaşıldı.
4: Johnson, arkaya geç.
5: Anlaşıldı. Geçiyorum. Burada kal ve kıpırdama. Anladın mı? Bir yere ayrılma. Burada kal.
7: Bir şey görüyor musun Ronnie? Henüz bir şey görmüyorum.
5: Herkes. Burada ateş altındayız. Desteğe ihtiyacımız var. Durum çok ciddi.
9: 1071 Jerome Caddesi'nde kod 2 durumu var.
7: Desteğe ihtiyacımız var. Buraya destek gerek.
4: Girişe dikkat. Girişte. Girişte!
7: Vurulan yok efendim. biri aracın arkasında.
4: Tamam,

0: Dinliyorum.
1: Dayanın biraz.
0: İki araç geliyor. Yoldalar.
2: Anlaşıldı. Burada durum ciddi.
0: 30, 10-39 durumun nedir?
2: Jerome Caddesi'nde gidiyorlar şu anda. Dayanın. Konuş benimle patron. Ne istiyorsun? Neye ihtiyacın var? Konuş benimle. Ne yapayım?
3: Hala şüphelilerden görüntü yok efendim. Görüntü yok.
2: Patron, buradan hiçbir yanıt gelmiyor.
3: Aracın arkasında biri var efendim ve kesin silahlı.
2: Ronnie, konuş benimle. Durumu izliyor musun? Desteğe ihtiyacımız var. Burada desteğe ihtiyacımız var. Biri bana cevap versin. Konuş benimle. Konuş benimle.
4: Ne yapmam gerekiyor patron?
3: Ateş ediliyor. Ateş ediliyor. Desteğe ihtiyacımız var.
2: Ateş altında. Tahmini varış süresi nedir? Lanet olsun. Biri bana cevap versin hemen.
5: Şu anda Empire'a giriyoruz.
2: Patron, orada durum nedir? Gelen araçlarımız var.
3: Temiz, her yer temiz. 10-26 temiz. Temiz.
5: Destek ekibi olay mahalline vardı.
1: Anlaşıldı.

0: Bu da neydi şimdi?
1: Biri o lanet koca ağzını açtıysa onu kapatacağım. İşte orada.
0: Rastlantı olabilir.
1: Böyle şeylerde rastlantı diye bir şey olmaz Edi.
2: Mike, burada ne halt ediyorsun?
1: Ne haber Jimmy?
0: Mike,
1: beni ihbar mı etmek istedin lanet herif? Gel bakalım.
0: Mike, ben
1: gel
0: bir
1: hadi.
0: Şey yapmadım.
1: Kalk ayağa. Empire'daki işimiz daha bitmedi, tamam mı? Gir şu arabaya.

0: Evet, adamı vurdu. Kahraman. Polisin hayatını kurtardı. Ölebilirdi. Oğlum. Oğlum işte burada, işte o. Bak, kahramanım benim. Merhaba desene.
1: Hediyeyle bir konuşmam lazım. Hadi. Hemen dönerim.
0: Aa, oğlum artık bir kahraman. Annesi için zaman ayıramıyor.
1: Nerede kaldın? Bütün sabah seni arayıp
2: durdum. Sen hangi cehennemdeydin peki?
1: Dün gece amma da çılgındı. Başka bir grup aynı iş için geliyor. Ne oldu? Neyin var senin? Neredeydin?
2: Şey ya, Mike dün gece Jimmy'yi öldürdü. İşte oradaydım.
1: Ne?
2: Evet, bizi ihbar ettiğini sandı. Şimdi Empire'a geri dönüp soymak istiyor.
1: Siz kafayı mı yediniz?
2: Ben değil, o.
1: Bak, dün gecenin Jimmy'yle hiçbir ilgisi yok. Bir tesadüftü
2: evet,
1: sadece.
2: Evet, biliyorum ama artık çok geç. Onu öldürdü.
1: Spear öğrendiğinden ne olacak? Bizi öldürür, bunu biliyorsun değil mi?
2: Bu yüzden oraya dönüp parayı kendimiz için alalım diyorum ben. Mike veya bir başkası yapmadan önce.
1: Kafayı mı yedin?
2: Hayır.
1: Artık parayı sokakta bırakmayacaklar. O yüzden unut.
2: O zaman içeri gidip her şeyi alırız.
1: Her şeyi unut. Her kapıda kamera var, tamam mı? Neden bunu söylüyorsam sana, bu iş hakkında konuşmayacağım
2: polisler
1: artık.
2: Polisler bunu beklemiyor. Hiç kimse beklemiyor.
1: Şu tatilini kapat artık.
2: Biliyor,
1: tamam
2: musun?
1: Mı?
2: Sen ya da sensiz bunu yapacağım.
1: Aa, gerçekten mi? Bensiz
2: evet,
1: mi yapacaksın?
2: Gerçekten yapacağım. Oraya geldiğinde polisler arayabilir ya da beni vurabilirsin. Ya da tamam Eddie seninleyim diyebilirsin ama biliyor musun? Bunu yapacağım. Daha fazla bu işe katlanamayacağım dostum. Bununla işim bitti. Bitti.
1: Ağzını topla, tamam mı? Dikkatli ol.
2: Bunu yapacağım Chris. 8'den sonra tek kaldığını biliyorum.
3: Ve Curtis'in sigortası yeni kız arkadaşına 6 milyon dolar ödedi. Ve bu güneşli Kaliforniya için Sayonara New York demekti. 1972 Albert Hammond.

0: Buradayım değil mi? Her zaman buradayım. Sana söylemiştim. Sana kaç defa söyledim değil mi?
1: Olmaz.
0: İnandın mı şimdi ha? Ne dedim ben sana? Geldim değil mi? Kimse bana inanmıyor. Buna ne dersin? Kimse bana inanmıyor. Doğru. Evet. Bu tarafa, bu tarafa. Tamam. Evet, sana geleceğimi söylemiştim değil mi?
1: Böyle.
0: Evet, kimse bana inanmadı. Ama yattım. İşte buradayım. İnandın mı? İnandın mı şimdi ha? Sana demiştim, geleceğim dedim ve geldim. İşte buradayım. Hey!
1: Ne bu şimdi?
0: Oh!

0: Delirdin mi?
1: Pekala. Sana geleceğim demiştim kardeşim. Ne dersin? Ne söyledim ha? Sana söyledim. Kasa nerede ha? Onsuz gitmeyeceğim. O parayı alıncaya kadar gitmeyeceğim dostum. Parasız gitmiyorum, tamam mı?
0: Kendine bir baksana, sen kafayı yemişsin.
1: Evet. Bu doğru, evet. Telefona cevap ver. Hadi hemen telefona cevap ver veya hemen beni vurabilirsin, tamam mı? Hapishaneye girmeyeceğim. Hapishaneye girmeyeceğim. O lanet hayatı yaşamayacağım, tamam mı?
0: Kapa çeneni.
1: Hapse girmeyeceğim. Hapishaneye girmeyeceğim dostum. O lanet hayatıma geri dönmeyeceğim artık, yeter. Telefonu aç.
0: Kapat şu çeneni, kapat. Evet, ben Chris. 1A249.
2: Merhaba, burası Honeywell. Orada neler oluyor? Bir sinyal alıyoruz, arıza falan mı var?
1: Bunu şimdi yapabiliriz.
0: Çeneni.
1: Hadi dostum, bunu şimdi beraber yapabiliriz.
2: Orada mısın, değil misin? Hey, bunun için arama yapmamı ister misin, Chris?
0: Her şey yolunda, Dafya. Işık yanıyor, her şey yolunda.
1: İşte bu adamı.
2: Tamam,
1: işte
2: uykuna
1: bu.
2: Devam et. Bir dahakine uyandırmam.
1: Beni dinledin.
0: Peki, tamam.
1: Aç şunu. Hadi, anahtarların olduğunu biliyorum, aç şunu. Anahtar nerede? Anahtarı ver bana. Hadi. Chris, anahtarı ver.
0: Ne yapıyorum
1: aç
0: ben?
1: Şunu. Aç şunu.
0: Tabii.
1: Aç şunu.
0: Hadi. Sen var ya.
1: Bu nasıl açılıyor ha? Hadi aç şunu. Hadi aç şunu. Aç dedim. Hadi aç şunu. Hadi dostum.
0: Ne yapıyorum ben?
1: Ah, lanet olsun.
0: Maskeni taksana. Ne yapıyorum ben böyle?
1: Lanet olsun.
0: Bu da ne öyle? Köpeği mi vurdun sen?
1: Evet, orada köpek olduğunu söylemediğin için sağ ol pislik.
0: Böyle işe inanamıyorum bu işe. İnsanlara ne diyeceğim?
1: Ha? Taşımamayı etmeyecek misin?
0: Orada bir kamera var seni. Ne yapıyorsun sen? Bu gerçekten harika Edi. Ben insanlara ne söyleyeceğim ha? Söyle bana, ne söyleyeceğim insanlara? Kamera seni çekti ve
1: sana
0: benimle mi konuşuyorsun
1: demiştim
0: yani?

0: Lanet olsun. Burada her odada bir palyaço var.
1: Kahretsin.
0: Hey, FBI'ın palyaçoları olayı devralmadan senin çocukla konuşmak isteyebilirsin.
2: Galiba parti biraz kontrolden çıkmış gibi. Baksana şuraya. Tanrım, şu haline bak.
1: Evet, ben telefonun başındaydım ve sonra...
2: Telefonun başında mıydın? Şuradaki telefonun mu? Telefon mu etti? Ha?
1: Hayır, ben... Bilmiyorum, kafam çok karışık. Bir ayda 3 defa bu çılgınlık.
2: Evet, nasıl bir oran ama ha? 3 defa. O adamların anahtarın tam yerini bilmesi ihtimali nedir?
3: Ne oldu? Köpek uçuşan kurşunlardan bayılmış.
4: Zavallı gerçekten korkmuş olmalı.
3: Baygın bulmuşlar onu. Öldüğünü sanmışlar. Köpeğin öldüğünü düşünmüşler.
2: Ben dedektif Ransom.
4: Evet, kim olduğunu biliyorum. Bakalım elimizde ne varmış? Elimizde aynı yere 3 defa zorla girme, 2 ölü adam var ve hiçbir tutuklama yok. Buradan ne kadar paranın kaybolduğu hakkında bir fikri olan var mı aramızda dedektif Ransom ya da Bay, nasıl söyleniyor soyadın, Potami değil mi?
1: Potamitis.
4: Evet. Evet, FBI'ın neden şimdi burada harekete geçtiğini biliyorsun. Tamam. Neyse. Bay Potamitis, tavandan Noel Baba'nın geldiğini düşündünüz. Değil mi? Zorla girdiler. 9 milimetrelik silahla köpeğinize ateş ettiler ve siz de bilincinizi kaybettiniz.
1: Evet. Ben bilmiyorum. Etrafı dolaşıyordum, geri geldim ve sanırım biri bana vurdu.
2: Telefonda değil miydin? Bana telefonda olduğunu söylemedin mi?
4: Honeywell aradı ve sen de her şeyin yolunda olduğunu söyledin. Öyle miydi?
1: Evet. Dediğim

0: gibi etrafta dolaşıyordum, geri geldim ve
1: biri sana vurdu.
0: Evet.
2: Hiçbir şey görmedin mi? Hiçbir şey değişik gelmedi mi sana?
0: Dışarıdaki kamera bozulmuştu yani. Görebildiğim yerler sadece para odası ve kapılardı.
1: Evet, ve sonunda da biri tavandan geldi. Çok parlak bir hareket. Of. Çok zekice.
3: Gerçekten zekice.
1: Oldukça zekice ve çok kurnazca.
2: Bu adamlarda başka bir şey var ha.
4: Anlamadım.
1: Bize söyleyebileceğiniz başka bir şey var mı bay?
3: Potami.
1: Potami. Dedektife başka sorun var mı?
2: Hayır, sanırım siz her şeyi öğrendiniz.
1: Hayır mı? Güzel. O zaman burada işimiz bitti değil mi? Biri çocuğu hastaneye götürsün.
3: İnanılmaz.

0: Bay Potamitis, ben Ernie Anastos. Dün geceki soygunda 9 milyon doların çalındığı bildirildi. Bunun hakkında söyleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Hayır, yok.
0: En azından birkaç soru sorabilir miyim 5 dakikalığına? Çekmeye devam edin.

0: Ay ben senin Edi.
1: Oğlum.
0: Merhaba.
1: Merhaba. Neler oluyor?
0: Hiçbir şey, ben sadece yürüyüşe çıkmadım.
1: Yürüyüşe mi?
0: Evet.
1: Yürüyüşe mi gideceksin ha? Ha? Nereye gideceksin?
0: Hiçbir yere, sadece.
1: Nereye gideceksin? Polisler dışarıda seni arıyor. İyi misin?
0: Evet, affedersin, ben sadece...
1: Neler oluyor?
0: Bak affedersin, yürüyüşe çıkacağım.
1: Neler
0: tamam
1: oluyor
0: mı?
1: Kristo? Neler oluyor söyle.
0: Baba ben iyiyim.
1: İyi değilsin. İyi değilsin. Hadi. Bütün gece dışarıdaydın. Polisler bütün gün burada seni aradı. Yüzün, hadi anlat bana. Anlat bana, konuş.
0: Hiçbir şey, ben... Bak ben sadece yürüyüşe çıkacağım.
1: Hayır.
0: Geri geleceğim.
1: İyi değilsin.
0: İyiyim,
1: dinle
0: ben.
1: Beni. İyi değilsin.
0: İyiyim baba,
1: tamam,
0: her
1: gitme,
0: şey
1: gitme,
0: yolunda.
1: Beni dinle. Seninle konuşuyorum. Chris. Chris beni dinle.
0: Özür dilerim.
1: Lütfen, Eddie'nin bununla bir ilgisi varsa, bu yüzden polisler senin için yine gelirse onu öldürürüm.
2: Bölge Başsavcısı Giuliani, hoş geldiniz. Ajanlar Nugent, Marşal.
3: Merhaba, nasılsınız?
2: Sizin için yeterince sizi sıcak.
4: Nasılsınız güzel beyler? Ne kadarlık bir miktarın çalındığından bahsediyoruz
5: gazeteler
4: burada?
5: Gazeteler önemsiz gibi gösteriyor ama aşağı yukarı 10 milyon dolar.
4: Aman tanrım.
3: Tarihteki en büyük miktar.
4: Ve bir güvenlik görevlisi mi vardı?
3: Yalnızca bir kişi vardı ama böyle bir şey yapabilecek kapasiteye sahip gibi görünmüyor efendim.
4: Vay canına, ama iki gece önceki rapora göre bir soyguncuya ateş edebilecek kapasitedeymiş.
5: Bu konuda haklısınız efendim ama... Her şeyin bir yem olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü kamera kayıtlarında adamı yakaladık, değil mi? İki gece önce arkadaki kamerayı da etkisiz hale getirmiş.
4: Bu ikisinin bağlantılı olduğunu düşünüyorsunuz.
5: Evet, ama detaylar hakkında konuşunca insan gücü falan, hiç şüphe yok ki Cosa Nostra'dan bahsediyoruz.
4: Evet. Ve en başından beri olan dedektif Jay Ransom mu?
3: Ya şimdilik soruşturmada. Geçici olarak bayır için bir şeyler ayarlıyor.
4: Bunu komik mi buldunuz?
3: Bay Kulani, o tembel güvenlikçinin bu işi kendi başına başarmasının imkanı yok. Onun için çok büyük. Rozetimi bunun üstüne koyarım.
4: Güzel. Çalışanları takip etmesinde bir sakınca
3: oturdum
4: yok
3: mı?
4: Ama bu konuda Mareşal'a katılıyorum. Bu organize suç gibi kokuyor.
2: Bence de.
4: Beş aileyi de izleyin. Elbet birileri konuşur.
6: Bölge Başsavcısı Giuliani'nin emirleri doğrultusunda New York'taki 5 suçu ailesine mensup üyeleri...
3: Dudağının üstüne bir kısmı atlamışsın. Tıraş olmalısın. Hadi ama.
6: Lufthansa'dan biri en büyük soygun olduğuna inanılıyor. 8 milyon
7: hey,
6: dolar mı,
7: nasılsın?
6: 9 milyon dolar mı, ne kadar? Hiç kimse
7: hey,
6: bir şey
7: hey,
6: bilmiyor.
7: Bas geri.
5: Hey, para nerede Giuseppe?
6: Tarihindeki en büyük soygun. Bayanlar ve baylar, dışarıda birilerinin elinde çok fazla nakit para var.
8: İşte senin payın. Kuruşuna kadar orada. Başarabileceğimizi söylemiştin değil mi?
7: Pislik herif. Bu yüzüme vurduğun içindi.
8: Başka nasıl bu işte ilgin olmadığını söyleyecektin ha? Lanet olsun. Mike'la konuş.

0: Tüm şey istiyor. Mike bizimle buluşmak istiyor.
1: Seni pislik...
0: Ne yapsaydın, beni aradı. Kolombiyalıların anlaşmasında bizim de olacağımızı ve hiç kimseye bir şey söylemeyeceğini söyledi. Bu kadar. İşte.
1: Şimdi arabama bineceğim. Bir daha etrafımda dolanırsan seni
0: başka
1: öldürürüm.
0: Başka ne diyebilirdim
1: seni
0: ki?
1: Seni öldürürüm.
0: Ha?
1: Anladın mı? Öldürürüm.
0: Daha şimdi sana 8 milyon dolar verdim.
1: Bana hiçbir şey vermedin. Anladın
0: Lanet
1: mı beni?
0: Lanet olsun sana.
1: Bana hiçbir şey vermedin. Şimdi Mike'ın yanına defol git ve aynı şeyi ona da söyle, tamam mı? Yoksa ikinizi de öldürürüm.
0: Cehennem
1: o. Tavandan düştüğünde seni oracıkta vurmalıydım.
0: Lanet herif. Tanrım. Lanet olsun.
2: Seni öldürmem gerek, değil mi? Beni arkadan bıçakladığın gibi ben de senin boğazını kesmeliyim.
0: Bu yüzden şimdi buradayım ya. Sana ödeyeceğim.
2: Peki ya arkadaşın?
0: Onun bununla bir ilgisi yok. Beni ele vermedi, bu kadar. Tamam mı?
2: Ben pislik değilim Eddie. Yüzüme bak. Tamam mı?
0: Bu işte ben de varım. Sonuna kadar ben de varım. Ama Chris bu işin dışında kalacak, işte böyle olacak. Beni vurabilirsin ya da istediğini yapabilirsin ama biliyor musun? Beni öldürürsen parayı bulamazsın ve... Spiro'ya Jimmy olanları anlatırım. Biliyorsun işte.
2: Tamam. Yarın iş bitecek o zaman.
0: Güzel.
2: Sakın bir yere kaybolma.
0: Bir yere gittiğim yok.
2: Peki. Güzel. Şimdi defol.
0: Tamam.
3: Bir şey bulabildin mi?
4: Buralarda bir yerde. Buldum. Hadi gidelim.
3: Ne, çıkıyor muyuz?
4: Evet.
3: Tamam, hadi gidelim.
5: Michael. Şey nerede?
2: Ne nerede?
5: Jimmy nerede? Son zamanlarda nerede?
2: Jimmy çalışıyor.
5: Evet biliyorum ama neredeyse bir haftadır buraya gelmiyor. Hep buralarda olurdu. Nerede?
2: Sanırım inşaat işi falan vardı. O tip şeyler.
5: Evet, doğru.
2: Sinemada çalışıyordu. Hı-hı. Yani orada bayağı iş var.
5: Yani güzel görünüyor. Açabilir misin? Hı. Açamaz mısın? Arkasına bir lamba var sanırım. Nereye gidiyoruz?
2: Tuvalete.
5: Opa.
4: Ben birini arıyordum. Spiro Stavrakis.
5: Stavrakis.
4: Stavrakis.
5: Güzel. Polis mi soruyor?
4: Çok mu belli oluyor?
5: Sadece polisseniz?
4: Evet, buraya Empire soygunu için geldik. Biri bu konuda bir şey biliyor mu merak ettik.
5: Bronx'taki Empire soygunu. Hı-hı. Ve sen gelmiş buraya bakıyorsun. Gazetelerde Guinness'lerin işi olduğu yazmıştı. Gerçekçi
4: önemli teşhine. Başarılardaki ayak takımı da, önemsiz başarılardaki ayak takımı da... Hepsi benim için aynı. Oradaki Michael, Dimitri'yi değil mi? Doğru söyledim mi?
5: Benim mekanıma gelip insanların isimlerini söylüyorsunuz ama kendi isminizi söylemiyorsun.
4: Haklısın, söylemedik.
5: Sen Michael'ın bu soyguna ilgisi olduğunu falan mı ima ediyorsun ha? Söyle bakayım.
3: Adamının bu konuda herhangi bir fikri olup olmadığını soracağız.
5: Adamım, bakın dedektifler, benim çevremdeki herkes bilgim olmadan bir şey yaptıklarında nerelerini kaybedeceklerini çok iyi biliyor. Yani hayır, bu konu hakkında kesinlikle hiçbir fikri olmadığına emin olabilirsiniz.
3: Sorumluluğunu alıyor musun?
5: Evet alıyorum.
4: Senin sorumluluğunu alıyor. Tamam, yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yasu?
5: Yasu, evet.
4: Tamam. Yasu.
5: Michael, otursana.

0: Şuna baksana. Biriyle konuşuyor. Pislik herif.
1: Emin misin?
0: Evet, tam kameraya bakıyor. Bütün öğleden sonra mı bunu izleyerek geçirdim. Aa, geldi işte. Pislik herif. Hey Chris. Merhaba dostum.
2: Hey.
0: Ne haber? İçeri gel. Hey, burayı bir dakika bana bırak.
2: Tabii.
0: Sana orada hayatımı kurtardığın için teşekkür etme fırsatını bulamadım bir türlü. Teşekkür ederim.
2: Evet evet, iyi olmana sevindim.
0: Evet, ben de. Hadi gel. Çek bir sandalye, otur. Bak, geldiğin için sağ ol dostum. Bilirsin, böyle şeyler olduğu zaman hep buraya getirtip konuşmak zorunda kalırız. Bir sürü bürokratik saçmalık, prosedürü bilirsin.
2: Evet, tabii.
0: Tamam, şöyle sorayım o zaman. Sıra dışı bir şey görmedin mi? Hiçbir şey.
2: Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama etrafta dolanıyordum. Tuvalete gittim ve hiçbir şey duymadım. Yani geri geldim. Hepsi bu kadar.
0: Bu adamları tanıyor musun? Adamın adı Michael Dimitriou, diğeri de Eddie Papastratos. Küçük suçları var ama onları tanıyor musun? Bilmek istiyorum.
2: Evet, neden?
0: Sadece soruyorum, o kadar.
2: Bir süredir onunla konuşmadım tabii ama... Yani... Bununla ilgili olmadıklarına eminim sorduğun buysa eğer.
0: Öyle söylemedim. Ama tamam.
2: Tamam o zaman... Başka bir sorun falan var mı?
0: Oraya yalnızca bir adama girip soygun yaptığını... Söylemiştin değil mi?
2: Hayır hayır, öyle demedim. Hiç kimseyi görmedim.
0: Ha. Biliyorsun bu video var. Ve... Para odasının yakınında maskeli adam yukarıya bakıyor ve kamerayı kırmadan önce bu görüntüde sanki biriyle konuşuyor. Sonra yukarıya bakıyor. Sanki biri ona kameranın nerede olduğunu söylüyor. Bu çok garip. Biriyle konuşuyor.
2: Dediğim gibi hiçbir şeyi görmedim. Yani...
0: Evet, bunu zaten birkaç kez söyledin.
2: Evet.
0: Tamam. Tamam, hiçbir şey bilmiyorsun.
2: Tamam, her şey yolunda mı?
0: Evet, evet, evet. İşimiz bitti.
2: Tamam, harika.
0: Hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim.
2: Evet, tabii.
0: Tamam, güzel. Ama bana bütün bu olanlar hakkında yalan söylediğini öğrenirsem seni hapse tıkmakta tereddüt etmem. Anlıyor musun?
2: Evet, anladım.
0: Tamam o zaman, sorun yok. Şimdi gidebilirsin.

0: Orlando.
1: Buyurun. Oturun şöyle. Hı-hı. Geciktiniz. He? Demek burada takılıyoruz ha? İşte büyük han. Lütfen. Çekinmeyin. Çantanızı hemen yanınıza koyun.
0: Sorun yok. $8 milyon. Hepsi burada. Mal saf mı?
1: Neden insanlar sürekli bunu sorup duruyor ha? Film mi bu? Tabii ki. Gerçek mi?

0: Tabii ki.
1: Ortağın yaptığına göre ona ciddi para sağlıyor olmalısın, öyle değil mi? Doğru mu?
0: Evet, neyse. Jimmy ve biz bu işte ortak değiliz artık, tamam mı?
1: Tamam. Hadi say. Artık bekliyoruz. Sayılacak çok para var.
2: Kristo Kristara. Vay canına. Son zamanlarda çok yaşadın ha? Lanet birkaç gün. Senin için bir şeyimiz var. Özel konuğumuz nerede? Konuğumuzun nerede olduğunu bilen
3: tuvalete
2: var mı?
3: Tuvalete gitti.
2: Pekala, neyse. Önce Bronx'taki soygundan gelen paranın nerede olduğunu söyleyeceksin. Kahrolası bana söyleyeceksin bunu. Şu anda sırf bu yüzden kafanı patlatmıyoruz. Ama bunu söylemeden önce beni bu soyguna neden dahil etmediğinizi anlatan kişiyle seni tanıştırmak
4: Spiro
2: istiyorum.
4: Spiro, dinle. Neden bahsettiğini bilmiyorum, tamam mı?
2: Hey, anlıyorum. Bu yüzden önce birisiyle tanışmanı istiyorum senin. Bu önemli bir şey değil. Ve işte geliyor. Artık beklemek zorunda değiliz. İşte lanet konuğumuz Bay Jimmy. Ölümden dönen, inanılmaz değil mi? Bir dahaki sefere birini öldürmek istediğiniz öldüğünden emin olun. Şimdi nasılsın Kristo? Ha? Lavendia. Şimdi git benim paramı getir.

0: İki kişi mi?
1: Evet. Edip Papastratos gece mi çalışıyor?
0: Bu gece yok.
2: Peki arkadaşım, Chris Potami?
0: Kim soruyor?
2: Polisler.
0: Menüye ne dersiniz?
1: Pekala tatlım, biz gerçek polisleriz. Eddie'nin dolabına bakmak istiyorum. Olabilir mi?
0: Eleni! Buraya gel. Bu adamlar polis ve Eddie'nin dolabına bakmak istiyorlar.
3: İkiniz de polis misiniz? Onlar gerçek mi?
1: Evet hanımefendi.
2: Evet.
3: Ne yapmış?
1: Bir şey yapmadığını umuyoruz.
3: Tamam o zaman. Gelin.
1: Seni mi takip edelim?
3: Evet. Buyurun. İstediğinizi yapın.
1: Hangisi?
3: Ortadaki.
1: Sorun yok mu?
3: Orada başka bir kızla ilgili bir şey bulursan bana ver.
1: Tamam, veririm. Olamaz, şuna bak. Vay canına.
4: Sekiz milyon. Hepsi orada. Bu da fazladan $400. Bu sizin. Tamam. Artık gidebilirsiniz.
5: Ne diyorsun sen?
4: Kalkın, arkanızı dönün ve o kapıdan çıkın.
5: Ne diyorsun sen be?
4: Zor bir şey değil. Kalkın. Dönün ve o kapıdan çıkın.
5: Bekle. Gidin demekle ne oluyor ha?
4: Sakin ol.
5: Hemen tamam.
4: Şimdi.
5: Silahı indir. Sakin ol.
4: Çıkın.
5: İndir şu silahı.
4: Kendine
5: sakin ol.
4: Ve yürü ne git şuradan. Yürü hadi.
5: Sakin ol.
6: Tamam
5: hadi.
6: Sakin ol. Sakin ol.
4: Hey, defolun şu lanet yerden. Hemen. Şimdi. Defolun buradan. Hadi.
5: Sen gerçekten ciddisin ha? Cehennem ol. Gidin.
6: Hadi hadi hadi.
4: Lanet olsun.
7: O parayı getir bize.

0: Eddie. Oyun bitti. Dinle. Biraz onunla konuşacağım. Eddie. Eddie. Eddie. Bölge başsavcısı İtalyan mafyasının yarısını içeri tıktı. Amirim Empire'ın kayıp parasının yarısının nasıl olur da orta sınıf Kolombiyalı satıcılarının kucağında olduğunu merak ediyor. Ve ben de arkadaşlarımla senin paranın diğer yarısının nerede olduğunu bildiğinizi düşünüyorum. Gitmene izin vermeden önce. Ne yazık ki buna izin vermek zorundayım. Sana iki sorum var Eddie. Chris nerede? Ve para nerede?
1: Chris, Chris neler oluyor? Ciddiyim, neler olduğunu anlatmalısın bana.
2: Olamaz babam.
1: Chris, ben ciddiyim. Bana bak, dinle neler beni. Oluyor anlat bana.
2: Ne olursa olsun heykelin içine bak, tamam mı? Heykelin içine.
1: Ne?
2: Para lanet heykelin
1: Chris,
2: içinde.

0: Chris! Hey! Chris!
1: Burada ne yapıyorsun sen?
0: Her şeyi biliyorlar. Her şeyi biliyorlar.
1: Kim biliyor?
0: Polisler her şeyi biliyor. Planı buldular
1: dostum. Karısı sen de bana mı geldin? Ay ben senin...
0: Ne yapmamı istiyorsun? Bu o kadar kolay değil, o kadar kolay değil.
1: Hey, bana Jimmy'nin öldüğünü söylemiştin. Ölü değil, yaşıyor.
0: Neden bahsediyorsun? Mike'ın öldürdüğünü gözlerimle gördüm dostum.
1: Ölmemiş, tamam mı? Mahvolduk.
0: Tüm param gitti. Tüm param gitti. Biraz paraya ihtiyacım var.
1: Demek paraya ihtiyacım var. Öyle mi? Polislerin ihtiyacı olduğunu söylediğini sandım. Şimdi defol git buradan.
0: Parandan biraz bana vereceksin, tamam mı? Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum dostum. Bir şey
1: yapmak
0: istemiyorum.
1: Sana para vermeyeceğim Edi.
0: Sana herhangi bir şey yapmak istemiyorum, tamam mı? İstemediğim bir şey yapmak zorunda bırakma beni. Sana bir şey yapmaya zorlama beni, tamam mı? Şu anda çok ciddiyim. Nerede olduğunu göster yeter. Paranın nerede olduğunu göster bana, tamam mı? Lütfen.
1: O para ailem
0: özür dilerim,
1: için.
0: Tamam,
1: aileme bir ev almak için.
0: O lanet parayla 10 tane ev alabilirsin dostum. Peki ben ne olacağım? Tamam mı? Yapmayacağımı düşünme. Seni vurmayacağımı düşünme. Lanet olsun. Lanet olsun.
1: Baba.
2: Kalk ayağa Edi. Bir dahaki sefere seni öldüreceğim.
0: Kahretsin.
2: Bir dahaki sefere seni öldüreceğim. Kahretsin. Kalk ayağa.
1: Hadi ama baba.
2: Aynen öyle, kalk ayağa. Hadi kalk.
0: Kahretsin. Hadi. Bay P, polisler
2: geliyorlar. Evet, evet geliyorlar.
0: Lanet
1: baba,
0: olsun.
1: Polisler geliyordu.
2: Evet geliyorlar. Mutlu musun şimdi?
1: Hadi ama baba, hadi.
2: Kapa çeneni. Tam burada dur. Evet.
0: Kahretsin.
2: İşte böyle.
0: Polisler geliyor Bay P.
2: Evet,
0: lanet olsun,
2: işte
0: polisler
2: geldiler.
0: Burada işte. Lanet olsun,
2: kıpırdama
0: Edi.
2: Artık bitti. Bitti, tam orada kal.
3: Kıpırdama. Hemen silahını bitti. Yere at.
1: Hayır durun, benim babam.
3: Hayır
1: lütfen
3: silahını
1: durun.
3: Yere at. Silahını yere at dedim. Silahını yere at. Silahını lütfen. Yere at dedim.
1: Lütfen hadi
3: yere
1: ama.
3: Yere at.
1: Lütfen, tamam mı?
2: Bitti artık.
3: Temiz.
1: Seni... Pislik herif,
3: hey,
1: dikkat
3: çekin
1: et.
3: Çekin elinizi. Çekin elinizi.
1: Hey, o benim
3: ondan
1: babam, tamam
3: çekin.
1: Onu incitmeyin
3: hey,
1: sakın.
3: Hey Chris dur. Hey sakinleş.
0: Lanet
3: hey
0: olsun.
3: Lanet olsun Johnson, sakin ol. Sakin ol.
2: Her şey yolunda. Bitti artık. Bitti artık.
1: Özür dilerim baba.
2: Sorun değil Christo.
1: Çok affedersin, çok üzgünüm.
2: Gidelim. Bitti artık.
1: Her şeyi berbat ettim.
2: Bitti artık.
1: Her şeyi berbat ettim. Her şeyi berbat
3: ettim. Evet. Aynen öyle yaptın Chris. Aynen öyle yaptın.

0: Hey patron, burada hala bilinmeyen bir sürü para var.
1: Bunu bilemezsin.
0: Çocuğun konuşacağını düşünüyor musun?
1: Evet, aklının başına geleceğini düşünüyorum.
2: Chris ve Eddie federal hapishaneden 10 Ekim 1991'de salıverildi. Geri kalan para hiçbir zaman bulunamadı.
3: Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sundu. Milli takımlar resmi içecek sponsoru Sarıyer Kola sunar.

0: Şirket denilen bir grup adam var. Çok çok uzun zamandır işleri onlar yürütüyor.
1: Ve ne zaman ortalığı temizleyecek birine ihtiyaç duysalar,
0: beni gönderirler.

0: Sam.
1: Nathan.
0: Neredesin?
1: Evde. Dikiş yapıyorum.
0: Benimle lokantada buluş.
1: Neden? Başım ne kadar belada?
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha.
1: Teşekkür ederim Rose.
3: ...15 yıl önce.
2: En sevdiğim müşterim için bir top daha koydum.
1: Teşekkür ederim Rose.
2: Uzun sürmeyeceğine eminim.
1: Belli ki annemi pek iyi tanımıyorsun.

0: Merhaba yabancı, yükünü hafifletebilir miyim?
1: Bugün bir şey taşıyorum Rose.
0: Demek ki her şeyin bir ilki var. O şurada.
1: Ona göz kulak olduğun için sağ ol.

0: dakikada burada olacaktın.
1: Birkaç dakika geç kaldım.
0: 3 saat. Kanaman var.
1: Sıradan bir iş günü işte. Getirdin mi? Anamaya gerçekten iyi seçiyor.
0: Dolu.
1: Aferin kızım. Dinle, bir süre ortadan kaybolmam gerekiyor.
0: O zaman seninle geliyorum.
1: Gelemezsin. Bu sefer olmaz. Nathan birazdan burada olur, ben yokken seninle ilgilenecek.
0: Nathan'la gitmek istemiyorum.
1: Senin iyiliğin için yapıyorum.
0: Anne ve diğerleriyle kütüphanede kalırım.
1: Çok tehlikeli.
0: Neler oluyor?